0: istemezsiniz. Radyumu keşfeden Marie Curie'nin başına gelenlere bakın. Sonuç onun için de hiç iyi olmamıştı.
1: Sizi yangından koruyan ama kanser yapan bir şey, hayatınızı kurtarmaktan çok ölümünüzü erteliyor demektir. Daha güvenli bir radyoaktif izotopa ihtiyaçları vardı. Ne büyük şans ki radyoaktif elementlerle ilgilenen bir başkası daha vardı.
2: Sam amca.
1: 1944'te dünyanın ilk atom bombasını yapmak için yürütülen gizli çaba son sürat devam ediyordu. Buna Manhattan Projesi diyorlardı.
0: Manhattan Projesi'nin yan ürünlerinden biri de aralarında amerisyumun da bulunduğu yeni radyoaktif elementlerin keşfidir.
1: Amerisyumun en iyi yanı tehlikeli gama ışınlarından ziyade alfa ışınları yayıyor olmasıydı.
2: Alfa parçacıklarının özelliği onları yemediğiniz sürece tamamen güvenli olmaları. Cildinizden geçemez. Bir kağıt parçasının içinden bile geçemez. O yüzden amersiyum radyumdan çok daha güvenli bir seçenekti. Artık düzgün çalışan ve bütün halkı öldürmeyecek bir yangın dedektörü yapılabilirdi.
1: İçimizi rahatlattı. Çok ciddi söylüyorum. Amerika'da yangın dedektörleri ilk 1951'de satışa sunuldu. Çok büyük ve pahalıydı ve çok elektrik harcıyordu.
3: Beyler benden duymuş olmayın ama savaş başladı.
0: Önceki yangın dedektörleri, dedektör sinyalini güçlendirmek ve alarmı çalıştırmak için soğuk katotlu tüp kullanıyordu. Soğuk katotlu tüpler eski televizyonlarda kullanılan elektron tüplerine çok benzer ama elektron tüplerinin pek çok dezavantajı bulunur. Öncelikle çok büyük ve ağırdır. Bir diğer dezavantajı ise düzgün çalışmak için çok fazla elektriğe ihtiyaç duyması.
1: Anladık, çalışıyordu ama ortalama evler için çok büyük ve çok pahalıydı. Ta ki 1940'ların sonunda elektronik aletlerde devrim yaratan küçük bir şey imdadına yetişene kadar. Tabii ki transistörlerden bahsediyorum.
4: Transistörler bir bakıma elektron tüpleri gibidir. Elektrik sinyallerini güçlendiren ya da açıp kapatan silikon bazlı aletlerdir.
5: Elektron tüpleriyle kıyaslanamayacak kadar küçük ve üretim maliyeti de düşüktür.
2: Transistörlerin enerji verimliliğinin ne kadar yüksek olduğunu şöyle anlatabiliriz. ENIAC gibi elektron tüpü bazlı bilgisayarlar modern bilgisayarların yıl boyunca kullandığı elektrikten fazlasını bir saatte yakabilir.
4: Üreticiler transistörler sayesinde bataryasını bir kez bile şarj etmeden 10 yıl boyunca kullanılabilen yepyeni yangın alarmları yaptılar.
1: Radyasyon açısından güvenli sensörü ve kompakt, ucuz ve enerji verimliliği yüksek devresiyle yangın alarmları 1970'lerde kendini kanıtladı. Konutlar için bataryayla çalışan ilk seri üretim yangın alarmları satışa sunulmuş oldu.
0: Yalnızca bir yıl içinde Amerika'daki evlerin %20'sinde yangın dedektörü vardı.
6: Yetkililer bu cihazın piyasasının gitgide artacağını söylüyor.
2: Bu öyküdeki en büyük ironi, tarih boyunca evlerde yaşanan yangınların büyük çoğunluğunun sebebinin tütün olması. Kişi bir anda uyuyakalır ve ev yanmaya başlar. Onları kurtaran tabii ki yangın dedektörüdür. Peki bunun üretilmesini sağlayan şey ne? Tütün içen biri.
1: Bu da ironik. Ama kazara yılda binlerce insanın hayatını kurtaracak bir cihaz icat edip bunu yok saymak daha ironik.
0: Bu kompakt ve inanılmaz şekilde gürültülü küçücük alet başlangıçta devasa bir mekanizmaydı. Bunu küçültmek ve evlerdeki kullanımını pratik hale getirmek için bir sürü bilimsel gelişme yapıldı.
6: Yangın dedektörünü test etmek çok kolay ve hayati bir şey. Ama düzenli olarak test eden kaç kişi var?
2: Dünya genelinde evlerdeki yangın alarmlarının üçte birinin çalışmadığı tahmin ediliyor. Çünkü ya çok eskiler ya da içindeki bataryası bitmiş ya da hatta içinde batarya dahi yok çünkü oyuncakların falan içine koymak için çıkarılmış.
1: Bu da demek oluyor ki evlerinde yalnızca dekorasyon amaçlı çalışmayan yangın alarmı duyan milyonlarca insan var. Hemen o koltuktan kalkın ve tereyağını kontrol edin. Affedersiniz, yangın alarmındaki bataryayı diyecektim. Tedbiri elden bırakmayın. Birazdan hakimin hayatını kurtaran sürpriz buluş.
2: Arabam sanki patlıyormuş gibi hissettim ve boom! Sanki kafama bir roket atar çarpmış gibi oldu.
1: Ve dünyanın en sevilen ilacının akuatik kökeni.
7: Asıl soru, yanık deniz süngerinin içinde bunu yapan şey nedir?
1: Ama önce... Müzik insanlığın evrensel dilidir. Duygu ve düşünceleri kelimeler olmadan ifade edebilir. Bizi hem duygusal hem de fiziksel olarak harekete geçirir.
2: Bazen müzik dinlerken tüyleriniz diken diken olur, değil mi? Çok duygulanırsınız. Çünkü müzik ilkel beynimiz olan limbik sistemimizle etkileşime girer. Bunun sebebi de beynimizin müziğe tepki olarak dopamin salgılamasıdır. Biyolojimiz ve müzik bir şekilde birleşiyor.
1: Müzik bir dönemi tanımlayabilir ve bir akıma ilham olabilir.
8: Bu ulusta anlayış ve kardeşlik ideallerine ulaşmak için gitmemiz gereken daha çok uzun bir yol var.
0: Billie Holiday'in Strange Fruit şarkısı insan hakları mücadelesini temsil eden şarkı haline geldi. 1980'lerin sonunda Estonya halkı Sovyet yöneticiler tarafından bastırılan geleneksel halk şarkılarını söylemeye başladı. Bu akım bağımsızlıklarını korumaya yardımcı oldu.
1: Kazara müziğin gidişatını derinden etkileyen radikal bir enstrüman icat ettiğinizi düşünsenize. Kim bu kadar etkili olabilir ki?
9: Rock müziğin efsanesi David Bowie'den mi bahsediyoruz?
2: O halde ben Kanye diyeceğim.
1: Alakası yok. Lev Termin'den bahsediyorum. Bu kişinin kim olduğunu merak ediyorsanız kendisi Teremin'in mucidi.
0: Bu gezegen üzerindeki en ilginç ve eşsiz enstrüman olarak kalacak.
1: Kesinlikle öyle. Anlatmak için sabırsızlanıyorum. Hikaye bir teknik okulda başlıyor. Petrograd'da bulunuyor. Namı diğer St. Petersburg. Yıllardan 1919 ve Rusya'ya bir karmaşa hakim.
0: Birinci Dünya Savaşı'ndaki kıyım sona yaklaşıyordu. Ama Rusya'da Bolşevik Kızıl Ordu ve Çar yönetimindeki Beyaz Kuvvetler arasındaki soğuk savaş hiddetleniyordu. St. Petersburg Rus devriminin merkez üssüydü. Lenin'in Bolşevikleri tarafından kontrol ediliyordu. Oradaki bilim insanları ya dava için işe alınıyor ya da ortadan kaldırılıyordu.
1: Onlardan biri de daha çok Leon Teremin olarak tanınan Lev Termin'di. Teknik okula yeni katılmış olan yetenekli bir radyo teknisyeniydi.
2: Bu çocuk bir çeşit dahiydi. Daha 7 yaşındayken saat yapıyordu ve 15'ine geldiğinde kendi astronomik gözlem evini kurmuştu bile.
9: Teremin sıcaklık ve basınç gibi farklı koşullarda gazların yoğunluğunu tespit edebilecek bir sensör üretmekle görevlendirilmişti. Sensör olarak bir kondansatör kullanıyordu. Bunu elektriksel alan tarafından şarj edilen iki metal levha olarak düşünebilirsiniz.
1: Heyecan verici bir şey olarak görünmüyor olabilir ancak Teremin'in cihazı aşırı derecede hassas bir şey.
2: Bu kondansatör levhalarının arasına bir gaz koyarsa, gazın yoğunluğunda oluşacak değişimlerin levhalara direnç değişimi olarak etki ettiğini ve ibreyi bu şekilde hareket ettirebileceğini fark etti.
1: O kadar hassastı ki elini cihazın yanına götürmesi bile gazın yoğunluğunu ibrenin hareket etmesine yetecek kadar değiştiriyordu. Tamam, çok hassas bir gaz dedektörü icat etmiş. Yani bunun müzikle ne ilgisi var?
9: Bu hassasiyet Teremin'in aklına daha da havalı bir fikir getirdi. Bu cihazı ibredeki değişimleri ses değişimlerine dönüştüren başka bir devreye bağlamıştı. Elini etrafında hareket ettirdikçe sesin frekansı değişiyordu.
2: En sonunda Teremin dikey olarak yerleştirilen bir antenin de olduğu bir tasarım ortaya çıkardı ve elin antene olan uzaklığı sesin perdesini belirliyordu. Ve yatay çemberde sesin düzeyini kontrol ediyordu. Yani Teremin gazı tespit etmeye çalışırken yanlışlıkla müzik yapmak için farklı bir yol keşfetti.
1: Hem de ne müzik ama!
10: Çok güzel.
0: Teremin aynı zamanda klasik cello eğitimi de almıştı ve bu tamamen yepyeni tipteki enstrümanın potansiyeli için çok heyecanlıydı. Hareket eden hiçbir parçası yok. Hatta enstrümana dokunmanıza gerek kalmadan müzik yapabiliyorsunuz. Yalnızca fiziksel olarak konumlanmanıza göre elektrikle çalışıyor.
9: Şöyle açıklayabilirim. Anten kondansatörün bir tarafında duruyor. Bu elektromanyetik bir alan oluşturuyor. Eliniz kondansatörün diğer tarafı oluyor. Böylece elinizi hareket ettirdiğinizde elektromanyetik alanı etkilemiş oluyorsunuz. Bu da devre tarafından algılanıyor ve sesi değiştiriyor.
0: Şu anda çok ilginç ruhani sesler, ıslık ve drone sesleri filan çıkıyor gibi. Ama Teremin'in yetenekli elleriyle bunu bir cello gibi çalabildiğine eminim. Yepyeni radikal bir konsept. Müziği sanki bir sihirbaz gibi havada hareket ettiriyorsunuz ya da görünmez bir konser veriyorsunuz gibi. Böyle bir şeyi daha önce kimse görmemiştir.
9: Teremin yeni enstrümanına önce ellerini havada hareket ettirerek müzik yaptığına gönderme yaparak Havafon adını vermiş. Rusya'da Teremin Vox olarak tanınmış ancak pek çoğumuz bunu Teremin olarak biliyoruz.
1: Teremin'in yeni buluşunun haberi hızlıca yayılmış ve 1922 yılında Kremlin'e davet edilmiş.
0: Leon kendine adamış bir bolşevikti. Bu yüzden enstrümanını Lenin'in huzurunda gösterme fırsatı onun için inanılmaz heyecan vericiydi. Lenin, Sovyet sanatının ve biliminin güzelliğini göstermesi için Teremin'i dünya turuna gönderdi. Paris'te Royal Albert Hall'da ve New York'ta Carnegie Hall'da sahneye çıktı.
1: Teremin herkesin ilgisini çekiyordu ve Leon bu şöhretin keyfini çıkarıyordu.
0: Teremin Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmaya karar verdi ve lisanslı tereminler üretmek üzerine burada bir şirkette kontrat imzaladı. Bu kontratla 100 bin dolar kazandı.
1: Bugünkü değeri 1.6 milyon doların üzerinde.
0: 1920'ler için bir servet demekti.
2: Teremin bu yeni enstrümanın müzik dünyasında devrim yaratacağına inanıyordu ve diğer müzik aletlerine kıyasla öğrenmenin ve kontrol etmenin daha kolay olduğunu düşünüyordu.
0: Gerçekse bunun tam tersi. Teremin'i öğrenmek aşırı zor. Milimetrik bir açı değişimi notayı değiştiriyor. Böyle güzel bir ses çıkarabilmek için kaç saat pratik yaptım?
1: Kesinlikle değdiğine emin olabilirsin. Ancak bu hassasiyet, Clara Rockmore gibi muhteşem virtüözlerin bu enstrümanda uzmanlaşmasının önüne geçememiş.
9: Amerika'da bulunan Litvanyalı bir göçmendi ve keman dehasıydı. Leon onunla tanıştığında ona çok yeni bir enstrüman olan Teremin'i tanıttı ve o da öğrenmek için çok heyecanlandı. Leon bu noktada kendini o kadar kaptırmıştı ki ona evlenme teklifi bile etti. Ancak o bu teklifi reddetti ve ünlü bir avukatla evlenmeyi tercih etti.
1: Boş versene Teremin. Hollywood seni ve o eşsiz sesini seviyor.
2: Teremin'in çıkardığı esrarengiz ses, atmosfer ve gerginlik yaratmak için harika bir şeydi.
9: Teremin'in en çok bilinen kullanım alanlarından biri bilim kurgulardır. Teremin'in başka bir dünyaya ait gibi sesi uzaylı istilalarıyla özdeşleşmiştir.
1: O zamana kadar Leon, hayatının aşkını genç bir balerin olan siyahi Amerikalı Lavinia Williams'ta buluyor.
9: Sorun şu ki o dönemde toplumda farklı ırkların evlenmesi uygun görünmüyordu. Bu da Leon ve Lavinia'nın toplumdan dışlanması anlamına geliyordu.
1: Sonra herkesi şaşırtan bir şey oldu ve Teremin ortadan kayboldu.
0: Herkesin aklında tek bir soru vardı. Nereye gitti?
1: Buna geri döneceğiz. Bu arada Teremin klasikten havalıya dönmek üzereydi.
2: New York'ta bir fizik öğrencisi olan Robert Mook, Teremin'le ilgilenmeye başlamıştı ve kendisi için bir tane üretti. Sonrasında önceden yapılmış tereminleri ve kendisinin yapabileceği kitleri satmaya başladı. Sonrasında Moog, teremin kitlerinden birinin soyadı Deutsch olan bir caz müzisyenine sattı. Deutsch buna bayıldı ama daha iyisini yapabileceğini düşünüyordu. Ve Moog'la ortak oldular ve yeni sesler çıkarabilecekleri yeni bir sistem inşa ettiler.
0: 1964'te Moog ve Deutsch yeni bir enstrüman yapmak için bir araya geldi. Modüler kontrol sentezleyici. Bu müzik yapmanın bambaşka bir yöntemiydi.
2: Yaptıkları sentezleyici kontrol düğmelerinden ve temas noktalarından oluşan kocaman bir paneldi. Bir ses düğmesini çevirerek ya da bir tuşa basarak oluşturabileceğiniz çok geniş bir ses yelpazesi sunuyordu. The Monkees, The Birds, The Beatles gibi büyük isimler bunu kullanmaya başladı. Adına ne derseniz deyin, elektronik müzik her yeri kasıp kavuruyordu.
1: 1970'te Minimoog piyasaya sunuldu.
2: Minimoog kullanan Kraftwerk grubu yalnızca %100 elektronik müzikle bir albüm yapılabileceğini değil, %100 elektronik müzikle kulağa güzel gelen bir albüm yapılabileceğini gösterdi.
1: Kraftwerk, elektropopun müzikal bir güç olarak görülmesini sağladı ve sentezleyici gelişiminde yeni bir çağ başlattı.
9: Çok ünlü ve köklü Japon üreticilerin hepsi harekete geçti. Ve silikon çiplerin lanse edilmesi, daha dijital bir sentezleyici teknolojisinin mevcut olduğunun göstergesiydi.
2: Bu yeni dijital sentezleyici, analog sentezleyicinin yapabildiği her şeyi ve çok daha fazlasını da yapabilecek kapasitedeydi. Bu cihaza kod yazıp programlayabiliyordunuz. Aynı nota dizilerini tekrar tekrar çalmasını sağlayabiliyordunuz. Hayal gücünüze kalmış bir durum.
9: Bunlardan en ünlü olanı yine bir Japon markasına ait. Bu model o kadar popüler oldu ki üretiminin ilk 3 senesinde 200 bin adet satıldı.
2: Ancak benim merak ettiğim şey, Leon Theremin'in başına ne geldi? O adam nereye kayboldu?
1: Ha evet, iyi ki sordun Hakim. Hadi Theremin'in ortadan kaybolduğu 1938 yılına geri dönelim. Dünya yine bir karmaşanın içine çekiliyordu ve Sovyetler Birliği zalim diktatör Joseph Stalin tarafından yönetiliyordu.
0: Bir hikayeye göre Theremin KGB tarafından kaçırıldı ve memleketine götürüldü. Bununla beraber başka bir hikayeye göre bütün bu dünya turu aslında casusluk görevi için süslü bir kılıftı.
1: Aslında olan şey ise bu kadar ilginç değildi.
0: Gerçek hikaye ise Sovyetler Birliği'ne döndüğünde devrim karşıtı olma suçundan tutuklanmıştı ve altın madeninde çalışması için 8 sene mahkum edilmişti.
1: Ancak Theremin tıpkı enstrümanı gibi hayatta kaldı ve baskıcı Sovyet rejimine rağmen vazgeçmedi.
0: Bu hapishane sisteminin içerisindeki küçük bir bilimsel kompleks olan deneysel tasarım bürosuna transfer edildi.
9: Ona sesler konusundaki bilgisini kullanarak yeni bir casus dinleme cihazı icat etmesi için görev verdiler.
11: Kablosuz mikrofon kalem silgisinden bile küçük olabilir. Böcek yerleştirilmiş odada söylenen bir şey 1,5 kilometre uzaktan bile kaydedilebilir.
9: Odanın içinde konuşan kişilerin pencerelerde oluşturduğu titreşimi tespit etmek için kızılötesi ışık kullanan Buran adında bir sistem kodu oluşturuyor. 500 metre uzaklığa kadar işe yarıyor ve Amerikan, İngiliz ve Kanada büyükelçiliklerindeki konuşmaları dinlemek için kullanılıyor.
1: Yani aslında kayboluşunun bir şekilde casuslukla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Sadece farklı şekillerde.
0: Theremin'in en iyi ajan cihazı henüz keşfedilmemişti. 1945'te okul çağındaki bir grup Sovyet çocuk Amerikan Büyükelçisi'ne Amerikan mührünün ahşap versiyonunu takdim etmişti. 7 sene sonra 1952'de İngiliz bir radyo operatörü kanal ayarlarken Amerikan Büyükelçisi'nin yazdırdığı mektupları birebir duyabilmişti.
9: Hemen elçiliği uyardı ve yapılan büyük araştırmadan sonra mührün içinde karmaşık, fütüristik bir dinleme cihazı olduğu keşfedildi. O kadar akıllıca bir şeydi ki Amerikalı teknisyenler bunun ne olduğunu çözemedi ve adına sadece şey dediler.
2: Theremin'in icat ettiği bu dinleme cihazı çok akıllıcaydı ve tespit edilmesi neredeyse imkansızdı. Yalnızca doğru frekansa ayarlanan radyo sinyalleriyle bulunabiliyor ve yayınlamaya başlıyordu. Rusların tek yapması gereken doğru radyo sinyalini bulmak ve yansıyan sinyali hesaplamaktı. Sonrasında bütün ses ofislerindeydi.
1: Theremin 1947'de esir kampından salınmıştı. Sonrasında bir 20 yıl daha gönüllü olarak KGB için çalıştı. Ancak Theremin'in hikayesi demir perdenin ardında bitmedi. Amerika'yı terk etmesinin üzerinden yarım asır geçtikten sonra sürpriz buluşunun fanları tarafından yeniden dönmeye ikna edildi.
0: Leon'un müzik dünyasına yaptığı büyük katkıların kabul gördüğü ve takdir edildiği Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesine izin verilmişti.
2: Teremin'in bir mühendislik dehası olduğunu söylersek abartmış olmayız. Yaptığı eserler günümüzde dinleyip keyif aldığımız ya da nefret ettiğimiz modern müzik dünyasının temelini attı.
9: Lady Gaga bile Teremin'e ilgi göstermiştir. Buyurun işte, Lenin'den Lady Gaga'ya ve aradaki diğer herkes.
1: Birazdan, Napolyon için barut yapmaya çalışmak nasıl daha yararlı bir şeye sebebiyet verebilir?
7: Bütün bunlardan onu sorumlu tutamayacağımız bir yan ürün ortaya çıkıyor. Koyu renkli bir atık.
1: Ama önce... Camın ne kadar müthiş bir şey olduğunu fark etmiş miydiniz? O olmasa pencereden dışarı bakamazdık. Bomboş bir duvara bakıyor olurduk ki bu da çok tuhaf kaçardı. Cam telefonlardan uzay istasyonlarına kadar her alanda var.
12: Burası kabin, cam tabanlı bir tekne gibi. İnsan kendini sürekli burada takılırken buluyor çünkü tek yapmak istediğiniz buradan gezegenimizi izlemek oluyor.
1: Ve bardaklardan gözlüklere.
0: Cam yapabilmek en eski insan zanaatlerinden biri. Tarihte 4500 sene öncesine kadar dayanıyor ve bu geleneksel metotların ya da bu metotların çeşitlerinin hala Venedik'in cam yapımıyla meşhur adası Murano'da icra edildiğini görebiliyoruz. Bu teknoloji medeniyetlerimizin eşi benzeri olmayan objeler üretmesini sağladı.
1: Sonrasında yaklaşık 2000 sene önce basitçe cam yapmaktan cam üfleme sanatına geçtik.
0: Bu zanaat vitray pencereler gibi dekoratif objelerin yapımında sıklıkla kullanılıyordu. Ama günümüzde deneysel şişesi, beer glass ve deney tüpü gibi bilimsel aletlerin üretiminde de kullanılmaya başlandı.
1: Günümüzde sakar bir Fransız sayesinde kırılmaz cam kullanılıyor ve insan hayatını ve kaplumbağaları kurtarıyor. Bunu sonra açıklayacağız. Her şey Paris'te başladı. 1900'lerin başlarıydı. Paris herkesin olmak istediği yerdi. Madame Gabrielle Bonheur Chanel, dünyanın en etkili moda tasarımcılarından biri olmuştu. Yeni inşa edilen endüstri ve bilimin parlak yol göstericisi Eiffel Kulesi şehrin üzerinde yükseliyordu. Paris'in temsil ettiği şeylerin sembolü olan kişilerden biri de Edouard Benedictus'tu.
0: Edouard bir Rönesans adamıydı diyebiliriz. Bir yazar ve bestekardı ama aynı zamanda bir kimyagerdi. Hem ekipmanla dolu bir laboratuvarı hem de bir sürü kitabı vardı.
4: Laboratuvarında tavana kadar dolu beer glass ve deney tüpleri gibi bir sürü cam eşya bulunuyordu.
0: Bir gün bir kitabı almak için merdivene çıktı ve yanlışlıkla cam beer glass'ı yere düşürdü.
1: Durun! Hayır, böyle olmadı. İşte böyle oldu.
2: Edward, beherin yere düştüğünde kırılmamasına çok şaşırmıştı. Tek parça halinde duruyordu. Bu beherle ilgili ne tuhaf diye düşünmüştü.
4: Evet, biraz merak etmişti ama bu konu hakkında pek bir şey yapmamıştı ta ki sonraki hafta daha ciddi bir kaza olana kadar.
0: Edward, yolcuların çoğunun kırılan cam parçaları yüzünden yaralandığı korkunç bir araba kazası haberini okumuştu. O zamanlar insanlar emniyet kemeri kullanmıyordu. Bir de ön camda dökme cam kullanılıyordu. Kırıldığında ise büyük sivri parçalara ayrılıyordu.
1: Böylece Edward o kazayı gördüğünde kırılmayan beher kabını hatırladı. Ve acaba yeni ve daha güvenli bir cam türü yapabilir miyim diye düşündü.
2: Asistanıyla konuştuğunda asistanının beherin temiz olduğunu düşünerek rafa geri koyduğunu öğrendi. Ama aslında beherin içinde biraz kalıntı vardı.
1: Edouard o kalıntıyı yeniden üretmek, hayat kurtarmak ve bu süreçte belki de servet kazanmak için hemen laboratuvarın yolunu tuttu.
2: Deneyler yapmaya başlamıştı. Beherlere plastik döküyor, onları kurutuyor ve sonra yere atıyordu. Bana göre bu harika bir mühendislik çabasıdır. Çalıştığım şeyleri yere atmayı her şeyden çok seviyor olabilirim.
1: En sonunda beher kabının neden kırılmadığını anladı.
4: Ertesi akşam lamine cam elindeydi.
1: Edward'ın kırılmaz camı bir plastik katmanını camla birleştirmekten geçiyordu. Plastik kırılmadığı için cam kırıldığında onu bir arada tutuyor ve zayiata sebep olacak cam kırıklarının önüne geçiyordu.
6: Kırılmaz cama atılan bir ok ona zarar veriyor ancak kırılmıyor.
4: Lamine cam kompozit bir materyal olduğu için işe yarıyordu. Kompozit materyal iki farklı türde materyal içerdiği ve bunların özelliklerinin birbiriyle uyumlu olduğu anlamına gelir. Yani camın kendi başına tamamen tuzla buz olmasındansa üzerinde bir plastik katman var. Böylece cam kırılınca plastiğin içine doğru dağılıyor ve yerinde duruyor haliyle.
1: Edward'ın lamine camı arabaların ön camlarında kendine hemen yer bulamadı. Öncelikle vermesi gereken bir savaş vardı.
0: 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıkmıştı ve Avrupa zaten iki ayrı silahlı karargaha ayrılmıştı bile. Ve bu kıvılcımı harekete geçirmek hiç zor olmadı.
1: Büyük savaş başladığında korkunç yeni silahlar da kullanıma girmişti.
13: Gaz maskeni tak ve devam et.
0: Klor gazı ilk kimyasal kitle imha silahı olarak sunulmuştu.
4: Fransızlar klor gazı gibi her türlü gazdan kendilerini korumak için yüzlerini kapatacak bir şekilde maskeler takıyordu. Aynı zamanda gözlükler de takmaya başladılar.
0: Sorun şu ki bu gözlükler camdan yapılmıştı. Ya onları bir torbanın içinde taşırken ya da takarken kolaylıkla kırılıyordu. Bu tehlikenin önüne geçmek istediler. Çünkü kim gözünün dibinde cam kırılsın ister ki? Bunun için Fransızlar Edward'ın yeni buluşunu kırılmaz gözlüklere dönüştürdüler. Böylece lensi kırılmış olsa da askerlerin gözlerini tehlikeye atmış olmuyordu.
1: Siper'de hayatları kurtardıktan sonra 1927'de Edward'ın kırılmaz camı en sonunda otobanlarda yerini almıştı.
0: İlk kez sektörün önde gelen bir markası bazı araç modellerinin ön camlarını lamine camla değiştirdi.
4: Lamine camın araçlar için bu kadar önemli olmasının sebebi mesela yolda giderken ön cama taş çarpıp camı kırabiliyordu. Lamine cam bunun önüne geçiyor. Ayrıca cam kırıldığı zaman sivri parçacıklar her yere dağılıyordu. Ancak lamine camda böyle bir şey olmuyor. Kırılan cam parçalarının üzerine gelip size zarar vermesini engelliyor.
0: Sonraki 10 yıl boyunca daha çok araba modeli bu yeni teknolojiyi tasarımlarına entegre etti. Ve ön camda lamine cam kullanılarak yıllar içinde binlerce insanın hayatı kurtulmuş oldu.
1: Buna bizim uzmanlarımız da dahil.
2: Bir gece Huntsville, Alabama'dan ailemin Mississippi'deki evine doğru gidiyordum. 4,5 saatlik bir yol. Dostum birdenbire arabam sanki patlıyormuş gibi hissettim ve boom, sanki kafama bir roket atar çarpmış gibi oldu. Üst geçitten biri bir top atmış ve bu doğrudan benim ön camıma çarpmıştı. Ama bana da bir şey olabilirdi. Kırılmaz cam benim hayatımı kurtardı.
1: Ancak lamine cam sizi yalnızca uçan toplardan kurtarmaz.
4: Araçtasınız, diyelim ki bir kaza oldu ve takla atmaya başladınız. Aracın içinde bir iskelet oluşmasını sağlıyor. Böylece aracın içindeki yolcuyu ve şoförü korumuş oluyor tabii.
1: Tamam, yollarda kurtardığı sayısız hayatı anladık. Kaplumbağalardan ne haber? Anlatacağız demiştim ve şimdi anlatıyoruz.
4: Deniz kaplumbağaları yumurtadan çıktığında hemen okyanusun olduğu yöne doğru koyulurlar ve genelde ay ışığını takip ederler. Onların doğduğu sırada ay okyanusun üzerinde olur ancak artık daha çok insan kıyı kesimlerinde olduğu için evlerden çok ışık geliyor ve bu kaplumbağaların kafasını karıştırıyor.
0: Yalnızca Florida'da bile yumurtadan çıkan binlerce kaplumbağanın bu yapay ışık kaynağına doğru çekildikleri için öldüğü tahmin ediliyor. İnsanın kaplumbağalar hayır durun o ışığa doğru gitmeyin diyesi geliyor.
1: Hiç merak etmeyin. Edward'ın lamine camı sizi kurtarmaya geliyor. Lamine olarak koyu renk bir plastik kullanarak pencere camlarından sızan ışık miktarını azaltabilirsiniz.
4: Florida'da yeni bir konut düzenlemesi var. Kıyıda yaşamak istiyorsanız pencereleriniz de bu lamine camlardan olacak. Bu da içerideki ışığın %100'ü yerine yalnızca %45'inin dışarı sızması ve deniz kaplumbağalarının daha mutlu olması anlamına geliyor.
2: Bu kaplumbağalara sahip çıkmak çok önemli. Çünkü yumurtadan yetişkinliğe gidenlerin istatistiğine baktığınızda Florida'daki 1000 tane deniz kaplumbağasından yalnızca bir tanesi erişkinliğe ulaşabiliyor. O yüzden yapılan her şey çok önemli.
1: Pekala, harika. Edward'ın sürpriz buluşu kaplumbağaların hayatını kurtarıyor. Ve lamine cam insan hayatını kurtarmayı da bırakmış değil.
0: Kasırgalar insanlar için büyük bir tehlike yaratıyor. Ve bu tehlikelerin en büyüklerinden biri de büyük objeleri alıp çok yüksek bir hızda bunları savurabilmesi. Bunu çok iyi biliyorum çünkü bir kasırga sırasında küçük bir çocuktum. Pencereden bisikletimin havalandığını gördüm ve odam ikinci kattaydı. Günümüzde ağır objeleri savuran kasırgaların gücüne dahi dayanabilecek şekilde özel tasarlanan kasırgaya dayanıklı camları satın alabilirsiniz.
1: Hakim arabasına bunlardan yaptırsın. Camın gücü birkaç katmandan oluşmasından geliyor. Ne kadar çok katman o kadar güçlü bir cam. Bütün bu katmanlama o kadar kuvvetli bir cam yapabilir ki neredeyse her şeye karşı dayanıklı olabilir. Çekiçlere. Gorillere. Ve hatta kurşunlara bile. Çocuklar, bunu sakın evinizde ya da başka bir yerde denemeyin.
2: Lamine camın ne kadar güvenli olduğu talihsiz 11 Eylül olaylarında bir kez daha kendini göstermiş oldu. Pentagon'a saldırıldığında 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Ama olaya çok yakın bir zamanda binada birkaç güvenlik iyileştirmesi yapılmıştı ve içlerinden biri de lamine kurşun geçirmez camlar taktırmaktı.
1: Pentagon'a saldırıldığı sırada bina bir tadilatın ortasındaydı. Bir yarısında 5 santimetre kalınlığında ve her biri bir ton ağırlığında patlamaya dayanıklı pencereler vardı. Binanın bu kısmı çarpışma ve yangın sırasında hasar almadan kalabildi ama diğer kısmı başaramadı.
2: Eğer binaya bu cam yerleştirilmemiş olsaydı çok daha fazla insan hayatını kaybetmiş olabilirdi.
0: Edward'ın sakar bir anı ve tembel asistanı sayesinde artık on binlerce insanın ve on binlerce yardıma muhtaç bebek kaplumbağanın hayatını kurtaran kırılmaz camlarımız var.
14: Evet. Ay, şunun suratına baksanıza. Seni gibi tatlı şey.
1: Savaşlar her zaman buluşların kaynağı olmuştur. Tarih, savaşçılarını zinde ve sağlıklı tutmak ya da birbirlerini öldürmekte daha iyi olmak isteyen insanlardan ilham alan muhteşem buluşlarla doludur. Grip aşısı 1. Dünya Savaşı'ndaki pandemiden sonra çıktı. Bilgisayarlar Nazilerin Enigma şifrelerini kırmak için icat edildi ve bir de Napolyon Savaşları var.
15: Napolyon Bonaparte ordunun kalbini midesinden geçtiğini söylemiş. Avrupa ve ötesini fethetmek istiyorsa güvenilir bir yemek kaynağına ihtiyacı olduğunu biliyormuş.
7: Napolyon uzun askeri seferler sırasında yemekleri korumak için bir çözüm bulabilecek cesur bilim insanına vermek adına 12 bin franklık bir ödül ortaya koymuştu. Bu 1795 yılında çok büyük bir paraydı.
15: Fransız pastacı ve içecek üreticisi Nicolas Appert, pişirilen yemekleri hava almayan kavanozlara koymanın yemeği aylarca sakladığını keşfetmiş. Böylece çok zengin bir adam olmuş. Gelsin paralar.
1: Ancak konserve yemekler Napolyon'un pek çok savaşından çıkan tek buluş değil. Bu hikayenin konusu iyot.
15: İyot.
1: İşte bu.
16: İyodun kazara keşfedilmesi yalnızca dünya hakkında kimyasal açıdan bildiklerimizi değiştirmekte kalmıyor. Tıbbi açıdan da tarihi değiştiren bir şey oluyor ve tam da zamanında çıkıyor.
1: İyodun hikayesi Atlantik kıyısında başlıyor. Amerika'nın muhteşem göllerine ve üst Orta Batı'ya geliyor, tıbbi bir gizemi çözüyor ve sonra kendine televizyonlarınıza yer buluyor. Gerçekten diyorum. Ancak önce Napolyon'a geri dönelim. Sene 1811 ve başka bir sorunu daha var. Bu sefer konu yemek değil, cephaneler.
7: Napolyon gözünü Rusya'nın üzerine dikmişti. Ama bu devasa bir askeri harekat demekti. Ağır silahları, tüfekleri için çok büyük miktarlarda baruta ihtiyacı vardı ama bunu nereden bulacaktı?
15: Barutun en önemli malzemesi güherçili ya da potasyum nitrattır. Karışımın yaklaşık 1/3'ünü oluşturur.
11: 19. yüzyılda güherçile üretimi, Orta Çağ'da keşfedildiğinden beri pek değişmemişti. Büyük miktarda çürümüş organik maddeyi, yani hayvan pisliği ya da idrarını alıyorsunuz. Bir süre küflenmesini bekliyorsunuz. Doğal biyolojik süreçler nitratı oluşturuyor ve suyla yıkayarak bunu ortaya çıkarabiliyorsunuz.
1: Pekala, potasyum nitratı, nitratı tamam. Şimdi potasyumu eklemek gerekiyor. Bunu nereden bulacağız?
16: Bir ağacı kesip yaktığınız zaman o külün içerisinde potasyum bulunur.
1: Harika, öyle yapalım o zaman.
7: Ama Napolyon'un ağaçları tükenmek üzereydi.
1: O zaman ağaç gibi olan ama ağaç olmayan bir şeyler bulmalıyız. Bilemedim. Bize bir uzman gerek. Ve işte karşınızda Bernard Courtois. Bakın, onun yerine Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'ın fotoğrafını kullanacağız. Eminim birçoğunuz kim olduğunu bilmiyordur. Ama Courtois isimli ünlüleri düşünmeye başladığınıza eminim.
15: Fransa'nın doğusundaki Dijon'da doğup büyümüş ve babasından güherçile yapımını öğrenmiş.
7: Bu yasalarla ciddi şekilde belirlenmiş karlı bir meslek. Ancak yakınlarda yaşayan insanlar için korkunç ve kötü kokulu bir şey olduğuna eminim.
16: Potasyum kokuyor.
1: Güherçilenin içinde doğup büyüyen Courtois, Napolyon'un sorununu çözen kişi olacak.
16: Bu kaynak sorununu çözmek isteyen Courtois, yosun kullanabileceklerini fark etmiş. Yosun, Fransa'nın kuzey kıyısında ve İngiltere'nin yakınlarında bolca bulunan bir maddedir ve böylece devasa bir kaynak bolluğu var demektir. Tek yapması gereken gidip onu almak ve yakmaktır.
1: Yosun mu? Neden daha önce aklıma gelmedi ki?
7: Courtois, devasa bakır varillerde güherçile yapmak için yosun külüyle nitratı karıştırıyor. Ancak bütün bunlardan onu sorumlu tutamayacağımız bir yan ürün ortaya çıkıyor. Koyu renkli bir atık.
16: Bu atıktan kurtulmak için varillere asit döküyor ve bir bakıma onları durulamış oluyor.
1: Aslında çok da işe yarıyor. Ta ki kaza gününe kadar.
16: Bir gün normalden daha fazla asit dökmüş ve bakır varillerden gizemli mor bir buharın yükselmeye başladığını fark etmiş.
7: Bu buhar, varilin soğuk tarafında kristalleşmiş ve metalik kristaller oluşturmuş.
1: Courtois bu gizemli maddenin ne olduğunu anlamak için kimya düzeneğini ortaya çıkardı.
5: Yeni bir element keşfettiğinden şüpheleniyordu. Hidrojene, fosfora ve bazı metallere tepki veriyordu ama oksijene ve karbona tepki vermiyordu.
16: Bu maddenin ne olduğunu bilmiyor ve anlamaya çalışıyordu. Ancak o sırada da bunu yapmak için parası tükeniyordu. O da kimya topluluğuna numuneleri dağıttı ve başka kimyagerler bunun ne olduğunu araştırmaya başladı. Sonunda bu numunelerden biri Joseph Louis Gay Lussac'ın eline geçti. Bu adam o dönemlerde Fransa'da kimyagerlerin rock yıldızı gibiydi ve bunu ilk kez deniyordu.
1: Gay Lussac, Courtois'ın kimyasal maddesini incelerken bu garip yosun türünün yeni bir element olduğunu doğruladı ve Io ismini vermeyi önerdi. Bu isim mor renkli anlamına gelen Yunan iyotlarından geliyor. Günümüzde buna iyot diyoruz. Ancak bundan bahsetmeden önce 1800'lerde sıklıkla karşımıza çıkan hoş olmayan bir hastalığı bilmemiz gerekiyor. Guatr.
7: İsviçre'nin köylerine giden ziyaretçiler çoğu kişinin boynunun şiş olduğunu, cüceliğin çok yaygın olduğunu ve ciddi zihinsel engelli insanlar bulunduğunu fark ediyordu. Ve en sonunda bütün bunların kaynağında Guatr'ın yattığını görmüştü.
1: Ve Guatr sorunu olan tek yer Avrupa değildi.
5: Bütün üst Orta Batı'da insanlarda aynı durum baş gösteriyordu. Yüksek oranda Guatr ve ortalamanın altında zihinsel kapasite. Burası binlerce insanı içine alan devasa bir bölgeydi.
1: Şimdi bunun iyotla ne alakası var diye soracaksınız. İnsanların Guatr'la savaşmasının yollarından biri de yanık deniz süngeri olmuş.
7: Asıl soru, yanık deniz süngerinin içinde bunu sağlayan ne var?
1: Bir deniz süngerinin içinde iyot bulunduğu ortaya çıkmış. Yani konu bir şekilde iyoda bağlanıyor.
16: Guatr'ı olan bir sürü hastayı toplayıp onlara iyot uygulamış. 8 gün içerisinde Guatr'ın yumuşaması gibi bir etki görmüş. 8 ila 10 hafta arasında tamamen yok olmuş.
1: Yok artık diyebilirsiniz. Ama var artık.
15: Cerrahlar ve doktorlar mantıklı gelen neredeyse her patolojik hastalığa iyot uyguluyordu. Sağır olan, omurgasında çarpıklık olan, gut olan, astımı olan ve ülseri olan bütün hastalara veriyorlardı.
1: Kimileri işe yaradı, kimisi yaramadı.
16: İyodun tıptaki en tesirli kullanımı antimikrobik olandır.
7: İyot o kadar yaygınlaşıyor ve o kadar çok reçete ediliyor ki KI simgesiyle temsil edilen potasyum iyodür, üniversitelerdeki tıp fakültesi öğrencileri tarafından söylenen bir şarkıya bile konu oluyor. Bilmiyorsan nerede, ne ve niye, ver o zaman KVE'yi.
1: İyot vücudumuz için çok önemli çünkü tiroid bezlerimiz tarafından hormon üretmek için kullanılıyor.
16: Bu hormonlar kaslarımızın ve kalbimizin çalışması ve beynimizin gelişmesi için önemlidir. Beslenmenizde yeterince iyot tüketmezseniz tiroidleriniz şişerek tepki gösterir, böylece guatr dediğimiz durum oluşur.
1: Evet, buyurun bakalım. Kurtağının iyodu guatr için reçete ediliyor ve resmen tıbbi bir mucize oluyor. Ancak bir şeyin iyi olması abartmanız gerektiği anlamına gelmez.
5: Sorun şu ki iyodun bu kadar popüler olması bir sürü iyot zehirlenmesi vakasını da beraberinde getirmiş. Çok az iyotla hasta olursunuz, çok fazla iyotla da hasta olursunuz.
1: İyot tıbbın dışında farklı endüstriler için de vazgeçilmez olduğunu kanıtladı. Şu anda bunu izlediğiniz ekranların yapımında ve kutlamalarda afiyetle yediğiniz pastalarınızı süsleyen vişneleri boyamak için kullanılıyor.
15: Onların rengi gerçekten öyle zannediyordum ama peki madem.
7: Napolyon'un barut arayışı iyodun sürpriz buluşuna ön ayak oldu. Hem de ne sürpriz ama. İnsan vücudunu anlayış şeklimizi kökünden değiştirdi. Guatr'ın büyük bir kısmını zapt etti ve pek çok alanda sayısız kullanıma sahip. Müthiş bir buluş oldu yani.
1: Yosun suyu yanık için hiç fena değil.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
2: İlk arabamdı.
3: Tansiden vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
4: Kalsın mı? Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
3: Başıma ne gelecek acaba?
2: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Almanya lojistikte dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla taşımacılık profesyoneli her türlü malın kara, deniz ve hava yoluyla hedeflerine ulaşmasını sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Onlar olmasa bu mümkün olmazdı. Hepsi birer kahraman ve mottoları biz teslim ederiz. Leipzig Halle Havalimanı'nda paket merkezi hiç durmadan çalışıyor. Burada kimse tatilde değil. Büyük bir kargo şirketi ekspres gönderileri karadan uçağa aktarıyor ve bunu 7/24 yapıyor. Şu anda kamyonlar kuru buz kutularından oluşan bir yük getiriyor. Bu tehlikeli madde uzmanları Philip Oeschner ve Michael Meise için bir görev.
9: Misha.
10: Anlaşıldı.
8: İkisi birlikte çalışıyor ve zaman daralıyor.
9: Bu yarısı dostum.
10: Şuraya bak. Burada hadi alalım şunları.
8: Durum kritik. Kuru buz -80 derecede donmuş karbondioksittir ve tehlikeli madde olarak kabul edilir. Her paketin içeriği tıbbi amaçlar için önemlidir. Bu yüzden her karton ayrı ayrı incelenir.
10: Bunu yalnızca her bir paketi tek tek kontrol eden çalışanlarımız sayesinde yapabiliriz. Her yerde ağırlıkları kontrol ederek, gönderici uygun mu diye bakarak, paketlerin üzerindeki tüm verilerin eşleşip eşleşmediğini, etiketlemenin doğru olup olmadığını kontrol ederek ve sistemi doğrulayarak bunları sistemlerimize giriyoruz ve sonra da iş bitiyor. Roket bilimi değil.
8: İstasyon aynı anda güvenlik taraması yapılan bir otel girişine benziyor. Gece bile öyle. Tehlikeli maddelerle uçak yüklemesi yapanlar yorgunluğa rağmen dikkatlerini toplamak zorunda.
9: Önceki işimde 9 yıl boyunca gece vardiyasında çalıştım. Yani toplamda 16 yıldır gece vardiyasında çalışıyorum. Okuldayken bile sabah erken kalkmakta zorlanırdım. Pek bana göre değildi. O yüzden bu mükemmel bir fırsat oldu.
8: İstasyon 2'ye geçiyoruz. Mihail kutuları henüz sıralama sistemine almıyor.
10: Burada paketleme bölümünden bir çalışanım var. Her paketi tek tek kontrol ediyor. Her şeyin yolunda olduğundan emin oluyor. Tıpkı orada yaptığımız gibi. Kilo olarak ağırlık kağıtlarda yazanlarla uyuşuyor mu? İhtiyacımız olan tüm belgeler ekli mi? Gereken tüm işaretler üzerinde mi? Elbette kutunun içinde numune de var. Bunu üzerindeki UN işaretinden görebilirsiniz.
8: Kutular laboratuvara giden tıbbi numuneler içeriyor. En yüksek önceliğe sahipler çünkü aşırı durumlarda insan hayatı onlara bağlı olabilir. Bu yüzden sürekli soğuk tutuluyor ve kuru buzla güvenli şekilde paketleniyorlar.
9: Bunu hızlıca alıyoruz. Böylece yukarı çıkabilirler.
8: İlk kutular konveyör bandıyla taşınmak üzere hazır.
9: Pekala, şimdilik bu kadar. Saldır.
10: Bu kadar yeter.
9: Bunlar şimdi gitmek zorunda. Önemliler, öncelikliler. Misha. Döndür. Yolun açık olup olmadığını kontrol et.
8: Burada yol dedikleri şey sıralama sistemine giden taşıma hattı. Tıbbi numuneler en geç 20 dakika içinde konteynere yerleştirilmek zorunda. Mihail her zaman lojistik sıralamanın tam olarak takip edilmesini sağlıyor.
10: Şimdi kontrol ettik ve tehlikeli maddeler prosedürüne uygun olduğu için uçuşuna onay verdik. Bu da demek oluyor ki bunu boşaltma bölümüne göndereceğiz. Oradaki arkadaşlar bizim için konveyör bandına yerleştirecek. Böylece tam otomatik sisteme eklemiş olacağız. Bu işlem anında gerçekleşiyor ve yerine ulaşmasını sağlıyor. Tüm terminali farklı varış noktalarına yani farklı yönlendirme kanallarına ayırdık. Sistem otomatik olarak gereken yere ulaşmasını sağlıyor.
8: Uçak pilotu daima zamana karşı yarışıyor. 640 bin metrekarelik park alanından her gün 80 kadar uçak kalkıyor. tıbbi numuneleri taşıyacak uçak da az önce geldi. Frankfurt am Main, Almanya'nın en önemli sanat müzelerinden biri olan Städel Müzesi'nde İsviçreli sanatçı Ugo Rondinone'nin heykelleri bulunuyor. Takım lideri Ante Sindelin etrafındaki sanat paketleyicileri işe koyuluyor. Parlak gümüş alüminyum kaplamalı 12 heykelsi baş neredeyse bir yıldır Städel Bahçesi'nde sergilendi. Yaklaşık 2 metre boyundaki bu devasa heykeller şimdi sanat taşımacılığı firmasının deposuna teslim ediliyor.
4: Tüm vinç halatlarını tekrar takalım mı?
5: Evet.
4: Tüm malzeme burada mı?
11: Kesinlikle.
8: Ante ve ekibi değerli heykelleri güvenle taşımak için Köln'den gelmiş.
4: Onları kenara koyun. Bu bizim portal vinçimiz. Heykelleri kaldırmak, sandığın dibine doğru itmek ve oraya yerleştirmek için bu vinci kullanıyoruz.
8: 25 yaşındaki Abdulrahman Arrihave bir yıldır Kunstpake ekibinde çalışıyor.
11: Bugün Temmuz heykelini paketlemeye başlıyoruz. Paketliyoruz. Daha sonra taşınacak. Heykelin doğru ve güvenli şekilde konumlandırıldığından özellikle emin olmak zorundayız. Taşıma sırasında, hareket sırasında hiçbir şey devrilmesin diye tabii.
8: 12 Rondinone heykelinin her biri yılın bir ayını temsil ediyor. Daha önce Paris, Roma ve New York'ta sergilendi. Ekip heykellerin yarısını başarıyla paketledi.
4: Şimdi biri hemen stretch filmle sarılsın. Sonra kutuyu hazırlayın ve kutu tabanını getirin, tamam mı? Gel, sana yardım edeyim.
8: Her bir heykelin tahmini değeri yaklaşık 200 bin euro.
4: Şimdi bu filmi uyguluyoruz. Bu vinç halatları için küçük bir koruma parçası. Buraya kadar ser. Başın dönerse haber ver.
11: Her şey yolunda.
4: Burnuna geldik.
8: Parlak gümüş ve hassas alüminyum tabaka fiziklere, ezilmelere ve benzeri hasarlara karşı korunmalı ve hiçbir şekilde zarar görmemeli.
4: Tamam. Hazır.
8: Şimdi yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki bu heykeli özel yük halatlarıyla bağlama zamanı.
4: Elimizde ne var? 4 metre. Etrafından dolayın. Bence buradan başlayalım ve tam burun hizasına getirelim, burnunun altına. Çünkü muhtemelen buraya 3 metre daha eklememiz gerekecek. Hayır, burada kalabilirsin.
11: Tamam.
4: Böyle, evet, evet.
8: Saha uzunluklarını seçmek için sihirli bir formül yok. Dedikleri gibi almadan önce dene.
4: 3 metre daha lazım. Bu tamamen bir his meselesi. Yani sadece deneme yanılmayla ilerliyorsun. Tamamen yanlış da olabilirim. Tam burun hizasına getirelim, burnunun altına. Çünkü muhtemelen buraya 3 metre daha eklememiz gerekecek. Hayır, burada kalabilirsin.
11: Tamam.
4: Böyle, evet, evet.
8: Saha uzunluklarını seçmek için sihirli bir formül yok. Dedikleri gibi almadan önce dene.
4: 3 metre daha.

0: şekilde sabitleniyor.
1: Bu yeterli olacaktır.
2: O zaman hızlıca bir tane daha yapacağız. Hadi biraz heyecanlanalım.
0: Heykel şimdi gergin durumda. Kaldırılmadan önce Ante halatları tekrar kontrol ediyor.
2: Hadi çek.
0: Ve portal vinci yeniden hizalıyor.
2: Böyle bırakalım.
1: Şimdi heykeli kaldıracağız. Ve gerçekten çok heyecanlıyız.
0: Abdalrahman heykeli santim santim kaldırıyor.
2: Evet, devam et.
0: Şimdi antenin halat uzunluğu seçimi doğru mu yoksa ayar yapılması mı gerekecek göreceğiz.
2: Devam et. Devam et.
0: Heykel şimdiden güvenle vinçte asılı durumda. Haltern am See'deki Kusenhorst Trafo merkezine yeni bir trafo geliyor. Ağır yük taşıyan tren Almanya demiryolu ağında bir haftadır yol alıyor. Batonet'teki fabrikadan Haltern'in hemen dışına kadar makinist Boris Riebenstahl bu sabah erken saatlerde varış noktasına kadar olan son ve en zorlu 3,5 kilometreden sorumlu.
3: Şimdi işaret levhalarını kalkışa hazırlayacağız. Sonra hızlıca nakliye sorumlusuyla telsiz bağlantısı kuracağız ve ardından doğrudan trafo merkezine gideceğiz.
0: Burun yüklemeli vagon özellikle trafolar için tasarlanmıştır. Bu tür aşırı ağır taşımalar genellikle sadece gece yapılır. Çünkü aşırı genişlikleri ve düşük hızları normal trafiği ciddi şekilde aksatır. Ve güzergahın son kısmı için Boris'in olası tehlikeleri fark edebilmesi adına iyi bir görüşe ihtiyacı var.
3: Öncelikle ve kesinlikle tüm engellere bakmalıyım. Rayların çok yakınındaki nesneler, yukarıdan gelebilecek engeller, köprüler ve sinyaller dahil her şeye dikkat etmeliyim. Ayrıca fren mesafesini korumalıyım. Ani fren yapmamalı ve erken frenlemeliyim. Böylece taşıma ekibi için bu daha konforlu olur.
0: 4 kişilik taşıma ekibi Pavel Mahuta liderliğinde tren sürücüsü Boris ile sürekli iletişim halinde. Onlar 105 metre uzunluğundaki trenin tamamına hakim ve onu hareket ettirebiliyorlar.
4: Trafo dahil 300 ton ağırlığındayız ve saatte 25 kilometre hızla gidebiliyoruz. Eğer bir sorun olursa, örneğin bir peron gibi, o zaman motoru durdurup trafoyu yana doğru çekebiliriz.
0: Ve ilk engel kısa sürede ortaya çıkıyor.
3: Sağda metal bir tabela var.
4: Tamam. Evet, tabela benim için sorun değil. Devam edebiliriz.
3: Tamam, devam ediyoruz.
0: Trafonun önünde ve arkasında iki kumanda kabini var. Trafo buralardan sağa veya sola doğru, dışarı doğru hareket ettirilebiliyor.
4: Burada bir ölçek var. Yukarıdaki ok araba yolunu gösteriyor. Virajda giderken vagon kendini otomatik olarak viraja doğru itiyor. Bunu araba yolunda görebiliyoruz ve adamlarım şimdi vagonu, örneğin eğer bir şey takılmışsa kaydırıyorlar. Adamlarım kaymanın ne kadar olduğunu tam olarak görebiliyor. O halde arkadaşlar şimdi 200 metre kaydırıyoruz. 200 metre.
0: Teknik olarak onların dilinde 200 metre aslında 20 santimetre demektir.
4: Şu an pratikte tüm yük yani bütün trafo seyir yönünde sağ tarafa doğru 20 santim kaydırıldı. O zaman kaymayı şimdi sıfıra alıyoruz. Tekrar sıfıra.
0: Maksimum izin verilen yan sapma bu tür taşımalarda 50 santimetredir ve bu engellerden kaçınmak için son derece önemlidir.
4: Mesela bir peron ya da bir tür sinyal olabilir. Böylece hasar olmadan geçebiliyoruz.
0: Geleneksel demiryolu hatları yaklaşık 4 metre genişliğindeki trafo için tasarlanmamıştır.
3: Köprünün öncesindeki son hemzemin geçitteyiz.
4: Anlaşıldı.
0: Her hemzemin geçitte vagon durmak zorunda. Böylece yol ekibi trafiği durdurabilir.
4: İleride köprü var. Şimdi yavaşça köprüye doğru ilerleyeceğiz ve sonra üste yeterli boşluğumuz olup olmadığını göreceğiz. Yoksa biraz alçaltmamız gerekebilir ki sorunsuz geçebilelim.
0: 32 dingilli burunlu vagon destek kollarının trafoya bir burun ya da civata ile bağlanmasından dolayı bu adı alır. Bu sayede ağır yük rayın üzerine indirilebilir.
4: Eğer ben bir şeyi kaçırırsam ve kilitteki adamlarım da bir şeyi kaçırırsa elbette bir şeyle çarpışabiliriz ve hasar verebiliriz. Ve hasar her zaman çok kötüdür.
3: Ve işte köprü.

0: Tamam. Biraz daha yavaş gelin.
1: Normal sürüş pozisyonunda rayın üst kenarı ile traforun alt kenarı arasında 170 milimetre olmalı.
0: Trafo ile üst kısmın açık kalmasını sağlamamız gerekiyor ki geçebilelim.
1: Taşıma yüksekliği 5 metreden fazla. Köprü ise yalnızca 10 santimetre daha yüksek.
0: 50 yap. Daha aşağı 50'ye. 50 daha aşağı 50'ye. Şimdi pratikte 50 milimetre kadar alçalttım ki gerçekten yeterli boşluğumuz olsun. Çünkü trafonun üstünde hala bir kablo var ve onu trafoda bırakmak istiyoruz.
1: 34 yaşındaki adam 12 yıldır orada çalışıyor ve tren taşımacılığıyla ilgili tüm riskleri biliyor.
0: Daha yavaş, daha yavaş.
1: Leipzig Paket Merkezi her gün 2500 ton yük gönderiyor. 3800 çalışan bunun için görev yapıyor. Bugün tehlikeli madde uzmanları Philip ve Mihail Cenevre'ye uçurulması gereken bir tıbbi sevkiyatı izliyor. Daha fazla varış noktası eklenmiş durumda.
2: Çok farklı varış noktaları var. Örneğin, veri koruması olmadan İtalya Roma'ya gidebilirsiniz. Ben burada rastgele Kopenhag'ı seçtim mesela.
3: Saatim spor yapıp yapmadığımı soruyor.
2: İtalya, güzel Floransa. Yani bunların hepsi uluslararası. Finlandiya değil. Nereye gittiğini söylemeyeceğim size. Ürünler dünyayı dolaşıyor. Ve buradaki yaptığımız işin çok küçük bir kısmı. Bant bunu yapabilir.
1: Paketlerin hepsi zaman açısından kritik mal sınıfında. Philips bu lojistiği 7 yıldır çok iyi biliyor.
3: Evet, işe geliyorum ve ne yapmamız gerektiğini biliyorum ama uçak gecikir gecikmez her gün yeni zorluklar çıkıyor. Çünkü önemli kargoları öncelikli hale getirmemiz gerekiyor. İster radyoaktif yük, ister taşınması gereken tıbbi malzeme dolu konteynerler olsun, hepsi hareket etmek zorunda.
1: Tüm paket merkezi sezona ve haftanın gününe bağlı olarak gecede 300 bin ila 500 bin gönderiyi işliyor. Bu yaklaşık 47 metre uzunluğundaki konveyör sistem hiç durmadığı sürece mümkün. Bunun sorumlusu baş mekanikçi Christoph Merkel. 1000 metre uzunluğundaki salon 39 yaşındaki Merkel'in 4 yıldır hakim olduğu bir alan.
4: Selam. Mika.
5: Etrafı toparlayacağım.
4: Evet. Lütfen MRS 3'e gidip herhangi bir sorun varsa bana bildirebilir misin?
5: Tamam.
4: Tamam. Ben teknisyen ve tamirciyim. Aynı zamanda da bakım ve arıza giderme işlerinden sorumluyum. Buradaki teknoloji eğer çalışmazsa bütün merkez bir süre sessiz kalır. Kaza olursa hemen müdahale edebilecek olan biziz.
1: Sessizlik veya durma kelimeleri Christoph için bir küfür gibi. Paketler salonda saatte 14 kilometreye varan hızlarla akıyor ve her şey ekspres teslimat. Hafif paketler sürekli virajdan fırladığı için Christoph kayıp paketlerin tam olarak nerede olduğunu sık sık bulmak zorunda kalıyor.
6: Aşağıya birkaç paket düştü.
4: Gidip düşen paketleri alacağım. Yola çıkıyorum.
1: Christoph, meslektaşı sayesinde yere düşen ve içinde evrak olan hafif paketleri tam olarak nerede arayacağını biliyor. Böylece kaybolan kargoyu hızlıca toplayıp tekrar yola çıkarabiliyor. Yine de düşen paketleri aramanın riskleri olduğundan çoğu zaman daha fazla destek almayı umuyor.
4: İnsanların güvenlikle ilgili ürettikleri her şey insana herhangi bir tehlike oluşturmadığı sürece elbette harikadır. Benim fikrime göre buradaki bazı erişilebilirlik sorunları insanlara göre tasarlanmamış gibi duruyor. Ayrıca hiçbirimiz cambaz değiliz. Bu yüzden biraz eğilmek zorunda kaldığım birkaç köşe oluyor.
1: Birkaç metre ötede aynı sorun için dört ayaklı bir çırak test ediliyor bile. Kendisi bakım departmanında çalışıyor. Bu robot köpeğin sahibi yenilik sorumlusu Henrik Meiner.
7: Merhaba Spot. Nasılsın? Spot adında bir robot köpeğimiz var. Sonraki adımda gece ve gündüz vardiyasındaki meslektaşlarımıza yardımcı olup olamayacağını görmek için Spot'u küçük bir araştırma projesinde kullanmak istiyoruz.
1: Spot yaklaşık 33 kilogram ağırlığında. Wi-Fi ile iletişim kuruyor ve pil ile 90 dakika kesintisiz çalışıyor. Merdiven tırmanabiliyor ve ağır işler yapabiliyor. 14 kilograma kadar yükleri rahatça taşıyabiliyor. Maliyeti yaklaşık 70 bin euro.
7: Spot neler yapabilir? Spot doğal olarak çevik, atletik, güvenilir ve denetleme için gerekli tüm yeteneklere sahip. Yukarıyı, aşağıyı ve yanları görebiliyor. Bu da Spot'u ihtiyaçlarımıza uygun bir yardımcı haline getiriyor. Oldukça yararlı.
1: 360 derecelik görüş en problemli ögeleri bulmak, hafif küçük paketleri tespit etmek üzere tasarlandı. Paketleri almak için normalde sistemlerin durdurulması gerekir.
7: Gece vardiyasında sıralama sistemimizden küçük paketlerin düşmesiyle sürekli karşılaşıyoruz. Onları her zaman zamanında toplayamıyoruz. Bu da doğal olarak gecikmelere neden oluyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi spot esnek, hareket edebiliyor. Bu yüzden elbette spotu sisteme gönderebiliriz.
1: Şu anda test edilen şey, spot Hendrik'in kumandasıyla düşürülmüş bir paketi alacak. Tamamen tehlike bölgesinin dışında.
7: Gelecekte spot bu alanın etrafında otonom dolaşacak ve düşen paketleri veya büyük mektupları kendisi arayacak.
1: Spot'un 4 metreye kadar keskin görüşü var. 3 boyutlu engel algılamasıyla desteklenerek düşen paketleri bulabilmesi bekleniyor. Ve sadece bu kadar değil. Frankfurt Städel Müzesi'ne geri dönüyoruz. Sanat taşımacılığı firmasının çalışanlarına özel bir taşıma görevi verilmiş. İsviçreli sanatçı Ugo Rondinone imzalı 12 heykelin sökümü yapılacak. Lider Ante ve ekibi Vinç kancasına bir heykel almış durumda.
8: Şimdi kaide içindeki heykeli beton kaideye sabitleyen dişli çubukları çıkaracağız. Böylece heykel beton kaideye güvenli şekilde bağlanmış olacak.
1: 25 yaşındaki Abdalrahman ekibin en genç üyesi ve büyük sorumluluğunun farkında.
8: Hadi o zaman kutunun alt kısmını alalım.
9: Her an çok önemli. Heykeli çok dikkatli tutmanız gerekiyor. Taşıma sırasında, kaldırma anında, çünkü en ufak bir hata bile işleri tersine çevirebilir.
1: Sanat eserlerinde en küçük hasar bile anında değer kaybına yol açar. Ancak Ante için eserin fiyatı önemsiz.
8: Tabii ki bilinçaltımda her zaman var bu düşünce. İster 100 euro, ister 100 bin euro, ister 1 milyon euro olsun. Fiyatı derinlerde bir yerde mevcut. Fakat şu anda gündemde değil.
1: Abdalrahman bir yıldır bizimle ve şimdiden dünyada birçok ülkeye seyahat etti.
9: Ben şimdiye dek 8 ülkeye gittim. En güzel teslimat Hollanda'da Kraliyet Sarayı'ndaydı. Bu yaptığım en güzel sergiydi. Ve en başından beri bunun bir rüya olduğunu düşündüm, çünkü insan bunu gerçekten hayal bile edemiyor.
1: Çalışanlar çok özel bir araç kullanarak şimdi kutu kaidesini heykele getiriyor.
8: 20 yıl önce Tunus'ta bir turdaydık ve araziden taş çıkarmamız gerekiyordu. Orada forklift veya başka bir şeyle çalışma imkanı yoktu. Bu yüzden bizim için bu Tunus arabası icat edildi. İşimize çok yaradı.
9: Devam et, devam et. Biraz daha bana doğru.
8: Evet, hala yapabilirsin.
9: Tamam.
8: Güzel. Yüzü orada. Bu da onun böyle olması gerektiği anlamına geliyor. Öyle değil mi?
1: Kasa tabanındaki işaretler ekibin heykeli doğru şekilde hizalamasına yardımcı oluyor. Böylece daha sonraki nakliye kasasına tam olarak oturması sağlanıyor.
8: Buraya braketleri taktıktan sonra heykeli oraya kaydırıyoruz. Kutunun tabanına yerleştiriyoruz ve uygun noktalardan kutunun tabanına sabitliyoruz.
9: Tamam mı?
8: Tamam biliyorum.
9: Yavaş.
8: 1, 2, 3.
1: Heykelin konumu kutu tabanına montaj için kritik öneme sahip.
8: Bu tarafa gelin.
9: Tamamdır.
8: Ya da öyle değil mi?
9: Vinci biraz oraya kaydır.
8: Evet, tamam.
9: Tamam, güzel.
8: Bırakıyorum.
9: Evet.
1: Şimdi Ante ve ekibinin durumu iyi değerlendirip değerlendirmediği ortaya çıkacak.
9: Devam.
10: Yavaş.
9: Devam.
10: Evet, hadi.
9: Hadi. Tamam. Evet.
10: İleri. Evet. Daha aşağı. Dur.
9: Devam et.
8: Tamam. Çalışması dur. Bizim için gerçekten tamam. Çok önemli. Çünkü sanat eserlerini taşırken birbirimize güvenebildiğimizden emin olmamız gerekiyor. Yoksa sorun büyür.
9: Evet.
10: Biraz daha bırak. Öyle değil.
8: Evet, geliyor.
9: Aynen öyle. Hı? Tamam.
1: Temmuz heykeli kutunun tabanına güvenle vidalanıyor ve taşınma sırasında devrilmesi artık mümkün değil.
8: Tamam, hadi gidelim. Evet. Kızak sürer gibi.
10: Ben buradan itiyorum.
8: Evet, biz iticileriz.
10: Makinist.
1: İticiden sanat paketçisine. Antenin kariyer planları tamamen farklıydı.
8: Aslında bu sadece bir geçiş olacaktı. Çünkü doğrusu eski işime geri dönmek istiyordum. Eğitimli bir erkek giyim uzmanıyım ve bakın ne oldu, 25 yıl geçmiş. 7 Haziran'da yıl dönümümü kutladım.
1: Ve ekip lideri bu konuda hala çok heyecanlı.
11: Bana doğru gel, biraz bana doğru gel. Devam et, devam et, dur. Düz ileri, devam et, devam et. Sağa, dur.
1: Sanat paketçileri rutine başlıyor. Adamlar iyi koordine olmuş bir ekip ve zaman kaybetmiyor. Sonuçta taşınmayı bekleyen 5 heykel daha var.
11: 1, 2, 3, biraz geri. Şu ana kadar her şey yolunda.
8: Çok memnunum. Ve işler böyle devam ederse bugün çok şey başaracağız.
1: Kutunun sadece ön duvarı eksikti. Ekip bunu hızla birlikte monte etti.
8: En çok keyif aldığım şey insanlarla çok fazla etkileşimde bulunmam. Bunun ana nedeni bu. Farklı insanlarla, tabii ki sanatla ve el işçiliğiyle uğraşmak.
1: Heykel ayrıca birkaç ton ağırlığında bir kaide içeriyor ve Abdal Rahman tarafından titizlikle temizlendi.
11: Devam et. Devam et. Aslında çok güzel görünüyor. Tamamen aşağı indir şimdi.
1: Kaide de kutusuna yerleştirildi. Ama heykelin yolculuğu burada bitmiyor. Alternamsi'deki makinist Boris ve nakliye sorumlusu Pavel'in etrafındaki demir yolu profesyonelleriyle birlikteyiz. Yeni bir trafo trenle Kuzenhorst trafo merkezine taşınıyor. Şimdi dar bir köprüyü geçmeleri gerekiyor. 105 metre uzunluğunda ve 300 tondan ağır olan trenin 110 milimetreye kadar alçaltılması gerekti.
0: Yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz.
11: İlerliyoruz.
0: Evet, şimdi bolca alanımız var.
11: Böyle devam ediyoruz.
6: Evet.
0: Tamam Boris, geçtik.
6: Anlaşıldı, tamam.
11: Şimdi devam edebiliriz.
1: Trafo oldukça sağlam olmasına rağmen köprüler, tabelalar ve kablolar yanlışlıkla temas ederse ciddi hasar meydana gelebilir. Profesyonel Pavel bile bunu daha önce yaşadı.
0: Daha önce anahtarların üzerinde böyle çamurluklar vardı.
6: Burası kablolu hemzemin geçit.
0: Evet, bunu daha önce yaşadım. Evet, anlaşıldı. Şimdi o zaman bir kez daha 50'yi alçalalım temel konuma.
1: Pavel'in şirketi Demiryolu Ağ üzerindeki taşımacılık hasarlarından sorumlu. Bu yüzden her zaman temkinli davranıyor.
0: Bir telefon kablomuz var ve geçen hafta çok dardı. Şimdi geçip geçemeyeceğimizi dikkatli kontrol etmemiz gerekiyor. Ama görünüşe bakılırsa çok iyi durumda.
6: Boris, sorun yok. Trafo sağlam. Yolumuza devam edebiliriz.
11: Evet, devam edelim.
6: Evet.
1: Geçen hafta trafo merkezine başka bir trafo daha teslim edildi. Ancak her taşıma yine de yeni bir zorluk teşkil ediyor.
12: Her tren yolculuğunda dikkatli olmak zorundasınız. Ama buradaki özel olan şey nakliye ekibimizin bizimle olması. İşte bu beni cezbediyor çünkü bu farklı bir şey. Bu sıradan büyük treni değil. Sadece konteynerleri A'dan B'ye ve geri taşımak değil. Tam olarak bu özel bir durum. Sadece gece çalışıyoruz. Tüm engellerle, kaymalarla, durmalarla, kütleyle, bu büyük yükle ve hatta sürdüğümüz motorlarla saatte maksimum 50 hatta 40 kilometre hızla hareket ediyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve işte bu onu bu kadar çekici ve güzel kılıyor. İşte burası demiryolu geçidi. Yol çok dar. Sonrasında sadece kimsenin lokomotifin önüne çıkmadığından emin olun.
1: Boris ağır yükleri ve ağırlıklı olarak trafoları 10 yıldır taşıyor.
12: Bu son demiryolu geçidiydi. Şimdi doğrudan trafo merkezine gidiyoruz.
6: Evet, bilgi için sağ ol.
1: Trafo merkezi artık gözüküyor. Ray işçileri şimdi vagonun tesise geri geri girebilmesi için anahtarları değiştirmek zorunda.
13: Oh,
0: Tamam Boris, benim tarafa gelebilirsin.
6: Geliyorum, tamam.
1: Makinist Boris, Pavel'in talimatlarına güvenmek zorunda. Çünkü tren geri geri gidiyor. Sadece nakliye yöneticisi trafo merkezinin girişini %100 görebiliyor.
0: Şimdi ilk çapraz ray geliyor.
1: Fabrikanın tamamında çapraz raylar döşenmiş durumda. Bunlar trafoların daha sonra nihai konumlarına çekilmesi için kullanılıyor.
0: Her zaman rayların pratik olarak temiz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Çünkü rayların üzerine bir şey düşerse hızlıca raydan çıkabiliriz. Bu yüzden her zaman bakmamız ve raylara dikkat etmemiz gerekiyor. İleri git, ileri git.
6: Anlaşıldı.
1: Eğer tren raydan çıkarsa 300 tondan fazla yükü kurtarabilecek tek şey ağır hizmet vinci olur.
0: İlk çapraz rayları geçtik. Sonra ilerleyebilirsiniz.
1: Nakliye profesyonelleri saatte sadece yaklaşık 6 kilometre hızla fabrikaya gidiyor. Daha hızlı gitmelerine izin yok, raydan çıkma riski çok büyük. Ekip şimdi geri giderken toplam 6 çapraz rayı geçmek zorunda.
0: İleri git.
1: Sadece bu rayların yardımıyla trafo daha sonra yerine itilebilecek. Ve hedef giderek daha da yaklaşıyor. Leipzig paket merkezinde gece vardiyasına geri dönüyoruz. Burada saatte 150 bine kadar gönderi işleniyor. Konveyör bantların altında yenilik sorumlusu Hendrik modern çalışanı Spot'la hareket halinde. Test amacıyla yarı otonom yarı Hendrik tarafından kontrol edilen robot köpek, konveyör bandından düşen küçük paketleri bulup geri getirecek şekilde tasarlanmış.
7: Burada gördüğümüz şey, tesisin her zaman kolay erişilebilir olmadığı ve spotun erişilemeyen yerlerde veya insanların ulaşmasının zor olduğu yerlerde çalışabildiği ya da örneğin eğilmeniz veya yerde sürünmeniz gereken yerlerde yardımcı olabilmesi.
1: Robodog artık polis ve itfaiye tarafından da erişilemeyen ve tehlikeli yerlerde kullanılıyor. Spot hala bağımsız çalışmaktan uzak. Ancak yapay zeka sayesinde öğrenme yeteneğine sahip.
7: Bu konuda hala pratik yapmamız gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi Spot paketi alabilir, kavrayabilir ve dışarı getirebilir. Fakat teslimat klasik şekilde olmalı.
1: Paket salonu dünyanın dört bir yanına giden gönderiler için bir merkezdir. Sıralama ve gönderim işte günlük iş akışı bu. Belge paketleri diye adlandırılan şeyler bu bölüme gelir. Bunlar torbalar içinde gönderilen hafif paketlerdir. Spot burada sıralama ekibine de destek olacak.
7: Burada görebildiğimiz gibi belge paketleri için bir dizi yükleme istasyonumuz var. Bu belge paketleri geliyor ve gönderiler sıralama sisteminden oluklar aracılığıyla bu torbalara düşüyor.
1: Ayrıca bu gönderiler sıkışabilir ve trafik sıkışıklığına yol açabilir.
7: Gelecekte Spot ağzıyla bu kızak sistemine yaklaşabilecek. Ve tabii ki bir kamerası var. Buraya bakıp bu kontrol görevini üstlenebilecek. Hem de tek başına. Gerçekten gelecek vaat ediyor.
1: Bu tamamen programlamayla ilgili bir konu. Böylece neredeyse 47 kilometre uzunluğundaki konveyör sisteminde hiçbir şey Spot'un gözünden kaçamayacak.
7: Bu elbette Spot için bir fırsat. Çünkü bir şey düştüğü zaman meslektaşlarımız sisteme girmek zorunda kalırsa sistem çok hızlı hareket ettiği için yaralanma riski vardır. Ve bu yüzden sistem devre dışı bırakılmak zorunda. Ama Spot'u boyutundan dolayı bu ayrılmış veya güvenlik şeridiyle çevrilmiş alanlarda çalıştırırsak bu tabii ki Spot için güvenli olur ve sistem çalışmaya devam eder. Tamam Spot, hadi gidelim, daha yapacak çok işimiz var. Hadi gel. Gidiyoruz.
1: Spot sahibiyle eğitimine devam ederken tıbbi paketlerin gönderimi için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Uçağın da hazır olması an meselesi. Bu ayırma işleminin son aşaması. Tehlikeli madde uzmanları Philip ve Mihail terminal olduklarından kuru buz paketlerini alıyor. Uçak 30 dakika içinde tekrar kalkacak.
2: Program oldukça sıkı. Şöyle bir durumu hayal edin. Eğer şimdi Cenevre'ye uçuyorsak, uçağın ne zaman Cenevre'ye hareket edeceğini bilmemiz gerekiyor. Kapanış zamanına kadar yarım saat veya daha uzun süremiz var. Konteynerin kapatılması, tartılması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü hata yaparsak uçuş programı ertelenir.
1: Paketler gelir gelmez onaylı bir uçuş konteynerine yerleştiriliyor. Bu konteyneri uçuşa hazır şekilde paketlemek bayağı zaman alıyor. Ama burada bu süreci mükemmelleştiren çalışanlarımız var.
3: Buna her zaman Tetris deniyor. Daha önce Tetris oynadıysanız burada çok iyi vakit geçirirsiniz.
1: Cenevre uçağının yakıt ikmali tamamlandı ve şu anda pistteki yükleme pozisyonuna doğru ilerliyor.
3: Bunu yapabilir misin?
2: Evet.
3: Öncelikle tüm çalışanlar için eksiksiz bir uçuş programımız var. Örneğin bunun üzerinde GVA saat 04 kapanış yazıyor.
1: GVA Cenevre demektir. Kapanış zamanı konteynerin kapatıldığı andır. Ardından konteyner tamamen paketlenmiş ve uçağa gönderilmeye hazır olmalı. Geriye sadece evrak işleri kalmalı. Çünkü doğru rota ve taşıma belgeleri olmadan uçak kalkamaz.
3: Biri yasal etikettir, diğeri kırmızı etiket. Bu etiket konteynerin tehlikeli mal içerdiğini gösterir.
1: Saat 04. Evrak işi bitti. Yükleme ekibi konteynerleri uçağa taşımak için hazırlanıyor. İki tehlikeli madde uzmanı kutuları güvenli bir şekilde gönderdi. Yarın sabah 8'de İsviçre laboratuvarına zamanında ulaşacaklar.
13: İyi yolculuklar.
2: Evet.
13: İyi yolculuklar.
2: Çak.
1: İşler hızla devam ediyor. 7/24 365 gün boyunca. Sadece 3800 çalışkan ve motive çalışan da mümkün bu. Yani Filip ve Mihail gibi nakliye kahramanlarıyla. Frankfurt'taki Stadel Müzesi'ne geri dönüyoruz. Ekip lideri Ante'nin yönettiği sanat paketçileri, İsviçreli sanatçı Ugo Rondinone'nin değerli bir heykelini depoya taşımak üzere paketlemiş durumda. İkincisi neredeyse bitmek üzere. Sunrise East serisi her biri yaklaşık 200 bin euro değerinde toplamda 12 heykeli içeriyor.
8: Harika. Arkadaki ikisini yapalım. Bu sadece bunun önceden paketlendiğini bilmeniz için burada. Yani... İçinde zaten bir nesne var. Boş bir kutu değil. Şimdi yükleyebiliriz. Heinrich.
7: Buradayım.
8: Hadi.
7: Bekle.
1: Heinrich Voigt ve Jörg Kühnau bu projede heykellerin Frankfurt'taki sanat nakliye şirketi deposuna güvenli şekilde taşınmalarından sorumlu.
7: Tamam, sadece öyle kal.
1: Abdal Rahman'la birlikte ikili üç heykeli ve bir kaideyi kamyona yüklüyor. Ardından yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki depoya doğru yola çıkıyorlar. Heinrich ve deneyimli nakliyeci York bir gün önce birkaç heykeli zaten teslim etmişti.
14: 17 yıldır çalışıyorum. Aslında kamyon sürmek istemiyordum. Sadece sürücü kursu öğretmeni olarak çalışmak amacıyla ehliyet almıştım. Seneye 18 yıl bira hizmetim olacak. Yani gelecek yıl emekli oluyorum. O zaman toplamda 49 yılım dolmuş olacak.
7: Bunu bir daha düşünmelisin.
14: Ama gitmek istemiyorum.
7: Bunu yeniden gözden geçir.
14: Hayır, yapma.
7: 3 yıl daha eklemelisin.
14: Hayır, yapmam.
1: 47 yaşındaki Heinrich 3 yıldır sanat paketçisi olarak çalışıyor. York'le birlikte boşaltmaya başlıyorlar. İlk olarak bir kaide indiriliyor.
7: Oradaki sergiden tüm seriyi zaten aldık. Şunu da ekleyelim.
1: Kampta çok net bir düzen var. Çok değerli sanat eserleri yeniden tura çıktığında onları aramak için zaman kaybedilmemeli.
14: Arkanızda bu kadar değer varken hepsini akılda tutamazsınız. Sadece kendinizi yıpratırsınız.
1: 63 yaşındaki Jörg'ün sağlıklı bakış açısı, sanat lojistiği şirketindeki 17 yıllık kariyeri boyunca ona hep avantaj sağladı.
7: Ve dur.
14: Ayaklarına dikkat et.
7: Evet. Notun her zaman ön tarafta olması önemli. Böylece içindekini görebiliyoruz. Böylece her zaman doğru yere yönlendirebiliriz.
14: Her gün müzelerde yeni bir şey görüyoruz. Burada yeni insanlarla etkileşime giriyoruz. Çok çeşitli. Çok farklı insanlar.
7: Ve ayrıca bu şeylere dokunabiliyorsun. Veya aslında kimsenin girmesine izin verilmediği müze depolarına girebiliyorsun. Sadece etrafa da bakabilirsin. İşin güzelliği burada. Kimsenin dokunmasına izin verilmeyen şeyleri görebiliyorsun veya dokunabiliyorsun. Bu işin güzelliği.
1: Hatta Heinrich dünyanın en ünlü tablolarından birini elleriyle tuttu. Tabii ki eldivenli.
4: Evet, iyi durumdayım. Yer var mı?
14: Var.
4: Bence en heyecan vericisi Van Gogh. Kendim astım. Eser Ay Çiçekleri'ydi. Ellerim tabii ki titriyordu ama kendimi toparlamam gerekiyordu.
1: Hollandalı sanatçı Van Gogh'un bu tablosunun tahmini değeri yaklaşık 84 milyon euro.
4: O zaman bir tur daha atalım, ne dersin?
14: Olur.
4: Sonra gidip bir şeyler içeriz.
1: Jörg ve Heinrich Städel Müzesi'ne geri dönüyor.
4: Bundan çok keyif alıyorum. Avrupa'yı böyle dev bir makineyle gezmek. Gerçekten harika. Harika.
1: Bu sefer müzeye sadece 21 kilometre var. Sıradaki heykeller Heinrich ve Jörg'ü bekliyor. Ve ardından hak edilmiş bir dinlenme zamanı. Kuzenor, trafo merkezi Ruhr bölgesinin en önemli elektrik tedarikçilerinden biridir. Yeni şebeke bağlantı trafosuyla bölgeye elektrik arzı tekrar güvence altına alınıyor. Nakliye sorumlusu Pavel ve ekibi şimdi trafonun indirilmesini gerçekleştirmek zorunda.
0: Şu anda trafoyu temelin üzerine yerleştiriyoruz ve kaldırılmasına yardımcı oluyoruz. Trafonun altına taşıma araçlarını yerleştiriyoruz. Trafoyu araçlara koyuyoruz. Sonra tüm taşıma araçlarını sabitliyoruz ki trafo pratik olarak yana kaydırılabilsin. Ve ardından aracı hızlıca yeniden bağlayıp monte ediyoruz ki bir sonraki yükleme noktasına gidebilelim.
1: Makinist Boris yolculuğunu tamamlamış olsa da hala yardım etmek zorunda.
12: Ben sadece trafonun bağlantısını çözmede yardımcı oluyorum. Baş kısım kelepçeleri açılmalı ve tüm bağlantı hortumları çıkarılmalı.
1: Baş presler ve dört civata trafoyu hala yerinde tutuyor. Ama şimdi trafonun ömrü boyunca üzerinde duracağı taşıma araçlarının üzerine konması gerekiyor.
0: Şimdi tüm trafoyu kaldıracağım. Böylece iniş takımıyla indirebilir ve ardından tüm trafoyu iniş takımının üzerine yerleştirebiliriz.
1: Şasi trafonun 300 tondan fazla ağırlığını yıllarca taşıyacak. Bu yüzden her biri 1,5 ton ağırlığında.
0: İniş takımı makaraları çok ağır. Bu yüzden teknoloji bize yardımcı oluyor. Şimdi vidayı aşağı bastıracağız ve tüm yükü indireceğiz.
1: Kablo vinci yalnızca 5 ton çekebilir. Ancak ray makaraları ve özellikle insan gücü sayesinde ilk iniş takımı trafonun tam altına yerleştirilebilir. Sadece bundan sonra Pavel uzaktan kumanda ile ağır yükü indirebilir.
0: Tamam, biraz bırakayım mı? Dikkat edin. Levi alsana, buraya gel. İniş takımını biraz buraya kaydır, gel. Hala orada mısın? Tamam. Bırakayım mı?
1: Ama Pavel henüz trafonun tamamındaki yükü serbest bırakmıyor.
0: Devam edemem yoksa üstüne oturmuş olurum. Şimdi diğer iniş takımını çekmeliyiz. Sonra ana parçayı yerleştireceğiz.
1: İlk olarak ikinci şasi altına itilmeli. Sonra Pavel ve ekibi trafonun tüm ağırlığını indirebilir. Sonunlar geçici olarak vidalandı.
0: İyi durumdayız. Aslında bu çok işe yarayacak.
1: İkinci iniş takımı yerleştirilir yerleştirilmez her ikisi de kalıcı olarak monte ediliyor.
5: Evet efendim.
0: Güzel.
5: Güzel.
0: Ana parça yerinde. Yukarıdan nasıl görünüyor? Uygun mu?
5: Evet.
0: Çok güzel. O zaman bırakabilirsiniz, değil mi?
5: Evet.
0: Güzel.
5: Tamam.
0: Mükemmel, harika. Her şey yolunda.
1: Ama trafonun tüm ağırlığı hala taşıma arabasının üzerinde asılı duruyor.
0: Evet, şimdi trafoyu indiriyorum ki iniş takımıyla temas sağlasın. Sonra da bazı şeyleri kızaklara aktarmam gerekecek. Ardından tüm ağırlığı iniş takımına indireceğim. Evet. Bırakıyorum.
1: Ve temas sağlandı. Trafo artık destek birimi üzerinde duruyor. Pavel şimdi onu taşıyıcı burun aracından ayırabilir.
0: Üst presim tamamen serbest. Bu çok pratik çünkü serbest olduklarında alt civataları çıkarabiliyorum.
1: 4 civata her biri 90 kilo ağırlığında ve trafonun taşınma sırasında yükünü taşıyor. Nakliye müdürü şimdi civataları kendi kas gücüyle gevşetiyor.
0: Tamam, civatayı çıkarın.
1: Civata sistemiyle birden fazla ekip üyesi önde ve arkada yardım etmek zorunda.
0: İyi, çubuk yerinde. İşbirliği mutlaka sağlanmalı yoksa buradaki her şey oldukça tehlikeli hale gelir. Hayır hayır bekle. Aslında oldukça fazla tehlikeli şey var. Özellikle 90 kilo ağırlığındaki bir civata düşerse, bu birinin ayağının üstüne düşerse hemen ayağı kırılır. Ve herkesin ne yapacağını ve nasıl yapacağını bilmesi bu yüzden çok önemli. Hadi bakalım. Tamam, aldık.
1: Çek Pavel 12 yıldır trafoları taşıyor. Ve bu sefer de ağır yük güvenle varış noktasına ulaştı. Şimdi ekip trafoyu nihayet serbest bırakmak için destek kollarının şasisini açmak zorunda.
0: Fren iyi sıkıldı. Fren iyi sıkıldı, tamam.
1: Pavel ve Boris 10 yıldır birlikte bir ekip olarak çalışıyor.
0: Trafo indirildi ve bir sonraki yükleme yarın. Yani her şey yolunda gitti.
12: Evet, buraya sorunsuz bir şekilde geldi. Her şey mükemmel işliyor. Evet.
1: Şimdi ikisi de müşterileri Andre Krause ile durumu kontrol ediyor.
15: Çıkmak istiyor musunuz?
0: İşimiz bitti. Her şey halledildi.
15: Evet, her şey yolunda.
0: Güzel.
15: Memnunum. Her şey tamam.
0: İyi.
15: Evet.
0: Çok iyi Andre.
15: Teşekkür ederim. Bir sonraki sefere görüşürüz.
12: Görüşürüz. Şimdi araç filosunu çıkaracağız.
0: Dışarı çıktığımızda önce iş sonrası herhalde bir şeyler içeceğiz.
12: Kesinlikle.
1: Yarın bu genç adamlar Almanya'ya elektrik sağlamak için bir sonraki trafo taşımacılığına gidecekler.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün işlerin hızlı ilerlemesini sağlayan malzemelerle boyama yapacağız. Mesela bu çok güçlü sprey ya da açılı olabilen bu fırça gibi.
1: Bileğinizi bükmek zorunda değilsiniz.
0: Ve boyayı sapından veren bu rulo gibi. Siz sadece boyamaya devam edin. Bu küçülebilen merdivene de bir bakın. Kalan boyayı taze tutacak bir sprey de var. Matkabınızın ucuna takılan bir mikser.
2: Şuna bakın, 2 saniyede hazır.
0: Kenarları mükemmel yapan bir fırça. Boom! İşte bu canım. Ahtapota benzeyen bu makine neler yapıyor bilmek ister misiniz? Bu makine de plastik şişelerden boya rulosu üretiminin bir parçası.
3: Boyamanızı bitirdikten sonra görmek isteyeceğiniz son şey dalgalanmalardır.
0: Ayrıca zararlı maddeler kullanmadan nasıl boya ürettiklerini de göreceğiz.
4: Büyük bir blender gibi duruyor.
0: Efsanevi fabrikayı turlayacağız. Bugün havalı aletlerde her şey boyaların gizli dünyası hakkında olacak. Merhaba, ben Chris Grandi. Eğer çok fazla boyama yapıyorsanız iyi bir merdivene ihtiyacınız var. Bunu yanınızda taşımak çok kolay çünkü kompakt bir ürün. Şuna bir bakın. Ayarlanabiliyor. İstediğim yüksekliğe çıkarabilirim. Sabitlediğimde ise güzel ve sıkı duruyor. Beni taşıyabiliyor ki benim de çok ufak olduğumu söyleyemezsiniz herhalde. İç cephe ya da dış cephe olsun hiç fark etmez. İyi bir merdivene her zaman ihtiyacınız var. İşte bu işinizi çok kolaylaştıracak. Buna tırmanış merdiveni diyorlar. Hızlıca yükseltip alçaltabilirsiniz.
5: Arabamın arkasında duruyor ve hiç sıkıntı yaşamadan çıkartıp geri koyabiliyorum. Çok kullanışlı.
0: Bu merdiven kompakt ve çok hafif. İstediğiniz yüksekliğe kadar uzatabilirsiniz.
5: 1 metreden 4 metreye kadar ayarlayabilirsiniz. Yani fazlaca seçeneğiniz var.
0: Bu da demek oluyor ki farklı farklı merdivenler yerine sadece buna ihtiyacınız var.
5: Yanınızda bir küçük, bir büyük, bir de orta merdiven taşımak zorunda değilsiniz. Hepsi için bir merdiven var. Çok güzel bir şey bu.
0: Güvenli ve sağlam. İşiniz bittiğinde tekrar eski haline dönüyor. En iyi kısmı ise diğer merdivenler gibi büyük alanlar kaplamıyor.
5: Evet. Küçüldüğünde 60 santim oluyor. Bir rafa rahatça koyabilirsiniz.
0: Her türlü boyama işlerinizde bu merdiven sizin yükselmenizi sağlayıp tekrar küçülecek.
5: Kompakt, hafif ve rahat. Çok güzel.
0: İşte boyama işlerine yeni bir bakış. Bu yeni açılı fırçalar çok rahat.
1: Boyarken bileğinizin gerginliği azalıyor. Bileğinizi böyle hareket ettirmek zorunda değilsiniz. Başlığı zaten açılı.
0: Bileğinizi eğmek zorunda kalmayın diye fırça eğiliyor.
1: Başlarken dikey konumda başlayıp daha geniş bir alana geçtiğinizde kolaylıkla yana çevirebilirsiniz.
0: Düz, konik ya da rulo gibi seçenekler mevcut.
1: İnsanların bu fırçayı daha çok silindir başlıkla sevdiğini gözlemledik.
0: Tasarımı sayesinde bileklerinde problem olanlar için çok faydalı.
1: Fırça çok rahatça kayıyor. Böylece bileğinizi, elinizi, kaslarınızı yormak, kasmak zorunda değilsiniz. İşinizi kolaylaştırıyor.
0: Diğer tutacağı da cinsiyet ayrımını ortadan kaldırıyor.
1: Erkekler standart modeli, kadınlar kavramalı modeli tercih ediyor.
0: Marka size fırçanızı, tutacağınızı seçme şansı veriyor ki boyamalarınızı rahatça yapabilin. Boya yaparken süre kazanmak istiyorsanız boya kutusuna eğilme sürenizi kısaltabilirsiniz. Tüm vaktinizi işte bununla harcayabilirsiniz ya da bu boya hazneli turbo fırçayı alıp durmadan boyarsınız. Nasıl ama? Bu özel markanın turbo fırçası içindeki hazneye boyayı çekiyor. Bu sayede durmadan işinize devam edebilirsiniz. Tekrar tekrar almak zorunda kalmadığınızda boya badana işleri çok hızlanıyor. Başlamak için özel borusunu ve boya tenekesinin üstüne kapağını yerleştirmeniz lazım. Güzelce almaya dikkat edin. Boruyu böyle yerleştiriyorum. Ve bu içine çekmeye başlıyor. Alıyor. Aha! Bu alet bir dolduruşta oldukça geniş bir alanı boyayabiliyor. Boyanızın incelmeye başladığını fark ettiğinizde buraya basıyorsunuz ve daha fazla boya geliyor. Boyamaya devam edin. Sürekli boya almak zorunda değilsiniz. 4 tane standart pille değiştirilmeden 55 litreye kadar boya alabiliyor. İşiniz bittiğinde boşaltmakla doldurmak kadar kolay. Tek yapmanız gereken tekrar yerine yerleştirmek Ve bakın hazne ne kadar da temiz. Az önce burada boya vardı. Şuna bakın. İçinde boya olduğu anlaşılmıyor bile. Temizleyerek götürüyor. Bu havalı alet yaklaşık 40 dolara satılıyor. Bu çok havalı. İyi karışmış bir boyama mı istiyorsunuz? Çok iyi karıştırmalısınız. Ve işte bu alet size bu konuda yardım ediyor.
2: Matkabınıza takıyorsunuz, sokuyorsunuz ve 2 saniye içinde hazır.
0: Bu yeni alet bir mutfak robotu gibi ama içindeki uç metal yerine iyice karıştırılabilmesi için plastik.
2: Bu ayakların konumları iyice karışmalarını sağlıyor.
0: Klasik bir boya çubuğundan çok daha detaylı.
2: Boya çubuğuyla sıyırıyorsunuz aslında. Yanlarında ve dibinde çokça boya kalıyor. Hepsi karışmıyor. Bu uç sayesinde her tarafına erişilebiliyor. Böylece iyice karışıyor.
0: Bu uç çimento gibi sağlam şeyleri de karıştırabiliyor. Farklı renklerde 2 boyu mevcut.
2: 45 santimlik ve 20 santimlik var. Güzel olansa daha küçük bir şeye ihtiyacınız varsa kesebilirsiniz.
0: Ucun ayakları kolayca kıvrılabiliyor. Böylece hemen hemen her yere kolayca sığar.
2: Şimdi matkabınızı alın ve takın. Şimdi tüm malzemenizi zorlamadan karıştırabilirsiniz.
0: Bu havalı aletle güzel bir karışım elde edebilirsiniz. Çünkü bu alet her yere ulaşmanızı sağlıyor. Sırada seçenekleri de olan bir sprey boyama aleti var. 3 farklı seçeneği olan pürüzsüz sonuç sunan bir sprey.
4: İnanın bana hiçbir sistemde böyle sağlam kontrol yakalayamazsınız.
0: Rulo fırçalara geldiğimizde ise peki bunları bunlara nasıl dönüştürüyorlar? Her şey elyafla alakalı.
3: Şimdi bütün elyafı alıyoruz ve kabartma işlemini gerçekleştiriyoruz.
0: Sıradaki fabrikayı sakın kaçırmayın. İşte tam tasarruflu ve pratik yeni bir boyama tekniği. Yeni sprey istasyonu.
4: Avrupa'daki en yeni teknolojiyle üretilmiş.
0: Küçük alanlardan geniş alanlara kadar detaylı boyama yapabilmeniz için 3 farklı seçeneği var. Başka bir ayar da boya akışını ayarlıyor.
4: İnanın bana hiçbir sistemde böyle sağlam kontrol yakalayamazsınız.
0: İstediğiniz düzeyi içeride ya da dışarıda boyayabilirsiniz.
4: Lateksten tutun da verniğe kadar her şey olabilir.
0: Hortumu da olduğu için her koşulda kolay ve temiz iş çıkartıyor.
4: Bunu temizlemek, fırçayı temizlemekten daha
0: kolay. Avrupa'yı bir boyama tarzı. Bugünlerde herkes geri dönüşüm yapıyor. Geri dönüştürülmüş plastiklerden resim bile yapıyorlar. Peki bunları bunlara nasıl dönüştürüyorlar? Bunu çözmüşler bile. Wisconsin'e nasıl yapıldığını görmeye gidiyoruz. Tüm rulo fırçaların aynı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çevreye zararlı olmayan çok iyi bir rulo fırça.
2: Evet, şirketimiz şu anda kullanılmış plastik şişelerden rulo fırça yapan tek şirket.
0: Marka fırçalar rulolar dahil olmak üzere çeşitli boya malzemeleriyle tanınıyor. Bugünlerde ise çevreye zararı olmayan ürünler üretiyorlar. Oldukça iyi bir ürün.
3: Bu ürünü zaten kullanılmış çöpe gidecek malzemelerden üretiyoruz.
0: Hadi şirketin dünyayı nasıl kurtardığını yakından gidip görelim. İşte burada tüm malzemeleri toplayıp üretiyorlar.
3: Aslında plastik şişelerden yapılmış elyafı alıyoruz. Plastik şişeleri topluyoruz ve onları böyle ufak parçalar haline getiriyoruz. Sonra da bunları sıvı hale dönüştürüyoruz.
0: Başka bir makinede onu alıp elyafa dönüştürüyor. Sonra buraya gönderiliyor.
3: Şu anda bütün elyafı alıyoruz ve kabartma işlemini gerçekleştiriyoruz. Onları ayırıp, havalandırıp kabartmaya çalışıyoruz.
0: Kabardıktan sonra hepsi bir yere doğru gidiyor.
3: Elyafı yönlendiriyorlar. Makinede elyaflar bir araya getirilip aynı yönde, aynı şekli alıyorlar. Hepsi aynı yöne bakıyor.
0: Bu da boyanın akmasını engelliyor. Sonra şeritleri sarıp uzun bir ip haline getiriyorlar.
3: Bir şeridin olması gereken belli bir ağırlık var. Bu sayede ürünlerimiz de çok tutarlı oluyor.
0: Ahtapota benzeyen bu makine rulo kumaşını bir araya getiriyor. Ön taraf için olana ipler yumuşakça örülürken Yukarıdaki iplik makaraları ise yine geri dönüştürülmüş arkalığı yapıyor. İkisi birleştiğinde işte bunu elde ediyorsunuz. Şimdi tüylü kumaş biraz kırpılacak.
3: Şimdi kumaşı bitirmenin ilk aşamasındayız. Resmen kumaşın saçlarını kesiyoruz burada. Boyamanızı bitirdikten sonra görmek isteyeceğiniz son şey dalgalanmalardır.
0: Sonra kumaş zararsız bir yapıştırıcıyla kaplanır. Kesim makinesinde ise boyutlandırmaları yapılır. Sonra şeritler büyük bir makaraya gider. Sonra da küçük makaraya.
3: Rulo silindiri yapmak için önce kumaşı alıyorlar ve sonra onu sarıyorlar.
0: Sonlara doğru makinede fırçalanıyor, taranıyor ve kenarları düzeltiliyor.
3: Eğim verirken kullanılan makinenin kenarları yuvarlaktır. Böylelikle boyama yaparken rahatça kenarları da yapabilirsiniz.
0: Yapmanız gereken tek şey boyayı alıp yuvarlamak. Hem çevre dostu hem de kullanışlı bir ürün.
2: Boyanın her tarafa eşit dağıldığından emin olmak için kapağın üstünde ileri geri yapıyorum. Boyanın çok güzel geçtiğini görebiliyoruz. Ve çok kolay. Güzel bir bitiş sağlıyor bize. Duvarda hiç tüy izi yok. Bu profesyonel bir görünüm için çok önemli. Bu harika.
0: Bu ürünle hem profesyonel bir görünüm elde ediyorsunuz hem de çevre dostu bir ürün kullanmış oluyorsunuz. İşte bu çok havalı. Şimdi ise biraz soyma işlemi yapacağız. Evet, duydunuz.
6: Tek seferde 15 katı alabilir.
0: Bantlara ihtiyacınız yok çünkü tam kenarlara uygun bir ürünümüz var. İşte bu çok iyi. Yağ bazlı boyalardan kalan kabuklanmaları önlemek mi istiyorsunuz?
7: Yağlı bir şeye benziyor. Bununla boyamak çok zor olacak.
0: Bu sprey ürününüzü hazır ve taze tutacak. Sırada birçok boya aleti var. En iyi fırçayı mı seçmek istiyorsunuz? İşte bu işinize göre değişir. Lateks gibi su bazlı boyalar için en iyisi sentetik fırçalardır çünkü kılları genişlemez. Yağ bazlı boyalar içinse doğal kıllı fırçalar iyidir. Sizce doğal kıllar neden yapılıyor? Genellikle domuz kılı ya da öküzlerin kuyruk ve kulak kıllarından yapılıyor. Şaka yapmıyorum. Kutuda vernik ya da boyayı tam da rötuş yapacakken kurumuş olarak bulmaktan kötüsü yoktur.
7: İki tane bitmemiş sehpa aldım ve sadece bir tanesini yapabildim. Bir sonraki ay tam diğerini yapacakken boya tamamen donmuştu.
0: Sadece kapakla taze tutamazsınız. İşin püf noktası kapatmadan önce bu spreyden de eklemekte. Buna antioksijen denir çünkü oksijeni bloke eder.
7: Bu ürünün özelliği içinde oksijenden daha ağır olan boyanın yüzeyine yerleşen argon gazının olması.
0: Yağ bazlı boyanızın ya da verniğinizin havasını tutabilirseniz uzunca dayanır. Şimdi bunu test edeceğiz.
7: Bu kavanozlara bunlardan biraz koyacağız. Birinde sadece kapak olacak, diğerinde ise spreyden sıkacağız. Evet.
0: Birkaç hafta ileri sarıyoruz ve kontrol ediyoruz. İlk olarak sprey olmayan.
7: Yağlı bir şeye benziyor. Bununla boyamak çok zor olacak.
0: Ama içinde sprey olan sanki yeni açılmış bir kutudan çıkmış gibi. Eğer kalan boyalarınızı, verniğinizi taze tutmak istiyorsanız biraz sprey işinizi görür. Bunların tanesi 10 dolar. Bunun sayesinde gidip yeni bir teneke almak zorunda kalmayacaksınız. Biraz para harcayarak bolca tasarruf edebilirsiniz. Eğer bütün bir odayı bantlamak yerine bir alternatif arıyorsanız bu fırça tam size göre. Kenarları, köşeleri hızlı ve güzel boyamak için tasarlanmış. Aa evet, şuna bak. Boom! Çok hızlı dostum. Bu fırça rulo gibi yuvarlanır ve fırça gibi keser. Fırçan ve silindirin burada. İşte bu fırça silindiri takip edecek ve bu güzel kenarlar ortaya çıkacak. Boyanmasını istemediğiniz yüzeylerden boyayı uzak tutar. İşte bu çok güzel. Altında hiçbir leke yok. Tavanın köşeleri içinse bir sopaya sabitleyip yükseklere de erişebilirsiniz. Şuna bakın. Tavana boya bulaşmadı. Temiz ve güzel. Kimse boyamanın eğlenceli olduğunu söylemedi ama bu fırçayla en azından çok vaktinizi almayacak. İşte oldu bile. Biraz soyma işlemi mi yapmak istiyorsunuz? İşte kolay yolu. Bu özel markanın sökücüsünden bahsediyorum.
6: Bu ürün tek seferde her şeyi temizlemek için tasarlanmış. Tek seferde 15 katı kazıyabiliyor.
0: Tek yapmamız gereken bunu sürmek mi?
6: Pasta sosu gibi duruyor. Böyle uyguluyorsunuz. Aynı şekilde koyun. Pasta süsler gibi titizlikle.
0: Birkaç saat kuruması için bekleyin ve işte böyle tüm katmanlar çıkıyor.
6: Son katman da yapışır. Böylece çok fazla baskı uygulamanıza da gerek kalmaz.
0: Hızlıca bir temizleyin ve işte eski haline döndü bile. Yeni gibi. Ayrıca kimyasalla da boğulmuş olmuyorsunuz.
6: Koku yok. Yanıcı madde yok. Çocuklarınızı uzaklaştırmak, köpeğinizi dışarı almak zorunda değilsiniz.
0: Boyanızı çıkarmak için bu ürün çok güzel. Sırada kimyasal olmayan kokusuz boyalar var.
8: Bu boyanın sağlıklı, kaliteli ve güvenli olduğunu savunuyoruz.
0: Bu efsanevi ürünün nasıl üretildiğini görmek için fabrikaya gidiyoruz.
9: Baştan sona insan eli asla değmez. Tamamen otomatik bir sistem var.
0: Bu kaliteli boya aynı zamanda çevre dostu. Çoğu evde yılda 4 ila 12 litre arası atık boya raflarda çürüyor. Bunları harcamak çok zor. Bu yüzden çoğu raflarda öylece duruyor. Birçok eyalette lateks boyalarınızı geri dönüşüm için verebileceğinizi biliyor muydunuz? Firmalar bunları alıp yeni boyalarla karıştırıp çok daha ucuza satıyor. Şunu bir koklayın. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Çünkü bu düşük kokulu ve toksiksiz. Bu boya şirketi bunun için çok çaba harcadı. Nasıl yaptıklarını görmek için Chicago'ya gidiyoruz. Daha hafif bir boya mı arıyorsunuz? Bu ürün insanlar, hayvanlar ve dünya için çok güvenli.
8: Bu boya zararlı değil ve yüksek performanslı ürün grubundadır. Bu boyanın sağlıklı, kaliteli ve güvenli olduğunu savunuyoruz.
0: Birçok boyanın aksine bu üründe UOB yok. Bu uçucu organik bileşenler demek. Yani boyarken kötü hava solumayacaksınız.
8: Yemek odanı boyayıp aynı gün akşam yemeğine misafir ağırlayabilirsin ve o gün boyandığını anlamazlar bile.
0: Daha havalı olansa aldığınız verim düşmüyor.
8: Bu gazeteyi boyadık ve güzelce kapandı.
0: Hiçbir mürekkep izi yok. Bununla bir kere boyamanız kalıcılığı için yeterli. İşte ince bir folyonun üzerini boyadılar. Birçok boyada bunu yaparsanız çatlar kırılır. Ama bu boyayla...
8: Herhangi bir çatlak iz yok. %100 kalıcı.
0: İşte bu çok iyi bir boya. Chicago'ya bu boyalar hakkında daha fazla şey öğrenmeye gittik. Bugün çok amaçlı bazlarını yapıyorlar.
9: Leke önleme amaçlı, zor yüzeylerde hazırlık amaçlı, birçok şekilde kullanılabilir.
0: İşlenmemiş malzemelerle işleme başlanıyor. Onlar için güvenlik her zaman önceliklidir.
9: Tüm maddelerimizi kanserojen ya da zararlı olmadıklarına emin olmak için önce inceliyoruz.
0: Burada sabun ve pigment gibi kuru şeyleri suyla karıştırıyorlar.
9: Aslında her şey bu büyük tanklarla başlıyor. Bu tank tam 5700 litrelik. Büyük bir blender gibi duruyor.
0: Bitiş noktasında lateksi de ekleyip karıştırmaya devam ediyorlar. Her biri 23 bin litrelik ve tüm işi makineler yapıyor.
9: Bu ürünle ilgili en önemli şey baştan sona insan eli asla değmez. Tamamen otomatik bir sistem var.
0: Aynı zamanda tenekeler hazırlanıyor. Sonra dolduruluyorlar.
9: Burası doldurma hattı. Dakikada 60 kutu, günde ise 113 bin litre doldurulabiliyor.
0: Her bir kutu tartılıp paketleniyor ve depoya gönderiliyor. İşte burada boyanızın rengini seçiyorsunuz. Zararsız boyaların çoğunda bu kadar renk seçeneği bulamazsınız.
8: Bu zararsız, güvenli boya serisinde 1200'den fazla renk seçeneği var.
0: Retro tasarımın sizi kandırmasına izin vermeyin. Bu ürün son teknolojiyle üretilmiş.
8: Bu boyalar daha güçlü, daha güvenli, daha sağlıklı.
0: Boya, boya, boya. Hadi boyamaya devam. Resim gibi boyamaya devam ediyorum. Boya, boya, boya. Boyamaya devam ediyorum.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera ferest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
17: Bu ne böyle?
11: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: Motor kapağını açıp her şeyi yağlamanın zamanıdır.
18: Sen de ister misin?
0: Siz motorla kafayı bozmuşlar için bir sürü alet var. O kadar çok alet var ki. Örneğin civatanın sıkıştığını bildiren İngiliz anahtarı. En az küçüğü kadar hızlı ve birçok özelliği olan koca bir hava kompresörü. Ayrıca köpek kemiği görünümlü çok amaçlı soket anahtarı.
19: Döndürerek size gereken ölçüyü ayarlıyorsunuz.
0: Aynı zamanda Krikov fabrikasına gidip nasıl üretildiklerini göreceğiz.
20: Her yıl on binlerce Krikov'u imal ediyoruz.
0: Ve somunları hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar hızlı uygulayan bir havalı çekiç. Bir de içini yağla dolduran bir yağ tabancası. Derinden gidip hızlı hareket ediyoruz. Bizi izlemeye çalışın. Çünkü şimdi tam gaz ilerlemeye başlıyoruz. Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün baştan sona otomobil aletleriyle ilgili konuşacağız. Garajda çok vakit harcıyorsanız muhtemelen bunlardan birini görmüşsünüzdür. Bu bir dijital tork anahtarı. Eğer somunlarınızı 90 ölçüsünde sıkıştırmaya ihtiyacınız varsa işte buraya yazın ve sıkıştırmaya başlayın. Tam isabet. Somun sıkışma ölçüsünü mü öğrenmek istiyorsunuz? Bu yeni alete şans vermek isteyebilirsiniz.
21: Günümüz motorlarında tork ayarını doğru yapmak son derece önemli. Çok gevşek ya da çok sıkı olursa mutlaka sorun yaşarsınız.
0: Elektronik tork anahtarı civata ve somunlarınızın ne kadar sıkı olduğunu dijital göstergesinden gösterebilir. İhtiyacınız olan ölçüyü ayarlamanız yeterli. Anahtar gerekeni size sağlıyor.
21: Bip sesini duyduğunuzda...
0: Tam isabet. Somun sıkışma ölçüsünü mü öğrenmek istiyorsunuz? Bu yeni alete şans vermek isteyebilirsiniz.
21: Günümüz motorlarında tork ayarını doğru yapmak son derece önemli. Çok gevşek ya da çok sıkı olursa mutlaka sorun yaşarsınız.
0: Elektronik tork anahtarı civata ve somun...

0: derecelik açı
1: ve ışıklı göstergesi karanlıkta kalmamanızı sağlıyor.
0: Toplam 11 yarış arabamız var. Bunca aletin içinde gördüğüm en iyi tork anahtarı diyebilirim. Bunu yarış arabalarımızda kullanacağız.
1: Tam ayar istiyorsanız ve torka ihtiyacınız varsa elektronik tork anahtarına bir şans verebilirsiniz. Kendinize iyi ebatlarda bir hava kompresörü almayı mı düşünüyorsunuz? İşte size büyük kompresörlerin kapasitesine sahip küçük ebatlardakinin hızında çalışan bir kompresör.
2: Yeterince büyük bir kompresör. Bu alette gün boyu çalıştırabileceğiniz pek çok hava aletine sahipsiniz. Her 14 saniyede bir başlatmanıza gerek yok.
1: Aynı zamanda yan bobin hortumunun önce havayla dolması çok iyi. Böylece çalıştırdıktan hemen sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.
2: Yeterli miktarda basınç oluşturabiliyor. Diğerleriyle çoğunlukla tankın içinde yeterli basınç oluşturmak ve minimum düzeyde hava akımı sağlamak için en az 15 dakika beklemeniz gerekiyor.
1: Aksesuar tepsisi ise diğer aletlerinizi kompresörün üzerine koymanızı sağlıyor. Dört tekerlekli olması yan yatmasını önleyerek kompresörün düz durmasını sağlamakta.
2: $300'luk hava çekicinin kompresörü hareket ettirdiğinizde yere düşmesini istemezsiniz.
1: Aynı zamanda geniş bir regülatör düğmesi ve görünür ebatlarda basınç ölçeri mevcut.
2: Genellikle ortalarında bozuk para ebatlarında bir basınç ölçeri var. Eğiliyorsunuz ve gözlükte 90 birim nerede diye bakıyorsunuz.
1: Ayrıca kompresörün yan tarafında tank drenaj kabı sayesinde çalışma alanınız temiz kalıyor.
2: Genelde yerlerde kocaman ıslak lekeler oluyor ama bu kompresör sayesinde işinizi daha temiz halledebiliyorsunuz.
1: Bu kompresör küçük bir kompresörün pratikliğine ama büyük kompresörün gücüne sahip. Bu durumda kalmak istemezsiniz ama oluyor işte. Motor kapağı açık, akünüz bitmiş ve etrafta size yardım edecek kimse yok. Ama artık kimseye ihtiyacınız da yok. Çünkü yanınızda bu taşınabilir güç kaynağı var. Üstelik dijital. Hem akünüzü doldurup hem de daha fazlasını yapabilirsiniz. Lastiklerinizi şişirebilirsiniz. Bağladığınızda kaç birim olduğunu gösteriyor. Daha sonra gereken birimi ayarlıyorsunuz. Buradaki şişirme düğmesine basıyorsunuz ve o işinizi yapıyor. Ve şarj sorununuzu da hallediyor. Evet, doğru duydunuz. 200 watt güce sahip AC, DC ve USB girişi mevcut. Ben bilgisayarımda takılırken telefonumu ve MP3 oynatıcımı şarj edebilirim. Bunca şeyi hallettikten sonra arabanıza atlayıp gidebilirsiniz. İşte gidiyoruz. Doğru soketi aramaktan bıktınız mı? O zaman bunlardan birini alın. Köpek kemiği şeklinde 8'i bir arada anahtar.
3: İhtiyacınız olan ölçüyü ayarlıyorsunuz. Bu arada 4 büyük ölçü bir ucunda, 4 küçük ölçü diğer ucunda var. Her birinin kilitleme özelliği var.
1: Yani işe giderken koca bir alet kutusunu taşımanıza gerek yok.
3: Hangi ebatta soket gerekeceğini bilmiyorsam ve aynı anda birkaç iş üzerinde çalışıyorsam, ki genelde öyle olur, yanımda bir sürü farklı ebatta soket taşımam gerekmiyor.
1: Sap kısmında mıknatısı olduğu için cıvatalarınızı kaybetme endişesi taşımayacaksınız.
3: Şu parçayı çıkarıyorsunuz. Mıknatısa iliştiriyorsunuz. Böylece hiç kıpırdamıyor. Tekrar gerektiğinde çıkarıyorsunuz. Parçayı yerleştiriyorsunuz ve işinizi hallediyorsunuz.
1: Ayrıca İngiliz ölçüsü ve metrik ebatlarda.
3: 19 mm, 18 mm, 17 ve 16'lık büyük ebatlı uçta. Bu uçta 4 ebat daha var.
1: Kendinize bu köpek kemiğinden alırsanız 8'i bir arada leziz bir alete sahip olursunuz. Az sonra garajınızda işinizi sessizce yapmanızı sağlayacak bir darbeli anahtar.
4: Yarısı kadar ses çıkarıyor.
1: Ama zorlu somunlara uygulamaya yetecek kadar kas gücüne sahip.
4: Kim bilir bu şeyle başka neler yapabilirsiniz.
1: Ardından bir kamyonu, hatta bir evi kaldırabilecek güçte krikoları nasıl yaptıklarını göreceğiz. Alet edevat severler, bir yere kıpırdamazsanız iyi olur. Birazdan buradayız. Darbeli anahtarın kükreyişi alet kafalıların kulağına müzik gibi gelebilir. Ama 100 küsur desibel işitme duyunuzu ciddi olarak zedeleyebilirdi.
4: Bu tipik bir tabanca. Bu da yeni tabanca. Bunun yarısı kadar ses çıkarıyor. Yarısı kadar ses ortadan kaldırılmış zorunda.
1: Bu darbeli anahtar kulak zarınızı delmeden işinizi yapmanızı sağlıyor.
4: Beğendim. Keyifli.
1: Son derece hafif tasarımıyla soketlerinizi 900 birime kadar sıkıştırmanızı sağlıyor.

0: Gerçekten bu soket tabancadan daha ağır. 3 ayar düğmesi var. Orta, sert ve çok sert.
1: En önemlisi de 1100 birime kadar döndürme torku var.
0: Bu savaş alanına götürmeye yetecek kadar iyi bir tabanca. Kim bilir bu şeyle başka neler yapabilirsiniz.
1: Uygun fiyatıyla sadece profesyoneller için de değil.
0: Kıyaslanması mümkün değil. Bu hemen hemen her yerde kullanılacak bir alet. Daha sessiz, daha güzel görünümlü, tutuşu çok rahat. Üstelik son derece hafif bir alet. Bu gerçekten oldukça etkileyici bir yenilik.
1: Bununla ihtiyacınız olan gücü hiç yorulmadan elde edebilirsiniz. Konu ağırlık kaldırmaya gelince, bu işi yapmayı iyi bilen bir yere geldik.
2: Her yıl on binlerce Kriko'yu imal ediyoruz.
1: Burası devasa bir Kriko saldırısına hazırlanıyor gibi. Garaj Krikolarından transmisyon Krikolarına kadar Kriko'dan anladıkları belli. Aynı zamanda ağır işlerde kullanılan hidrolik krikoları bir kamyonu kaldırmaktan fazlasını yapabiliyor.
2: 30 ton kaldırabilen krikoyla bir evin köşesini kaldırabiliyorsunuz. Bu da onu oldukça havalı bir alet yapıyor.
1: Steroidler üzerinde sıvı dinamikler üreten bir alet. Peki bu ağır kaldırma mekanikleri nasıl yapılıyor? Her şey CNC makinelerinde parçaların kesilmesiyle başlıyor. İlk adım kaidesini oluşturmak ki böylece Kriko'nun ana gövdesiyle bağlantıları uyum içinde olsun.
3: Bu operasyon yaklaşık 10 dakika sürüyor. Delikleri açıyoruz. Üst tarafında 4 ya da 5 tane delik olması gerekiyor. Sonunda elde ettiğimiz şey işte bu parça oluyor.
1: Kriko'nun gövdesi birkaç farklı parçadan oluşuyor. Şahmerdan, kasa, uzatma vidası ve yük dayanağı. Şahmerdanı yapmak için bu çelik çubukları kesiyorlar.
3: Çelik çubuklar yaklaşık olarak 45 ila 70 kilo ağırlığında.
1: Ardından her parçada kovuklar oyuluyor ve uçları kaide için şekillendiriliyor. Hassas ölçülerde olması gerektiğinden her parçanın ölçümleri yapılıyor.
2: Bakalım 889.
1: Ardından hidrolik yağın konulduğu dış kasa kesimine başlanıyor ve delikler açılıyor.
3: Kriko bir araya getirilince hidrolik yağ şu noktaya kadar dolduruluyor. Sonra mühürleniyor.
1: Uzatma vidasını yapmak için önceden hazırlanan dişli çubuklara yük dayanakları takılıyor. Yük dayanağı kaldıracağınız şeye bağlantılı olacağı için son derece sağlam çelik çubuklardan üretiliyor. Parçaların yapımı bittikten sonra montaj aşaması için gönderiliyor.
2: Bu noktada kaidenin montajını yapmaya ve bir diğer adıma geçmeye hazırız.
1: Her kaideye bir pompa yerleştiriliyor ve deliklere çekiç yardımıyla demir toplar yerleştiriliyor.
2: Metalin demir toplar üzerine katlanarak yerleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Kriko kaidesinin içinde 5000 ila 7000 birim kadar baskı uygulanacak. Bu işlem yapılmazsa bunlar kaidenin yanından 22 kalibrelik bir mermi misali fırlayarak çıkar.
1: Her kaideye birer silindir gövde yerleştiriliyor. Kapağı kapatılıyor ve hidrolik sıvıyla dolduruluyor. Son olarak test aşamasına geliyoruz.
2: USCheck'te montaj aşamasından geçtikten sonra her kriko mutlaka test edilir.
1: Yükü taşıyabilir mi bilmek zorundalar. Bu yüzden basınç testi yapıyorlar.
2: Kutudan çıkardığınız krikonun her zaman için %100 çalışması gerekiyor.
1: Sizin yapmanız gereken tek şey kendinize bir kriko alıp İstediğiniz yükü kaldırmanızdır. Burada her şey %100 Amerikan malı ve en büyük yükleri bile kaldırmaya tamamen hazır. Birazdan ürün tanıtımı devam ediyor. Örneğin aletlerinizi nereye isterseniz oraya taşıyabileceğiniz tekerlekli bir otomobil tepsisi.
4: Aletleri aramak ya da bulmak için eğilmeme gerek kalmıyor.
1: Ayarlanabilir uzatma kablosu sistemi. Şuradan geçiriyoruz. Kilitliyoruz, kilitledik ve... Aa evet! Ve akü güç kaynağını çalıştıran yağ tabancası. Bir yere ayrılmayın. Hem ortalığı hem de ellerimizi kirletip batıracağız. Hey yağ maymunları! İşte size bir sonraki yağlamanızı çok kolaylaştıracak bir şey. 12 volt kablosuz yağ tabancası.
5: Çok kolay. Bataryayı takıyorsunuz, silindiri yağ ile dolduruyorsunuz. Bunu dolum kapağına takıyorsunuz ve tetiği çekiyorsunuz.
1: Gördünüz mü? Yağ tam istediğiniz yere dolduruyorsunuz. Üstelik eski yağ tabancaları gibi her yer yağ içinde kalmıyor.
5: Eliniz kayınca her yer yağ içinde kalıyordu. Ortalık yağ alıyordu.
1: İnanın bana, bu aletle her yer tertemiz. Bu yağ tabancası 12 voltluk lityum bataryayla çalışıyor. Bataryayı taktınız mı her yere götürebilirsiniz. 8000 birim olduğu için ağır makinelerde bile yeterince basınç oluşturuyor. Sınıfının en kalitelisi.
5: Sen de ister misin?
1: Yağlamanız gereken bir şey mi var? Kablosuz yağ tabancasını alın. Bataryayı takın ve işinize bakın. Arabayı tamir etmeye çalışırken aletlerinizi nereye koyuyorsunuz? Buraya mı? Burası nasıl? Aletler böyle kayboluyor ya da daha beteri oluyor. Şuna bir bakın. Bu taşınabilir otomobil tepsisi. Aletlerinizi düzenli koyabileceğiniz 6 bölmesi var. Ve tabii tekerlekli olduğundan istediğiniz yere koyabilirsiniz. İster büyük ister küçük otomobil üzerinde çalışın, aletlerinizi koyacak bir yer gerekir. Taşınabilir otomobil tepsisi aletlerinize ihtiyacınız olan yere koymanızı sağlıyor.
4: Bunu çok beğendim. Aletleriniz yerlerde oraya buraya saçılmıyor. Ayrıca yüksekliğini ayarlayabilmeniz çok iyi. Harika bir şey.
1: Garajınıza ya da tamirhanenize nereye isterseniz götürün. Ama özellikle dış mekanda çok işe yarıyor.
4: Aletleri düzenli olarak tutmak için harika. Hepsi gözümün önünde duruyor. Aletleri aramak için eğilmeme gerek yok.
1: Geniş kaidesi lastikler arasına sığdırabilmek üzere yapılmış.
4: Tekerlekleri çok güzel. Kolayca çekebiliyorsunuz. Çok kolaylık sağlıyor.
1: Üzeri petle kaplandığı için tamponunuzu da çizmiyor. Otomobil tepsisi aletlerinize her zaman ulaşılabilir ve kullanıma hazır hale getiriyor. Kamyonunuzun arkasına yüklediğiniz kolileri emniyete almanın birçok yöntemi var. Esnek kordonla bağlamak en yaygını. Standart bir esnek kordon kısıtlayıcı olabilir. Fakat bu esnek kordonlar size seçenek sunuyor. Bazen kordonlar kısa olur. Bunu istemezsiniz. Ama bunlar farklı ebatlarda kordonlar. Uzun olanı var, orta uzunlukta olanı var, kısa olanı var. İhtiyacınıza göre yani, ama bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Akıllı kancalı kordon sistemi 3 farklı uzunlukta ve bunları birbirine bağlamak için farklı bağlantıları var. Buna karabine mi bağlamak istiyorsunuz? Kilitleyin. İşte işin sırrı istediğinizi yapabileceğiniz şekilde ayarlanabilmesinde. Demek istediğimi görüyorsunuz. Kordonların her birinin ucunda özel bağlantı aparatı mevcut ve çok çeşitli ek parçasıyla uygulayabilirsiniz. Burada 3 yönlü bağlantı var. İşte kilitlendi. Ayarlanabilir bağlantı ucu. Bunu bir halatla kullanabilirsiniz. Şu halatı alalım. İçinden geçirelim. Ve kilitleyelim. Kilitleyelim. Aa evet, işte bu. Ayrıca düz bağlantı ucu var. Buna diğer kordonu da takabilirsiniz. Ve gerekirse uzatabilirsiniz. Kamyonetinizdeki kolileri emniyete almak mı? Çok kolay. Nereye uygulamak istediğinizi belirleyin. Ve kolilerinizi bağlayarak kilit altına alın. Böylece yükünüz emniyette. İşiniz bitince egzersiz de yapabilirsiniz. Evet, biraz esnetelim. Egzersiz yapalım. Evet. Birazdan kendi tamir aletlerini tasarlayıp yapan biriyle takılacağız.
6: Fakat piyasada benimki kadar iyi iş çıkaran bir ürün yoktu.
1: O bunlara kemikli sürüngen ve kuyruk kemiği adını vermiş. Birazdan onun yanına gidip nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Araba tamiri rahat yapılan bir iş sayılmaz. Ama bunu biraz kolaylaştırmışlar. Vücudunuzu rahatça kavruyor bu ve geleneksel yöntemden daha konforlu bir çalışma ortamı sağlıyor. Ohio'daki Dale Adamson fabrikasına gideceğiz. Bu rahat aksamı nasıl yaptıklarını inceleyeceğiz. Her motor kafalı arabanın altında çalışmanın çok zahmetli olduğunu bilir. Bu yüzden Dale Adams diye biri bunu bulmuş.
6: Kaliteli aletleri severim, işe yarayan şeyleri severim. Fakat piyasada benimki kadar iyi iş çıkaran bir ürün yoktu.
1: Dale buna kemik adını vermiş. Araba tamircileri çok beğeniyor. Yalnızca onlar da değil.
6: Kamyon şoförleri beğeniyor, çiftçiler beğeniyor, otoban devriyeleri de öyle. Hemen hemen hepsinin bagajında yolda geçirdikleri zor bir günde yardımcı olacak bir ürünümüz mutlaka vardır.
1: Dale alet kafalıları mutlu edecek bir şey daha icat etti. Onun adı kuyruk kemiği. Bu 3 tekerlekli bir sandalye.
6: Sadece 3 tekerleğinin olması yön değiştirip yürütmenizi son derece kolaylaştırıyor. Adeta bir şeyin üstünde oturuyor gibi hissetmiyorsunuz. Hareket ettirmek kolay.
1: İşte bu arkanızı rahat ettirecek. Dale'in bu havalı kemikli sürüngenlerinin nasıl yapıldığını öğrenmek için Ohio'daki atölyesine gittik. Tasarım işte burada yapılıyor. Ardından bir prototip yapıyorlar. Kuyruk kemiği sandalyesinin vücuda uyumlu olması gerektiği için insan bedeninden kalıp almışlar.
6: Çok rahat olmasının bir nedeni de bu. Zira oğlum Jeremy'nin sırtına tam uyumlu.
1: Bu şekilde prototipi yaptıktan sonra fabrikaya gönderiliyor. İşte burada kağıttan plastiğe dönüştürülüyor. İlk adım demirden bir kalıp çıkarmak. Kalıplamada ise bunları yapıyorlar. Demir kalıplar küçük peletlerden yapılma bir çeşit plastikle dolduruluyor.
6: Ürünlerimizi özel kılan bu plastik peletlerden yapılıyor olması. Bu ürün daha sonra 700 tonluk kalıp presimize konuyor. Sonra varillere yerleştiriliyor, ısıtılıyor ve kalıplarımızı presleyerek oluşturan sıvıya dönüştürülüyor.
1: Daha sonra sıvı plastik 907 kiloluk güç kullanılarak kalıplara enjekte ediliyor. 1,5 dakika sonra bunu elde ediyorsunuz. Kırılabilir plastiklerden değil.
6: Son derece sağlam bir ürün elde ediyoruz. Kırılmaz desek yeridir.
1: Aynı zamanda metal parçaları da yapıyorlar. Bunun için ham çeliği preslemeye gönderiyorlar. İstenilen şekilde kesildikten sonra istampa uygulamasına başlıyorlar. Son olarak 90 derecelik açıda eğiyorlar. Bu tasarımı Dale yaptı ve klasikler arasına girdi.
6: İlk prototipi ellerimle yaptım. Kanatları vardı. Ayak kısımları kanatlı gibi görünüyordu. Çünkü öyle çok tarz olduğunu düşünmüştüm.
1: Bu tarafta ise tekerlekleri yapılıyor.
6: Tekerlek kalıbımızı iki uygulamayla çıkarıyoruz. Bunlardan birincisi tekerlek göbeğinin kalıbını çıkarmak.
1: Ve çekiş gücü ekliyorlar.
6: Ve kalıbımıza sıcak plastik enjekte ettiğimiz yer burası. Bu şekilde sağlamlaştırmış oluyoruz ürünü.
1: Kanatlar ve tekerlekler birleştiriliyor. Şimdi montaj hazır. Kuyruk kemiği sandalye çok eğlenceli. Ama Dale'in aklında birkaç fikir daha var.
6: Buna içecek tutacağı ve alet tepsisi de ilave edeceğiz. Çalışırken içeceğinizi de yudumlayabilirsiniz.
1: Araba severler buna bayılacaktır. Kuyruk kemiği ve kemikli sürüngen. Tekerlekler üzerindeki en havalı aletlerden. Güvenilir, sağlam ve rahat. İşte ben bunu severim. Daha fazla havalı alet görmek ister misiniz? Hemen internet sitemize girin ve havalı aletlerin tadını çıkarın. Video bağlantıları, önemli bilgiler ve yüzlerce havalı alet sayfamızda. Yola düşmenin zamanı geldi. Görüşmek üzere. Biraz egzersiz yapalım, evet. İşte size akıllı kordon.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle?
9: Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
11: Fansiden vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı? Kalsın mı?
13: Yoksa atsın.
14: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
16: Bakmaya cesaret edemiyorum.
17: Ta-ta.
7: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
18: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
22: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Pirinç pişiriciler işi oldukça kolaylaştırırlar. Onların yapımına tanık olacağız. Saklama mobilyaları en başından itibaren en gizli noktalarına kadar inceleyeceğiz. Reklam origamisi, kağıtla yapılan bu malzemeler aklınızı başınızdan alacak. Ve budama makasları. Bu işlemin sonunda kendinizi çalılıklarda bulabilirsiniz. Ama öncelikle... Elektrikli pirinç pişiricide pirinçleri pişirmek çok kolaydır. İçine pirinç ve su koyarsanız bir tuşa basarsınız ve bırakırsınız ve hazır olduğunda dönersiniz. Dış kabın içine verilen buharın iç kaptaki pirinç ve suyun çevresinde dolaşmasıyla çalışır. Pirinç yaklaşık yarım saatte eşit biçimde pişmiş olur. Dış kabın yapılması için öncelikle alüminyum külçeleri bir fırında eritiliyor. Robot kolu gereken miktarda alüminyumu bir kepçe yardımıyla alıyor. Sonra da bunu kalıbın üzerine döküyor. Metalin kuruyup katılaşması sadece 4 dakika sürüyor. Kap sonra kalıptan alınıyor. Ancak bu sadece başlangıç. Hala yapılacak pek çok iş var. Bu işlemlerde kabın bilgisayar destekli bir tornadan geçirilmesiyle başlıyor. Pek çok alet kullanılarak dış yüzeyi biçimlendiriyor. Böylece son biçimine ve boyutlarına kavuşuyor. Sonra başka bir alet dış yüzeyi parlatıyor. Ve bu kap otomatik bir delme makinesine yerleştiriliyor. Burada alt kısmına 18 delik açılıyor. Pirinç pişiricinin ısıtma elemanları ve boyanmış çelik dış yüzey bu delikler yardımıyla kaba sabitleniyor. Bu kap daha sonra bilgisayar kontrolündeki bir tornaya alınıyor. Burada iç kısmı törpüleniyor. İç pişirme kabı paslanmaz çelikten bir daireden yapılıyor. Bir presle gereken biçime sokuluyor. Sıradaki pres, üst kısmın etrafındaki metal fazlalıkları kesiyor. Böylece kenar kısımları eşit ve pürüzsüz oluyor. Bir başka makine bu kenarları kıvırarak yuvarlak bir ağız oluşturuyor. Bu kenarlar kabı güçlendiriyor ve bu kabın dış kaba oturtulabilmesini sağlıyor. Bir makine yüzeyini parlattıktan sonra kap bir başka prese yerleştiriliyor. Burada iç kısma su için bir ölçek basılıyor. Ve alt kısma kanallar yapılıyor. Bu kanallar suyun çabucak buharlaşmasını sağlıyor. Montajdan önce çelik dış yüzey otomatik bir boyama makinesine giriyor. Üzerine sıvı haldeki boya püskürtülüyor. Daha sonra da bir fırında pişiriliyor. Şirket logosunun eklenmesinden sonra pirinç pişiriciyi monte etme zamanı geliyor. İlk olarak ısıtma elemanları dış kabın alt kısmına sabitleniyor. Üç bağlantı parçasıyla buraya yerleştiriliyorlar. Sonra çelik dış kısma temas edecek iki ayak yakılıyor. Ardından seramiksiz rakor takılıyor. Sonra manyetik bir çekirdek yerine vidalanıyor. Bu açma kapama tuşunu kontrol ediyor. Bunun için de pişiricinin içindeki sıcaklığı ölçüyor. Sonra güç elemanları takılıyor. Sırada termal yalıtım parçası var. Bu parça pişmiş pirinci 70 santigrat derecede tutacak. Bu tuş mekanizması manyetik çekirdekle bağlantılı. Pişirme sıcaklığı 200 santigrat dereceye ulaşınca çekirdek aktive olarak ısıtıcı elemanları kapatıyor ve ısı yalıtımı parçası devreye giriyor. Kablolardan sonra bir sigorta takılıyor. Bu parça pişiricinin aşırı ısınmasını önlüyor. Bir ucu ısıtıcı elemanlara, diğeri ise elektrik kablosuna bağlanıyor. Bunun için seramik bir bağlantı parçası kullanılıyor. Son aşama boyanmış dış katmanı ve dış kabın alt kısmını birleştirmek. Sonra tutacak monte ediliyor. Bütün pirinç pişiriciler bir sıcaklık testinden geçerler. Makine çalıştırılır,
ve pişirme sıcaklığı bir termometre ile ölçülür. Daha sonra buharın geçmesi için delinen parça ve kapak eklenir. Pişiriciyi kullanmak için iç kaba pirinç ve su yerleştiriliyor ve dış kaba da su ekleniyor. Yaklaşık yarım saat sonra ısıtıcı elemanları kapanıyor ve izolasyon parçası devreye girerek pirinci sıcak tutuyor. Çok basit gibi görünüyor ama bunu da yapamayanlar çıkacaktır. Nasıl yapılmış? Evinizde bir şeyler saklamak için pek çok neden olabilir. Kıymetli eşyalarınızı gözlerden uzak tutarsınız ya da eşyalarınızı gençlerden ya da küçük çocuklardan uzak tutarsınız. Eşyalarınızı gizlemenin yöntemlerinden biri saklama mobilyalarıdır. Bu mobilyalar gizli ve kilitlenebilir bölümleri olması için tasarlanırlar. Bu sıradan bir kitaplığa benziyor ama değil. Birkaç sürprizi var. Bu dekoratif ögenin arkasında yan kısmın çıkması için gizli bir kol bulunuyor ve iç kısımda da gizli bir çekmeceyi açan bir şifreli kontrol parçası bulunuyor. Bu şirket gardırop, ayna, duvar süsü gibi pek çok şey üretiyor. Müşteri ahşap türünün cilayı ve depolama yerlerini seçiyor. Bu vişne ağacı levhası bir kitaplığın üst kısmını oluşturacak. Gereken kalınlıkta kesildikten sonra bilgisayar destekli bir freze tasarımı oyuyor ve sonra da çıkarıyor. Burada merkezdeki madalyon yapılıyor. Bu serbest bırakma mekanizmasına saçak bölümüne bağlanacak. Bunun için saçaktaki 3 açıklıktan yararlanılacak. Montajdan sonra bu yan kısımlardan birini oluşturacak. Saçak parçaları gibi bu da bir freze yardımıyla oyuldu. Sonra da yan kısımları zımparalanıyor. Tüm bu dekoratif ögeler zımparalanarak tamamlanıyor. Şimdi ikinci yan bölme monte edilecek. İlk aşama bir lazerle iç panele şirketin isminin ve logosunun yazılması. Daha sonra çıkabilen yan kısımların alt ve üst kısmı işaretleniyor. Sonra ön panelin yivlerine tutkal sürülerek her noktasına dağıtılıyor. Ve yan panelin çıkıntısına oturtuluyor, iki parça kenetleniyor. Alt panelin üst kısmı tutkallanıyor ve yerlerine oturtuluyor. Vida ya da somun kullanılmıyor. Kitaplığın ahşap parçaları tamamen tutkalla birleştiriliyor. Ön panele 3 geçici levha sabitleniyor. Böylece tutkal kururken parçaların kaymaması sağlanıyor. Kitaplığın üst kısmını takmak için yan kısımlar tabana yapıştırılıyor. Sonra arka ve üst kısım oturtuluyor. Saçaklardan sonra üst kısma gelen tepe süsü takılıyor. Müşteri son cilanın rengini seçebilir. İlk olarak ahşap parlatılıyor. Bunun kuruması yaklaşık yarım saat sürüyor. Üzerine izolasyon katmanı sürülüyor, kurumaya bırakılıyor, sonra yüzeyi zımparalanıyor. Sonra hızlı ve dayanıklı bir cila sürülüyor. İki katmanın arası tekrar zımparalanıyor. Şimdi diğer parçaların takılma zamanı geldi. Her bir yanda bulunan, çıkabilen bölümlerle başlanıyor. Sonra gizli salıverme mekanizmasının kilidi ekleniyor. Bu üçgen mandal daha sonra yan kısımlara vidalanacak. Uzun bir çubuk, kilitleri ortadaki salıverme mekanizmasına bağlıyor. Bu parça dışarı çıkarma kilidini itiyor. Böylece üçgen mandal dışarı çıkıyor. Karşılıklı gelen çekmece sürgüleri yerlerine sabitleniyor. Sonra çıkarma mekanizmasını çalıştıran üçgen mandal oturtuluyor. Bu parça kilide bağlanıyor. Çıkarma mekanizması takılınca kitaplığın üst kısmını oluştururlar.
Sonraki aşama bağlantı çubuğunu merkezdeki madalyona takmak. Dikdörtgen bir metal parçası kısımdaki açıklıktan üst madalyona takılıyor ve bu madalyon iki tarafta bulunan sürgüler yardımıyla bu parçaya sabitleniyor. Kitaplığın üzerindeki büyük bir açıklık onarım gerekmesi durumunda mekanizmaya erişim sağlıyor. Bu dolap artık iki görevi için de hazır. Peki buraya ne koysak iyi olur? Çiçek vazosu ya da otomatik bir tüfek? Birazdan bir ürünün kağıt modelini göreceğiz. Ancak bunlar gerçek değil. Sonra bu ürünümüze geçeceğiz. Bundan çok etkileneceksiniz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Origami, Japon kağıt katlama sanatıdır. Kökenleri en azından 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Ancak bazı tarihçiler çok daha gerilere gidilebileceğini düşünüyor. Bugün pazarlama şirketleri bu konuyla ilgileniyor. Origami ile reklam ürünleri meydana getiriyorlar. Broşlardan daha etkili olabileceğini düşünüyorlar. Hayvanat bahçesi davetiyesini açtığınızda ilginç bir parça ortaya çıkıyor. Pazarlama dünyasında davetiyeler ve diğer kartlar düz olmak zorunda değil. Çünkü 3 boyutlu kağıt modeller çok daha fazla ilgi çekebilir. Bugün bu şirket bir ultrason makinesini origami ile yapacak. Bu işlem kağıt mühendisliğiyle başlıyor. Makinenin parçaları böylece oluşturuluyor. Tasarım daha sonra basılacak ve modüler parçalara ayrılacak. Düz kağıtlara basılacak. Bilgisayar tasarımı daha sonra bu kesiciye aktarılacak. Kalın bir kağıt tabakasından origami parçalarını oyacak. Biçimlendirilen parçalar daha sonra bu tabakadan çıkarılıyor. Parçaların katlanması gerekiyor. Daha sonra parçalar seri üretim için hazır hale geliyor. Kesilen parçalar katlanıyor ve birbirlerine yapıştırılıyorlar. Bu model ultrasonun tabanını oluşturacak. Burada bir deneme yapılıyor. Parçaların düzgünce katlandığı ve diğer origami parçalarına oturduğu onaylanıyor. Ayarlamalar yapıldıktan sonra diğer prototiplere geçiliyor. Taşıma arabası ve tekerlekler sert levhalardan üretiliyor. Yapım işlemi sürerken her bir parça etiketleniyor. Son prototip bu taşıma arabası. Yapım sırasında birleşim noktalarının uyumu ve düzgünce bir araya gelip gelmedikleri kontrol ediliyor. Yapının sağlamlığı onaylandıktan sonra grafik ayrıntılar yapılmaya başlanıyor. Bunlar arasında ultrason ekranı, kullanıcı için kontrol paneli ve algılayıcı bulunuyor. Bu çalışma daha sonra bir yazıcıya gönderiliyor. Burada bir örnek çıkarılıyor. Yapıştırılacak ya da kesilecek bölümler yeşile boyanmıştır. Böylece son aşamada bu bölgelere tutkal uygulanacağı önceden belirlenmiş oluyor. Yazıcıdan çıkınca parça kontrol ediliyor. Kalitesinin iyi olduğu ve düzgünce yerine oturduğu onaylanıyor. Tasarımcı ve üretim süpervizörü bu kanıtı inceliyor. Parçaların kesilen bölümlerle uyumuna bakıyor. Bu proje için bu parça özel olarak üretildi. Bunun için katlanan modül bu parçalarla karşılaştırılıyor. Bu kontrol işlemiyle üretilen parçaların ve renkli çıktıların mükemmel biçimde uyumlu olduğu onaylanıyor. Bir sorun varsa ayarlamalar yapılıyor ve bir başka test kopyası çıkarılıyor. Bu defa bilgisayarlı kesici kenar kısımlarını zayıflatıyor, böylece model kağıttan sökülebiliyor. Bu bilgisayarlı kesici sadece test parçaları için kullanılıyor. Origami parçalarının seri üretimi için bir kesici zımba kullanılacak. Çünkü bu makine daha fazla parça üretebilir.
Çıkarılan parçalar daha sonra kalıptaki gereken yerlere oturtuluyor. Böylece hizalamanın düzgün olduğu onaylanmış oluyor. Daha sonra baskı işlemi başlayabilir. Binlerce katlanmaları ve yapıştırılmaları için binlerce parça üretiliyor. Ancak sonunda modellerin katlanması ve yapıştırılması insanlara kalıyor. Baskıdan sonra origami parçasını yapma zamanı geliyor. Bunun doğru yapılması için pek çok deneme gerekebilir. Montaj işlemi tabanla başlıyor. Sonra ultrason ekranı için hareket kolu takılıyor. Bu kol tabandaki bir deliğe takılıyor ve burada kaldırıp indirilebiliyor. Kontrol paneli bu kolun alt kısmına takılıyor. Son olarak ekran üst kısma takılıyor. Bu noktaya gelmek için haftalar süren tasarım ve planlama işlemi gerekti. Ama artık tamamlandı. Bu origami reklam parçası hedeflenen alıcılara postalanması için hazır. Peki zarfa nasıl girecek? İkiye katlayın ikiye. Nasıl yapılmış? Bahçe budama makaslarının çelikten yapılmış uzun bıçakları olur. Bunlar temelde ağır işler yapabilen makaslardır. Ancak deneyimli eller de tek bir kesikle geniş bir alandaki bitkileri temizleyebilirler. Böylece bu makaslar manzarayı değiştirirler. Ama şimdilik kısa keselim. İflah olmaz bitki örtüsü, yani seralar ve bahçeler genellikle güç kullanımı gerektirirler. Bu yüzden pek çok bahçıvan için budama makasları çok önemli. Makas için gereken bıçaklar kalıp kesme makinesiyle çelik levhalardan çıkarılıyor. Bu çelik sargı açılıyor ve bir merdane bandına giriyor. Buradan da kesiciye aktarılıyor. Kalıp kesme makinesi her defasında bir parça kesiyor. Bundan sonra çelik sonraki kesik için hazır hale geliyor. Bıçakların montajı için bu kesme makinesi orta kısma bir de delik açıyor. Bu parçalar bir taşıma bandına yerleştiriliyor. Yavaşça bir fırına doğru ilerleyecekler. Bu parçalar 800 dereceye kadar ısıtılıyorlar. Bu tavlama işlemi onları sertleştirmek için yapılan ilk işlem. Şimdi kesici uca başka işlemler yapılacak. Kısa süre sıcaklığa maruz bırakılacak ve böylece bıçağın ağzı geri kalanından daha güçlü olacak. Daha sonra çeliğe su verilerek sıcaklığı düşürülüyor. Böylece sertleştirme ya da tavlama işlemi tamamlanmış oluyor. Daha sonra bir zımparalama taşı bıçağın iki tarafına da sürtünüyor. Böylece çentikler yok ediliyor ve parça parlatılıyor. Sonra bıçağın kesici ağzına bir bileği yaklaştırılıyor. Bu bölümü temizliyor ve keskinleştiriyor. Bileme öncesinde bıçak ağzı kör. Dokusu oldukça pürüzlü ve performans gösteremiyor. Ancak bileme işlemi bıçağı parlatıyor, kesici ucunu inceltiyor. Daha sonra bıçakların sap kısmına plastik bir parça yerleştiriliyor. Bu parça, bıçaklar kapandığında darbenin etkisini hafifletecek. Şimdi bıçakları monte etme vakti geldi. İlk olarak iki parça bir somun ve vida yardımıyla birleştiriliyor. Bıçaklar bu vida üzerinde kapanırken kesme işlemini gerçekleştiriyorlar. Bıçaklar kontrol ediliyor. Düzgünce kapanmaları sağlanıyor. Eğer ayarlama yapılması gerekiyorsa bıçaklar hafif biçimde eğilebiliyor. Bu eğme işlemi bıçakların performansı için kritik önemde. Bıçaklar bir tezgaha alınıyor ve teleskopik tutacaklar otomatik olarak saplara oturtuluyor. Teleskopik tutacakların uzunlukları ve düzgünce açılıp kapanmaları kontrolden geçiyor. Tutacakların ucuna plastik ellikler takılıyor. Bu ilk montaj aşaması. Bu parçalar daha sonra tutacaklarda daha ileriye itiliyor. Mekanik bir kavrayıcı bu
ellikleri son yerlerine doğru itiyor. Bu işlemde presle oturtuluyor. Tutkal ya da vida kullanılmıyor. Daha sonra bıçakların ucu paslanma önleyici bir solüsyona batırılıyor. Sonra dairesel bir rafta kurumaya bırakılıyor. Kalıntılar çeliğin üzerinden temizleniyor. Sonra makas bir incelemeden daha geçiyor. Bıçak ağızları son kez kontrol ediliyor. Bıçaklar bükülüyor ve gerekiyorsa montaj vidası sıkılıyor. Sonra kolların üzerine etiket yapıştırılıyor. Bunlarda hem ürün bilgisi hem de güvenlik kılavuzu bulunuyor. Son olarak makaslar gönderime hazır hale geliyor. Bahçıvanlıktan hoşlanıyorsanız, eminiz ki bu süreç hoşunuza gitmiştir. Evet, bu gösterişli makasla istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Peki ağaç budama sanatı hakkında bir bilginiz var mı?

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Tansiden vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı?
2: Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Tata!
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Şifre nerede? Diş fırçası gibidir. Kimseyle paylaşmayın. Ve muhakkak birkaç ayda bir değiştirin.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Cam musluklar. Bu narin parçalara ilişkin her şeyi inceleyeceğiz. İtfaiye kamyonu merdivenleri. Üretim sürecini ilk basamaktan itibaren takip edeceğiz. Antika saat tamiri. Eskimiş şeyleri yaşama döndürmenin zamanı geldi. Ve ızgara ekipmanları. Konunun derinlerine inip nasıl yapıldıklarını göreceğiz. Ama önce... Cam musluklar ya da bataryalar banyonuzda çok çarpıcı görünürler. Cam pek çok desende ve renkte üretilerek görsel bir etki yaratır. Metal bileşenleri camın içinde bulunur. Yani bu bataryalar hem güzel görünür hem de iyi çalışırlar. Bu işlem şeffaf cam parçalarıyla başlar. Bunlar bir fırına yerleştirilir ve 1200 santigrat dereceye kadar ısıtılırlar. Daha sonra siyah ve beyaz cam külçeleri seçilir. Bunlar şeffaf camın içinde desen oluşturacaklar. Önce ısıtılıyorlar. Böylece daha yüksek bir sıcaklığa maruz bırakılınca çatlamalarının önüne geçiliyor. Metal bur çubuk yardımıyla ana fırındaki şeffaf camdan bir parça alınıyor. Sonra bu parça kullanılarak önceden ısıtılmış beyaz cam kavranıyor. İkisi de fırının alevlerine konuyor. Böylece cam daha rahat şekillendiriliyor. Sonra şeffaf camın alt kısmının biçimlendirilmesi için yuvarlak bir kalıp kullanılıyor. Ve şeffaf cam beyaz camın çevresine sarılıyor. Onun çevresini tamamen örtüyor. Camın diğer ucu ikinci bir metal çubuğuna değdiriliyor ve daha sonra esnetiliyor. Cam şu an 12 metreden daha uzun ve kalem inceliğinde. Bu haliyleyken kuruyup katılaşmaya bırakılıyor. Cam, kamış denilen kısa parçalara ayrılıyor. Bunlar yaklaşık 20 santimetre boyunda. Daha sonra metal bir masa üzerinde yuvarlanan bir başka şeffaf cam silindir haline getiriliyor. Sonra metal çubuğun ucundan üfleniyor. Böylece cam şişiyor. Bu parça işlem sonucunda iki tutacağı ve musluğu oluşturacak. Bir katman siyah erimiş cam buna ekleniyor. Bu sırada şeritli kamışlar yivli bir metal plakaya yerleştiriliyor. Sonra şalomayla ısıtılıyor. Sıcak cam balonu bunların üzerinden geçiriliyor. Böylece birbirine yapışıyorlar. Sonra tekrar fırına sokuluyor. Böylece kamışlar baloncuğa daha iyi tutunuyorlar. Cam daha sonra tekrar yuvarlanıyor ve biçimlendiriliyor. Alt kısımdaki kamışlar tekrar biçimlendirilerek baloncuğa yaklaştırılıyor. Yeniden ısıtılarak cam esnek halde tutuluyor. Böylece şekillendirme işlemi sürüyor. Daha sonra baloncuk içi boş bir tüpe dönüşüyor. Gereken çap sağlanana kadar bu işlem devam ediyor. Daha sonra uç kısım biçimlendirilerek bir tutacak yapılıyor. Bu işlem boyunca sürekli ısıtılıyor ve böylece cam esnek halde kalıyor. Metal parçaların takılmasını sağlayan bir delik açılıyor. Bu metal parçaya da biraz cam ekleniyor ve daha sonra bu deliğe getiriliyor. Ardından tutacak camın geri kalanından koparılıyor. Tutacağı biçim vermek için daha sonra bir kalıp kullanılacak. Ve ardından metal bir kalıp ısıtılıyor. Böylece sıcak cam kalıbın çevresinde dolanırken çatlamayacak. Musluk biçimi verilince tavlama fırınına gönderiliyor. Burada cam düşük bir sıcaklıkta ısıtılıyor. Sonra da yavaşça soğutuluyor. Böylece stres salıverilirken cam güçleniyor. Ve bu sırada yüksek basınçlı bir suyla ve lal taşı parçalarıyla bir çelik parçasından trim halkaları kesiliyor. Cam musluğun batarya tablasına sabitlenmesi için üst valfe bir somun takılıyor. Bu showroom'da musluğun yeni bir banyoda nasıl görüneceği sergileniyor.
Tutacakların alt kısmına trim halkası yerleştiriliyor. Bunlar daha sonra batarya tablasına oturtuluyor ve yerlerine vidalanıyorlar. Üzerinde kalan parmak izleri de iyice temizleniyor. Bu musluk artık kirli elleri temizlemek için hazır. Yapımı tam 3 gün sürdü. Lavabonuz için ender bir parça. Nasıl yapılmış? Küçük itfaiye kamyonları olay yerine daha kolay biçimde erişebilirler. Çünkü daha hafiftirler, daha fazla su ve ekipman taşıyabilirler. Ancak uzun merdivenlerin yükünü taşıyamazlar. Bu yüzden üretim aşamasında daha hafif kamyonlar için uzun merdivenler tasarlanması gerek. Bu 33 metrelik merdiven tek bir itfaiye kamyonuna monte ediliyor. Genellikle 23 metreden daha uzun olan merdivenlerin yükünü taşınabilmesi için bir çift aks sistemli kamyon gerekiyor. Bu merdivenin tasarımının sırrı hafif, güçlü ve dayanıklı olması. Parçaları hem tüp hem de levha biçiminde dayanımlı çelikten üretiliyor. Parçaların bir kısmı presle bükülüyor. Tüm parçalar hazırlandığında kaynaklama başlıyor. Sonra da yüzeyleri zımparalanıyor. Bu alet taban için kullanılan döner tabla. Merdivenin 360 derece dönmesini sağlıyor. İtfaiyecilerin her noktada kontrol sağlamasına yardım ediyor. Bu tork kutusu. Hem merdivenin hem de döner tablanın vidalanacağı destek parçasını oluşturuyor. Merdivenlerin yapımı için tüm biçiminde parçalar kenarlıklara monte ediliyor. Bunlara taban kirişi deniyor. Bu parçalar açılı destek tüpleriyle güçlendiriliyor ve bunlar yanal destek sağlıyor. Daha sonra çelik tüpler taban kirişiyle trabzan arasına kaynaklanıyor. Bu tüpler dikey destek sağlıyor. Bağımsız bir şirketten gelen denetleyici kaynakların sağlamlığını görmek için fabrikayı ziyaret ediyor. Merdiven denetiminden geçince bir püskürtme odasına alınıyor. Burada fırlatılan çelik parçaları yüzeyi zımparalıyor. Böylece yüzey sonraki boyama işlemi için hazır hale geliyor. İki kat astar boya, bir kat boya, sonra da iki kat cila uygulanıyor. Her bir kat zımparalanıyor, sonra diğer uygulanıyor. Fabrikanın başka bir yerinde döner tabloya kaydırmaz bir malzeme uygulanıyor. Önce bir kat tutkal sürülüyor, sonra aşındırıcı maddeler ekleniyor ve sonra üzerine cila sürülüyor. Sonra da 90 dakika boyunca bir fırına alınıyor. Merdivenin basamaklarına kayma önleyici fiberglasla güçlendirilmiş plastik uygulanıyor. Şimdi merdiveni monte etme zamanı geldi. İlk olarak 4 ya da 5 parça birleştiriliyor. Bunlar birbirlerinin içine doğru kayıyorlar. Merdiven basamaklarının uzamasını ve kısalmasını sağlayan kablo takılıyor. Bu kablo hidrolik silindire bağlanıyor. Burada su oluğu olarak işlev görecek 3 parça merdivene vidalanıyor. Bu parça merdivenin üst kısmına su taşıyacak. Merdivenle birlikte o da uzuyor. Su oluğunun üst kısmındaki bu valf, İtfaiyecilerin bir hortum takarak binanın içine girebilmelerini sağlıyor. Daha sonra yerine takılan parça su monitörü. Elektrikli bir motorla çalışıyor. Hortum kullanılmadığı zamanlarda suyu yönlendiriyor. Daha sonra döner tabla kumandaları takılıyor ve bu parça elektrik enerjisini ve merdiveni hareket ettiren hidrolik elemanları çalıştırıyor. Sonra havada duracak olan kaide büyük bir pim yardımıyla yerine takılıyor. Büyük bir vida pimin yerinden kaymasını önlüyor. Bu merdivene arka merdiven deniliyor. Yani itfaiye kamyonunun arka kısmına yerleştiriliyor. Kabinin arka kısmına takıldığında bu merdivene orta merdiven deniliyor. Döner tabla kamyona takılarak yerine sabitlenmesi sağlanıyor.
Merdiveni yönlendiren hidrolik hatlar bağlanıyor. Daha sonra merdivenin ve döner tablanın içinde suyun hareket etmesini sağlayan türbülans mekanizması takılıyor. Fabrikadan ayrılmadan önce merdivenler pek çok testten geçiriliyor. Standartlara uygunlukları kontrol ediliyor ve bu standart da epey yüksek. Birazdan. Yeniden çalışmadan önce parçalarının tek tek nasıl üretildiğini göreceğiz. Ardından harika ızgara malzemelerinin yapımına tanık olacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Antika bir saatin tamir edilmesi uzmanlık gerektirir. Bunun için bir saat yapımcısının yüzlerce yıllık becerilerinin yerini nasıl dolduracağını bilen ve horoloji konusunda uzman biri gerekir. Ancak dijital aletler çağında zaman çok değişti. Horologlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Büyük babanızın saati bozulmaya başlamışsa, usta bir saatçiyi ziyaret etme vakti gelmiş demektir. Restorasyon işlemi, kadranın bir tezgaha alınarak incelenmesiyle başlar. Genellikle bu 18. yüzyıl Amerikan saatinde olduğu gibi, kadran pek çok bölgesinde yıpranmıştır ve mekanizma çalışır durumda değildir. Mekanizmanın iki dişli takımı bulunur. Biri zamanı ölçer, diğeri ise zili çalan çekici düzenler. Evrak işleri tamamlandığında çalışma başlayabilir. İlk olarak akrep ve yelkovan sökülüyor. Böylece dişli takımına ve bununla bağlantılı bileşenlere ulaşılabiliyor. Bunların sökülmesi için küçük vidaları çıkartıyorlar. Dişlinin dört bölümüne ulaşabilmek için dört parça sökülüyor. Ön kısımdaki bu açıklıklara oturan çarklar saat tamiri konusunda uzman bir antikacı tarafından sökülüyor. Dökme demirden çanın çıkarılmasından sonra parçaların sökülmesine paletin yerinden çıkarılmasıyla başlanıyor. Bu parça askıda duran saatin ağır olmasını sağlıyor ve puantörlük yapan dişli takımına bağlanıyor. Saatin dakika ve saat ölçer şaftı ve saniye ölçer ön kısımdaki daha büyük bir dişliye bağlanıyor. Bunlar ve diğer bileşenler yerlerinden çıkarılıyor. Ön plaka iç kısmı ulaşabilmesi için yerinden sökülüyor. Pirinçten yapılma burgulu kablolar ağırlık kazandırıyor. Bu saat daha önce tamir edildi çünkü orijinal kabloları hayvan bağırsağından yapılıyordu. Ultrasonik bir makineyle tüm parçalar temizleniyor. Yüksek frekanslı ses dalgaları tüm parçalara kimyasal bir solüsyon yardımıyla nüfuz ediyor. Parçalar daha sonra iki kez yıkanıyor ve talaş içinde kurutuluyorlar. Daha sonra her bir parça büyüteçle tek tek kontrol ediliyor. Durumları inceleniyor. Parçalar hasar görmüşse orijinal biçimlerine uygun biçimde onarılıyorlar. Ancak fazla hasar görmüşlerse yenileniyorlar. Bunun için bilgisayar destekli bir freze makinesi kullanılıyor. Burada yeni bir dişli çarkı yapılıyor. Dişlinin ortasındaki pime mihver deniyor. Çapı ölçüldükten sonra eğleme makinesindeki çentikli disk yerleştiriliyor. Bir mihver bu dişli ile zımparalama çarkı arasına yerleştiriliyor ve sonra boyutları ölçülüyor. Ardından arka plakaya geçiliyor. Burada dişliler için delikler bulunuyor. İlk olarak kovan denilen pirinç bir manşon bir deliğin üzerine getiriliyor. Daha sonra delik genişletiliyor. Mihverin takılmasına yetecek boyutlara getiriliyor. Mihverin bir ucu arka plakadaki kovana yerleştiriliyor. Diğer ucuysa ön plakaya oturtuluyor. Daha sonra dişlilerin rahatça dönüp dönmediğine bakılıyor. Aynı işlem her bir mihver deliği için tekrarlanıyor. Tüm parçalar en baştan temizleniyor ve mekanizma tekrar monte ediliyor. Ön plakadaki bu dişli saat dişlisi. Üzerindeki çarkta 12 çentik bulunuyor. Her saat için biri kullanılıyor.
Daha sonra saat dişlisi kola ekleniyor. Saat başında çanın çalmasını sağlayan mekanizmayı bu parça kontrol ediyor. Mekanizma tamamen yerleştirildiğinde ön plakanın üzerine kadran yerleştiriliyor. Daha önce gördüğümüz saatin aksine bu İngiliz saatinin kadranı onarım gerektirmiyor. Orijinal çelik akrep veya kovan bile çok iyi durumda. Bu parçalar kötü durumda olduğunda ya da eksik olduklarında yerlerine taklitleri yapılıyor. Yeniden yapılan montaj boyunca eldiven takılıyor. Böylece çelik ve pirinç bileşenler ellerdeki doğal yağdan korunmuş oluyor. Bu yağ ellerde her zaman bulunur. Antika bir saati tamir etmek birkaç hafta boyunca her gün uzun saatler çalışmasını gerektirebilir. Test edilmesi için saat bir standa monte edilir ve ağırlıkla sarkacın hareketi kontrol edilir. Görev tamamlandı. Saat zamanı ölçerken bir çekiç çana vuruyor ve saat bildiriyor. Ve şimdi de sıradaki ürüne geçme zamanı. Nasıl yapılmış? Alevler üzerinde yiyecek hazırlamak için pek çok alet gerekiyor. Barbekü takımları sıcaklıkla aranıza mesafe koyan pişirme gereçleridir. Mutfak takımlarından daha uzundurlar. Aşçının alevlerden etkilenmemesini sağlarlar. Yiyecek hazırlanmasını daha güvenli hale getirirler. Bu ekipmanların yapımı yüksek karbonlu paslanmaz çelikten bir levhayla başlıyor. Bilgisayar destekli bir lazer pek çok parçayı kesiyor. Ve bu örnekte spatulanın ızgarası yapılıyor. Bunlar epey geniş. Bu sayede köfteleri ve balıkları parçalamadan çevirebilirler. Aynı zamanda açıklıklarından gıdanın yağ ve suyu geçebilir. Parçalar çelik levhadan sökülüyor. Ve daha önceden kesilen ızgara boşluklarındaki parçalar çıkarılıyor. Bir raf üzerine diziliyorlar. Daha sonra spatulalar iki aşındırma merdanesinin arasına alınıyor. Spatulanın ızgarası yapılıyor. Bunlar epey geniş. Bu sayede köfteleri ve balıkları parçalamadan çevirebilirler. Aynı zamanda açıklıklarından gıdanın yağ ve suyu geçebilir. Parçalar çelik levhadan sökülüyor. Ve daha önceden kesilen ızgara boşluklarındaki parçalar çıkarılıyor.

Böylece parlak ve pürüzsüz bir görünüm ortaya çıkıyor. Daha sonra parçalar bir taşıyıcıya aktarılıyor. Burada bizim para tekerleğine sürtülmeleri sağlanıyor. Bu tekerlek spatulaya konik ve eğimli bir uç yapıyor. Böylece yiyecekleri ızgaradan almak daha kolay olacak. Spatula daha sonra bir sabitleme tezgahına alınıyor ve hidrolik baskı makinesi onu büküyor. Bu formla ızgaradan besinleri almak daha kolay hale geliyor. Ekipmanların tutacakları için ceviz ahşabı kullanılıyor. Bu ağaç hem sert hem de dayanıklı. Ceviz ağacı bloğu daha küçük parçalara ayrılıyor. Her biri bir tutacağa dönüşecek. Bunlar daha sonra taşıma bandına alınıyor. Bir kesme makinesinin önünden geçiriliyorlar. Burada tutacakların ucu sivriltiliyor. Buraya metalin sapı gelecek. Tutacakların düzeltilmesi için iki parça döner bir tabloya yerleştiriliyor. Tutacaklar bir freze makinesine sürtünüyor. Böylece profili düzeltiliyor ve kavramı için yuvarlatılıyor. Pek çok delgi yanlara perçin delikleri açıyor. Bu deliklere ahşap perçin çivileri oturtulacak. Karşılıklı gelecek delikler diğer tarafa da açılıyor. Barbekü ekipmanının iç kısmı diskli testere yardımıyla kesilerek aletin sapı için yer açılıyor. Son bir delik daha açılıyor. Aletin asılabilmesi için buraya deri bir şerit geçirilecek. Daha sonra sap tutacaktaki boşluğa geçiriliyor. Tutacağın deliklerinden birine bir pim yerleştiriliyor. Yeri ayarlanıyor ve üzerine bir perçin geçiriliyor. Diğer tarafa geçirilecek perçinlerin sırası geldi. Böylece perçinleme işi tamamlanacak ve sap tutacağa yerleşmiş olacak. Daha sonra aşındırıcı bir zımpara kayışı kullanılarak perçinler ahşapla aynı yüksekliğe getiriliyor. Sonra metal sapın yanlarından taşan kısmı tıraşlanıyor. Sonra tutacağa mineral yağlar sürülüyor. Onu parlatıyor ve pekişmesini sağlıyor. Metal kısım öğütülmüş mısırdan ve minerallerden oluşan bir yığına sokuluyor. Böylece narin bir aşınma etkisi sağlanıyor. Sonra sadece öğütülmüş mısıra sokularak kurutuluyor. Basınçlı hava tabancası öğütülmüş mısır parçalarını gideriyor. Ekipman incelemesinden sonra bir lazer cihazına yerleştiriliyor. Burada şirketin ismi metale basılıyor. Bu barbekü spatulası bir bahçe aşçısının elinde işe koyulmaya hazır. Alevlere yaklaşmadan bir şeyler pişirilmesini sağlayacak. İsterseniz sosislerinizi kızartırken de kullanabilirsiniz.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Fancy'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı?
2: Kalsın mı?
6: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Ya şimdi burada Rıfat Altan Behzat da olsaydı ne güzel olurdu.
1: Kim bilebilirdi ki birlikte konsere giderken son yolculuğumuz olacağını?
2: Ülkü'yle biz yaralı olarak kurtulduk. Ancak bir şoförün yapmış olduğu kural hatasından dolayı ya öteki kardeşlerimiz?
1: Keşke herkes kurallara uysa, yolculuklarımız değil, kazalar son bulsa.

Programımızda birazdan. Son teknoloji ürünü süper çelikli, yüksek performanslı arabaları nasıl yapıyorlar? Koyunlara kusursuz tıraşı nasıl yapıyorlar? Gökyüzüne ulaşan kiteboardları nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıldıklarını göstermek için sizi bir dünya turuna çıkarıyoruz.

0: Dünya genelindeki yollarda 1 milyarı aşkın araç bulunmakta. Günde yaklaşık 85 milyon varil petrol tüketiyoruz. Amaç daha az kirliliğe yol açan, daha etkili araçlar üretmek. Bunu başarabilmek amacıyla bir şirket daha hafif, daha güçlü ve daha çok kilometre kat eden süper çelikten arabalar üretiyor. Nasıl yapıyorlar dersiniz? Gent, Belçika'da bulunan ArcelorMittal çelik fabrikası yılda 5 milyon ton çelik üretiyor. Buna en son üretilen dünyanın en çok satılan arabalarından birinin ağırlığını 100 kilogram daha indirmek amacıyla kullanılan gelişmiş yüksek dayanıklılıkta çelik de dahildir. Atalarının yaydığı karbondioksit miktarını %23 oranında azaltan en ekonomik modele ulaşmak için. Her şey maden eritme ocağında yetenekli Peter van den Bosch'la başlıyor.
1: Günde 12 bin ton sıcak metal üretiyoruz.
0: Çelik üretimi için demir cevherine, kok kömürüne ve kireç taşına ihtiyaç duyuluyor. Bu malzemeler ocağın zirvesine kadar uzun bir yol kat ediyor. Orada kendilerini kötü bir karşılama bekliyor. Ocak, kok kömürünü demir cevherine eriten sıcak gaza çeviriyor.
1: Basınçlı sıcak havayı 1200 santigrat derecelik ocağa enjekte ediyoruz. Kömürü ekliyor, yakıyor ve içerisinde sıvı sıcak metal elde ediyoruz.
0: Sıcak metal ocağın temelinde akarken, ateşe dayanıklı ekip yerdeki kanallara yönlendiriyor. Şu ana dek sıradan bir çelik yapımını izledik. Bir sonraki sorun bütün çelik işlerinin genel sorunu. Erimiş metaldeki kirlilikler. Çözüm çoktan karışımda yer alan kireç taşında yatıyor. Isıtıldığı zaman kireç taşı, mucur olarak bilinen bir katman oluşturmak için kirlilikle birleşen kalsiyum oksite dönüşür. Katman demirden daha hafif olduğundan karışımdan ayrışacağı yüzeye ulaşır. Böylelikle temiz erimiş metal aşağıda kalır. Bir sonraki sorunsa katmandan yoksun karışımdaki karbon oranının yüksek olmasıdır. Yani çelik çok kırılgan olacak. Bu çelikten üretilmiş bir araba kendi ağırlığı altında kırılabilir. Çözüm karbon oranını azaltmaktan geçer. Erimiş çeliği pota ocağında mühürlerler. Sonra içine saf oksijen üfler, 1650 dereceye kadar ısıtırlar. Bu işlem karbonun çoğunu yakar ve yüzeyde taze bir katman oluşturur. Maden eritme kabı sallanıp eğildikçe hafif katman içeride kalırken daha ağır olan sıvı dışarıya taşar. Saf sıvı çelik ama özel bir tarafı yok. Ekstra güçlü süper çeliğe dönüşmesi Gert Berbeck'in gözetimi altında gerçekleşir.
2: İşte bütün sihir burada gerçekleşiyor.
0: Gert'in sihri en modern kimyayı ve tamamen simyayı içine alıyor. Öncelikle karışıma az miktarda bor ve manganez ekliyorlar. Sonra devasa bir aletle karıştırıyorlar. Bu işlem argon gazını sıcak çeliğe üflüyor. Malzemeleri karıştırıyor ve basınç direncini iki katına çıkarıyor. Kızgın mızraklarını Gert'in fokurdayan karışımından ayrıştırdıklarında nihayet süper çeliği elde etmiş oluyorlar. Büyük bir ışın yayan levha. Güçlü kesiciler 11 metrelik parçalara ayırıyor.
2: Her gün iki dökümcüden gelen 50 derece sıcaklığında levhaları gördüğüm zaman dünyada bir çelik fabrikasının sahibi olduğu için en çok gurur duyan benimdir diyorum.
0: Ama kendisiyle en çok gurur duyan çelik fabrikası sahibinin bir sorunu var. Kalın levhalar. 22 santimetrelik derinlikleriyle araç parçaları için çok kalınlar. İnceltilmeleri gerekiyor. Öncelikle devasa fırınlar levhaları yeniden şekil verilebilecek kıvama gelene kadar yeniden ısıtıyor. Fırınları parlak bir turuncuya dönüştürüyor. Bilim kurgu filmlerindeki raylarda yol alan neon trenler gibi fabrika boyunca süzülüyorlar. Yarım kilometreyi aşkın bir yoldan sonra inceltilmeye hazırlar. Güçlü silindirler, çelik bir yoldan diğerine geçerken basınç uyguluyor. Her geçişte levhalar gittikçe inceliyor. Çeliğin üzerinden tamamen geçildikten sonra 3 milimetreden daha ince ve aşırı sıcak oluyorlar. Soğutmak ciddi bir çabak gerektiriyor. Eğer sıcaklık çok yavaş düşerse çelik dayanıklılığının çoğunu kaybeder. Bu yüzden kendi Bellagio şelalelerini devreye sokuyorlar. Bu şelale yaklaşık 100 metre uzunluğunda. Ve Elsewoodstecken'in açıklayacağı üzere kırmızı sıcak bir şeritle inceltilme işleminden geçmiş çeliğin eşleşmesinden daha fazlası mevcut.
3: Şelale yüksek dayanıklılığa sahip çeliği 900 dereceden 100 dereceye, sadece 90 metre içinde soğutuyor.
0: Çelik silindir adı verilen ısmarlama şekillerde kesilip Wolfsburg Almanya'ya gemiyle gönderilmeden önce alüminyum silisyum alaşımına batırılarak paslanmaz bir kaplamaya kavuşuyor. Bu devasa araba tesisi 6 kilometre kareye aşkın bir alana sahip ve 20 bin aşkın üretim elemanına iş veriyor. Kendilerine ait elektrik santralleri bile var. Her seferinde binlerce ton çelik trenle ulaştırılıyor. 4 devasa vinç, 20 tonluk standart çeliği ve ayrıca gelişmiş yüksek dayanıklılığa sahip çelik silindirleri boşaltıyor. Bütün ısıtma ve işlemlerden sonra bile levhalar bir araba için yeterince güçlü değil. Çözüm, sıcak presleme adı verilen bir işlemden geçer. Levhalar 25 metre uzunluğundaki fırınlarda Hauck Frederick Hartmann'ın gözetimi altında son kez ısıtılır.
1: Eğer çeliği 950 santigrat derecenin üzerinde ısıtırsanız, maddenin içindeki yapı ve kristallerin sıralaması değişir. Artık çelik önceki halinden 3 kat daha güçlüdür.
0: Sıcak silindirlere aynı alet tarafından hem şekil veriliyor hem de suyla soğutuluyor. Ekstra güçlü araba parçaları elle montaj hattına yükleniyor. Buradan robotlara kadar. İmalat sürecinin her aşaması yakıt etkinliğini maksimum dereceye çıkaracak ağırlığı azaltma işlemine dayanmakta. Süper çelik kesimi aracın ağırlığını %20 azaltır. Vidalar ve perçinler bile ağırlığı azaltma amacıyla yerini yapıştırıcıya bırakıyor. Yapıştırıcı aynı zamanda dışarıdan gelen sese ve neme karşı daha etkili bir yalıtım sağlıyor. Her şeyin güvenli bir şekilde bir arada olduğundan emin olmak için her araba başına 100 metreyi aşkın yapıştırıcı kullanılıyor. Kaynağa ekle yapılan eklemler hantaldır ve robotlar hepsini kaynakla birleştirmek için lazeri kullanabilsinler diye arabanın ağırlığını yukarı çeker. Bu lazer ordusu bir günde alışılagelmiş kaynak işleminden daha güçlü ve hafif binlerce kusursuz kaynağa imzasını atabiliyor. Robotik kaynaklama işlemi biter bitmez dış kaplamalar boyanıp mükemmel bir imalathane ray sistemiyle montaj hattına taşınıyor. Motorlar alt kattan geliyor ve yerlerine yerleştiriliyorlar. Devasa robotik bir kol direksiyon ve lastikleri yerleştiriyor. Ve arabalar tamamen bitmiş bir halde çıkışa yöneliyor. İleri teknoloji tünelinde kapsamlı bir incelemenin ardından yola çıkmaya hazır hale geliyorlar. Hava kirliliği devriminde yeni bir itici güç karşınızda. Birazdan 78 milyon Avustralya koyununun yıllık tıraşları nasıl yapılıyor? Sörfçüleri uçuran sörf tahtalarını nasıl yapıyorlar? Aradan sonra öğrenmek için dizi izlemeye devam edin.

0: Caramel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
8: Böyle olmaması gerekiyor.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Hansi'den vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
8: Ta-ta.
6: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
14: ...19. Yüzyılın başlarından itibaren Avustralya'da koyunları kırpma işlemi gerçekleşir. O zamanlar tamamen el makasları ve Avustralyalıların alın terine dayanıyordu. Bugün ulusal şebekeden biraz yardım alıyorlar. Avustralya'da 78 milyonu aşkın koyun olduğunu düşünürsek ihtiyaçları da var. 350 milyon kilo koyun yünü her yıl dükkanlarda yerini alıyor. Peki nasıl yapıyorlar dersiniz? Victoria, Avustralya'daki Pompapil koyun çiftliğinde bir bahar sabahı. Bu Pepin Merinos koyunları son 12 aydır kırpılmayı bekliyor. Artık yıllık tıraşlarının zamanı geldi. Bir yılı aşkın süredir uzayan yün miktarı koyunları aşırı strese ve hastalığa yatkın hale getirir. Bu yüzden her yıl kırpılmaları hayati bir önem taşır. Çiftçi Dave Callan'ın 2000 koyundan oluşan sürüsünü kırpmak için 2 haftası var.
15: 4 kırpıcımız var. Her kırpıcı kırptığı her koyundan ücret alır. Bu yüzden ne kadar çok kırparsa o kadar para kazanır diyebiliriz.
14: Kırpma işlemi koyunu strese sokabilir. Bu yüzden ekip sıkı bir talimat izler. Koyunu yünlerinden değil de ayaklarından kaldırmak ve mümkün olan en kısa süre içinde onlara su ve yem vermek gibi. İş el çabukluğuna gelince en meşhur kırpıcı Roger Mifsud ve ekibi uyuşuk hareket etmez.
16: Bugün güzel bir gün. Ortalama bir kırpıcı 140 ila 160 koyunu kırparken ortalamanın üstünde bir kırpıcı yaklaşık 160-200 koyunu kırpabilir.
14: Sırt ağrılarına yol açan bir iş gibi. Bu dahiyane çözümden önce öyleydi. Her adam çatının tavanına bağlı rahat bir iple desteklenir. 2 saatlik vardiyalarının çoğunu abanmadan geçirmelerine olanak sağlar. Öncelikle bel bölgesindeki yün tabakasını tıraş ederler. Sonra geriye kalan kısmı geniş bir parça halinde kırpmayı amaçlarlar. Bir koyunun en hızlı kırpılma süresi 39.3 saniye. Silah kırpıcıları olarak bilinen sadece bir çift elektrikli makasla kuşanmış en iyi profesyoneller her bir hayvanda 2 dakikadan daha az bir süre harcar. Başlangıç aşaması 96 mm genişliğinde keskin hareketli kesiciyle kaplı bir tarakla başlar. Kuaförden çıkma bir alete benzer ama önemli bir fark vardır. Berberlerin makaslarında gömülü küçük motorlar bulunur. Ama koyun kırpma aletleri bir tüp aracılığıyla el aletine bağlanan güçlü elektrikli motorlarla çalışır. Bu sistem el aletini hafif tutar ve aşırı ısınmasını önler. Ama saatte 18 koyun kırpan bıçaklar çabuk körelir. Bunun çözümü taşınabilir bıçak bileyici bulundurmak ve düzenli bir şekilde bilemektir.
16: İyi bir kırpıcı her zaman ekipmanı ile ilgilenir ve el aletlerinin bakımını yapar. Tarağını ve bıçaklarını keskin tutar. Her türlü bakım düzenli bir şekilde yapılır.
14: Kırpıcılar bir koyunu kırptıktan sonra yün işleyicileri devreye girer. İşleri kırpılmış yünü toplamak ve gönderim için hazırlamaktır. Yine de doğrudan gönderim yapamazlar.
7: sorun yeni tıraş edilmiş yünün istenmeyen ölü deriyi ve lüle adı verilen kısa yünleri içermesidir. Çözüm 4 cm genişliğinde çıtalarla özel olarak tasarlanmış bir masada baştan aşağı kesimden geçirmektir. Çıtalar arasındaki boşluklar istenmeyen maddelerin çoğunun düşmesini sağlar. Ama yünün uç kısımları hala leke olarak bilinen kir ve ter içermektedir. Bu yüzden yünler masadan alınmadan önce işleyiciler etek adını verdikleri bir işlemle yünün uçlarını keserler. İşleyicilerin işi bittikten sonra Bob Gibson devreye girer. Onun işi yünün kalitesine ve astar adı verilen yığının içindeki yünlere değer biçmektir.
15: Bob, yün sınıflandırıcısı dediğimiz kişidir. Yani koyun kırpıldıktan, kırpma alanından çıktıktan sonra kesilen yünden o sorumludur. İşi bütün yünleri çeşitlerine göre uygun kategorilere yerleştirmektir.
7: Bob, sınıflandırma işlemini bitirdikten sonra esnek yünleri onları 200 kiloluk balyalar halinde presleyen bu büyük pres makinesine alır. Avustralya dünyadaki koyun yününün %25'ini temin eder. Daha sonra balyalar zımbalanır ve çiftliğin logosu basılır. Dev koyun sürüsünü yerlerine geri götürürken her biri 6 kilo daha hafif ve 1-12 ayda tıraşlı kalacaklardır. Karşınızda kitesurf. Dalgaların ve rüzgarın birlikteliğinden oluşan adrenaline dayalı bir spor. Sörfçüler saatte 90 kilometre hıza ulaşıp gökyüzünde yüzlerce metreye uçarken tahtaların hafif, esnek ve güçlü olması gerekmekte. Peki nasıl yapıyorlar dersiniz? Bielsko Biala, Güney Polonya'da saat sabah 8. Nobel Kalkboard Fabrikası tam kapasiteyle çalışıyor. 130 çalışanı yılda 10 bin tahta imal ediyor. Ve her birinin temelinde bir parça odun gizli. Bu fabrikanın sahibi Darius Rozyak, keresteleri konusunda oldukça seçici.
15: Keresteler Afrika'dan, Endonezya'dan geliyor. Ayrıca Polonya'dan gelen, kavak olarak bilinen özel seçim keresteleri de kullanıyoruz.
7: Ama bu kalas dikdörtgen. Bir sörf tahtası da değil. Bilgisayar donanımlı bir kesici bu sorunu çözmekle görevlendiriliyor. Bu mükemmel mekanik marangoz bir sörf tahtasının taslağını kısa sürede çıkarıyor. Bir sonraki sorun kiteboardçuların yüzlerce metre yüksekliğe çıkıp tekrar dalgalarla çarpışabilmesinde yatıyor. Kitesurf rekoru saatte 105 kilometredir. Tahtanın bütün gücü sörfçünün bacaklarına ve ayaklarına aktarılıyor. Bu yüzden sert bir fiberglassla önemli yerleri sağlamlaştırıyorlar. Sonra sörfçünün topuklarının gireceği son teknoloji bir alaşım üretiliyor. Yönlendirilmesine ve çarpma kuvvetinin emilmesine yardımcı olması için tahtanın kenarları esnekken orta kısmı oldukça güçlü. Tahtayı korumak için varak olarak bilinen sağlam plastik bir zırhla kaplıyorlar. Ama sağlamlık her şey demek değil. Kiteboardlar güzel de görünmeli. Çözümü büyük bir ofis malzemesi gibi durabilir. Ama bu ham kauçuk basım makinesi polimer içeren su bazlı eşsiz bir mürekkebe sahip. Baskı sırasında mürekkep buharlaştırıcısı polimeri değil de suyu buharlaştırıyor. Bu da varağa yapışıyor ve işini tamamlıyor. Kaplama işi bittiğine göre artık kiteboard sandviçi yapmanın zamanı geldi. İlk olarak bir fiberglass katmanı reçine ile kaplanır. Sonra ilk varağın doldurulması. Bir başka fiberglass katmanı ve sörfçünün ayakta duracağı alanı belirlemek ve ekstra dayanıklılık ve sertlik kazandırmak için karbon levha dokusuyla kaplanması. Bu devasa yardımcının önemli noktası, bir katman fiberglasla kaplanıp ikinci bir varakla süslenen tahtanın özünde yatar. Ama bu sandviç üzerinde sörf yapabildiğiniz gibi bir domatesli pastırmalı sandviçle de yapabilirsiniz. Esnek, zayıf ve aşırı yassı halde. Tahtayı şekillendirmek ve güçlendirmek için Piotr Sala 75 dereceye kadar ısıtan ve son şeklini veren pres makinesine götürüyor.
16: Pres makinesinde tahtalar 15 dakika ısıtılıyor, sonrasında 75 atmosfer basınç altında 5 dakika soğumaya bırakılıyor.
7: Çıkartıldığı zaman tahta sert, bir parça iç bükey ve görsellik ihtiyacı içinde. Kesme makinesinde kesilip taşlama çarkında düzeltildikten ve sonrasında zımparalamanın ardından Pasifik üzerinde uçan bir şeye benzemeye başlıyor. Ancak henüz hazır değil. Güneş, deniz ve akrobatik hareketler yüzeyi aşındırıyor. Bu yüzden tahta parlak ve güneş ışınlarına dayanıklı olması için koruyucu bir vernik tabakasıyla kaplanıyor. ...60 derecelik bir odada 24 saat kurumaya bırakıldıktan sonra vernik makinesini devreye sokarak cila tamamlanıyor. İçlerinden biri basınç uygulandığında olması gerektiği gibi bükülüp bükülmediğinden emin olmak için esneklik testi makinesinde denemeye tabi tutuluyor. Bir dalganın üzerinde vızıldayan bir tahta gibi bu tahta da denemeden başarıyla geçiyor.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
11: Çok sıcak.
12: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lidl Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
13: Merhaba, benim adım Stefania Hayes.
14: Ben John Lidl. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
13: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
14: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
13: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
14: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
12: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
13: Yangın burada bir yaşam biçimi.
14: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
15: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
13: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
14: Yardımınız gerekiyor.
16: Merhaba.
14: Merhaba.
13: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania, memnun oldum.
16: Marty Rainey.
13: Evet.
14: Ben John.
16: Bunlar kim peki?
17: Ben John'un babasıyım.
16: Senin baban mı?
14: Evet, evet, babam.
16: Ve
15: Irene.
16: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
14: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
16: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
14: 8 senedir buradayız.
16: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
13: Hayır.
14: Çok isterdik ama hayır.
16: Nerede yaşıyorsunuz?
13: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
16: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
14: Tıkandık.
13: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
14: Peş peşe engellere takıldık.
16: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangın hazır mı?
14: Kesinlikle değil.
16: Neden? 8 yıl.
14: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
10: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
16: Eviniz neredeydi?
2: Tam burada.
16: Evet.
2: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
10: Hiçbir şey kalmamış.
2: Kalmadı.
10: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
17: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
10: Evet.
17: Çok sorun yaşadılar.
13: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

Bugünkü programımızda fasulyeler nasıl yatağa dönüştürülür? Uçulacak bir havayolu koltuğu nasıl yapılır? Sütyen tasarımını geliştirmek için havacılık bilimi nasıl kullanılır? Size göstermek için küçük bir dünya turuna çıkıyoruz.

0: Soya fasulyesi dünyanın en değerli ekinlerinden biri. Sadece Amerika'nın hasatı yılda 35 milyar dolardan daha fazla ediyor. Ve soya sosundan çok daha fazlası için iyi. Bu pek de mütevazı olmayan fasulye ilginç şekilde milyonlarca döşeğin ana malzemesi. Peki nasıl yapıyorlar? Gainesville, Georgia'daki Cargill soya rafinerisi. Buraya günde 60 vagon geliyor ve incir çekirdeğinden çok daha fazlasını dolduruyorlar. Çünkü bu fasulyeler soya fasulyesi yağ bakımından zengin. Bu yağ dünya çapında satılan köpük yatakların yapımında kullanılacak. İlk sorun sert kabuğun içine hapsolan değerli yağ. Çatlatma değirmeni bunu hallediyor. Dönen dev bir kazan, kabuksuz fasulyeleri tanecikler haline getirmeden önce freze makineleri sert kabuğu eziyor. Sıradaki hedef yağ çıkarmak. Bunun için Hexan adlı yağ soya fasulyelerinden toplayan bir hidrokarbon ekliyorlar. Şimdi asıl sorun şu, bu yağ koyu ve yapışkan hale getiren fosfolipid adlı maddeler içeriyor. Çözümse biraz asit, biraz su ve santrifüjde 4600 RPM'lik bir dönüşten oluşan zamplama süreci. Asit, su ve fosfolipitler kalın bir zampta toplanarak sonraki aşamaya geçmek üzere açık kahverengi yağ bırakıyor. Sorunumuzsa arıtılmış yağın köpük yapacak kadar tepkisel olmaması. Bu yüzden tankerlere pompalanıp 1200 kilometre kuzeye, Chicago'nun dışındaki ikinci bir Cargill tesisine gönderiliyor. Amaç sıvı yağ yastık gibi kabaran bir şeye dönüştürmek. Bu müdür Brock Brockway'in yağ bir reaktöre dökmesi, kimyasallarla karıştırması ve karışımı polyol adlı bir tür alkol yaratmak için ısıtmasıyla oluşan karmaşık bir bilimsel süreç.
1: Karıştırılan tüm diğer tepkiyenlerle birlikte mükemmel ısıya ulaştığında bu trigliserit moleküllerinin parçalanarak bir hidroksil grubu oluşturmasına yol açıyor. Bu da sonra soya yağını tam işlevli bir polyola dönüştürüyor.
0: Araştırmacılar 40 yıldan fazladır polyolleri bitkisel yağlardan yapıyordu. Sorun şu ki patates kızartması gibi kokuyorlardı ve kimse patates kokan bir yatakta yatmak istemez. Soya fasulyesi polyolü ise kokusuz. Ama tüm kokusuz kimyasal sihrine rağmen hala bir sıvı. Döşek köpüğüne sihirli dönüşümse 1200 kilometre ötede Hickory, Kuzey Carolina'daki HSM'de oluyor. Laboratuvarda oldukça tepkisel bir kimyasal ekliyorlar. Bu bilim insanlarına göre poliizosiyanat. Diğerlerine göre ise köpük yapıcı. Egzotermik bir tepkime ısı ve karbondioksit üreterek karışımın köpükleşmesine yol açıyor. Sadece 60 saniyede yarım fincan sıvı konteynerin içinde kabaran yeşil bir ekmek gibi büyüyor. Sorun şu ki bundan 95 bin litre işlemeleri gerek. Ve şehir büyüklüğünde bir somunun binadan taşıp Kuzey Carolina'ya saldırmasını istemiyorlar. Çözümse devamlı ilerleyen 76 metre uzunluğunda bir üretim hattı. Sıvı karışımı bir taşıyıcıya aktaran dev bir kanala döküyorlar.
2: Köpük kanaldan çıkarken sıvı formda, akışkan olarak çıkıyor ama 9 metre içinde bunu elde ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi.
0: Köpük hattı sorumlusu Ken Wilson'ın izlediği karışım birkaç santimetreden 1.3 metreye kabararak saniyeler içinde dev bir bloğa dönüşüyor. Ama bunun üstünde uyursanız başınız döner. Kesmek için 60 metrelik parçalar buraya gidiyor. Bu akıl almaz mucizevi şey köpüğü dev bir çöreğe dönüştürüyor. Çörek dönerken kesici daha ince katmanlar kesiyor. Ve bir hadde makinesi onları 40 santim çapında mini rulolara sıkıştırmadan önce 240 metrelik bölümlere ayırıyor. Artık döşek için üst köpük katmanı hazır. Taban ve yanlar daha kalın parçalar gerektiriyor. Bunun için de dev blokları doğrayıp parçaları döner sistemde yolculuğa çıkarıyorlar. Ama bu atlı karıncada çocuk gibi oturamazsınız. Jilet gibi keskin bıçaklar köpüğü keserek bloklara dilimliyor. Bu köpük yapbozunun parçaları birleştirilmek için Mabon, Kuzey Carolina'daki Kingstown döşeklerine gönderiliyor. Daryl ve Honorio bir tüp yaratmak için yan çubukları köpük tabana yapıştırıyor. İki köpük katmanının daha izlediği merkezi parçayı ekliyorlar. Güçlü endüstriyel dikiş makineleri dış örtüyü yerine diktikten sonra örnekler Casanova'yı gölgede bırakacak bir çalışmayla deneniyor. Denetleyen kişi ise imalat müdürü John Farnan.
1: Burada ortalama 10 bin devir bir yıla eşdeğer. Yataklarımızın çoğunu 10 yıl dayanıklılık için deniyoruz.
0: 2500 kilometrelik inanılmaz bir yolculuğun ardından artık galeriye gitmek için hazırlar. Soya fasulyeleri ve yataklar tuhaf yatak arkadaşları olabilir. Ama bu kimseyi uykusundan etmez. Birazdan. Birinci sınıf kabinler için uçak koltukları nasıl yapılır? Sütyen tasarımını geliştirmek için mekanik mühendislik nasıl kullanılır? Öğrenmek için aradan sonra bize katılın.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Gökyüzünde her an 500.000'dan fazla insan var. Ve tüm bu yolculara oturacak bir yer gerek. Ama 17 saat durmadan uçuş süreleriyle en son koltukların çekici ve ergonomik tasarımlı olması gerekiyor. Tüm zevkleri tatmin etmek için bir eğlence merkeziyle donatılmalı. Ve hem çok hafif hem de ultra güvenli olmalı. Nasıl yapılır sizce? Kimran Güneygaller. Burası dünyanın en büyük uçak koltuğu üreticisi olan Zodiac Koltukları. Bu 15 bin metrekarelik alanda her yıl 2000 civarı lüks koltuk üretiliyor. Muhammed Kan, tesisin teknik müdürü.
1: Koltuklarda lüks, alan yeterliliği, ağırlık optimizasyonu ve en önemlisi de koltuğun güvenlik seviyesine bakıyoruz.
0: Bugün montaj ekibi birinci sınıf koltuklar hazırlıyor. Koltuklar çifter çifter yapılıyor. İlk olarak konsol adı verilen taban ve merkez kısmını yapıyorlar. Dev bir Lego gibi birleştiriliyor. Konsol sonunda iki koltuğu bölen dirseklik olacak. Ama aynı zamanda koltuk motorlarını çalıştıran kontrol panellerini de içerecek. Artık konsol ve taban iskeletleri montaj hattına gitmeye hazır. Operasyon müdürü Paul Norman süreci denetliyor.
2: Koltukların hattın başından hattın sonuna gelmesi aşağı yukarı 30 saat sürüyor.
0: Bir birinci sınıf koltuğu teknolojik bir cihaz. Hareket ettirmek için 6 motoru, 5 ışığı ve bir medya merkezi var. Bu koltuk çiplerine 60 metrelik elektrik kablosu gerekiyor. Bu görmezden gelemeyecekleri potansiyel bir yangın riski. Bu yüzden ekip kabloları korumak ve güvenle gizlemek için özel plastik bir sistem ekliyor. Sonra da konsol teçhizatlandırılıyor. Her birine bir kokteyl tepsisi, bir kontrol paneli, bir priz ve USB girişi, LED okuma ışıkları ve daha çok kablo ekleniyor. Sonra tamamlanan konsolu tabanla birleştiriyorlar ve kabloların sonuncusu her şeyi birbirine bağlıyor. Tüm kablolar yerleştiğinde elektrik yapı teknikeri Joe Hurain son bir güvenlik kontrolünü tamamlıyor.
3: Metale sürtünmediğini kontrol ediyorum ki kablo potansiyel bir tehlike için hasar görmesin.
0: Joe'nun her koltuğu kontrolü için 30 dakika gerekli.
3: Kablolarla dolu bir çerçeve ile çizimler verirseniz tam bana göredir. Bunu seviyorum.
0: Sıradaki iş koltuğun dış kaplamasını yapmak. Ama fazladan her kilo hava yoluna yılda 80 bin dolarlık benzin daha eklediği için ağırlığı en aza indirmek kritik. Çözümse reçine kaplı mukavva karışımı. Bu da ucuza gelmiyor. Bölüm müdürü Andy Grace bize açıklıyor.
2: Bunun gibi bir kompozit katmanı birkaç yüz dolara eşdeğer. Çok hafif ama çok çok güçlü.
0: Bir koltuğun kaplamasını yapmak için 8 panel kompozit gerekiyor. İlk olarak dev bir masaya koyup tüm metal teçhizatları için delikler açılıyor. Sonra kolay montaj için kompozit panoyu parçalara ayırıyorlar. Hazır olduklarında da parçalar bu ara montaj hattına getiriliyor. Burada şekillendiriliyor, yapıştırılıyor, zımparalanıyor ve vidalanıyorlar. Ama bir engel var. Kompozit panonun keskin uçları toz tuzakları. Bunlar toz ve tüyle dolarsa bu da potansiyel bir yangın tehlikesi olur. Parçaların toz geçirmez olması için açık olan kanalları yangın önleyici macunla dolduruyorlar. Koltuğun taban ve sırtının güçlü olması gerektiği için alüminyum kullanıyorlar. Tek sorunsa bu alüminyumun yaprağı metrekareye 5.2 kilogram gelse de hala yeterince hafif değil. Birkaç fazladan gramı tıraşlamak için bu delici pres yaprağı şekillendirmeden önce 15 milimetrelik delikler açıyor. Kesip Tüm ana öğeler hazırlandığında sıradaki görev bunları koltuğa takmak. İlk olarak alüminyum tavan ve koruyucu kılıfı takılıyor. Sonra boya atölyesinden çıkan karton kompozit yan duvar ekleniyor. Sonra da koltuk kaplamanın sırtı geliyor. Bu büyük delik uçuş eğlence ekranı için. Evdeki televizyonunuzdan küçük olabilir ama fiyat etiketi kocaman. İyi bir sistem $10,000 civarı edebiliyor. Sırada ayak dayama yeri ve sırtı var. Ama şu anki haliyle koltuk asla yeterince rahat değil. Çözümse lüks bir minder setiyle döşemek. Koltuklar artık neredeyse hazır. Ama fabrikadan çıkmadan önce kalite kontrol şefi Jeff Mould her birini 90 dakikalık bir denetimden geçiriyor. Koltuğa detaylı bir konfor testi yapmadan önce her hareketli parçayı kontrol ediyor.
1: Hiç birinci sınıfta yolculuk fırsatı bulamıyorum ama bu çok iyi bir an.
0: Son olarak montaj hattında 30 saatin ardından yepyeni koltuk çiftleri fabrikadan nakledilmeye hazır. Sıradaki durak, yakınınızdaki bir pist. Her sabah dünyanın her yerinde kadınlar karmaşık bir lastikli mühendislik parçasını, sütyenlerini giyiyorlar. Her gün 4 milyon yeni sütyen üretiliyor. Ama üretimleri zor ve tasarımları şeytani. Söz konusu ipek ve sateni bilimsel olarak denenmiş çamaşıra dönüştürmek olunca nasıl yapıyorlar dersiniz? Fabianice Polonya, Avrupa'nın en büyük iç çamaşırı üreticilerinden Kore'nin merkezi. Bu fabrika yılda 150 binden fazla sütyen üretiyor. Sahibi ve baş tasarımcısı Barbara Hanska.
3: Sütyenler kadınlar için en önemli giyim öğesi ama aynı zamanda yapımı en zor olanlardır. Sağlıklı üretilmelidir.
0: Sütyen için sadece konfordan fazlası gerekli. Sıkı gelen iç çamaşırları sağlığınıza zarar verebilir. Kötü tasarımlar nefes sorunları ve sırt ağrılarına yol açar. Çok dar bir sütyen, lenfatik boşaltım damarlarını basınç uygulayarak vücudun toksin atım sistemini engelleyebilir. Corin yeni bir dizi geliştirilmiş sütyen yaratmaya karar verdiğinde alışılmadık bir uzmana danışmış. Doktor Robert Pietrasik, Lodz Teknoloji Üniversitesi'nde bir malzeme bilimci.
2: Bize başvurduklarında gerçekten çok şaşırdık. Çünkü biz normalde hava endüstrileri ve otomobil endüstrileri için araştırma yürütüyoruz. Normalde yaptığımız bu.
0: Doktor Pietrasik, malzeme bilimi, tıp ve termal görüntülemede uzman olan başarılı bir ekip kurmuş. Kadın bedeninden çok, jet motorları üzerinde çalışmaya daha alışık olsalar da göreve çabuk ısınmışlar. Mühendis Piotr Zgorniak için ilk görev tipik bir sütyende basınç olan yerleri görmek. Cevabı bulmak içinse normalde uçakları analizde kullandığı bir kit getiriyor ve bir sütyenin bilgisayar simülasyonunu yaratıyor.
1: Aslında sütyenleri analiz etmek zor. Çünkü bazı açılardan oldukça karmaşık bir yapıları var.
0: Piotr ölçümlerini aldığında kumaştaki gerilimleri eşitlemek için sütyenin boyutlarındaki değişimi test ediyor. Ama haftalarca sıkı çalışmanın ardından bir bilgisayar modeliyle yapılabileceklerin sınırına ulaşıyor. Kızları getirme zamanı geldi. 100 gönüllü bilim insanları göğüslerini termal görüntüleyiciyle görüntülemeden önce bir prototip sütyeni 2 saat giyiyor. Bu verilerle donanan Dr. Pietrasik'in ekibi prototiplerini iyice ayarlıyor. Yani sütyenleri daha çok destek sunup lenfatik damarlara en az basınç uygulayacak şekilde tasarlanmış. Ekstra kumaş sürtünmeyi geniş alana yayarak deride potansiyel hasarı azaltıyor. Geliştirmede 18 ayın ardından ekip kazanan bir tasarımları olduğuna güveniyor.
2: Hem bilgisayar simülasyonları hem de termografik deneylerle yeni süt yiyenin çok daha iyi olduğunu kanıtladık. Daha az basınç, daha az sürtünme ve daha az cilt hasarı var.
0: Artık hedef devrimsel iç çamaşırlarını üretime geçirmek. Fabrikada tasarımcı Barbara Cowell onların bilimini 9 yıllık iç çamaşırı üretimi deneyimiyle birleştiriyor.
3: Kupun tepesinde valentelinin şeklinde ve sütyenin alt kısmında değişiklikler yaptık.
0: İlk iş doğru kumaşı bulmak. Vücut kıvrımlarının şeklini alacak kadar elastik, 9 kiloluk bir göğsü taşıyacak kadar güçlü ve tene giyilecek kadar yumuşak olmalı. Bugün bir polyester karışımı kullanıyorlar. Dayanıklı, elastik ve iç çamaşırı için önemli olduğu gibi puantiye deseniyle bakması hoş. Her sütyen 50 ayrı parçadan yapılıyor. Bu üretimin çalışması için her bedende 100 sütyen yapmayı planlıyorlar. Bu yüzden model kesiciler Sebastian ve Beata ortasında 100 parça kumaş ve üstünde modelle birlikte çok katlı bir kumaş sandviçi yaratıyor. Sorun şu ki çok katlı kumaşlar kayıp yerinden oynayarak keserken yamuk parçalar çıkabilir. Çözümse katmanları bir ısı tabancasıyla delmek. Bu kumaşları bir arada tutarak her seferinde özdeş parçalar olmasını sağlıyor. Sıradaki durak makine odası. Onların görevi sadece 45 dakikada tam bir sütyeni bir araya getirmek. Sütyenler çoğu giyim öğesinden daha çok basınca maruz kaldığı için normalde kullandıklarının iki katı yani santimetre başı 8 dikiş atıyorlar. Ciltle temas eden her parça için hipoalerjenik özel iplik kullanıyorlar. Sıradaki görev ise göğsü destekleyecek kıvrımlı kuplar yaratmak. Bunu yapmak için iki parça özel kumaş köpüğünü bir araya dikiyorlar. Bu da kenarlardan çekerek yarım daire oluşturuyor ve göğse yer çekimine karşı kaldırma gücü veriyor. Yeni tarz sütyenlerin hepsi balenli olacak. Balenler kupların altından geçerek şekil ve keskinlik veriyor. Ama sorun şu ki tenin üstündeki balen rahatsız. Ve eğer yerinden çıkarsa potansiyel olarak tehlikeli olabilir. Çözümse balen için kumaş bir kılıf yaratmak. Ve ardından yan panelleri kuvvetlendirip taşmasını önlemek için silikon destekler eklemek. Son olarak dikilenlerse elastik askılar. Bunları birkaç dekoratif süs izliyor. Sonunda sütyenler tamamlandığında Danuta Bittner şekil ve dikişlerini kontrol ediyor. Terziler o kadar iyi ki kalite kontrolde sadece %0.1 hata oluyor. Sütyenler artık paketlenip küçük bir destek için dünyanın her yerindeki kadınlara gönderilmeye hazır.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

0: Beyaz kelebekler olarak popüler yıllarımız. Sahneden sahneye koşuyoruz. Yine bir gün konsere gitmek üzere yola çıktık. Yolda güle...
1: Pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Küçüğü arka camdan çıkardım. Sonra kendim çıktım. Ancak gerisini hiç hatırlamıyorum. O gün şoförün yapmış olduğu bir kural ihlalinden dolayı benim de hayattaki son yolculuğum olabilirdi. Böyle bir kazadan sağ çıkmayı başardım. Ama ya kardeşlerim? Kazanın üzerinden yıllar geçse de acısının izlerini bedenimde ve kalbimde taşıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun.
1: San Luis Obispo'dayım. Üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma, Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar, baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
2: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
3: Buradaki yemek inanılmaz.
4: İkinci masaya gir o pizza.
5: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
4: Köfte kebap.
1: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
3: Evet.
1: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o İtalyan lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
2: Doğru. Suyu koy.
1: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
2: Çok amaçlı un.
1: Tamam.
2: Şeker, tuz ve yağ.
1: Ve biraz su.
2: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
1: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
4: Yaklaşık 1000.
1: Kaç dedin?
4: 1000 kişi.
6: Yunan feta pizzanız.
7: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
2: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
8: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.

0: Günlük hayatta kullandığınız birçok eşyanın tesadüf eseri ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Durun da göstereyim. Bu bölümde bilimsel bir oyuncağı kurcalarken X ışınının nasıl bulunduğunu öğreneceğiz.
1: Aa, içimi görebiliyorsunuz.
0: Saç dökülmesi tedavisinin arkasındaki gerçekleri öğreneceğiz.
2: Zavallı kadının suratının her bir yanı kılla kaplanmış.
0: Bir de insanları serinletmek için icat edilen bir şeyin onları nasıl terlettiğini keşfedeceğiz.
3: Amerika'daki sürücülerin kaçının arabalarında klima varmış numarası yapmak için camlarını indirmediklerini bir bilseniz.
0: Sürpriz buluşlar başlıyor. Bu büyük çığır açan ve birçok insanın hayatını kurtaran X ışınının hikayesi. İşte karşınızda mucidi Wilhelm Röntgen. Ona daha sonra geleceğiz. İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde insanların içinde neler döndüğünü öğrenmenin tek yolu onları kesip içlerine bakmaktı.
3: Yunan uygarlığının altın dönemleriydi ve bununla birlikte mimari, bilim ve anatomide yeni bir zirveye ulaşılmıştı.
4: Milattan önce 3. yüzyılda yaşayan Herofil en azından Batı geleneğinde olmak üzere genelde anatominin babası olarak görülür. İnsan bedeninin nasıl işlediğini görmek için sistematik şekilde dikkatlice diseksiyon gerçekleştiren ilk kişi olduğunu biliyoruz.
3: İskenderiye'de bir tıp okulu açıp kadavraları incelemeye başlamış. Ancak yöntemleri çoğu kişi tarafından hoş karşılanmamış.
0: Antik Yunanlı, antik Mısırlı ve mumyaların aksine ahirette bedenlerimize ihtiyacınız olmadığını düşünüyorlardı. Yine de cesetleri kesmek için pis bir iş ve çevre kirliliği olarak görülüyordu. Ancak bu tabular Herofili yolundan döndürmemişti.
4: Beyin, göz ve karaciğer üzerine özenle notlar alarak bu kesim işlerinden epey bir şey öğrenmişti.
2: İnsan bedeninin nasıl işlediğini anlamada oldukça büyük bir öneme sahip olan sinirler ve atar damarlar arasındaki farkı bile ortaya çıkarmıştı.
0: Ancak Herofil Hayranları Kulübü'ne üye olmadan önce bilmeniz gereken bir şey var.
3: Herofil rızalarını almadan canlı denekler üstünde deneyler yapmıştı. Tam 600 mahkum.
0: Muhtemelen bu karanlık geçmiş dolayısıyla Herofil'in vefatıyla insan diseksiyonu bilimi de hayata gözlerini yummuştu.

0: orta çağlarda Hristiyanlığın Avrupa'yı kasıp kavurmasıyla diseksiyon gözden düşmesinin yanı sıra bir de artık günah sayılıyordu.
1: Hristiyanlar insan bedeninin mahşer günü dirileceğine ve bu sebeple anatominin yasak olduğuna inanıyorlardı.
0: Birinin vücudunda yarık açmanın tek makul sebebi o kişinin hayatını kurtaracak ameliyattı. Bu da anestezi uygulanmadan ve genelde birinin içini açana kadar sorunun ne olduğunu bilmeden yapılıyordu.
2: Günümüzde ameliyat dendiğinde zihninizde ilk olarak oldukça steril bir ortam canlanıyor. Ancak her zaman böyle değildi.
0: İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde ameliyat barbarca ve riskli bir işlem. Ve daima son çare olarak görülüyordu. Sizi kesip biçen kişinin aynı zamanda saçınızı da kestiğini düşünürsek hiç de mantıksız değil.
3: Orta çağda Avrupa'nın genelinde berber cerrah kavramı oldukça yaygındı. Bu kişiler yalnızca saçınızı kesmekle kalmaz, aynı zamanda uzuv kesme ya da diş çekme gibi operasyonlar da gerçekleştirirlerdi.
0: Bugünlerde pek göremeyeceğiniz türden bir özgeçmiş. Bıçak altına yatmadan içimize bakmak için gerekli devrimsel bir yöntem için ta 1800'lere kadar beklememiz gerekti.
2: Aa, içimi görebiliyorsunuz.
1: Şu benim kalbim. Eyvah, sanırım karaciğerim bitap düşmüş. Bu kadar içersem olacağı buydu işte.
0: Bu da bizi tekrar bu adama getiriyor.
1: Wilhelm Röntgen, Almanya'da yaşayan bir fizik profesörüydü ve katot ışınları denen çiçeği burnunda bir bilimi çalışıyordu.
2: Crookes tüpü denen tüpleri vardı. Bu tüp içinden elektrik geçirdiğinizde elektron ışınlarının eksiden artıya yani katottan anota doğru hareket ettiği bir deney tüpüydü.
0: Parıldayan bu tüpler Wilhelm'in aklını başından almıştı. Sonra da tuhaf bir şey fark etmişti.
2: Olup biteni daha iyi görebilmek için odayı karanlıklaştırmış ve Crookes tüpünü bu sefer bir kutunun içine koymuştu. Ardından bir karton parçasının parıldadığını fark etmişti ve bu da aklını fena halde karıştırmıştı. Çünkü ışığın Crookes tüpünden geçip ta oraya giderek böyle bir etki bırakması mümkün değildi.
0: Wilhelm hepimizin tekrar tekrar ışığı aç kapı olarak bildiği oldukça doğru sonuçlar veren epey eski bir deneysel yöntemi kullanıyor. Kağıdın parlamasına Crookes tüpünden gelen görünmez bir şeyin neden olduğunu doğrulamayı başarıyor. Ama ne? Her başarılı bilim insanı gibi o da oynamaya başlıyor.
2: Işının her türlü şeyi aşıp geçebileceğini fark ediyor. Araya bir şeyler koysa da ışınlar duvarın ardına geçebiliyor. Ancak ışınları ne o ne de başkası görebiliyor. O da bu gizemli ışını X olarak isimlendirmeye karar veriyor. Çünkü ne olduğunu bilmiyor ve bu da bildiğimiz X ışını oluyor.
0: Bundan sonra olanlarsa çok net değil. Çünkü Wilhelm Röntgen 1923'te vefat ettiğinde laboratuvar notlarının hepsini çoktan yok etmişti. Ancak şöyle bir şey olduğunu düşünüyoruz.
1: Röntgen o kadar heyecanlanıyor ki laboratuvarı bırakıp çıkamıyor bile. Orada uyuyup orada yemek yiyor ve tesadüfen keşfettiği yepyeni ışınıyla çeşitli deneyler yapıyordu.
0: Çok geçmeden yeni ışının kemik ve metal eşyalar haricinde vücut dokularından geçtiğini fark ediyor.
1: Doğru türden fotoğraf filmi kullanıldığında ışını görüntü çekmek için kullanabileceğini fark ediyor ve elinin içini çekebilmek için eşi Anna'yı laboratuvara getiriyor. Böylece Anna'nın elindeki kemikleri görebiliyoruz. X ışınları alyansını da gösteriyor. Anna öyle şoka uğruyor ki kendi ölümümü gördüm diyor.
0: Yalnızca birkaç ay sonra Wilhelm, canlı bir X ışını gösterisi yaparak tıp camiası önünde ilk konuşmasını yapıyor. Camia hayretler içinde kalıyor ve haberler hızla yayılıyor.
2: Daha önce görülmemiş bir şey ve insanların bu ilkel X ışını makinelerini kurup gelen ziyaretçileri makinelerin önüne dizerek kemiklerinin resimlerini çektikleri gezici panayırlarda oldukça popüler hale geliyor tabii.
0: Halk adeta büyüleniyor. ve röntgenin buluşu kanser hücresi gibi yayılıyor. Çok geçmeden Amerika, Avrupa ve dünyanın dört bir yanında eğlence niyetine boy gösteriyor.
2: Çok geçmeden tıp camiası dokuların ardını görebilen bu cihazın önemini idrak etmeye başlıyor ve bu icat onlara oldukça ilginç geliyor.
0: Röntgenin şans eseri keşfettiği X ışınlarının tıbbi tedavilerdeki etkisi çok büyük. Konuşmasının üzerinden bir ay geçmeden o zamanlar tıbbi radyograf denen cihazlar Avrupa ve Amerika'daki cerrahlar tarafından işlerine yardımcı olması için kullanılıyordu.
4: X ışını filmleri, ayak parmakları üstüne dikildiğimizde ayak bileğinin hareketli bir eksen görevi gördüğünü gösteriyor.
0: Marie Curie, Wilhelm'in buluşundan haberdar olduğunda henüz Paris Üniversitesi'nde bir öğrenciydi. X ışınının mekanizmasının üretim aşaması pek bilinmese de Marie Curie anında büyüleniyor ve literatüre radyoaktivite olarak kazandırdığı yeni kavram üstündeki çalışmalarına yardımcı olabileceğini düşünüyor.
5: 1898'de Marie Curie eşi Pierre tarafından tasarlanan elektrometreyi kullanarak o günlerde radyasyon kaynaklı olarak bilinen tüm elementleri incelemeye başlıyor.
2: Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde tıp camiası X ışınlarının oldukça kullanışlı olduğunu kabul etti ve hastanelere bu X ışını makinelerinden koymaya başladılar. Ama makineler kocaman ve ağırdı. Bu noktada Madame Curie devreye girerek askerlerin acilen ihtiyaç duydukları savaş cephelerine götürmemiz gerek dedi.
5: Sahil boyunca plaj ve limanların yakınındaki revirler acil ameliyatlar için tam teşekküllü hastanelere dönüştürüldü.
2: Madame Curie minik Curie vagonları tasarladı. Kendisi de ufak tefek olan Curie bu taşınabilir X ışını makinelerini kamyonetlere koymuş ve makineler de aracın hareketiyle şarj olabilsin diye bir de dinamo tasarlamıştı. Kesinlikle çağının ötesinde bir hareket.
1: Curie bu minik araçların yanı sıra askeri üslerdeki 200 kadar yarı sabit X ışını çadırının oluşturulmasından da sorumluydu.
0: Bu araçlar ve çadırlar sayısız hayat kurtardı.
3: X ışını başlı başına harikaydı zaten. Ama tomografi gibi diğer olağanüstü icatların da önünü açmıştı. Tomografi, X ışınının bir uzantısı gibi. Ancak insan bedenini daha detaylı görmenizi sağlıyor.
2: X ışınları sayesinde gelecek vadeden yeni bir tıp dünyası kurduk.
0: Ancak Wilhelm'in tesadüfi keşfinin etkileri içimizi görmekten çok daha ötesine gitti.
6: Ne yapsak nafile?
3: X ışınlarını gökyüzüne çevirmeye başladık. Astronomide X ışını astronomisi denilen yeni bir alan ortaya çıktı ve bu evrenin daha da derinlerine inmemize olanak sağlayarak kainat hakkında yeni şeyler öğrenmemizi sağladı.
0: 23 Temmuz 1999. NASA gelmiş geçmiş en güçlü X ışını teleskobunu uzaya gönderdi.
3: Chandra X ışını gözlemevi evrenin daha önceleri bilgimizin olmadığı kısımlarını gözlemlememize olanak sağlayan olağanüstü bir teleskop.
7: Evine hoş geldin Columbia.
0: Dünyanın atmosferi uzaydan gelen çoğu X ışınını engeller. Ancak yörüngeye bir teleskop yerleştirerek oldukça cansız X ışınlarını görebiliyoruz.
3: Bu teleskobun çözünürlüğü o kadar iyi ki sanki 20 kilometre uzaklıktan dur tabelasını okuyabilmek gibi.
0: İşte bu olağanüstü netlik evrenin oldukça hareketli bölgelerini keşfetmemizi sağlıyor.
3: Uzaydaki X ışınlarını gözlemleyebilmek, patlayan yıldızları, galaksinin farklı noktalarını ve hatta kara delikleri tespit edebilmek gibi evren hakkında daha fazla bilgiye ulaşmamızı sağladı.
2: Bence bu muhteşem bir şey. X ışınlarının mikro ve makro ölçekte kullanılabilmesine bayılıyorum. Böylece DNA yapısını ve evrenin yapısını daha iyi öğrenebiliyoruz. Bence X ışınlarının şairane bir yanı da var.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, Sigortam Net.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
15: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
14: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
19: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
20: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
21: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Tombank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma
9: din. Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
13: İlk arabamdı.
14: Hansi'den vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
15: Kalsın mı? Kalsın mı?
16: Yoksa atsın.
17: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
15: Ta-ta.
11: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
18: Birazdan. Gazetelerin kıvrılmasını önlemek Amerika'nın siyaset ortamını nasıl değiştirdi?
19: Klimanın keşfiyle gerçekleşen güneydeki nüfus değişimleri, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı adaylarının güney eyaletlerini alması gerektiği anlamına geliyor.
18: Peki ya bir oyuncak nasıl olur da hayat kurtarabilir?
20: Gölgelikler sayesinde telefonları çekiyor ve ormandan birilerini arayabiliyorlardı.
18: Ama öncelikle... Ta maymunlardan beri insanların saçı dökülür. Kıymetli saçımızın dökülmemesi için neredeyse her şeyi denedik.
19: Roma İmparatoru Jules Caesar yorucu hükümdarlık günlerinden sonra ballı kayısı yer. Bir şeyler içer ve peruğunu çıkartıp yatağına giderdi. Caesar saç dökülmesinden mustarip milyarlardan biriydi ve bunu kendine özgü tacıyla saklıyordu.
18: Günümüzde kel kafa oldukça havalı bir şey. Belki de artık seçim şansımız olduğundandır. Kimyasal bir formülün saç dökülmesini önlediği kanıtlandı. Ancak bu çözüme giden yol oldukça uzun, karmaşık ve çetrefilliydi.
21: Saç dökülmesinin en yaygın türü erkek tipi kelleşmedir. Saçları dökülmeye başlayan kişilerin %95'inin saçı bu şekilde dökülür. Stres gibi çevresel etkenler, genetik ve hormonal etkenlerin bir araya gelmesiyle gerçekleşir.
18: Kimyasal tedavi bulmak Caesar'dan sonra yaklaşık 2000 yılı buldu. Ancak tedavinin nasıl işlediğini anlamak için önce neden kelleştiğimizi öğrenmeliyiz.
21: Her gün erkek vücudundaki testosteronun %10'u DHT olarak bilinen hormona dönüşüyor. Ancak gereğinden fazla DHT üretilmesi saç köklerinin küçülmesine ve böylelikle kökten meydana gelen saçların kısalıp incelmesine sebep olabilir. Zamanla bu kökler tamamen küçülüp saç üretimini bırakabilir. Vücutlarında testosteron olan kadınlar da bundan etkilenebilir. Hatta erkeklerin %70'inin, kadınların ise %40'ının hayatlarının belli bir döneminde saç dökülmesi yaşayabilecekleri düşünülür.
18: Tarih boyunca insanların saçı dökülmüş ve dökülmeyi önlemek için yollar aramışlardır.
19: Milattan önce 1150 yılında antik Mısır'dan kalma Ebers papirüsüne göre kelliği önlemenin en etkili yolu aslan, yılan, dağ keçisi ya da en iyisi su aygırının yağını kullanmaktı.
20: Bu tedavilerin daha yazıya aktarılmadan binlerce yıl önce ortaya çıkan antik tavsiyeler olduğu düşünülür.
18: Bu kadar uzun süre böylesi doğal bir sürece karşı mücadele etmek tuhaf gelebilir. Ama dünyadaki birçok din ve kültürde saç dökülmesi büyük bir öneme sahiptir.
19: 25 milyon mensubu olan Sihizm, dünyanın en büyük 5. dinidir ve çoğu Sih saçını kesmez. Tanrı'nın yarattıklarına karşı saygı mahiyetinde olabildiğince uzatırlar.
21: Amerika'daki yerli kültürlerinin çoğunun merkezinde doğa ve dünya vardır. Hatta bazı efsanelere göre uzun saç onları saçları uzun otlar olan toprak anaya bağlayan sembolik bir şeydir.
19: Uzun otların toprak ananın saçları olması fikri hoşuma gitti.
18: Saçlar dinler haricinde de büyük öneme sahiptir. Elit kesimler için peruğun oldukça moda haline geldiği 17. yüzyıl Avrupa'sında bile oldukça önemliydi.
21: Fransa kralı 14. Louis aşırı derecede kibirli biriydi. Günümüzde binlerce selfie çekmenin eşdeğeri olarak görebileceğimiz 300 tane portre çizdirmişti. Amma da bencil adammış.
18: Ancak zavallı kral Louis'nin tacıyla bir sorunu vardı.
21: Daha 17 yaşında kelleşmeye başlamıştı ve bir kral için bunun hiç de hoş olmayacağını düşünüyordu. İşte bir kralın kelleşmesinin. Bu yüzden harikulade bir peruk koleksiyonu oluşturmak için 48 tane peruk ustası tutmuştu.
18: Louis'nin yeni topuzu Manş Denizi'nin diğer yakasında yeni bir moda trendine ön ayak olmuştu.
19: Kral 2. Charles, Cromwell İngiltere'yi yönetirken Fransa'da uzun süre sürgün hayatı yaşamıştı ve Fransızların peruk zevklerini benimsemişti. Kral olarak şen şakrak şekilde İngiltere'ye döndükten sonraki portrelerine bakacak olursanız çok güzel upuzun kahverengi peruğunu görürsünüz. Kral ne yaparsa diğerleri de yapmak zorundaydı. Kral ve kraliçe moda öncüsüydüler. Yani Charles peruk taktığında diğerlerinin de upuzun peruklar takması gerekiyordu.
18: Bu 20. yüzyıla kadar devam etti.
0: Kadın işbirlikçiler birçok ülkede saçlarını kazıtıyorlar. Norveç, Danimarka, Korsika ve şimdi de Fransa.
18: Şimdi de hızlıca 50'lerin Amerika'sına geçelim. Yeni bir kral gün yüzüne çıktı. Kellik tedavisinin tesadüfen bulunması da yakında.
19: Upjohn 1950'lerde Amerika'daki en büyük ilaç şirketlerinden biriydi. Ülser tedavisinde kullanılacak yeni bir ilaç geliştirmişlerdi ama ilaç tam bir hüsrandı.
21: Hayvanlar üstündeki deneylerde araştırmacılar bileşenlerin ülseri tedavi etmediğini görseler de oldukça ilginç olabilecek bir yan etkiyle karşılaştılar.
19: Görünüşe göre ilaç tansiyonu düşürmüştü ve hipertansiyon o günlerde çok yaygındı. Bunu halledebilirseniz parayı vurabilirdiniz.
18: Upjohn şirketi de her biri diğerinden çok az farklı 200 çeşit ilaç yaptı. Eğer tedavi edilmezse kalp hastalıklarına yol açan hipertansiyon için etkili bir ilaç bulmaya çalışıyorlardı.
19: Bu ilaçlardan biri ise minoksidildi. Colorado'daki tıp fakültesinde gerçekleştirilen deneyler sırasında Dr. Khan ve Dr. Grant adında iki dermatolog çağrıldı. Çünkü hastalardan birinde bir yan etki görüldü.
21: İçeri girdiklerinde gördükleri en kıllı kadın olmasının dışında oldukça normal görünen 40'lı yaşlarının ortasında bir kadınla karşılaşmışlardı. Zavallı kadının suratı kılla kaplıymış.
18: Bu kalp hapının öngörülemeyen bir yan etkisi olmuş. Hem de oldukça dikkat çekici bir yan etkisi. Kıl uzamasına neden olmuş. Hasta kadın çılgına dönmüş ama doktorlar sevinmiş.
21: Dr. Khan ve Dr. Grant insanların saç dökülmesi tedavisi için ne kadar uğraştıklarının farkındaymış.
18: Görünüşe göre tedaviyle tesadüfen karşılaşmışlar.
21: Eğer kellere doğrudan uygulanabilecek doğru formülü bulabilirlerse köşeyi döneceklerini düşündüler. O zaman turnayı gözünden vurabilirlerdi.
18: Hiç vakit kaybetmeden minoksidili test etmeye başladılar.
21: Dr. Grant sürekli farklı formüllerdeki sıvı ve karışımlardaki bu maddeyi aylarca koluna sürmeye başlamış.
19: Bir gün kolundaki losyonu uyguladığı bölgeye bir bakmıştı ki ne görsün? Kalın kalın kıllar çıkmıştı. Adeta mest olmuştu.
18: Bayağı mutlu görünüyor.
21: Kolunda 2,5 santimetre karelik bir alanda yeni kılların çıktığı ayan beyan ortadaymış.
18: Peki ya hipertansiyonu tedavi edemeyen bu ilaç nasıl oldu da kelliyi tedavi etmeyi mümkün kıldı?
21: Vücuttaki damarları açan bazı ilaçlar vardır. Yani daha fazla kan akışı sağlamak için vücuttaki damarları genişletir. Dr. Grant, saç kökleri etrafındaki kan akışını arttırarak saç köklerine giden oksijen ve besleyici madde miktarını arttırmayı başarmıştı. Bu da saçların daha kalın ve daha hızlı çıkmasını sağlıyordu.
19: Grant ve Kahn ikilisi Upjohn ilaç şirketine geri dönüp altın madeni bulduklarını söylemişler.
18: Haklı da çıktılar. Birkaç yıl içinde doktorlar kelleşme yaşayan hastalarını artık bu ilacı yazmaya başlamışlar ve para akmaya başlamış.
4: Bu ilaç saç dökülmesi yaşayanların saçlarına tekrar kavuşmasını sağlıyor.
18: Bu ilacın erkeklerin %40 ile %60 arasında işe yaradığını biliyoruz. Yani dünya çapında yaklaşık 2.2 milyar kişi bu tesadüfi keşiften faydalanabilir.
19: Devrim niteliğindeki bu ilaç yalnızca insanların başındaki kılları arttırarak birçok kişinin hayatını değiştirdi ve tabii bir de reçetesiz olarak alınabiliyordu.
15: Eğer her gün kullanmazsanız etkisinin azaldığını fark edeceksiniz. Eğer kullanmayı bırakırsanız zamanla çıkan saçınızın yine zamanla döküleceğini garanti edebilirim.
16: Günümüzde minoksidil piyasasının değeri 880 milyon dolar ve 2024 yılına kadar 1/3 büyümesi bekleniyor. Araştırmacılar mesela daha fazla sigara ve alkol tüketimi ya da stres gibi yaşam tarzlarından dolayı kelleşen insan sayısının giderek artacağını düşünüyor. Bunun yanı sıra çoğu ülkede yaşlı nüfusun artması bu tür ürünlerin kullanım süresinin artacağı anlamına geliyor. Yani piyasanın tek bir şansı var, artmak.
19: Saç dökülmesinin uzun soluklu bir serüven olduğu apaçık ortada. Bazıları için sakallı kellerin güneşli toprakları olurken bazıları adeta cehennemi yaşıyor. Bunu değiştirmek istiyorlar. Kariyerlerini ve ilişkilerini bile etkileyebiliyor. Neyse ki şansıma son 20 senede kel ve sakallı olmak büyük bir moda haline geldi. Eğer 20, 30, 40, 100 yıl önce doğsaydım benim için çok can sıkıcı bir deneyim olabilirdi.
18: Yani hatalı ilaç deneyleri ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan kıllı kadın sayesinde milyonlarca insanın artık kelleşmeyi önleme seçenekleri var. Tabii istedikleri buysa.
19: Özellikle de erkeklerin orta yaşlarda nasıl biri olacaklarına karar vermeleri gerekiyor. Bunu kafaya takmayacak mısın? Mesela benim gibi kel olarak diğerlerinden farklı olmak mı istiyorsun? Yoksa bununla savaşacak mısın? Gençliğini korumak mı istiyorsun? Eczaneye gidip kellik ilacı almaman kendini nasıl hissettiğine bağlı bir şey.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
18: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
20: Böyle olmaması gerek.
18: Ama sahipleri onları çok seviyor.
21: İlk arabamdı.
22: Fansiden vazgeçemem.
18: Geriye tek bir soru kalıyor.
23: Kalsın mı? Kalsın mı?
24: Yoksa atsın.
25: Esas heyecan şimdi başlıyor.
18: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
22: Başıma ne gelecek acaba?
21: Bakmaya cesaret edemiyorum.
20: Ta-ta.
18: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
26: Birazdan. Bir çocuk oyuncağı iletişim dünyasını nasıl değiştirmiş olabilir?
27: Gerçekten de uydu dünyasının geleceği.
26: Ama öncelikle sıcak. Çok sıcak. Hava kupkuru. Ölümcül bir güneş var. Hatta katlanılamaz hale geliyor ta ki... Ah,
27: Şu rahatlatıcı hissi bilirsiniz. Hani hava çok sıcak olur ama havuza atlayınca ya da soğuk bir şey içince anında bir rahatlama hissedersiniz. Evet, işte bu dünyanın en güzel hissidir.
26: Yüzyıllardır insanlar sıcaktan kaçmanın yollarını arıyorlar. Ama klimanın keşfi oldukça uzun bir serüven.
0: Antik Mısır'da bile insanların bununla başa çıkma yolları vardı. Bir bez parçası ya da çaput parçası alarak suya daldırırlar ve sonra da onu kapı girişine asarlarmış. Böylece hafif bir rüzgar estiğinde bu soğuk hava onlara kadar gelip serinletirmiş.
26: İşte buna bir nevi ilk klima denebilir ve buna çözüm bulmaya çalışan tek millet Mısırlılar da değildi.
1: Roma İmparatorluğu'nun en deli dolu, en megaloman imparatorlarından biri olan Elagabalus, köleleri dağlara kar toplamaya gönderir ve bir yığın kar toplatırmış. Karlar eridikçe saraydaki odalarda soğuk hava dolaşırmış.
26: Gerektirdiği insan gücünü düşünmezsek hiç de delice değil. 3500 kilometre doğudaki Persepolis'te serinlemenin çok daha ulaşılabilir bir yolunu bulmuşlar.
1: Hadi 2500 sene öncesine gidelim. Pers İmparatorluğu Orta Doğu'ya hükmediyor. Ama bir sorunları var. İmparatorluğun büyük bir kısmı denizden uzakta. Serinletici rüzgar kaynaklarından uzakta. Yani serinlemenin bir yolunu bulmalılar. Halklarına daha katlanılabilir bir hayat sunmaları gerek.
26: Perslerin dahiyane teknolojik buluşları vardı.
1: Binalara yüksekteki havayı içine hapsedip kanallar vasıtasıyla binanın içindeki yeraltı kanallarındaki sulara soğuk hava gönderen uzun ve geniş rüzgar kuleleri inşa ederlerdi. Böylece yukarıdaki odalar serinlerdi. Bu çok başarılı bir teknikti.
26: Dediğim gibi dahiyane. Ama biz de modern klimaların nasıl ortaya çıktığını anlatacağız. O yüzden ileri saralım. Hop hop hop hop, çok gittik. Ha şimdi oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 1902 yılındayız. Ülkede onlarca yıldır süregelen bir sanayi devrimi gerçekleşiyor ve çeşitli şeyler üreten bir sürü fabrika açılıyor.
26: Brooklyn'de yaz ortasındayız ve hava çok nemli.
1: Çok satan bir dergiyi basan bir matbaa var ve bir sorunları var. Mürekkep aktığı ve işçiler terlediği için gazeteler kıvrılıyordu. Bu ciddi bir sorundu.
26: Asıl sorun sıcaklık değildi, nemdi. Daha yeni Cornell'da mühendislik yüksek lisansını bitiren Willis Haviland Carrier içeri girer. Zeki çocuk.
27: Willis, baskı odasında çalışma fırsatı yakalamıştı. Matbaada bir sürü soruna yol açan nem problemini çözmesi için işe alınmıştı.
26: Peki bunu nasıl çözmüş? Tuhaf şekilde her şey bir tren peronunda başlıyor.
0: Willis Carrier, Pittsburgh, Pennsylvania'daki bir tren garında dikilirken bir sis görmüş.
26: Sis bulutunu gören Willis, havada toplanan su buharını sıvıya dönüştürsem ve böylece havayı daha kuru hale getirerek gazete matbaasındaki mürekkeplerinin akmasını engellesem nasıl olur diye düşünmüş.
27: Mesela nemli bir günde havada süzülen su molekülleri olduğunda ve bunlar bir bardak soğuk suyla karıştığında enerji kaybederek sıvı haline dönerler. Böylece bardaktaki suyunuzun yoğunlaşmasına neden olur.
26: Willis, sıcak günde bir bardak soğuk su etkisi olarak adlandıracağımız olayı taklit edip bunun üstüne hava üfleyen bir bobin mekanizması yapmış.
27: Bunun sonucunda ise nemli olan hava kurumaya başlar. Çünkü havadaki nem bobinlere doğru hareket eder ve çevresindeki hava giderek daha kuru ve nemsiz hale gelir.
26: Nemi azaltan bu makine başarılı olmuştu. Willis'in serinletici bobinleri %55 oranında sürekli ve düzenli bir nem sağlıyordu. Bu da gazetelerin mürekkeplerinin akmasını önlüyordu. Ancak bu makinenin bir de hoş bir yan etkisi vardı. Havayı kurutmanın yanı sıra soğutuyordu da.
1: Willis ilk modern klimayı icat etmişti. Ancak dürüst olalım ki fabrikatörler işçilerini o kadar çok da sevmezler. Fabrikalara klima koymalarının asıl sebebi ürünlerini korumaktır.
26: Virisil makinesi iş yerlerinde işçileri serinletirken, evlerine döndüklerinde ise işçileri bunaltıcı bir hava bekliyordu.
1: İşin gülünç tarafı, işçiler artık iş yerlerinde daha fazla vakit geçirmek istiyorlardı. Bu da patronlar için müthiş bir haberdi.
0: Klimalar sayesinde fabrikalar ve ofisler sürekli serin bir şekilde kalıyordu. Bu da verimi ve karı artırıyordu.
26: Bu da kim dediğinizi duyar gibiyim. Bu Margaret Inglis ve Virisil şirketinde çok önemli bir role sahip.
0: Margaret Inglis sıradan bir kadın değildi. O günlerde üniversiteye giden kadın sayısı çok azdı. Kentucky Üniversitesi'nden mühendislik diploması almıştı. Koca Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu yapan ikinci kadındı.
26: Willis ve Margaret birlikte çalışarak daha küçük ve daha güçlü bir klima geliştirmişlerdi. Çok geçmeden bu klimalar, sinemalar, mağazalar ve bankalarda boy göstermeye başlamıştı. Oraların nemini almaktan ziyade soğutmak için kullanılıyordu.
0: Margaret, ülkenin dört bir yanını dolaşarak klimanın meziyetlerini methediyor ve klimaya yalnızca büyük fabrikaların değil, sıradan Amerikalı vatandaşların evlerinin de sahip olabileceğini anlatıyordu.
2: Bu ne biliyor musun?
3: Bir klima.
2: Ta kendisi.
1: Klima bir gösteriş simgesi haline geldi. Hatta Amerika'daki sürücülerin arabalarında klima varmış numarası yapması ve zengin olduklarını göstermek için camlarını indirmediklerini bir bilseniz var ya.
26: Klimalar Amerika'yı değiştirdi. Artık Haziran ayında çikolata alıp Ağustos ayında bir sinemada rahatça oturabilirsiniz.
27: Tam da bu zamanlar halkın bakış açısı da değişti. Lüks bir eşyadan ziyade her evde olması gereken bir şeye dönüştü. 1938'de yalnızca 400 evden birinde klima ünitesi vardı. Günümüzde bu rakam yaklaşık 10'da 9.
26: İşte bu popülarite, Birleşik Krallık'ın bir senede harcadığı toplam elektriği ABD'nin yalnızca klimalar için harcamasına neden oluyor.
1: Maalesef günümüzdeki en ironik olaylardan biri de küresel ısınmayla klimalara gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulması.
26: Willis'in tesadüfen bulduğu serinletme makinesi günümüzde hayal edemeyeceği kadar insanın hayatını etkiliyor.
1: Amerika'da bir zamanlar sokakta yürürken insanların serinlemek için kendilerini evlerinin dışına atarak verandalarda muhabbet ettiklerine rastlardınız. Ancak 1950'lerden itibaren klimayla birlikte bu muhabbetler evlere taşındı. Bir nevi insanlar gizli yaşamaya başladılar.
26: Klimanın etkisi bununla bitmiyor. Klima, Amerika'da büyük göçlere neden olarak siyasetin akışını değiştiriyor.
27: ...1900'lerin başlarında çoğu insan sıcaklar yüzünden New York gibi kuzey eyaletler ve kuzeydeki diğer bölgelerde ikamet ediyorlardı. Hem oralar daha serindi hem de güney eyaletleri bir hayli sıcaktı. Klimanın icadıyla yaşadıkları yerler değişti. Güneye daha çok insan taşındı.
1: Klimanın oldukça yaygın hale geldiği 10 yıl içinde Tucson'un nüfusu %400'lük, Phoenix'in nüfusuysa %300'lük bir artış yaşadı. Orta Batı ve güneydeki diğer şehirlerde aşırı derecede büyüdü.
26: Böylece güneş kuşağı doğdu. Bu terim 1970'lerde literatüre girdi. Yalnızca 50 senede Amerika'nın bu bölgedeki nüfusu %28'den %40'a yükseldi.
1: Klimanın keşfiyle güneyde gerçekleşen nüfus değişimleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı adaylarının güney eyaletlerini alması gerektiği anlamına geliyordu. Ve bunu yapan ilk başkan Ronald Reagan'dı. Koca güneyi cumhuriyetçi yapmıştı.
26: Vay canına. Demek klimalar siyaseti etkilemiş. Ama bu tesadüfi icadın dünyayı değiştirdiğini biliyorum. Onsuz Las Vegas ya da Dubai gibi şehirler olmazdı. Singapur'un kurucu lideri Lee Kuan Yew, klimanın ülkesinin gelişimindeki en büyük icat olduğunu söylemişti.
1: Singapur inanılmaz yemekleri olan, çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan ve ekvatorun oldukça yakınında yer alan çok güzel bir ülke ama sıcaklık sürekli 32 derecenin üstünde.
27: Sıcaklar yüzünden Singapur'daki mağazalar uzun süre açık kalamıyordu. Hatta insanlar sıcaktan dolayı dışarı çıkmasın diye dükkanlar 11.30'da kapatılırdı. Yani çoğu zaman yalnızca gün batımı ve şafak arası çalışırdınız.
0: Klima, insanların daha uzun saatler çalışmasını sağlamasının yanı sıra iş yerlerinin büyük ve güçlü bilgisayarlar getirmesine de olanak vermişti.
1: Singapur'un meşhur finans merkezliği görevini üstlenebilmesine de işte bu kocaman güçlü bilgisayarlar olanak sağlıyor. Borsacılık insanlar için oldukça hararetli bir iştir ama bilgisayarların da aşırı ısınmasını önlemeniz gerekir. Ve bilgisayarları serin tutmak için klimalara ihtiyaç duyarsınız.
26: Günümüzde Singapur dünyanın önemli bir ticaret merkezidir.
1: Singapur, 54 bin dolarlık kişi başına düşen milli geliriyle Asya'nın en zengin ülkesidir ve aynı zamanda sağlık, eğitim ve toplumsal refah açısından da başa güreşir. Tabii bir de oldukça hızlı bir internet altyapısına sahip. Bunların hepsi için klimaya teşekkür edebilirsiniz.
26: Willis, Pittsburgh'deki tren platformunda dikilirken gazete matbaalarındaki nemli havayı kurutacak icadının günün birinde dünyayı serinleteceğini, siyasetin akışını değiştireceğini ve hatta ekonomiyi temelinden değiştireceğini hayal bile edemezdi.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: sigortam Net. Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Alaska.
1: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi püsküvi.
7: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
7: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin
11: olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
12: Mol Ped'den kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Çocukluğumuzda en sevdiğimiz oyuncaklardan bazılarının aslında çocuklar düşünülerek tasarlanmadığını öğrenince şaşırabilirsiniz. Aralık 1941. Pearl Harbor Deniz Üssü, Hawaii.
20: Hiçbir tahrikte bulunmamamıza rağmen Japonya'nın yaptığı alçakça saldırı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Japon İmparatorluğu'na harp ilan etmiştir.
21: Donanma hayatı zordur. Tayfa, düşman gemilerine karşı gözünü sürekli dört açmalıdır. Ancak deniz dalgalıyken, rüzgar eserken ve dalgalar çarparken bunu yapabilmek çok zordur. Adeta düz duvarda yürüyor gibi olursunuz çünkü her şey allak bullak olur. Hiçbir şey sabitlenmediğinden her şey hareket eder.
19: İşte bu sorun gemi mühendisi Richard James'i yiyip bitirmiş. Hassas ekipmanlar sürekli denizi boyluyormuş ve 1943'e gelindiğinde bunun çözümünün torsiyon yayında yattığına ikna olmuş.
22: Richard bir gün laboratuvarında çalışırken ufak bir sakarlık yapmış ve yaylardan birini tezgahtan düşürmüş. Ancak yere pat diye düşmek yerine oldukça farklı bir şey yapmış.
23: Yay taklalar ata ata kitapların üstünden masaya, oradan da nihayet yere düşmüş.
22: Richard yayın bu hareketine çok şaşırmış ve diğer tüm mucitler gibi o da acaba bu yayı ve yayın garip hareketlerini başka bir amaçla kullanabilir miyiz diyerek derin düşüncelere dalmış.
19: Ancak pratik bir kullanımı olmayan bu tuhaf yayla kim ilgilenir ki? Çocuklar tabii ki de.

0: Richard ve eşi Betty, bu işe yaramaz yayın çocuklar arasında rağbet göreceğine ikna olmuşlar. 400 adet yay yapmak için $500 kredi çekmişler. Ve bir tane bile satamamışlar.
1: Ancak oldukça başarılı bir mağazayı Noel gösterisi yapmak için ikna etmeyi başarmışlar.
0: Richard ve Betty bir rampa kurup stres yayını rampadan bırakarak meraklı müşterilerin dikkatini çekmişler. Felaket gibi görünen şey adeta sansasyon yaratmış.
2: Sadece 2 saat içinde 400 tane satmışlar.
0: Bu da gelecek şeylerin habercisi olmuş. Sadece 2 sene içinde 100 milyon oyuncak satmışlar.
1: 50'ler, 60'lar, 70'ler hatta 80'lerde stres yayı olan ya da stres yayı isteyen o kadar çok çocuk vardı ki.
3: İlk stres yayımı aldığım zamanı hala hatırlarım. Londra'daki bir bilim müzesinin hediyelik dükkanından almıştık ve acayip heyecanlanmıştım. Bir kez bile takılmadan merdivenlerden inmesi için günlerce değil, haftalarca uğraşmıştım.

0: Şirket son derece popüler olan bu oyuncak için oldukça popüler bir şarkı yaptırmıştı. Hatta bu şarkı o kadar uzun süre kullanıldı ki reklamcılık tarihinin gelmiş geçmiş en uzun kullanılan müziği oldu.
1: Akılda kalıcı bu şarkı ilk olarak 1962'de yayınlandı ve 28 sene sonra Amerikalı yetişkinlerin %90'ı bu şarkıyı biliyordu.
0: O zamanlarda bu kadar tutmasının bir sebebi de reklamların hem erkekler hem de kızlara yönelik olmasıydı.
1: Çoğu oyuncak zamana yenik düşer ama Stress Yay'ı yaklaşık 75 yıl boyunca tüm dünyadaki popülerliğini korudu.
0: Şirkete 3 milyar dolar kar yaptırdı.
1: Ancak Stress Yay'ı kendine oyundan başka bir alanda daha yer buldu. Hatta kökenlerine yakın bir yerde, savaşta.

0: Vietnam Savaşı'nda askerler balta girmemiş ormanlarda savaştılar. Bu yüzden iletişim çok önemliydi.
1: Ancak cep telefonunun icadından önce ormanın ortasında telefonun çekmesi kulağa geldiği kadar zor bir şeydi.
0: Askerler sırtlarında devasa iletişim teçhizatları taşırlardı. Telsiz sistemi yaklaşık 25 kiloydu ve sırtlarından upuzun bir anten çıkıyordu.
2: Orayı ele geçirmeliyiz. Oradaki kasabayı kontrol altına almalıyız. Bir sürü bubi tuzağı var. Her yerde çalı var. Bubi tuzaklarını güzelce saklamışlar. Gözünüzü dört açın. Dört koldan ilerleyin.
0: Sinyal alıp iletişim kurabilmek için yüksek tepelere çıkıp 3 metrelik antenlerini açmaları gerekiyordu. Tabii bu da düşmana bayrak sallamak gibi bir şeydi. Düşman tam olarak nerede olduklarını görebiliyordu.
1: Askerler bu soruna dahiyane bir çözüm buldular.
3: Birbirinizle konuşmak için uzun antenleri olan kocaman ve ağır sırt çantası taşımak yerine sıkıştırılıp taşınabilen stres yayı kullanabiliyordunuz. Yayı ağaç dalına atıyordunuz, uzuyor ve anten görevi görüyordu.
0: Gölgelikler sayesinde telefonları çekiyor ve ormandan birilerini arayabiliyorlardı.
2: Juliet, merkez konuşuyor. Anlaşıldı mı? Tamam.
0: Stres yayının savaşta önemli bir rol üstlendiğini söylesek çok da abartmış olmayız. İletişimi bayağı iyileştirdiği ortada.
1: Amerika-Vietnam Savaşı'nda mücadele ederken dünyanın öbür ucunda Macaristan'da meraklı bir profesör tesadüf eseri çocukların bayılacağı başka bir oyuncağı icat edeceğinden habersiz huzurlu şekilde bloklarla oynuyordu.
3: Rubik Macaristan'da iç mimarlık bölümünde bir profesördü ve 3D modellemeyi ve geometrik tasarımları öğrencilerine anlatmanın bir yolunu arıyordu.
0: Yapıyı parçalarına ayırmadan her bir bloğun teker teker hareket ettirebileceği bir şey yapmaya çalışıyormuş.
3: Bu şeyi yapabilmek için durmadan tahta bloklar, paket lastikleri ve ataşlarla haşır neşir olmuş, büyülü küp dediği şeyi elde edene kadar uğraşmıştı.
1: Çok heyecanlanmış çünkü küpün geometrisini oldukça heyecan verici bulmuş. Ancak küple oynadıkça hayal ettiğinden çok daha büyülü bir şeyle karşı karşıya olduğunu fark etmiş.
3: Birkaç kez çevirdikten sonra eski haline getirmenin ne kadar zor olduğunu fark etmiş.
1: Zor muymuş? Aslına bakılırsa küpü çözmesi bir aydan uzun sürmüş. Neden bu kadar uzun sürdüğü sorulunca çözmeyi deneyen ilk kişi bendim de ondan demiş. Gayet mantıklı.
3: İşte o anda bir bulmaca bulduğunun farkına varmış.
1: Öyle sıradan bir bulmaca da değil.
4: Oldukça zor bir bulmaca. Hatta ne kadar zor desek azdır. Muhtemelen bu kadar zor olmasa bu kadar ilgi görmezdi.
5: Az daha pencereden dışarı fırlatacaktım. Aşırı derecede bağımlılık yapıyor.
0: Rubik küpü 43 kentilyon farklı kombinasyona sahip ve bunların hepsinin tek amacı özel bir dizilimi oluşturabilmek. Yani insanlarda bağımlılık yaratmasına hiç şaşmamalı.
3: Bulduğunun farkına varmış.
1: Öyle sıradan bir bulmaca da değil.
4: Oldukça zor bir bulmaca. Hatta ne kadar zor desek azdır. Muhtemelen bu kadar zor olmasa bu kadar ilgi görmezdi.
5: Az daha pencereden dışarı fırlatacaktım. Aşırı derecede bağımlılık yapıyor.
0: Rubik küpü 43 kentilyon farklı kombinasyona sahip ve bunların

0: Cağın da popüler olması biraz zaman almıştı. 1980'de büyülü küpün satışları epey düşüktü. Ama bu tamamen değişmek üzere.
1: Erno Rubik, küpün lisansını bir Amerikan oyuncak şirketine vermişti ve onlar da küpe onun ismini verdiler. Rubik küpü.
0: Evet, onu anladık herhalde.
2: Başarılı bir reklam süreci sayesinde herkesin aklını çelmişti. Oyuncak Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ödüller kazanmış ve tüm bunlar 80'lerdeki çılgınlığı başlatmıştı.
1: Rubik küpü tarihteki en çok satan oyuncak oldu. 80'lerin ortasında dünyadaki her 5 kişiden birinin oyuncakla oynadığı düşünülüyor.
3: Küpü dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir dili konuşan kime verirsem vereyim, ne yapacağını anlıyordu.
4: Rubik icat ettiğinden beri küp dünya çapında 450 milyon tane sattı.
0: 80'lerdeki şaşalı dönemleri geçse bile hayatımızda o kadar derin izler bıraktı ki popüler kültürün her bir noktasına nüfuz etti.
4: Onlarca müzik klibinde kendine yer buldu. Yüzlerce sanatçıya tablo ve heykeller konusunda ilham verdi.
2: Dünyanın dört bir yanında Rubik küpünden ilham alan binalar bile var.
0: Zeka küpü yarışmaları da büyük sükse yarattı.
2: Hızlı küp çözümü, insanların Rubik küpünü en hızlı sürede çözmeye çalıştıkları inanılmaz derecede popüler yarışmalar haline geldi. Dünya Küp Derneği, dünya genelinde her yıl 700 kadar yarışma düzenliyor. Guatemala'dan Cezayir'e ve Moğolistan'a kadar.
0: Bu küpü çözmede mevcut rekor 4 saniyenin altında. Yani Erno'nunkinden aşağı yukarı bir ay daha hızlı.
4: Rubik küpünü en genç yaşta çözen kişi 3 yaşındaydı. Bir de sizi görelim.
1: Hazır mısın? 3, 2, 1, başla.
0: Rahat bir sandalyede oturarak iki elle çözmeye çalışmak günümüzde hile yapmak gibi bir şey. Artık gözleri kapalı çözüyorlar. Jonglörlük yaparken robotlar bile çözebiliyor. Bir de aşırıya kaçanlar da var.
1: Hayır.
0: Ama bu küp sıradan bir uğraşın ötesine de geçebilir.
2: Rubik küpü dikkat eksikliği gibi akıl sağlığı sorunlarıyla başa çıkmada da önemli bir role sahip. Bunlarla oynarken aldığınız duyusal dönütler, stres çarkında olduğu gibi dokunma ve çevirme gibi dokunma duyusuyla ilgili veriler sunuyor. Bu uyarım, anksiyete ve diğer rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir.
0: O halde bu mütevazı küpü gelecekte neler bekliyor? Uzay mı?
2: Uydular günlük hayatımızda büyük bir role sahipler. Hem iletişim kurmamıza, hem yolumuzu bulmamıza, hem de birçok şeye yardım ediyorlar.
4: Uydular bir okul otobüsü ağırlığında, hatta daha ağır olabiliyor. Bu kadar ağır olduğundan uzaya fırlatmak da haliyle çok masraflı.
0: İşte burada devreye Erno'nun büyülü küpünden esinlenen küp uydu giriyor.
4: Küp uydular, küp şeklindeki uydulardır. Çok daha küçüktür, yalnızca 10 kilo falan. Ayrıca Rubik küpü kadar küçük olabiliyorlar, yani bunun kadar.
0: Bu minik uydular yörüngede açılabilen çoklu modüllerden meydana geliyor. Ufak boyutları sayesinde geleneksel devasa uydulardan 1000 kat daha ucuza mal edilebiliyorlar. Bugüne kadar 1600'den fazlası yörüngeye yerleştirildi.
4: Gerçekten uydu dünyasının geleceği diyebiliriz.
0: Ormanda arama yapmaktan uzay boşluğuna ulaşmaya kadar. Stres yayı ve küp en eğlenceli icatların bile ne kadar geniş ölçüde etkileri olabileceğini gösteriyor.
4: Bu yüzden bir sürü oyuncağa bakacak olursak insanlık tarihi, hayatlarımız, bilim ve elbette çocukluğumuz üzerinde büyük bir etki yarattıklarını kolayca görebiliriz.
2: Benden bu kadar.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan.
9: Bankam Tombank, kartıma din.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Daha önce hiç böyle sularda yüzmediniz. Yüzme tutkunlarını kendine hayran bırakan gizli doğa harikası su kaynaklarını keşfediyoruz.
1: Hey, bu çılgınlık.
0: Missouri'deki koca bir şelaleden, Seyşel Adaları'ndaki insan eli değmemiş uçsuz bucaksız sahillere.
2: Vay canına, şuraya bak.
0: Sicilya'daki bir nehir kanalında su kayağı keyfinden, Fransa'da denize 0-1 yamaçtan atlamaya, uzun yürüyüşlere, tırmanışlara, yüzmeye ve havada asılmaya hazır olun. Çünkü birazdan daha önce hiç görmediğiniz dünyanın en gizli doğal yüzme alanlarını keşfedeceksiniz.
1: Çok eğlendik.
2: Harika bir şey.
0: Yolculuğumuza Atlantik Okyanusu'ndan geçip İskoçya'nın kuzeyine Glasgow'a 5 saatlik uzaklıkta bulunan sürprizlerle dolu ıssız bir sahile giderek başlıyoruz. Kuzey İskoçya, İskoç kalelerini, ünlü Loch Ness Gölü'nü ve İngiliz adalarındaki en yüksek dağ olan Ben Nevis'i görmek isteyen gezginler için popüler bir gezi noktası. Ama bazıları bunlar yerine rotayı İskoçya'nın kuzeybatısına çevirerek Cannobine sahili adı verilen uçsuz bucaksız vadilerin, ipek gibi kumuyla keşfedilmemiş sahil ve koyların bulunduğu, macera severlerin de çok seveceği sürprizlerle dolu bir yere gidiyor.
3: Hadi gidelim. Cannobine sahili, biz geliyoruz.
0: Cenk ve arkadaşları Lauren, Ilse, Chloe ve Jack İskoçya'ya seyahat için geldi. Ve bugün dünyanın en iyi sahillerinden biri olduğunu duydukları sahili bulmak üzere yola koyuldular.
3: Gördünüz mü? Sanırım sahile yaklaştık.
0: Sahil Durness kasabasının 3,5 kilometre doğusunda bulunuyor ve ana yolun kenarında girişte bir otopark var.
3: Ah, işte geldik.
2: Vay canına.
3: Aman tanrım.
0: Yolun geri kalanını yürümeniz gerekiyor. Birkaç metre ötede sol tarafınızda bir patika göreceksiniz. Bu yol tepeye gidiyor.
3: Şuraya bak. Aman tanrım.
0: Tepeye ulaştığınızda bu saklı cennet size gözle görülecek kadar yaklaşmış olacak.
4: Burası muhteşem bir yer. Etrafta kimse yok. Harika.
0: Cannobine sahili 30 metre yüksekliğindeki iki falezin arasında konumlanmış ve 275 metre genişliğinde ıssız bir plaja sahip.
2: Yolun sonunda burayı görmek harika bir histi çünkü suyun rengi İskoçya'ya göre fazla maviydi. Kumlar bembeyaz ve kayalıklar da pembe renkteydi. Tüm bunlar başka bir ülkedeymişim gibi hissettirdi.
0: Atlantik Okyanusu'nun bu göz alan turkuaz mavisi sularında dalgaların çekiciliğine karşı koymak imkansız. Ama 8 ile 10 derece arasında değişen su sıcaklığı nedeniyle dalgıç kıyafeti giymek şart.
3: Yüzmek için sabırsızlanıyorum.
5: Dalgıç kıyafetlerinizi giyin, hadi.
3: Bu muhteşem!
0: Kapalı havaya rağmen deniz masmavi ve dalgalar hafif. Derinlik ise çok değil.
3: Su çok ferahlatıcı ve göründüğünden çok daha güzel. Olağanüstü.
0: Eğer yüzmeye kısa bir ara vermek isterseniz burada başka maceralara atılabilirsiniz. Sahilin nefes kesen manzarasına karşı yüksek dozda adrenalin salgılatacak bir etkinlik yapmak için falezin tepesinde bulunan 2017 yılında yapılmış ve yerden 27 metre yüksekteki Kuzey İskoçya'nın tek teleferiğine binebilirsiniz.
2: Korkuyorum. Çok korkuyorum. Aman tanrım.
6: Buna tutunacaksın.
2: Korkuyorum.
6: Hazır mısın?
2: Aman tanrım.
0: ...230 metrelik bu teleferikte karşıya geçerken saatte 90 kilometrelik hıza ulaşıyorsunuz.
2: Aman tanrım, tir tir titriyorum.
3: Güzel, harika.
7: Bizim için harika bir macera oldu. Buraya geldiğimiz için çok mutluyum.
5: Buraya tekrar gelmek istiyorum. Burayı görmeleri için yanımda ailemi ve arkadaşlarımı da getireceğim. İskoçya harika bir yer.
0: Şimdi ise güneye, İtalya'da bulunan eşsiz kanyonlarıyla ziyaretçilerine nehirde yolculuk keyfi yaşatan Sicilya Adası'na gidiyoruz. İtalya'nın güney kıyısındaki en büyük ada olan Sicilya, ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Kırsal manzarası çoğunlukla dağlardan, küçük tepeciklerden ve aralarında Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı olan Etna Yanardağı da bulunan çeşitli volkanlardan oluşuyor. Yüz binlerce yıl önce Etna Yanardağı'nda gerçekleşen bir patlama sonucu Alcantara nehir yatağının yapısı bozulmuş ve elde edememiş bu saklı cennette rafting tutkunlarının hayran kalacağı eşsiz bir su kanalı ortaya çıkmış. İşte karşınızda Alcantara Vadisi.
7: Ah hadi arkadaşlar, hadi.
0: Bugün Valentina bu en sevdiği yere arkadaşları Andrea, Frederica ve Gianmarco'yu da getirmiş. Yanlarında ise uzman tur rehberi Sergio var.
7: Burada olmak bana küçük bir kız çocuğuyken geçirdiğim güzel zamanları anımsatıyor.
0: Macera yerlilerin uğrak noktası Alcantara plajı adı verilen nehrin yüzülebilir sularında başlıyor. Ama asıl macera buranın ilerisinde. Çünkü Alcantara Vadisi'ne yalnızca 182 metre uzunluğunda ve 8 derece sıcaklıktaki bu suda akıntıya ters yürünerek ulaşılabiliyor.
7: Vay canına!
1: Vay canına!
0: Vadiye giriş yaptığınızda etrafınızı aralarında yalnızca 4 metre mesafe bulunan 52 metre yüksekliğindeki volkanik kayalar çevreliyor.
7: Çok güzel!
1: Harika!
3: Burası nasıl bu hale gelmiş? Baksanıza.
1: İnanılmaz.
0: Kayalar bu eşsiz şekillerini Alcantara Nehri'nin dağdan akan lavı çok hızlı bir şekilde soğutup kristalleştirmesi sonucunda kazanmış. Binlerce yıl sonra da nehir kayalara aşındırarak bugünkü haline getirmiş.
7: Nehrin suyu tertemiz ve berrak. Yüz binlerce yıllık bir volkanik kanyonda yürüyor olduğuma inanamıyorum. Bu inanılmaz bir şey. Harika.
0: Kanyonda yürümeye devam ettikçe sudaki akıntı güçleniyor. Macerayı seven biriyseniz bunun nedenini yakında öğreneceksiniz. Hemen ileride 2 metrelik dimdik bir yükselti bulunuyor.
7: Şelaleye doğru yürümeye devam ederken nereye gideceğimizden habersiz olan arkadaşlarımın heyecanı yüzlerinden okunuyordu diyebilirim.
3: Arkadaşlar bu çılgınlık. Vay canına.
0: Üst kısma ulaşmak için kanyonun kayalıklarına tutunarak yürümeniz gerekiyor.
7: Buradaki eşsiz kayalar sanki siz akıntıya ters bir şekilde ilerlerken tutunabilirsiniz diye özel olarak tasarlanmış. Heyecan ve adrenalin gitgide yükseliyor. Bu harika bir his.
0: Adrenalin patlamasının en büyüğünü rafting için yalnızca kendi vücudunuzu kullanarak akıntının sizi götürmesine izin verdiğiniz zaman yaşıyorsunuz.
3: Gerçekten heyecandan ölmek üzereydim. Evet.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
3: Sana yakışanı tak. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: İtalya'nın Sicilya adasında yüz binlerce yıl önce bir yanardağın patlaması sonucu volkanik aşınmalarla oluşan bu eşsiz kanyonda etrafı keşfedip akıntıya karşı rafting yapabilirsiniz. Eğer bu tür maceralara atılmayı seviyorsanız Alcantara Vadisi'ndeki kanosuz rafting atlayışları tam size göre. Bu adrenalin dolu macera, volkanik kayaların arasından 2 metrelik eğimden kendinizi sizi ileriye sürükleyen güçlü akıntının içine bırakmanızla başlıyor.
11: Çok iyi!
12: Aman tanrım, bu harika!
10: Tek dikkat etmeniz gereken sivri kayalıklara çarpmamak. Çarparsanız da kendinizi ayağınızla itmeniz gerekiyor. Akıntının gücü kesildiği zamansa kanyonun büyüleyici manzarası eşliğinde nehrin dingin sularında yolculuğa çıkıyorsunuz.
12: Bu harika bir şey. Çok mutluluk verici. Yukarıya bakıp şekil şekil kayaları görmek, gökyüzünü görmek çok rahatlatıcı. Sanki hayat bir anlığına duruyor. Hepimiz sanki tekrar çocuk olmuş gibiydik. Çok eğlendik. Gerçekten harika bir deneyimdi.
10: Rafting macerasının sonuna geldiğinizde ise Alcantara plajında oturup güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Şimdi de dünyanın diğer ucuna, Hawaii adaları arasında bulunan ve sadece çok azimli gezginlerin ulaşabileceği gizli bir plaj için Kauai Adası'na gidiyoruz. Bahçe Adası olarak da adlandırılan Kauai Adası, 1403 kilometre kare genişliğinde devasa bir ada. Buranın manzarası çoğunlukla geniş vadiler, tropik ormanlar ve yemyeşil dağlardan oluşuyor. Hawaii'nin güney kıyısı boyunca yemyeşil ağaçlar denizi kucaklıyor. Bu kıyılarda adanın en güzel plajları yer alıyor. Ama burada öyle gizli bir sahil var ki oraya ulaşabilmek için kilometrelerce yürümeniz gerek. Eğer bu mücadeleyi kabul ediyorsanız, Mahaulepu sahili adı verilen bu saklı cennette tek başınıza deniz, kum, güneş üçlüsünün tadını çıkarabilirsiniz.
13: İşte geldik. Hadi eşyamızı alalım ve sahile gidelim.
10: Bugün Kauai'de yaşayan Marisa, misafir arkadaşı Michaela'yı ilk durak olarak Mahaulepu sahiline götürüyor.
13: Bugün hava çok sıcak.
14: Sahile gideceğimiz için çok heyecanlıyım.
13: Evet, deniz bize iyi gelecek.
10: İlk adım eski Mahaulepu kum yolunu takip etmek. 3 kilometrelik bu yol güney kıyısı boyunca devam ediyor.
14: Sanırım yaklaştık. Dalgaların sesini duyabiliyorum. Bak, ilk koya gelmişiz bile.
13: Gerçekten çok güzel.
14: Çok güzel.
13: Suyun rengi billur gibi, falezler harika görünüyor.
10: Burası Hala Sahili. 45 metre genişliğindeki bu koy Maha Ulepu sahilinin 3 bölümünden yalnızca biri ve kilometrelerce kayalıktan oluşan sahil şeridine kireç taşı falezlere ve körfezlere de ev sahipliği yapıyor.
14: Bak orada bir kulübe var. Hadi biraz mola verir.
10: Buranın yerlileri ağaçtan bir barınak inşa etmiş. Çünkü güney kıyısı adanın en çok güneş alan kıyısı. Öğle saatlerinde 35 derece sıcaklığa ulaşabiliyor.
13: Çok güzel.
10: Buranın güzel manzarasını geride bıraktıktan sonra dalış yapılacak en iyi yere ulaşmaları için uçsuz Maha Ulepu sahilinin el değmemiş bir diğer saklı koyuna 1,5 kilometre daha yürümeleri gerekecek.
13: Aman tanrım, burası muhteşem.
14: Deniz harika görünüyor.
10: Maha Ulepu sahilinin 400 metre uzunluğundaki bu saklı kumsalı çam ormanlarıyla denizin arasında konumlanmış ve etrafında kayalıklar bulunan sakin sulara sahip.
14: Denize gireceğim için çok heyecanlıyım. Su tertemiz. Dalış için harika bir gün olmalı.
13: Evet, hadi gidelim.
10: Masmavi denizin sıcaklığı yaklaşık 26 derece. Bu da şnorkelle dalmak için harika bir sıcaklık. Eğer şanslıysanız kaplumbağaları, papağan balıklarını ve kelebek balıklarını görebilirsiniz.
14: Dalmak çok eğlenceli.
13: Sudan çıkasım yok.
14: Çok eğlenceliydi. Hava çok sıcak, çok yürüdük. Ama değdi. Denize girmek çok iyi geldi.
13: Evet, kendimizi ödüllendirmiş olduk. Hı-hı.
10: Şimdi ise Amerika'nın diğer ucuna, Missouri'deki Joplin şehrine gidiyoruz. Burada ülkenin keşfedilmemiş en görkemli şelalelerinden biri bizi bekliyor. Joplin şehri, 4 büyük eyalet olan Oklahoma, Arkansas, Missouri ve Kansas'ın tam ortasında yer alıyor. Bölgenin en ünlü yeri ise Ozark Dağları. 129 kilometre karelik bu alan yüksek dağlar, kayalıklar ve ormanlarla çevrili. Bu vahşi yaşamın yarısından fazlasını Missouri'nin güneyinde bulabilirsiniz. Bu bölge sahip olduğu birçok göl ve nehirle doğal yaşam tutkunları arasında popüler bir yer. Ama Joplin'in güneyinde bulunan bir akarsu yatağı henüz keşfedilmeyi bekliyor. Eğer size yolu gösterebilecek bir yerli bulursanız göz kamaştıran Grand Falls'ta tertemiz suyun tadını çıkararak eğlenebilirsiniz.
12: İşte geldik. Güzel.
11: Biz geldik.
12: Hadi gidelim.
10: Burada yaşayan Anna Murray, Riley ve Benny arkadaşları Kyle'ı şelaleyi görmesi için buraya ilk kez getiriyor.
12: Tek yapmanız gereken küçük kıyılara tırmanmak. Sonrasında her yer ayaklarınızın altında oluyor. Çok yakın bir yer ama bize özel kalması için kimseye söylemek istemiyorum.
11: Burası harika bir yer.
10: Küçük su birikintilerinden geçerek yürümeye devam ederken karşınızda nefes kesen bir manzara beliriyor.
11: Vay canına, inanılmaz.
12: Şelale bugün muhteşem görünüyor.
10: Grand Falls, Missouri'deki devamlı akan en büyük şelale olma özelliğine sahip. Shoal Creek'te bulunan 3,5 metre yükseklikten çağlayarak aşağı dökülen 50 metre genişliğindeki bu doğa harikası, kıyas yapıldığında minyatür Niagara Şelalesi olarak adlandırılmaya hak kazanıyor. Kayaların bittiği yerin hemen aşağısına şelale akıyor.
12: Hadi gidelim.
10: Burada şişme oyuncaklarla su üstünde eğlenebilirsiniz.
12: İşte böyle. Woo!
10: 130 kilometre genişliğindeki Shoal Creek güçlü akıntılarıyla tanınıyor. Akıntının bittiği yerde sizi 80 metrekarelik bir ada karşılıyor.
12: Bekle, burada mı duracağız?
10: Adacıktan geçtikten sonra şelalenin daha sakin bir yerine ulaşıyorsunuz.
15: Hey, hadi gel. Hadi gidelim.
10: Buradan sonra şelalenin altına doğru yüzerek gitmek artık çok kolay.
11: Evet, işte geldik.
10: Ama asıl büyük eğlence sizi daha yüksekte bekliyor. Şelalenin tepesine çıkmak başlı başına ayrı bir macera.
12: Akıntı bizi aşağı çekiyor. Hayır, korkmuyorum. Şelalenin ucuna geldiğimizde aşağısı korkunç görünüyordu.
10: Şelalenin ucuna geldiğinizde ise tek seçeneğiniz oluyor.
16: Otomobil piyasası durgun.
17: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
18: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
20: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
21: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
22: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
23: Atıştırmalık?
22: Yok, ben doymalık takılıyorum.
23: Bir şey diyeyim mi?
24: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
22: Abi bu adam ne yiyor ya?
25: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
26: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
27: Gün boyu çamaşırını koru, günlük
28: günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
29: Mol Ped'den kız sözü.
30: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
31: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
32: Parasının kıymetini bilenler.
33: Biziz.
34: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
33: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
34: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
33: Para mı kaybettirir?
34: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
35: Biz en iyisi kalgona geçelim.
34: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
36: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
37: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
38: Hesap basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
39: Bu ne böyle?
40: Böyle olmaması gerekiyor.
38: Ama sahipleri onları çok seviyor.
41: İlk arabamdı.
42: Hansi'den vazgeçemem.
38: Geriye tek bir soru kalıyor.
43: Kalsın.
44: Kalsın mı?
45: Yoksa atsın.
46: Esas heyecan şimdi başlıyor.
38: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
47: Başıma ne gelecek acaba?
48: Bakmaya cesaret edemiyorum.
49: Ta-ta.
38: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
10: Joplin, Missouri'nin hemen dışında Ozark Dağları'nın arasına saklanmış 50 metre genişliğindeki bu kocaman şelale ve yüzülebilir akarsuyun adı Grand Falls. Burada çevreyi hem bir bot üstünde giderek hem de şelalenin hemen altında yüzerek keşfetmeniz mümkün. Ama buradaki en korkunç macera, eğer cesaretiniz varsa şelalenin tepesinden 3,5 metre aşağıya akarsuya atlamak olacaktır.
12: Kıyıya ulaştığımızda gerçekten çok korkmuştum.
43: Atlamaya hazırım.
12: Aslında aşağı atlamak bizim abarttığımız kadar korkutucu bir şey değil.
11: Çok eğlenceliydi. Eğlenceliydi.
12: Daha önce hiç bugün eğlendiğim kadar eğlenmemiştim. Harikaydı. Burası gerçekten gördüğüm en harika yer.
43: Burası Joplin'in gizli harikalarından biri. Rahatlamak, doğanın tadını çıkartmak, şelalenin sesi ve manzarası tek kelimeyle muhteşemdi.
50: Hey,
10: Şimdi daha uzak bir yere, Seyşel Adaları'na doğru La Digue adı verilen kayalıklarla çevrili saklı bir sahili keşfetmek üzere yola çıkıyoruz. 2500 hektarlık bu alanda 2800 kişilik nüfusuyla Seyşeller'deki yaşanabilir 3 adadan en küçüğü olan La Digue Adası, aynı zamanda etrafını çevreleyen dağlarla tropik yağmur ormanları ve masmavi sahilleriyle en güzel adalardan biri. Seyşeller'deki 45 adadan yalnızca biri olan La Digue, sadece burada görülen bir çeşit granit kayalıkla çevrili. Ve eğer size yol gösterecek bir yerli bulursanız, saklı kalmış kumsallar boyunca uzanan ünlü granit kayalarını görmek, büyüleyici Anse-Source Darjan'da sizlere unutulmaz bir gün yaşatabilir.
0: Çok heyecanlıyım. Bence bugün çok güzel bir gün olacak.
10: Burada yaşayan üniversite öğrencileri Sophie ve Laura, Amerikan arkadaşları Sarah'ı tekneyle ilk kez La Digue'i görmesi için Praslin Adası'na götürecekler.
1: Ah, sanırım kalkıyoruz.
10: 9 kilometre uzaklıktaki La Digue'e ulaşmak için 15 dakikalık kısa ama güzel bir tekne yolculuğu yapmak gerekiyor.
0: Heyecanlandım.
10: Kıyıya vardığınızda sahile çok az bir yürüme mesafesi kalıyor. Bu küçük adada çok az araba bulunduğundan ulaşım için yürüyebilir, bisiklete binebilir ya da...
1: Yolculuğa hazır mısınız kızlar?
10: Adanın geleneksel kağnı arabasını kullanabilirsiniz.
1: Öküzün ismi ne?
2: Kızılboğa.
1: Kızılboğa.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Hazır mısınız?
1: Hazırız. Evet, gidelim. Hadi.
10: Kağnılar bu tür küçük adalar için çok yararlı. Telaşsız ve trafiksiz bir yolculuk bu adadaki huzurlu ve dingin gündelik yaşamı gözler önüne seriyor.
1: Sahile gitmek için kanun ile yolculuk yapmak eşsiz bir deneyimdi. Zıplaya zıplaya gittik.
0: Keyifli bir yolculuktu.
10: 20 dakikalık bu yolculuk sizi vanilya ağaçlarının arasından geçirerek sahile çıkan patikanın önüne kadar götürüyor.
0: Güzel bir yer. Kum bembeyaz, harika. Çok güzel.
10: Karşınızda devasa granit kaya parçalarını gördüğünüzde sahile geldiğinizi anlıyorsunuz. Çok büyükler ve bazıları geçit şeklinde.
1: Vay canına, burası çok güzel.
0: Vay canına.
1: Su masmavi görünüyor.
0: Çok güzel.
10: Burası Anse-Source Darjan. Bembeyaz kumun sanki şekil verilmiş gibi duran devasa granit kayaların Hint Okyanusu'nun masmavi suyuyla buluştuğu kartpostal gibi bir ada. Üstelik bir tane değil, tam 3 farklı sahili var. Yaklaşık 1 kilometre genişliğindeki bu sahiller dev granit kayalarla ayrılmışlar.
0: Hadi etrafa bakalım.
1: Tamam.
10: Deniz alçaldığı zamanlarda dev kayaların arasındaki kumlu yollardan geçebiliyorsunuz.
0: Vay canına, tamamen bize ait. Çok güzel.
10: Güneye doğru yürümeye devam ederseniz yüzülebilecek en güzel alana ulaşmış olursunuz.
1: Vay canına, şuraya bak.
0: Çok güzel bir yer.
1: Yüzmek için sabırsızlanıyorum.
10: Sahilin bu kısmında suyun aşındırarak şekillendirdiği yüksek kayalıklarla çevrili, dibinde mercan resifleri bulunan sığ ve sakin deniziyle gizli bir sahil bulunuyor. Denizin alçalması yüzmek için en iyi zaman demek. Çünkü 33 derece sıcaklıktaki su 1,5 metre derinliğe ulaşarak doğal bir yüzme havuzu keyfi sunuyor.
0: Burası hareketli sularda yüzmeyi sevmeyenler için harika bir yer. Su çok sakin, bugün çok ılıktı. Çok güzel. Burada şu an bir tek biz varız.
1: Evet, bu harika.
0: Buranın en güzel tarafı sahili ve kayalıklar. Tüm bunlar eşsiz bir saklı cennet oluşturuyor. Tek kelimeyle olağanüstü.
10: Şimdi rotamızı Atlantik Okyanusu'na, Bermuda Adası'nın 15 kilometre batısındaki Hamilton şehrine çeviriyoruz. Burada balta girmemiş ormanlarda saklı yüzme alanlarını ve mağaraları keşfe çıkacağız. Birçok insan Bermuda'yı tek ada sanıyor. Ama aslında burası 170 küçük adayı içinde barındıran tam 650 kilometre karelik alana yayılmış bir takım ada. Bölgedeki en büyük 7 ada İngiliz bölgesi olarak sayılıyor ve birbirine köprülerle bağlanmış durumda. Birbirine bağlı 102 kilometrelik kıyı şeridi boyunca pembe kumu ve masmavi deniziyle her yıl yarım milyon turisti kendine çekiyor. Eğer macera peşindeyseniz güney sahilinde bulunan Hamilton bölgesindeki Castle Limanı'na gitmelisiniz. Burada ormanın derinliklerinde gölcükler ve mağaralardan oluşan bir labirent keşfedilmeyi bekliyor. Bu saklı cennetin adı Tom Moore'un Ormanı.
11: Daha önce buraya hiç gelmedim.
1: Gerçekten evet. Mi? Burayı çok severim.
10: Rachel ve Ish yıllardır Tom Moore Ormanı'na geliyor ve arkadaşları Bill'in de bu güzelliği görmesini istiyorlar.
1: Burayı çok beğeneceksin.
2: Evet, burası harika.
10: 12 hektarlık bu alanı kendiniz gezebilir ya da bir tur rehberiyle gezerek adanın en güzel yerlerini görmeyi garantileyebilirsiniz.
3: Sizin için çok eğlenceli planlarımız var. Mağarada yüzmek, yamaçtan atlamak, yol boyunca ormanı keşfetmek gibi ve harika. Daha da fazlası.
11: Heyecanlandım, çok heyecanlıyım.
3: Tamam, öyleyse hadi gidip görelim.
11: Ormanın güzelliğine bakın.
3: Thomas Ormanı, Bermuda'daki tek vahşi orman. Bir zamanlar aslen İrlandalı bir şair olan Thomas More, 1804 yılında bu adada yaşamaya başlamış. Orman da ismini buradan alıyor zaten.
10: Aynı zamanda Walsingham doğal koruma alanı olarak bilinen bu ormanda insan eli değmemiş harika mağaralar ve gizli yeraltı odaları mevcut.
11: Oh, vay canına. Çok güzel.
10: 200 metre genişliğindeki Walsingham Mağarası, Bermuda'daki yalnızca iki yüzülebilir mağaradan en büyüğü.
2: Bakmaktan kendimi alamıyorum.
3: Evet.
10: Mağara cam gibi berrak suyun yansımasıyla aydınlanan sarkıt ve dikitlerle kaplı.
11: Su ne kadar temiz, baksanıza.
3: Evet, suyun derinliği yaklaşık 10 metre.
10: Su kaynağı Castle Limanı'ndan yeraltı tünelleriyle gelen deniz suyuyla besleniyor.
11: Çocukluktan beri yüzüyorum. Her türlü suda yüzebilirim. Burası harika görünüyor.
1: O zaman sana başarılar diliyorum. Atla Bill.
11: Kızlar neler kaçırdığının farkında değil.
10: Suyun yer altından gelmesi sıcaklığın maksimum 15 derece olmasına neden oluyor.
11: Çok soğuk ama aynı zamanda muhteşem.
10: Ama bu sularda başka sürprizler de var. Dünyanın en saklı yüzme havuzu olan bu havuzda yalnızca iyi yüzücüler yüzebilir.
11: Mağaranın derinliklerine doğru yüzerken birkaç metre ileride bir ışık görüyorsunuz. Bu ışık lagünden geliyor. Yüzerek tüneli geçip lagüne çıkabilmek için de nefesinizi 10-15 saniye tutmanız gerekiyor. Oh, vay canına.
10: Suyun yüzeyine çıktığınızda kendinizi karadan herhangi bir ulaşımı olmayan küçük saklı bir lagünde buluyorsunuz.
11: Gerçekten harika. Etrafı kayalarla, zehirli sarmaşık ve ağaçlarla çevrili ve dışarıdan suya giremeyeceğiniz bir lagün. Buraya sadece mağaradan yüzerek gelebilirsiniz.
2: Evet, başardın.
11: Hayatımın deneyimi oldu.
10: Mağarayı keşfetmeyi tamamladığınızda ormanın içinden bir kilometrelik bir yürüyüş sonucu harika bir doğal havuza ulaşacaksınız.
3: Herkes yanıma gelsin arkadaşlar.
10: Cam gibi berrak suyuyla Bermuda'ya özgü kireç taşı ve kristal oluşumlarla çevrili bu saklı gölün adı The Blue Hole.
3: The Blue Hole'a hoş geldiniz.
2: Blue Hole'a hoş geldiniz.
10: Üç metre yükseklikten 21 derece sıcaklıktaki suya atlıyorlar. Suya girdiğinizde suyun 10 metre altını görebiliyorsunuz.
11: Muhteşem geçen bir günü harika bir şekilde sonlandırdık.
2: Bu saklı gölde dikitlerin arasından yüzerek geçmek ve yamaçtan atlamak. Benim Bermuda'daki en sevdiğim yer burası. Mutlaka tekrar geleceğim.
10: Şimdi İngiltere'nin kuzeybatıdaki göller bölgesinde bulunan, aynı zamanda küçük sürprizlerle dolu eşsiz bir saklı göle gidiyoruz. İngiltere göller bölgesi 1260 kilometre kare büyüklüğünde bir doğal park olarak sayılıyor. Doğa tutkunları için çok gözde bir yer. Etrafı dağlarla çevrili vadilerden oluşuyor, ayrıca birçok göl ve nehir de var. Ve eğer Langstrat Beck Nehri'ni takip ederseniz nehir sizi saklı bir göle ulaştıracak. Gölü görmek için çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Eğer onu görürseniz yerlilerin Black Moss Pot dedikleri bu özel saklı gölde harika ve eşsiz bir zaman geçirebilirsiniz.
4: Güzel bir yere benziyor. Heyecanlandım.
10: Gezgin arkadaşlar Sam ve Trevor bölgenin yerlilerinden öğrendikleri bu büyülü gölü görmek için Stonthwaite adı verilen bu küçük köye doğru yola çıktılar. Yolculuk Langstrat Vadisi'nin yemyeşil yollarında yaklaşık 2 kilometrelik bir yürüyüşle başlıyor. Tek yapmanız gereken tarihi taş yolu takip etmek.
4: Vay canına, güzelmiş.
10: Yolun sonunda bir kapı bulacaksınız. Kapıdan geçince de hedefinize ulaşacaksınız.
5: Galiba gördüm.
4: Aa, güzel.
5: Kapıdan geçtikten sonra bir anda suyun sesini duyuyorsunuz. Bu harika bir sürpriz. Vay canına, şuna bak. Harika.
10: Buralıların Black Moss Pot dedikleri bu granit yarığı vadinin yaklaşık 12 metre derinine iniyor. Langstrat'ın suları direkt olarak yarıktan 6 metre genişliğindeki bu büyük göle akıyor.
4: Burası büyülü bir yer. Vadiden geçiyorsunuz, yüksekten göle ve küçük şelaleye bakıyorsunuz. Muhteşem bir şey.
5: Bence hemen suya Hadi. Atlayıp eğlenmeliyiz.
10: Yüzmeye hazırsanız atlayacak bir yer seçmelisiniz. Gölün etrafındaki 5 metre yüksekliğindeki tepeler atlamak için harika. 5 metre yükseklikten 7 metre derinliğindeki suya atlıyorlar.
5: Hazır mısın?

0: Tepeye tekrar çıkmak için doğal merdivenleri kullanabilirsiniz.
1: Hadi çıkıp tekrar atlayalım.
0: Ama bu sadece başlangıç. Çünkü atlamayı göze almış cesur kişiler için daha yüksek bir kayalık var.
2: Şimdi bu nehirden geçmemiz gerekiyor. Bu atlama noktasına ulaşmanın başka yolu yok. Çitlerin üstünden geçip suya atlayacağız. Hadi gidelim.
0: Bu yamaç tam 7 metre yüksekliğinde.
2: Yukarıya ilk çıktığımda gerçekten çok korkmuştum. Bu kadar yüksek olacağını beklemiyordum. Korkunçtu.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
4: Sigortam Net. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
8: Kalgon'la. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdor'dan bir dünya tatlılık.
12: Abi, ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşimde.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma
17: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
17: Ama sahipleri onları çok seviyor.
19: İlk arabamdı.
20: Fansiden vazgeçemem.
17: Geriye tek bir soru kalıyor.
21: Kalsın mı? Kalsın mı?
22: Yoksa atsın.
23: Esas heyecan şimdi başlıyor.
17: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
24: Başıma ne gelecek acaba?
25: Bakmaya cesaret edemiyorum.
21: Tata.
17: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: İngiltere'nin kuzeybatı kıyısında yer alan, neredeyse 1200 kilometre karelik alana yayılmış bu doğal güzelliğin adı Göller Bölgesi. Burada Langstrath Vadisi'ndeki yeşil dağların arasına saklanmış 6 metrelik yarığın içinde gizli bir göl var. Eğer burayı bulabilirseniz Blackmouth Pot Gölü'ne kayalıklardan atlayış yaparak eğlenebilirsiniz. Buradaki aksiyonun en büyüğü ise gölün hemen karşısında bulunan 7 metre yüksekliğindeki yamaçtan atlamak.
2: Bence en korkunç an kayanın üstüne ilk çıktığınız an. Bu kadar yüksek olduğunu tahmin bile edemezdim.
1: Bu tür şeyler yaparken derin bir nefes alıp kendinizi rahatlatmalısınız. Buraya gelmek için yürüdüğümüz onca yola değdi. Yaşanacak en iyi macerayı yaşadık. Buranın gerçekten çok farklı bir havası var.

0: Çok,
1: çok
0: iyi.
1: Güzel. Bu güzel yere gelip yükseklere tırmanıp suya atlayarak çok güzel bir gün geçirdik. Çok eğlenceliydi.
0: Buranın en güzel yanı bu. Yamaçtan aşağı atlamak gerçekten harikaydı. Çok eğlendim.
2: Şimdi dünyanın diğer ucunda Fransız Polinezyası'ndaki Tahiti Adası'nı ziyaret etmeye gidiyoruz. Ormanın derinliklerinde saklanan göz kamaştırıcı şelaleyi keşfe çıkacağız. Turistlerin ilgi odağı olan Tahiti Adası, masmavi deniziyle, sörf alanları ve siyah kumdan plajlarıyla ün salmış. Ama adanın kuzeybatısının iç kısımlarına gizlenmiş bölümlerinde yemyeşil dağlarla, balta girmemiş yağmur ormanları ve şelalelerle çevrili alanlar bulunuyor. Bunların arasında yalnızca bir yerli size yolu gösterdiğinde bulabileceğiniz bir şelale var. Maceraya hazırsanız doğa tarafından gizlenmiş Maroto Şelalesi'ni görmeye hak kazanmış sayılı insanlardan biri olabilirsiniz.
3: Buraya ulaşmak biraz zor. Ana karaya çok uzak ve içeride. Sizi götüreceğim.
4: Anlaştık.
3: Hadi gidelim. Buyurun.
2: West ve kız arkadaşı Rava, burada yaşayan yerli rehber Tere Moana'nın yardımıyla ilk kez bir şelaleye gidecek. Adanın iç kısımlarında bulunan Pocono Vadisi'ne gitmek için arabayla yaklaşık 20 kilometrelik bir orman yolundan geçmeniz gerek.
3: İşte şelale burada.
5: Bu yolculuğun en etkileyici kısmı karşınıza yemyeşil ağaçlardan başka hiçbir şeyin çıkmaması.
2: Bu saklı vadideki bütün işler nesiller boyu buranın yerli aileleri tarafından yürütülmüş ve buranın ilkelliğini bozmamışlar.
4: Hadi gidelim.
3: Sizi götürüyorum.
2: İşin en zor kısmı yürümek. 3 kilometre boyunca taşların üstünden atlayarak, küçük göllerden, devasa volkanik kayalardan ve yağmur ormanlarından geçerek yürümeniz gerekiyor. Su sesi duymaya başlayana kadar yürüyün.
3: İşte geldik.
5: Çok heyecanlıyım.
2: Ormanın derinliklerindeki etrafı yeşilliklerle çevrili olan bu saklı şelale 12 metre yükseklikten masmavi bir gölün içine akıyor.
4: Çok güzel.
5: Muhteşem.
2: Maroto Şelalesi aslında çift kademeli. Daha yüksek kesimlerde bulunan su kaynaklarından besleniyor. 18 derece sıcaklıktaki suyu Tahiti yazında ziyaretçilerini ferahlatmaya yetiyor.
4: Hadi yüzelim.
5: Su harika.
4: Hadi girelim.
5: Harika, masmavi ve derinlere daldıkça daha da mavileşiyor. Her yere etrafınızda yüzenleri çok net görebiliyorsunuz.
2: Yüzmeye biraz ara vermek isterseniz şelaleye doğru yaklaşın. Orada sizi bir sürpriz bekliyor olacak. Size özel gizli mağaraya ulaşmak için gölün hemen kıyısındaki kayalara tırmanın.
5: Çok güzel.
4: Sanki şelalenin arkasında büyülü bir geçit var.
2: Ama macera burada bitmiyor. Sırada şelalenin önündeki 4 metre yükseklikten göle atlama keyfi var.
4: Buradaki tek insan biziz. Her şey bize özelmiş gibi hissediyoruz. Sanki şelale bizim için yapılmış.
5: Tahiti'yi çok sevmemin sebebi işte bu. Harika bir gündü.
2: Yeryüzünde yüzülebilecek en iyi gizli suları keşfetmek için bütün dünyayı dolaştık. Şimdi ise sırada pek gizli olmayan ama kesinlikle görülmeye değer harika bir yer var. Fransa'ya, Paris'in 800 kilometre güneyindeki Marsilya'da bulunan ulaşması en zor ama en ünlü sahile gideceğiz. 2500 yıllık tarihiyle Marsilya, Avrupa'nın en eski şehirlerinden biri. Bugün burası ülkenin en büyük liman kenti. Ve Marsilya ile küçük Kasis kasabasının arasında keskin deniz yamaçlarıyla çevrili Kalank adında dar bir koy mevcut. Etrafı dağlarla çevrili, doğa tarafından gizlenmiş bu dar koyda bölgedeki ulaşılması en güç ama en güzel sahilleri ziyaret edebilirsiniz. Buraya ulaşım yalnızca tekneyle veya saatler süren zorlu bir dağ tırmanışıyla sağlanıyor. Buraya gitmek için elinizden gelen her şeyi yapmaya hazırsanız, Kalang Don Vo adı verilen bu muhteşem koyun sularında unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz. Burada yaşayan Rachel, Yorick, Camille ve Alex Marsilya Limanı'ndan birlikte ilk kez bu efsanevi sahile gitmek üzere bir tekneyle yola koyuldular.
6: Oraya gideceğim için gerçekten heyecanlıyım.
2: Marsilya Limanı'ndan 16 kilometre uzaklıktaki bu koy, üstü bodur çam ağaçlarıyla kaplanmış olan ülkenin en yüksek deniz yamaçlarına sahip.
6: Harika bir gün. Deniz gerçekten çok sakin. Denizin tadını çıkartıyor ve Kalan'a gitmek için sabırsızlanıyoruz.
2: Burası çok gizli bir yer olmamasına karşın buraya yapılan yolculuğun neden çok özel olduğunu birazdan anlayacaksınız.
6: Vay canına, muhteşem.
0: Vay canına.
2: Burası Kalang Don Vo. Bu eşsiz dar koy yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve berrak turkuaz bir denizi var. 90 metre yükseklikteki kireç taşından yamaçlarla çevrili bu koyun sonunda saklı bir sahil bulunuyor.
6: Olamaz. Su tertemiz, balıklar görünüyor.
0: Su adeta kendini çekiyor. Yüzmek için sabırsızlanıyorum.
2: Bu bölge 2012 yılında doğal koruma alanı ilan edildiği için tekneler Kalang koyunun iç kısımlarına giremiyor. Bu durumsa burayı yüzmek ve dalmak için harika bir yer haline getiriyor.
6: Bir, iki, üç.
2: Buradaki suyun derinliği yaklaşık 6 metre ve altı balıklarla dolu.
0: Çok eğlenceli bir maceraydı. Su gerçekten tertemiz. Biraz serin ama suya gelince güneş sizi ısıtıyor.
2: Yüzmeye ara vermek istediğinizde kayalar sudan çıkıp mola vermenizi olanak sağlıyor. Ve yamaçlara tırmanmanız için doğal basamak görevi görüyor.
6: Şu an yamaçlardan birinin tepesine çıktık. Ve manzaranın tadını çıkartıyoruz. Nefes kesen bir manzarası var.
2: Manzaranın tadını çıkardıktan sonra aşağı inmenin hızlı bir yolu var. 7 metrelik bir atlayış.
0: 3, 2, 1.
6: Gerçekten harika. Aklınızı başınızdan alıyor. Nefes kesen bir manzarası var.
2: Manzaranın tadını çıkardıktan sonra aşağı inmenin hızlı bir yolu var. 7 metrelik bir atlayış.
0: 3, 2, 1.

0: Da Kalank Don Bo size ev sahipliği yapıyor. Yüzerek sahile ulaşabiliyorsunuz.
1: Arkadaşlar başardık.
2: Evet.
1: İşte sahile ulaştık.
0: Buranın sahili yaklaşık 300 metre genişliğinde. Dikkatli bakın, farkı göreceksiniz. Burada kum yerine sahil küçük taşlarla kaplı.
2: Şu an sahil keyfinin tadını çıkartıyorum.
1: Şehir merkezine bu kadar yakın bir yerde böylesine büyülü bir yer olması çok ilginç.
3: Burayı gerçekten çok sevdim.
4: Kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 5000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10 oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Daha önce hiç böyle yüzme havuzları görmediniz. Bizler bu programda dalmanızı bekleyen ilginç ve gizli saklı alanları arıyoruz. Belize'deki ıssız şelale gölünden...
1: Muhteşem bir şey.
0: Dominik Cumhuriyeti'ndeki nefes kesici şelale üçlüsüne...
2: Aman tanrım.
0: İtalya'da rekor kırmak için dalın.
3: Kabarcıklar kilometrelerce gidiyor gibi görünüyor.
0: Ve Japonya'daki nefes kesen deniz kenarı havuzunun üstünde sallanın. Yürüyüşe, kürek çekmeye ve dalış yapmaya hazır olun. Çünkü birazdan bu dünya üstündeki en güzel yüzme alanlarını öğreneceksiniz.
2: Çok kuvvetli, buranın çok acayip bir enerjisi var.
0: Yolculuğumuza Güney Dakota'dan başlıyoruz. Rapid City'nin bir saat kuzeybatısına kendi su kaydırağı bile olan doğal taş şelaleyi bulmaya gidiyoruz. Güney Dakota'daki Black Hills, sunmuş olduğu çeşitli maceralarıyla popüler bir tatil rotası. Güney tepelerinde sembol haline gelmiş Rushmore Dağı anıtını bulabilirsiniz. Kuzeyde ise altına hücum kasabası Deadwood ve her yıl dünyadaki en büyük motosiklet etkinliğine ev sahipliği yapan Sturgis şehri bulunuyor. Ancak sadece 33 kilometre uzaklıktaki Spearfish Canyon'unda bütün gününüzü geçirebileceğiniz saklı cennet gibi bir yüzme alanının olduğunu çok az insan biliyor. Burası Devil's Bathtub adı verilen delicesine eğlenceli bir oyun alanı. Bugün Shannon ve Ashley, arkadaşları Ellen'in doğum gününü en sevdikleri yüzme havuzuna giderek kutluyorlar. Oraya gitmek için Spearfish kasabasından güneye doğru yola çıkın. Sadece 1,5 kilometre sonra Spearfish Kanyonu'na varacaksınız. Orada 12 kilometre boyunca muhteşem manzaralı Spearfish otoyolunda seyredeceksiniz.
4: Burası yemyeşil, çok fazla yağmur yağmış. Çok güzel bir yer. Bu yolda gitmek kesinlikle çok hoş bir duygu. Ben Güney Dakotalıyım ve... Buraya her gelişimde hala ayaklarım yerden kesiliyor.
0: Yürüyüş parkuru yolun sol tarafında kalıyor ama bu gayri resmi konumu işaret eden herhangi bir tabela yok. O yüzden Kleopatra tabelasını kaçırmayın.
4: Nihayet geldik.
0: Ve aracınızı Spearfish çayının hemen yanındaki mıcırlı otoparka bırakın.
4: Çok sıcak. Sadece 23 derece. Bugün mükemmel bir gün. Mayonuzu giyip suda uzanıp keyif yapabilirsiniz. En sevdiğim şey.
0: Otoparktan sonra köprüyü geçin, sağa dönün ve Kleopatra çayının yanından devam eden bitkilerle kaplı patikayı takip edin. Patika boyunca etrafınız akçam, huş ağacı, meşe ve kavaklarla kaplı olacak.
4: Patika gerçekten büyülü bir yer. Masallardaymış gibi hissediyorum. Çok güzel.
0: Ama bir kilometrelik zorlu parkura hazırlıklı gelin. Çünkü patika birçok noktada çaydan geçiyor.
4: Ayakkabım sıkıştı. Evet.

0: Evet, çıkardım. Merak etmeyin, biraz cıvık cıvık o kadar.
1: Yarım kilometre gittikten sonra küçük bir şelalenin ayağındaki cezbedici havuza varacaksınız. Ama orası sizi kandırmasın.
2: İnsanların çoğu şeytan banyosunun burası olduğunu düşünüyor. Burası sadece kandırmak için. Gerisi çaydan yukarı gidince.
1: Burada hedefinize hala 100 metre uzaktasınız.
0: Vay canına. Şuna bakın.
2: Ah işte orada.
0: Başardık.
1: Devil's Bathtub, Kleopatra çayından binlerce yıldır akan suyun kireç taşını oyarak oluşturduğu 6 metrelik bir havuz.
3: Buraya her geldiğimde kulağa ne kadar bayağı da gelse ilk defa görmüş gibi oluyorum.
1: Su yüksek rakımdan geldiği için sıcaklığı 18 derece.
2: Su nefesinizi kesiyor. Böylesine sıcak bir günde o kadar güzel serinliyorsunuz ki.
1: Suya daldıktan sonra 6 metrelik su kayağına dönüşmüş şelalenin tepesine ulaşmak için doğal taşlardan meydana gelen merdiveni kullanabilirsiniz.
0: Kayacak mısın?
3: Hayır, sen kayacaksın. Su kayağı. Çok korkmuştum. Herhalde gruptaki en korkak benimdir.
2: Önden gitmek istemiyor, bu yüzden bir deneyeceğim.

0: Aman tanrım, başardım.
1: Sonunda ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Sadece diğer kızların tepe taklak olduklarını gördüm ve aman tanrım dedim.
0: 3, 2, 1 şimdi.
1: Kaydıraktan hiç kaymamıştım. Bugün ilkti, harikaydı.
2: Burası kesinlikle büyülü bir yer. Göz kamaştırıcı bir yer. Yerel halkın en sevdiği yer. Mutlaka yine geleceğim.
3: Şimdi Belize'ye gitmek için Orta Amerika'ya doğru yola çıkıyoruz. Belmope'nin 60 kilometre güneyinde yeni oluşmuş bir göl, hayatta bir kez yaşayabileceğiniz bir macerayı barındırıyor. Sadece 270 kilometre uzunluğu ve 95 kilometre genişliği ile Belize büyük maceralarla dolu küçük bir ülke. Meksika'nın hemen güneyindeki Belize'nin Karayip kıyıları en yüksek kalitede şnorkel ve tüplü dalış imkanı sunarken, ülkenin içlerine gittiğinizde ormanları, mağaraları ve Cayo bölgesindeki Maya harabelerini keşfedebilirsiniz. Burada Guatemala sınırının 13 kilometre uzaklığında bulacağınız Enfes Göl o kadar yeni ki insanların çoğu burayı henüz keşfetmemiş. Burası görkemli şelaleleri ve saklı yüzme havuzlarıyla gözlerden ırak bir yer. Adı da Vaca Gölü.
4: Merhaba, nasıl gidiyor?
3: Bugün Belize'li Sabrina, arkadaşları Kyle, Kadim ve Tarun'u gölü ilk kez görmeleri için davet etti.
0: Bugün çok heyecanlı şelale göreceğimiz salt turuna çıkacağız. Harika olacak.
5: Çok heyecanlıyım.
0: Kendi ülkemin bu bölgesine ilk defa geliyorum. Utanç verici. Harika bir şey ve bugünün bize getirecekleri için çok heyecanlıyım.
6: Günaydın arkadaşlar.
0: Merhaba.
6: Ben Lazaro.
3: 100 metre aşağıdaki suya inip gölle ilk karşılaşmanızı yaşamadan önce otoparkta rehberinizle tanışacaksınız.
0: Şuna bakın.
5: Harika bir şey.
3: Vaca Gölü etrafı gür ormanlarla çevrili 9 kilometre uzunluğunda bir baraj gölü. Makal Nehri üstündeki Vaca Barajı 2010 yılında tamamlandığında bir zamanlar rafting severlerin uğrak yeri olan nehir daha farklı bir ulaşım aracına uygun hale gelmiş. Karşınızda La Capitana. Büyük baraj gölünde hareket etmek için en uygun araç olan 9 metrelik bir sal.
4: Evet.
5: Sal teknesi minik bir ev gibi görünüyor. Barbekü yapabileceğiniz bir ızgarası var. Gününüzü geçirmek için kendi ülkenizi keşfetmekten daha güzel bir yol olabilir mi?
3: Etraftaki ormanların yanından geçerken nehir kenarlarından moralet timsahlarını görebilirsiniz. Ama onlar yerel halkı korkutmuyor. Kendinizi cesur hissediyorsanız teknenin çektiği şambriyellere binebilirsiniz.
5: Harika bir şey.
3: Üç kilometre sonra gölün saklı sürprizlerinden biri için hazır olun.
4: Şunu görüyor musun?
5: Tam anlamıyla nefes kesici.
3: 7,5 metre uzunluğundaki bu ikiz şelale gölün kıyısına o kadar yakın ki sal sizi onların dibine kadar götürebilir.
4: Teknenin şelaleye kadar gitmesini beklemiyordum. Aman tanrım.
5: Muhteşem bir şey.
4: Muhteşem bir şey.
3: Daha büyük bir macera içinse şelalenin yanındaki kayalara tırmanıp 6 metre yükseklikten 4 metre derinliğindeki suya atlayabilirsiniz.
0: Benim için gerçekten çok zordu çünkü kayalar çok kaygan. Oh. Tepeye çıktığımda ise aman tanrım Sabrina bunu yapamazsın diye düşünüyorum.
4: 3, 2, 1.

0: COP'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
1: Ben bilirim, ben bilirim.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Budur.

0: Tasty.
1: Yeni Tüsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle?
13: Böyle olmaması gerekiyor.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
14: İlk arabamdı.
15: Hansiden vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
16: Kalsın.
13: Kalsın mı?
16: Yoksa atsın.
17: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
14: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Ta-ta.
11: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
18: Doğu Belize'nin Guatemala sınırına yakın bölgesinde bir zamanlar Macal Nehri'nin aktığı yer, sudan elektrik üretmek için kurulan baraj sayesinde 9 kilometrelik sakin bir göle dönüştü. Yeni oluşan Vaca Gölü'nde seyahat etmenin en iyi yoluysa, içinde cesaret edebilenler için 6 metrelik kaya atlayışının da bulunduğu macerayla dolu bir gün sunan Sallar.
19: Aman Tanrım! Aman Tanrım, Sabrina bunu yapamazsın diye düşünüyordum. Bunu yapamazsın.
20: 3, 2, 1!
19: Evet, tamam, atlamam gerekiyor diye karar aldım. Sudan çıktığımda ağzım su doluydu ama ölmedim ve anlatacak bir hikayem oldu.
21: Suya daldığınız anda bütün soğukluğunu hissediyorsunuz.
18: Sizi özel bu cennet göldeki günün hiç bitmemesini isteyebilirsiniz. Neyse ki medeniyete geri dönmeden önce yolda duracağınız son bir nokta daha var.
21: Kim 5 dakika mesafemizde salınacak olacağını düşünebilirdi ki? Ve sallanıp suyun içine atladık.
22: En iyi rehbere sahiptik desem abartmamış olurum. Onun sayesinde günümüz tam anlamıyla muhteşem geçti. Birkaç saatliğine her şeyden uzaklaşmak gerçekten muhteşemdi. Doya doya yaşamak gerekiyor. Kesinlikle harika bir hissiyat.
18: Atlantik'in diğer tarafındaki ada ülkesi Malta'ya bütün güzelliğiyle mükemmel derecede fotojenik olsa da dünyaca ünlü komşuları gibi kalabalık olmayan bir lagüne gidiyoruz. Ufacık Malta takım adası 3 adadan oluşuyor. Malta, Gozo ve Comino. Malta aralarında en büyük ve nüfusu en kalabalık olanı. Ama Comino meşhur mavi lagüne ev sahipliği yapıyor. Güzel olduğu kadar kalabalık da olan nefes kesici bir yüzme alanı. Ama Mavi Lagün'ün hemen güneyinde bir o kadar güzel ve büyük olasılıkla sizden başka kimsenin olmayacağı bir yer olduğunu çok az insan biliyor. Keskin falezleri yüzünden oraya sadece denizden erişilebiliyor. Ama doğru rehberi bulabilirseniz Kristal Lagün'ü ziyaret eden sayılı insan arasında olabilirsiniz. Sean, Taryn, Paul ve Bettina Malta'nın yerlileri. Gözden Irak Lagün'ü keşfetmek için Avustralyalı arkadaşları Can'a eşlik ediyorlar.
23: Herkesin sandığının aksine Malta'nın turistik yerlerini çok fazla görme şansımız olmuyor. Genelde onları bir kenara atıp hayatımıza devam ediyoruz. Adalardan birini ziyaret edip arkadaşlarımla güzel vakit geçirebileceğim bir günümün olması çok güzel bir şey.
18: Lagüne yalnızca tekneyle gidilebiliyor. Ve Malta Adası'ndan sadece 15 dakikalık yolculuk mesafesinde.
23: Malta'yı çevreleyen deniz epey temiz ve masmavi. Akdeniz'in tam ortasındayız. Etraftaki her şeyi görebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey.
18: İnsanların çoğu Comino'nun kuzeybatı sahilindeki meşhur Mavi Lagün'e gidiyor. Daha az bilinen ama bir o kadar güzel olan lagün, o kalabalık yerin hemen güneyindeki kalker falezlerin ardında gizlenmiş şekilde.
0: Oo, vay
12: canına.
18: Kristal Lagün etrafı 60 metreden yüksek ve içleri mağara dolu falezlerle çevrili, göz alıcı şekilde temiz, turkuaz renginde bir koy.
12: Vay canına.
0: Çok güzel.
16: Deniz bugün tertemiz ve bu falezler muhteşem.
18: Biraz uzakta 17. yüzyılda yapılmış St. Mary Gözlem Kulesi'ni görebilirsiniz. Kule bomboş çevrenin içinde göze çarpıyor. Suya dalmadan önce lagünün yukarısındaki yerleri keşfetmek için zaman ayırmak isteyeceksiniz.
16: Açıkçası buradaki manzara göz kamaştırıcı. Hiç böyle bir şey görmedim.
18: Yürüyüş yapmaktan sıcak bastığında ise adanın gerçek pırlantasını kaçırmamak isteyeceksiniz. Temiz, masmavi, 24 derecelik suyu olan bir lagün. Suyun derinliği 5 ile 15 metre arasında değişiyor ve korunaklı konumu sayesinde lagün genç balıklar için kreş görevi görüyor. Mavi sularda yüzen iskarmoz, çotira ve resif balığı görme şansınız çok yüksek.
23: Masal gibiydi. Hepsi huzur içinde ve beraber yüzüyordu.
12: Suyun altı çok huzurlu, inanılmaz. Sadece deniz kestanelerinin hışırtısını
23: bir
12: duyuyorsunuz.
23: Bir de benim kabarcıklarım.
12: Evet, bir de kabarcıkları.
0: Tamamı unutulmaz bir tecrübe oldu.
23: Küçük bir adada olunca her şeyi yaptığınızı zannediyorsunuz ama hep keşfedecek yeni şeyler çıkıyor ve eminim buraya daha sık geleceğim.
18: Şimdi dünyanın diğer ucuna, Japonya'daki Okinawa adasına, sadece nereye ne zaman bakması gerektiğini bilenlerin bulabileceği bir yüzme alanına gidiyoruz. Japonya 6000'den çok adayı barındırıyor ama sadece 430 tanesinde insanlar yaşıyor. Onların arasında 112 kilometre uzunluğu ve 11 kilometre genişliği ile Okinawa 5. büyük ada. Adanın güney tarafında heybetli kalker falezler bulunuyor. Ve yerel halk yumuşak kalker kayalıkları arasında gizli mağaralar ve havuzlar bulunabileceğini biliyor. Bunlardan biri de günde sadece birkaç saat görülebilen ve antik Gushikawa Kalesi'nin harabelerinin gölgesinde saklanan fevkalade bir havuz. Bugün buraya Amerika'dan göçen Patrick, arkadaşları Savannah, Chalice ve Lisa'yı saklı yüzme havuzunu bulmaya götürüyor.
20: Herkes maceraya hazır mı?
0: Evet.
24: Aman tanrım, çok heyecanlıyım.
18: Itoman'dan harabelere 5 kilometrelik kısa bir yolculuk var.
20: Burayı sıradan bir gezide keşfettim. Ve sürekli gittiğim bir yer oldu. Ziyarete gelen herkesi ilk götürdüğüm yer burası.
18: Tabelaları takip edip Gushikawa Kalesi'nin otoparkına geleceksiniz.
0: Aa, girişi görüyorum.
20: İşte karşınızda.
0: Şuraya bak, orada ve çok güzel.
18: Oradan sonra 25 metrelik toprak yoldan yürüyerek kale harabelerine varıyorsunuz.
20: Şurası kalenin köşesi.
24: Muhteşem.
18: 12. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği düşünülen kaleden geriye çok fazla bir şey kalmamış. Kale hakkında çok az şey biliniyor ve geriye sadece 55 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde bir taş yığını kalmış. Ama uçurumun kıyısına geldiğinizde hedefinizi ilk kez göz ucuyla görebilirsiniz.
24: Vay canına, denizi iyice çekilmiş durumda. Mükemmel.
20: Şuraya gidiyoruz.
0: Oh, aman tanrım, çok güzelmiş.
25: Otomobil piyasası durgun.
26: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
27: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
28: Ama ne otel?
29: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
28: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
28: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Bankaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay. Baloncuk Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
29: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
30: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
31: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
32: İkisi birlikte çok iyi.
33: Tıpkı bizim gibi.
34: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
35: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
36: Budur.

0: değil. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
2: Ben bilirim, ben bilirim.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Japonya'nın Okinawa adasındaki Gushikawa Kalesi harabeleri olağanüstü Pasifik Okyanusu manzarasıyla göz alıcı bir tepede bulunuyor. Ancak harabelerin aşağısında günde sadece iki kez ortaya çıkan gizli bir yüzme alanı olduğunu çok az kişi biliyor.
8: Şuraya gidiyoruz.
9: Aman tanrım, çok güzelmiş.
7: Işıl ışıl mavisiyle neredeyse daire şeklindeki havuz çoğunlukla dalgalarla kaplı. Ancak doğru zamanda gelirseniz hayatınızın yüzüşünü burada yapabilirsiniz.
10: Ne kadar mavi Işıl'a olduğuna bak. Bakın.
9: Çok heyecanlıyım. Hadi hadi.
7: Gelgit havuzuna gitmek için 180 metrelik kayalık patikadan aşağıdaki mercan sahiline inmeniz gerek. Ama dikkatli olun. Kayalar ıslak ve kaygan olabilir. Bu da yürüyüşü tehlikeli bir hale getirir. Sağlam ayakkabılar giymeyi unutmayın ve acele etmeyin.
10: Doğru ayakkabıları giymeyince kilometrelerce yürümüşsünüz gibi geliyor. Dalış ayakkabılarını tavsiye ediyorum.
7: Ama havuza vardığınızda yolculuğun buna değdiğini göreceksiniz.
10: Aman
9: vay
10: tanrım,
9: canına.
10: Ne kadar mavi.
7: Bu 13 metre genişliğindeki ve 4,5 metre derinliğindeki havuz yeniden sular altında kalmadan önce günde birkaç saat sadece sular çekildiğinde görülebiliyor. Kayaların yamacındaki parıldayan turkuaz su burada daha fazla kalabilmeyi dilemenize neden olacak.
10: Burası kimsenin var olduğunu bile düşünmeyeceği inanılmaz gizli bir vaha, büyülü bir yer. Gerçekten muhteşem.
7: Yerel halk, ziyaretçiler bu serinletici 23 derecelik suya atlayabilsinler diye havuzun üstüne bir de halat asmış.
9: 3, 2, 1.
8: Aman tanrım, muhteşem. Çok güzel, yukarı çıkıp bir kez daha yapalım.
9: Ah, muhteşem bir his. Adrenalin dolu.
7: Yüzmeye ara vermek istediğinizde uçurumun kenarına oyulmuş olan antik mağaraya bir göz atın.
10: Vay canına.
8: Şuna bakın.
9: Vay canına. İnanılmaz bir yer. İçeride harika bir şey var mı?
7: Söylenene göre mağara eskiden acil durumlarda yukarıdaki kaleden kaçmak için ve denizden gelen teslimatı depolamak için kullanılırmış.
8: Çok acayip.
10: Ne kadar harika olduğunu anlamak için kendi gözlerinizle görmeniz gerekiyor. Suyun rengi burası için uydurulmuş gibi. O kadar berrak ve mavi ki. Harika.
9: Bu değerli yeri bulduğumuz ve bütün gün tadını çıkartabildiğimiz için çok mutluyum. Mükemmeldi.
7: Yeniden Amerika'ya, Florida'daki Tallahassee'nin 2 saat batısına doğru yola çıkıp ender görülen bir doğa olayında oynayabileceğiniz el değmemiş bir kumsalın peşine düşüyoruz. 1000 kilometreyi aşan sahilleri nedeniyle Florida, Amerika'da güneşli tatil yapmak isteyenlerin en gözde eyaleti. Doğu yakasındaki sahiller sörfçülerin uğrak noktası iken, batı yakası sakin suları ve altın kumsallarıyla ziyaretçileri karşılıyor. Ve cezve görünümlü eyaletin sap tarafına geçip muhteşem manzaralı 30A otoyolundan batıya gittiğinizde dünyada denize akan Kumul Gölü bulunan nadir sahillerden birine varıldığını çok az insan biliyor. Olağanüstü Greaton Beach'i kaçırmak istemezsiniz.
9: Merhaba, nasıl gidiyor?
11: Nasılsın?
9: Nasılsın?
7: Bugün Mike ve Keely yerel cennetlerinde macera dolu bir gün yaşamak için küçük bir kasaba olan Greaton Beach'te arkadaşları Nick ve Chloe ile buluşuyor.
12: Kanoları ve kürekleri getirdin mi?
9: Evet.
11: Sanırım aldık.
12: Tamam.
7: Kasabadan göle gitmenin en heyecanlı yolu huzurlu Western Gölü üstünde kürek çekmek.
11: Çok acayip.
12: İnanılmaz.
9: Çok güzel.
7: Amerika sahilde yer alan kumul göllerinin bulunduğu ender ülkelerden biri. Ve bu 400 dönümlük çoğunluğu tatlı su olan gölse sadece birkaç metrelik sahil kumuluyla denizden ayrılmış durumda. 26 derece sıcaklığındaki sakin ve sığ göl sıcak günlerde kanoya binmek ve suda süzülmek için ideal.
12: Çok güzel değil mi?
7: Etraftaki bitki örtüsünden yayılan mazı tohumları nedeniyle göl zararsız kahverengi görünümüne bürünmüş. Çay lekesi rengine karşılık gayet temiz ve berrak olan göl, karşısındaki gölün mavi rengiyle göz alıcı bir kontrast oluşturuyor. Meksika Körfezi'nin bir kilometre içine akan gölü izlemeden bu macerayı bitirmek olmaz. Yoğun yağmurların ardından tatlı suyla tuzlu su, Greaton Beach'teki görkemli sarmalda iç içe geçmiş.
12: Sıkı tutunun. Göl bir anda açıldı. Kanalın içinden geçtik. Dalgaları aşıp dalgalarla beraber geri geldik.
11: Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Aman tanrım, muhteşem.
7: 8000 dönümlük Greaton Eyalet Parkı'nda bulunan Greaton Beach, 1,5 kilometrelik beyaz ince kumlu bir sahil.
12: Geliyor. 5 ayrı kıtadaki sahillere gittim ve burası açık ara farklı hayatımda gördüğüm en beyaz, en temiz sahil.
7: Serinlemek istediğinizde biraz eğlence ve sörf için Körfez'de denize girin.
12: Efsanevi bir gün geçirdik. Sahil olağanüstüydü. Daha önce gördüğüm hiçbir yere benzemiyor. Kumun kalitesi, suyun sıcaklığı. Heyecan verici.
9: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Fevkalade bir yer.
7: Şimdi ise güneye, Dominik Cumhuriyeti'ndeki Monte Plata yöresine aynı yerde bulunan bir değil, üç görkemli çağlayanı bulmak için gidiyoruz. Dominik Cumhuriyeti, Amerika'nın Georgia eyaletiyle neredeyse aynı boyutlarda. Ve 1200 kilometrelik kıyısıyla yüksek kalite tatil köyleri her yıl 5 milyon turisti ülkeye çekiyor. Ama çoğu insan ülkenin içlerinde de güzelliklerin ve maceraların olduğunu bilmiyor. Hayat dolu başkent Santo Domingo'dan sadece 60 kilometre uzaktaki Monte Plata yağmur ormanlarında bir değil 3 şelalenin tamamen size kalacağı nefes kesici bir yer bulunuyor. Karşınızda büyüleyici Salto Alto şelaleleri.
10: Tam bir macera olacak.
9: Eğlence zamanı.
7: Ariel, Brandy ve Victoria, Bayaguana şehrinin dışındaki o çok güzel şelalelerle ilgili hikayeleri duymuş. Ama orayı bulmak için sadece kulaktan dolma bilgiler mevcut. Kendilerine yerel halkın verdiği yol tarifine uyuyorlar.
10: Çok fazla insanın bilmediği yerleri seviyorum. Oraya gidip bu tecrübeyi yaşamak için çok heyecanlıyım.
7: Şelaleler Bayaguana'nın 10 kilometre uzağında bulunuyor. Ama dikkat edin, şehirden çıktığınız anda yol çok zorlu bir hal alabilir.
10: Çok tümsek var. İyi ki kiralık arabayla gelmişiz.
7: Bol engebeli küçük bir yolculuğun ardından asfaltsız yolun kenarındaki şelaleleri gösteren el yazısı tabelayı kaçırmamaya çalışın.
11: Woohoo!
7: Otoparktan sonra 100 metre boyunca giden toprak yoldan aşağı inin.
9: Aa, burası çok güzelmiş.
7: Merdivenlere vardığınızda neredeyse geldiğiniz sayılır. Şelalelerle ilk karşılaşacağınız yere doğru inin.
10: Aman tanrım.
12: Evet.
7: Kayalık duvardan 12 metre aşağıdaki sakin ve temiz havuza akan 3 muhteşem çağlayanın olduğu Salto Alto şelaleleri 3 kız kardeş diye de bilinir.
12: Olağanüstü şelaleler.
9: Muhteşem bir yer. 3 büyük şelale ve bir sürü küçük şelale var.
10: Çok kuvvetli. Buranın çok acayip bir enerjisi var.
7: Şelale kendini gölgede bırakan yağmur ormanından aktığı için 18 derecelik ürpertici bir sıcaklığı olabilir. Karayiplerdeki sıcak bir günde serinlemek için mükemmel. Burada 2 metrelik kayadan 3 metre derinliğindeki zümrüt yeşili suya atlayabilirsiniz.

0: harika hissediyorum. Woohoo! Az önce kayalardan atladım. Muhteşemdi.
1: İsterseniz şelalenin altına gidip üstünüze yağan suların altında çok güçlü bir sırt masajı da yaptırabilirsiniz.
2: Çok ihtişamlı bir şelale. İnsana neredeyse fazla geliyor ama aynı zamanda çok da huzur verici bir yer.
3: Sonsuza kadar burada kalacağım. Çok mutluyum. Burası muhteşem bir yer.
2: O kadar güzel ki buranın gerçekten var olduğuna inanamıyorum bile.
1: Pasifik'in diğer tarafındaki Fransız Polinezyası'nda ve Tahiti'nin 340 kilometre kuzeybatısında bulunan değişik bir tabiatı ve en iyi kalitedeki şnorkel yerlerini görmek için ıssız bir adayı ziyarete gidiyoruz. Fransız Polinezyası 5 takım adanın bir araya gelmesinden oluşuyor. Toplamda 4200 kilometre karelik alanıyla Güney Pasifik şeridine yayılan bölge Doğu Avrupa ile kabaca aynı boyutlarda. Adaların arasında meşhur tatil yerleri Bora Bora, Tahiti ve çok daha az bilinen 415 adadan oluşan ve engin lagünün etrafında 75 kilometre boyunca uzanan dairesel mercan adası Rangiroa'da bulunuyor. Ve her şeyden gerçekten uzaklaşmak istiyorsanız adalardan biri sadece size kalacak, dünyadan değilmiş gibi görünen bir cennet parçası barındırıyor. Karşınızda Ilo Recife adası.
4: Merhaba, nasılsınız?
1: Mihimana, Hinatea ve eşleri Carter'la Johan, Rangiroa'yı ziyaret etmek için Tahiti'den gelmiş. Ilo Recife gitmek için rehber ve tekne kiralamışlar.
4: Bugün Recife adalarına gidiyoruz.
1: Avatoru kasabasından Rangiroa'nın büyük lagününün güneyine doğru 33 kilometrelik bir tekne yolculuğu yapacaksınız. Adanın diğer tarafına vardığınızda sıra dışı kaya oluşumlarının yanında üstü gür ormanla kaplı bir ada göreceksiniz.
4: Hadi gidip keşfedin.
5: Aman tanrım, muhteşem bir yer.
1: Ilo Recife, Fransızca'da Recife Adası anlamına geliyor. Burası Rangiroa'nın Feo olarak da bilinen su yüzeyine çıkmış mercan kayalıklarıyla dolu Güney Pasifik Okyanusu boyunca birkaç yüz metre boyunca uzanan bir bölgesi. Koyu gri mercan kayalıkları kanallarla birbirinden ayrılmış ve etrafını saran turkuaz rengi deniz enfes bir görüntü oluşturuyor.
6: Vay canına, şuna bakın.
5: Jura çağından kalma bir şey gibi görünüyor. Şahane bir yer. Gerçekten çok güzel.
1: Mercan kayalıkları milyonlarca yıl önce sular altındaymış. Ama volkanik faaliyetler sonucu ada yükselmiş ve mercanların kuruyarak taşlanmasına neden olmuş. Şimdi ise sivri kayalıklar lagünden Güney Pasifik Okyanusu'na yürürken keşfedebileceğiniz olağanüstü bir yer oluşturmuş durumda.
6: Çok güzel.
7: Tam anlamıyla çok güzeldi ve ayda yürümek gibiydi.
1: Okyanus kıyısına vardığınızda gri renkli mercanlar büyümeleri için gerekli olan suyu aldıklarından dolayı pembeye dönüşerek tekrar canlı hale geliyor.
4: Evet, hissediyorsunuz değil mi? Hayat bu işte. Burası Mercan Adası'nın canlı kısmı.
2: Tüm o renkler, tüm o deniz, resiflerin renkleri inanılmaz, harika.
1: Burada sakin dalgalar arasında oynayabilir ya da oltanızı atıp resif balığı tutmaya çalışabilirsiniz. Veya sadece etrafı keşfe çıkıp olağanüstü deniz canlılarına rastlayabilirsiniz. Kayalık kıyı boyunca oyuklarda yaşayan ve çalkantılı su boyunca yayılmış olan mor deniz kestaneleri bulabilirsiniz.
2: O yerleri görünce biz neredeyiz böyle diye bağırmak istiyorsunuz.
1: Ilo Recife'i keşfetmeyi tamamladığınızda lagünün tam karşı tarafında başka bir maceraya daha atılmak için tekneye geri dönün. Avatoru'nun sadece 8 kilometre uzağında akvaryum diye bilinen bir su altı bölgesi bulacaksınız. Ve su altını görene kadar bekleyin.

0: stays, it stays with me.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıkları geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
3: Siparişiniz.
4: Ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Fransız Polinezya'sındaki Rangiroa Adası neredeyse 75 kilometre genişliğindeki lagünün etrafına dizilmiş adalardan oluşuyor. Ve lagünün denize açıldığı iki geçidin çok yakınında içerdiği kalabalık su altı yaşamından dolayı akvaryum adı verilen şnorkel yapmak için mükemmel bir yer bulunuyor.
12: Şnorkel yapmaya gidelim.
11: Yanınızda şnorkelinizi getirirseniz resiflerin etrafında yüzen kalabalık su altı yaşamını kendi gözlerinizle görme şansınız olacaktır. Bu bölge lagünün okyanusa açıldığı geçide çok yakın. Bu da orayı dünyanın en iyi dalış ve şnorkel yapma yerlerinden biri haline getiriyor.
12: Bütün o balıklarla yüzünce kendimi küçük deniz kızı gibi hissettiğim anlar olmadı diyemem.
11: Burada etrafınızı yüzlerce çotiranın, imparator balığının, papaz balığının ve hatta siyah yüzgeçli köpek balığının sarması çok olası.
13: Az önce onlarla yüzdüm, saldırgan değiller. Suda onlarla olmayı ve doğal yaşam alanlarını görmeyi çok seviyorum.
12: Burada yalnız başınıza olunca gördüğünüz her bir küçük şey için bile minnettar oluyorsunuz. Başka bir gezegen gibi.
13: İnanılmaz bir yer. Bir sürü ıssız ada var. Burada Robinson Crusoe'yu bulabilirsiniz. Muhteşem bir yer.
11: Şimdi kuzey yarıküreye dönüp İngiltere'deki Cornwall kentine doğru dehşet verici dalgalar ve gizli gelgit havuzlarıyla dolu bir koyu keşfetmek için yola çıkıyoruz. Cornwall, güneybatı İngiltere'de 2600 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Burası güneşli iklimi ve görkemli kuzey sahilleri nedeniyle tatilcilerin uğrak noktası. Meşhur granit falezlerden altın kum plajlara kadar her şey var. Macera dolu dalgalarla ve keşfedilmeyi bekleyen gelgit havuzlarıyla dolu olan bölgenin en iyi gizli plajlarından biri, Padstow şehri yakınlarındaki engebeli kıyı şeridinin içinde saklanıyor. Burayı Triernon koyunda bulabilirsiniz.
14: Al bakalım, hangisi senin?
15: Bu.
11: Trevor, Isabel ve Sam macera dolu bir plaj günü geçirmek için Cornwall'u ilk kez ziyaret ediyor.
15: Su ne kadar da mavi. Çok acayip.
11: En bilinen sahiller otoparka yakın bir yerdeyken 500 metre kadar kuzeye giderseniz çok az kişinin bildiği nefes kesici bir yer bulabilirsiniz.
16: Vay canına, harika.
14: Şu kaya oluşumlarına bakın.
11: Karşınızda doğal kaya havuzları ve falezlerin arasına saklanmış altın kum sahilleriyle 750 metrelik engebeli ve sarp kıyı şeridi Triernon koyu.
14: Suyun ne kadar berrak olduğuna bakın. Pırıl pırıl. Suya girmek için sabırsızlanıyorum.
11: Suyun tadını çıkarmak için en iyi yer 6 metrelik falez duvarların arasına saklanmış 15 metrelik tenha bir plaj.
14: Burada kendi özel plajınız varmış gibi geliyor. Neredeyse hiç kimse yok. Çok huzurlu bir yer.
11: Ortalama yarım metre boyundaki dalgalar burayı boogie sörfü için ideal bir yer haline getiriyor.
15: Evet.
14: Muhteşemdi. Su çok eğlenceli. Dalgalarda sörf yapmak şahanedir.
16: İnanılmaz. Su çok eğlenceli.
11: Ama eğlence sadece burayla sınırlı değil. Engebeli kıyı şeridini keşfetmek isteyenleri muhteşem bir mükafat bekliyor. Sular yükseldiğinde kayalardaki kraterleri dolduran okyanus doğal yüzme havuzları oluşturuyor.
14: Harika!
11: En büyük gelgit havuzu 18 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde. Burası gün sonunda suya dalmak için mükemmel bir yer.
16: Hazır mısınız?
0: Yeah.
15: Evet.
14: Şahane. Kendi yüzme havuzunuz gibi. Çok güzel. Cornwall'a gelecekseniz burayı kesinlikle görmeniz lazım. Woo. Buraya 10 üzerinden 10 veriyorum.
11: Yeterince yabani yüzme havuzu ve erişimi imkansız yer gördünüz mü? İşleri biraz değiştirip sizi erişmesi daha kolay olan ama suyun altında inanılmaz bir sürpriz barındıran başka bir havuza götürüyoruz. İtalya'ya, Venedik'in 35 kilometre batısındaki Padua şehrine kelimenin tam anlamıyla rekor kırmak için yapılmış bir yüzme havuzunu görmeye gidiyoruz. Çizme şeklindeki ülke İtalya'nın yüz ölçümü 300 bin kilometre kare ve nüfusu 60 milyon. Ancak yılda neredeyse 50 milyon turist ülkeyi ziyaret ediyor. En çok turist alan şehirlerden biri de Kuzey İtalya'daki Venedik. Venedik kanallarıyla ve gotik mimarisiyle ünlü. Çok uzak olmayan bir mesafede antik üniversitesi, bazilikası ve orta çağdan kalma şehir merkezi olan ve daha az bilinen Padua şehri bulunuyor. Ama 2014 yılından beri şehirde turistleri çeken yeni ve modern bir cazibe merkezi var. Dünyanın en derin yüzme havuzu. Ve tabii ki yüzmeyi ve dalış yapmayı seviyorsanız rekor kıran Y40 havuzunu mutlaka görmeniz gerek.
3: Çok acayip olacak.
4: Tüplü dalış macerasına doğru yola çıktık.
11: Yeni evli çiftimiz Alicia ve Joseph tüplü dalışı o kadar seviyor ki Joseph evlenme teklifini bile su altında yapmış. Ve şüphesiz balaylarında da tüplü dalış yapanlar arasında efsane olmuş bir yere gidiyorlar. Havuzun olduğu otele gitmek için Padua şehrinden başlayan 16 kilometrelik muhteşem manzarası olan bir yolculuk yapmak gerek.
3: Bence epey yaklaştık. Birkaç dakika kaldı.
4: Tüplü dalış hislerim kıpırdanmaya başladı. Havuzun yakında olduğunu hissedebiliyorum.
11: Havuz Terme Millepini Oteli'nde bulunuyor. Ama havuzu kullanmak için otelde konaklamanız gerekmiyor.
3: Sonunda geldik.
4: Evet.
11: Otele vardığınızda havuzu ilk kez görmek için merdivenlerden inip seyir penceresinden bakın.
4: Aman tanrım.
11: Yukarıdan baktığınızda normal bir havuz gibi görünse de 20 metre uzunluğundaki Y40 havuzunun sürprizi suyun altında gizli. Havuzun en derin noktası 42 metre. Ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en derin yüzme havuzu unvanını almış bulunmakta.
3: Havuzun tepesi görünmüyor bile, o kadar derin.
4: Çok güzel bir şey.
3: Evet.
11: Dalış yapmadan önce su yüzeyinin 5 metre altında 12 metre uzunluğundaki saydam cam tünelden geçerek sizi bekleyen macera hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
4: Görünüşe göre burası havuzun derin kısmı. Epey bir derine gidiyor. En son suya girdiğimizden bu yana 2 hafta geçti. O yüzden suya yeniden girebilmek için sabırsızlanıyoruz.
3: Solungaçlarım kurumaya başladı.
11: Havuz, serbest dalış ve tüplü dalış yapanların ister yalnız isterlerse ücretli rehberle birlikte egzersiz ve antrenman yapabilmesi için tasarlanmış.
17: Ben de, ben Antonio. Dalmaya hazır mısınız?
3: Evet.
11: Kıyafetinizi giydikten sonra derinlikleri keşfetmek için 34 derece sıcaklıktaki suya dalabilirsiniz. 2014 yılında yapılan havuzda termal olarak ısınan 4.2 milyon litre su bulunuyor. Ve çeşitli derinliklerde tüneller ve mağaralar var.
4: Müthiş bir şeydi. Epey dar bir alandaydık. Manevra yapmanız ve tüpünüzü çıkarmamaya özen göstermeniz gerekiyordu. Daha önce havuzda böyle bir şey yapmamıştım.
11: Havuzun her ayrıntısı hem serbest dalıcılar hem de tüple dalanlar için ideal oyun alanını yaratmak için tasarlanmış. Buraya tüplü dalış yapmaya gelenler hayatlarının seferi için su altı motoru kullanmayı da öğrenebilirler. DPV'ler kısa süre içinde su altında geniş bölgeleri görebilmek için giderek daha da çok tercih edilen araçlar. Elektrik motorunun çalıştırdığı pervane ile itiş gücü oluşturarak hareket ediyorlar.
3: Suyun altında tutup sağa sola dolanabildiğiniz motorlu şeye bayıldım. Süper hızlıydı. Acayip bir şey.
11: Ama en heyecan verici şey havuzun en derin yerine. 12 katlı bir binaya denk gelen 42 metre derinliğe dalmak.
4: Aşağıya baktığımda sanki kilometrelerce derinmiş gibi hissettim. Sudaki basıncın giderek arttığını hissedebiliyorsunuz. Silindirin dibi o kadar sessizdi ki sanki bir boşluktaydınız.
3: Şimdiye kadarki en derin dalışımızdı. Muhteşemdi.
11: Derinliklerden döndüğünüzde güneşin altında güzel vakit geçirmek için otelin iki açık havuzundan birine gidebilirsiniz.
4: Balayımızı geçirmek için daha mükemmel bir yer hayal edemiyorum. İkimiz de tüple dalış yapıyoruz. İkimiz de su insanıyız. Hayatımın en tatminkar tecrübesi ve en güzel günüydü.
3: Muhteşemdi. Acayip bir gündü. Buraya her gün gelebilirim.
0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
18: Ama ne otel?
19: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
19: Gerçekten mi? Kanıtla.
20: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
18: Favori sitendekini bile.
20: Aynı otel. Yarı fiyatına.
18: Trivago'ya bakmamış.
19: Trivago'ya bakmadım.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
23: Budur.
24: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
23: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
25: Füsti.
26: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
27: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
28: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
29: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
30: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
31: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira.
32: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz.

0: Dostum, aklın başından gidecek. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu işin. Bu çok eğlenceli. Bu işi böyle günler için yapıyoruz. Bir depoyu açtık ve bir cephaneliğimiz oldu. Bugün gider.
1: Bu senin eğlenebileceğin bir şey. Eğlenmeni istiyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Senin olsun. Buna çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Bu da nedir?
1: 11'in altı. Sanırım bir kazanımız oldu. Sana doğruyu söyle. Bu Cadılar Bayramı'nda bunu giyeyim mi?

0: Setleri var. Muhtemelen 1840'da yapılmış ama 1800'ler sonuna kadar kullanılmış. Bu bir küçük haddeleme karabina tüfeği. Remington tarafından yapılmış. Bunlar Amerikan askeri tüfeği. Ama bu son rakam tüfeği. Size doğru fiyat verdiğimi bilirsiniz.
1: Harika.
0: Ateşlerlerse.
2: Pekala.
0: Pekala. Atış poligonu.
2: Peki dolandırılacak mıyız? Hadi.
3: Diğer tarafa da gidecek.
2: Rezalet.

0: yılın indirim fırsatı başladı. Kaçmayın.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan...
2: ...öyle yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır.

0: Bunu düşün.
1: Tamam.
0: Bu iyi mi değil mi söylemeni istiyorum.
1: Öncelikle Titanic eserleri ve film eşyaları var. Gemiden veya filmden bahsediyorsak değeri oldukça artıyor.
0: Buradaki
1: kaynaklardan geliyor. Bu felaketten sonra çıkan ilk kitaplardan biri. Halkın böyle haberlere ihtiyacı vardı ve bunları yazan adamlar bu ihtiyacı karşılamış oldu.
0: Unutma, hala yılan ısırığı malzememiz var.
2: Evet. Hadi biraz yılan oynayalım.
0: Yılanları sevmem.

0: ve kafa kafaya müthiş bir mücadeledeyiz.
1: Dört çeyrek.
2: Dur bakalım.
0: Bir çöplük bir anda hazine sandığına dönüyor.
3: Suratım da patladı.
0: Oh, vay canına.
3: Acaba... Fransızdayız adamım. Ama maalesef kaç depo var bilmiyorum.
0: Sorun değil, bırak o da sır kalsın. Aslına bakarsanız bu işin güzelliği de her yeri didikleyip saklı hazineleri aramakta. Giz papel.
4: Evet, başlıyoruz. $50 açıyorum. $50 var mı? Var. 75 var mı? Başlatmamız
0: gerekiyor sonuçta, arkadaşımız değil mi?
3: Biz mi başladık?
0: Ben başlattım.
3: Bunu almayak gerçekten kafanı kullandın. Ama bir ara korkmadım değil.
0: İş CJ'ye geldi mi adam banka gibi. Bugün kafayı kullanmamız gerekiyor. İki

0: Bu bir bıçak. Hadi sökül bakalım.
1: O da bıçak mı?
0: Sen. Yok, görelim. Biraz yardım eder misin? Oh, vay canına. O da ne?
1: Çıkarıp yakının bakalım.
0: Ya 5 para etmez bir şey ya da birkaç yüz dolar eder.
1: Oh, oh, oh.
0: İşte kullanılmışa benziyor. L. Bu Garrick mi? Oo. Bu Garrick'in imzası, bu güzel bir şey bulduk galiba. Yankilerin onur listesinde bu adam. Spor yadigarı.

0: Spor yadigarı koçu oyuncusudur ama bazen işimizi ödemeye geldiğinde inatçılığı tutar.
1: Dua ederim de ki.
2: Elinin rengi çok değişik.
0: Gerçekten de öyle.
2: Çünkü bu demir atlı Gerrigan. Ard arda 2130 maçta oynamıştır. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu.
3: 6.
2: 100 mü?
0: Bu topu 9-10 bin dolara okudu. Ne dersin? Mümkün mü?
2: Hayır.
4: Kulumuzda da kullanacağız. Kalecilikte ilerlemek için tüm yetenekleri bileyen bir şeydir.
0: Neden insandan daha iyi?
5: Bunda insan hataları olmaz. Bir

0: Affedersin, ihtiyaçım olası verdim.
1: Servis geldi. Çantamızı mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: En iyi saç yönümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillerime saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ötelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Otomobili onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Şaşırtıcı şeyler var. O da geri gelmemizi sağlıyor. Besin zincirinin tepesindeyiz.
4: 25 bin dolar edebilir.
3: Ya da nakit peşinde koşuyor.

0: Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
5: Ben bilirim, ben bilirim.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Tamam, burası temiz.
9: Bu da ne böyle?
8: Aman tanrım, bu atlı karınca değil.
9: Bu da ne böyle? Bir zebra mı? Bununla ne yapacaksın?
8: Şuna baksana. Bunlar hava vanaları ve bununla dengeyi ayarlayabiliyorsun. Bu bir animatronik dostum. Hava girince ağız hareket ediyor. Belki kafası inip kalkıyor. Havayı nereye gönderdiklerine bağlı olarak. Hayır.
9: İşte bu.
8: Hayır. Bunu yapma. Hiç saygılı değil. Bu şey uzun bir süredir depoda kalmış. Küflenmiş gibi.
9: Oh dostum. Aman tanrım. Dostum bu bir timsah.
8: Ve iyi durumda gibi.
9: Bu çılgın bir şey.
8: Muhtemelen bu suyun altındaydı ve yukarı çıktı ve... Sonuncuya bakalım. Oo, vay canına.
9: Biraz it.
8: Evet işte o.
9: İn.
8: İşte burada.
9: Aman tanrım. Bu yakaladığım en büyük balık.
8: Merhaba.
9: Merhaba.
8: Bunlar bir film yapımında ya da muhtemelen bir eğlence parkında kullanılmış olabilir. Eğlence parklarında bunlar çok pahalıdır ve sadece bunlara mühendisler dokunabilir. Çünkü bunlar çok önemlidir. Bunlardan biri bozulursa sorun olur çünkü o zaman gidersin. Çünkü zebranın belli bir yerde bir şey yapması gerekir ve bunu yapamaz. Gerçekten aleti kapatırlar. Bu para demek. Animatronikler hakkında bu kadar şeyi nereden bildiğimi
9: biliyorum, biliyorum çünkü...
8: Üniversite yıllarımda bir eğlence parkında çalışırdım. Kaptan Al, 70 kişiyi yandan çarklı teknesine bindirirdi ve onlara şakalar yapardı. Baylar baylar, bir arkadaş baskısı yaşamak üzeresiniz. Biraz önden, biraz arkadan ve dümendeki adiden. Boşuna gider, bu senin için.
9: Dostum, daha önce de dinledim.
8: Kaptan Al'ın gemisi geçti ve artık eski animatroniklerimiz var.
9: Sana Kaptan Al demeyeceğim.
8: Kara Kaptan Al diyeceksin.
9: Hayır.
8: Kaptan, hatta kaptanım
9: ben
8: diyeceksin.
9: Ben kamyonu getireceğim.
8: Ben zaten seninle konuşmuyorum. Animatroniklerle ilgili size bir şey anlatmış mıydım? 18 yaşındaydım.
9: Tamam, sus.
8: Bana...
9: Odaklanmaya çalış, odaklan. Birkaç fotoğraf çektim ve birkaç ilan verdim. Görünüşe göre boks ringimiz aslında bir güreş ringiymiş.
8: Hikayeyi anlatayım mı?
9: Hayır. Dün gelip aldılar ve onu kuracaklarını söylediler.
8: Bizim görebildiğimiz kadarıyla tamdı. Umarım öyledir.
9: Gidip Rob'u göreceğiz. O bir profesyonel güreşçi ve eğitmen. Ve o yeni bir ring almak istiyor.
8: Biliyor musun, ben küçükken böyle boks maçları falan izlediğimde oraya çıkıp herkesi döverdim diye düşünürdüm. Oh. Şuna bak Tom.
9: Vay canına.
8: Güzel toplan.
10: Ne haber dostum, nasılsınız?
8: Seni görmek güzel.
10: Sizi görmek
8: güzel. Bana bakar mısın?
10: Güzel takla.
8: Hepsi burada gibi.
9: Vay canına. Görünüşe göre iyi durumda.
10: Öyle, bayağı sağlam.
8: Şuna bak Tom. Şuraya bak. Buraya bakınca geçimini bundan sağladığını sanıyorum.
10: Evet öyle.
8: Bana profesyonel güreşten bahseder misin?
10: 19. yüzyılın ortalarında başlamış. Karnaval için yapılan bir şeymiş. Güçlü adamlar, gerçek güreşçiler gösteri maçları yaparlarmış. Bunun profesyonel güreşe dönmesi ise birinin seyircilerden birini alıp güreşçime 5 dakika dayanabilirseniz size şu kadar para veririm demesiyle başlar. Tabii ki o da ekipten ve kaybedeceğini biliyor. Ve profesyonel güreş böyle başlamış.
9: Vay canına.
8: Bu şeye çarpınca canın yanıyor mu?
10: Tabii ki. Ama bir boks ringine kıyasla sırt için daha güvenli. Şimdi esnek kiriş dedikleri bir şey kullanıyorlar. Bunlar birçok ince kiriş ve hareket ettiğinde esniyor.

0: listeden mi?
1: Çok fazla esneme evet. payı yok.
0: Oo, canım yanmış gibi görünüyor. O kadar esneme yok. Rengimiz hakkında ne düşünüyorsun?
1: Hoşuma gitti.
0: Bununla ne yaparsın?
1: Bunu alıp turneye çıkıp gösteriler yapabilirim.
0: Bu renklerin 5000-6000 dolara satıldığını öğrendik.
1: Evet öyle.
0: Sen ne teklif ediyorsun?
1: Kullanılmış olduğu ve sıfır olmadığı için 3000 dolar.
0: Sence?
2: Bence bu biraz düşük.
1: 3500 dolara ne dersiniz?
0: Bu şey test edilmiş.
1: Yani biraz yıpranmış.
0: Biz 4000 düşünüyoruz.
1: Vay canına. Tamam, 4000 doları verebilirim.
2: Güzel.
1: Tam olarak istediğim şey bu.
0: İyi mi?
1: Öğrenmenin tek bir yolu var.
2: Bence siz bu şeyi test etmelisiniz.
0: Tamam, güzel.
2: Kostümün var mı?
0: Aslında yok.
1: Senin için bir şey bulabilirim.
0: Bana ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Moralimi bozmaya çalışıyorsun.
1: Bozdun mu?
0: Dostum, onu dağıtacağım. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. İstiyor musun? Al bakalım. İyi bir isme ihtiyacım var.
2: Tamper.
1: Evet.
0: Evet, tamper. Evet. Bu güzel. Seni parçalayacağım.
1: Tamam.
2: Başla.
0: Hiçbir şey göremiyorum. Tom, bana yardım et.
2: Sanırım akşam yemeğinde tavşan var.
0: Ne yapacağız? Hiçbir fikrin var mı?
2: Evet. Başla.
0: O hiç yardımcı olmadı. Hey, ne yapıyorsun?
2: Tavşanın kafasını kopardı.
0: Hiç kimse tavşana saygısızlık edemez. Mahvedeceğim seni. Onu yakaladım. Evet, işte bu. Ben harikayım. Bu çok eğlenceliydi. Nasılsın?
1: İyiyim. Göründüğünden güçlüsün.
2: İyi gösteriydi.
1: Teşekkür ederim.
0: Tavşan kostümünde güreş yapacağımı sanmazdım. Ama bu harikaydı.
2: Dostum, bu çok etkileyiciydi. Şimdi gidip bu animatroniklerin para edip etmeyeceğine bakalım.
0: Garner Holt yapımındaki Garner'ı görmeye gidiyoruz.
2: Merhaba baylar.
0: Merhaba.
3: İşte geldi.
0: O büyük bir koleksiyoncu ve bu ülkedeki en büyük animatronik şirketlerinden birini yönetiyor. Umarım o bu şeylerin nereden geldiğini ve değerini biliyordur. İşte karşınızda.
3: Güzel. Bu Florida'da Disney stüdyolarında denizler altında 20 bin fersahın yapımında kullanılmış.
0: Vay canına. Yani bu Disney World'da.
3: Evet. Bu iyi bir buluş çünkü gerçek bir su altı parçası bu.
0: Bu şeyin Disney World'den nasıl kaçtığını merak ediyorum.
3: Evet. Disney parçalarını parkın dışında görmek çok zordur ama genel olarak bu şeyler kapandığında orada çalışan insanlara hediye olarak falan verilebilirler.
0: Ben de eğlence parkları hakkında birkaç şey biliyorum. Üniversite yıllarımda...
2: Yüce Tanrım, yine başlıyoruz.
0: Yandan çarklı gezinti adında bir şeyde çalışıyordum. Bu korkunç saçlı yakışıklının kim olduğuna bir bak.
3: Bir eğlence parkı kişiliğin var.
0: Teşekkür ederim bayanlar baylar. Kaybetmek istemediğiniz her türlü organınızı her zaman teknede tutun. Bu benim en sevdiğim. Ben de eğlence parkları hakkında birkaç şey biliyorum. Üniversite yıllarımda...
2: Yüce Tanrım, yine başlıyoruz.
0: Yandan çarklı gezinti adında bir şeyde çalışıyordum. Bu korkunç saçlı yakışıklının kim olduğuna bir bak.
3: Bir eğlence parkı kişiliğin var.
0: Teşekkür ederim bayanlar baylar. Kaybetmek istemediğiniz her türlü organınızı her zaman teknede tutun. Bu benim en sevdiğim.
3: Öden dışarı atlıyormuş gibi görünürdü. Güzel bir parça, çok değerlidir.
2: Bu da iyileşiyor.
0: Ağzım sulandı.
3: Bakalım bu üçüncü parça ne? Bu daha büyük görünüyor. Güzel, bu bir Jungle Cruise zebrası.
2: Evet,
0: Jungle Cruise. Büyük bir olay, bu büyük bir olay. Bunların Disney'den olduğuna inanamıyorum.
3: Bunun en güzel yanı bunlar milyonlarca insanı eğlendirdi. Bu karakterler kendi çaplarında birer yıldız. Çok orijinal ve son derece nadir.
0: Emekli olmuş bir Disney animatroniği için en yüksek müzayede fiyatı nedir sence?
3: Karşılaştığınız koleksiyoncuya bağlı olarak 8-10 bin dolardan başlayıp 20-25 bine kadar çıkabilirler. Tabii ki eğer gerçekten çalışıyorlarsa.
2: Peki bunlar için bir teklif.

0: destekte bulunacak
1: Önce
0: mısın?
1: Önce ne kadar iyi çalıştıklarına bakalım.
2: Tamam, bu makul geliyor. Hazır mısın Tim? Kader anı.
0: Hadi küçük dostum, bize yüzebileceğini göster.
2: Nefesler tutuldu.
0: Lütfen çalış. Vay
2: evet. Canım. Tamam, tamam.
0: İşte oldu dostum.
1: Kulaklar çalışıyor. Şuradaki kuyruk hareketlerini de gördünüz.
2: Evet evet, çok güzel.
1: Ve sadece şu iki şeyi yapıyordu. Kuyruktaki hareket vericiyi çalıştırıyor, yani kuyruk hareket ediyor.
2: Pekala. Bence bunların hepsi bir noktaya kadar çalışıyor. Rakamlar da ona göre olmalı.
1: Çalışıyorlar, birkaç küçük sorunlar. Bu arkadaşın hareket vericisi yok. Bunlar sadece yarım çalışıyor.
2: Bunun değeri
1: bu muhtemelen 10 bin dolar civarında. Bunlar gayet iyi çalışıyor ama biraz yıpranmış. Önceki kapağı kayıp. Ama toplamda bir pazarlık yaptığımız için size 30 bin verebilirim.
2: Bunun kendi başına 10 bin dolar olduğunu söyledin. Düşük kalitede olan. Bu şeyin en az 15 bin etmesi gerekiyor.
1: Bakın ne diyeceğim, en iyi teklifim bu. 35 hepsine.
2: Bilmiyorum.
0: 40 diyelim.
1: Bu şeyleri tamir ettirmek için çok uğraşacağım.
0: Bir daha gelişlerine kadar bekleyebilirsin.
1: 37.500.
2: Evet demek istiyorum. Tamam. Anlaştık.
1: Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Artık koleksiyonum için yeni oyuncaklarım var.
0: Vay canına. Bu hayvanların bu kadar para edeceğini hiç düşünemez.
2: Hayat denizinde Kaptan Al seni hiç yanlış yere götürdün mü? Kaptan Al kapatıyor.
0: Şükürler olsun.
2: Şimdilik kapatıyorum ama geri döneceğim.
0: Lütfen hayır.
2: Animatronikleri inanılmaz bir rakam. 37.500 dolara sattık. Güreş ringi 4.000 dolar etti. Ayrıca diğer ürünler için 400 dolar daha kazandık. İki depoya 5.600 dolar harcadık ve içindekileri 41.900 dolara sattık. Toplam karımız inanılmaz bir 36.300 dolar.
0: Gördün mü dostum? Olay her zaman kahve değil. Bazen akıllıca arttırmalar ve biraz da şans çok işe yarar.
2: Şans demişken bazılarında tavşan ayağı vardır ama sen şanslısın dostum. Çünkü sende bütün bir tavşan var. Hadi gidiyoruz.
0: Ne oldu dostum?
2: Çak bir beşlik. İyi para kazandı. Ha,
0: bu yasa dışı.
2: Kim diyor dostum?
0: Umarım kimse bizi tanımaz.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
8: Ben bilirim, ben bilirim.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
14: Sana yakışan atak.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Garaj yolundan aşağı en hızlı inen ekip bu yarışı kazanacak. Bir arkadaş çağırdım. Yarışın resmi süresini dostum Ian tutacak.
20: Arkadaştan çok resmi görevliye benziyor.
19: Öyle görünse de arkadaşım. Başlayın komutunu da bize Ian verecek. Hazır olunca başlayalım. Hazırsanız sürücüler binsin.
20: Şimdi mi bineceğiz yani?
19: Ne? Evet. Pekala. Artık sürücüler binsin.
21: İşaretimle hazır olun. Başlayın.
19: İşte gidiyor. Testere motorlu, Bedford esintili, çocuk oyuncağı ölüm tuzağı yola çıktı. Bu çok komik.
20: Ne oldu, engele mi takıldı? Hadi al, işte geliyor.
19: Geliyor. En yüksek hız saatte 10 mil ya da 16 kilometre. Bakalım virajı nasıl alacak? Pekala, değişmeye hazır mısınız?
20: Sırada kim var?
21: Diğer ekip yola çıkıyor.
19: Durmayın, durmayın. Devam edin.
20: Harika, ben de.
19: Tamam artık, başla. Bir ayağı dışarıda, çok dengesiz.
20: Kutuya çarptı, kutuya çarptı.
19: Berbat bir şey. Gerçekten çok dengesiz. Sağa sola sallanıyor.
21: Ama iyi gidiyor.
19: Aynı kutuya bir daha çarptı.
20: Bence her biri 5 saniye ceza olmalı.
19: Dur artık.
21: Süre 1 dakika 52.73 saniye.
19: Ian'a göre süren 1.53.
20: Tamam.
19: Bunun altına inmeliyiz.
20: Tamam.
19: Önce hangimiz?
20: Ben başlarım.
19: Ciddi misin?
20: Evet, bir an önce kurtulayım.
19: Emin misin pekala?

0: Detroit'in 8 mil yolu üzerinde şehrin en büyük ve en olaylı ikinci el dükkanı yer alıyor.
1: Az sonra ne olacağı hiç belli olmaz.
0: Burası müşterilerin en hızlı nakit buldukları...
1: Harika.
0: Bazen de keçileri kaçırdıkları yer.
2: Bunu yapamayız.
3: Şaka mı yapıyorsun?
2: Dokunma bana.
0: Burada olanlara...
1: Kovuldun.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğumu öldürebilirlerdi.
0: Az sonra ikinci el krallarında. Çalışanlardan biri her an kovulabilir.
4: Senin derdin ne ha?
1: Benim malıma nasıl zarar verirsin?
3: Onu kovmayacağım. Söylediğimiz her şeye karşı çıkacaksan.
2: Hayır, sadece fikrimi söylüyorum.
3: Söylediğimiz her şeye
2: nasıl
3: itiraz
2: yani?
3: Ediyorsun.
2: Fikrimi de mi söyleyemeyeceğim?
3: Nedense fikirlerin aleyhimizde.
2: Sana öyle geliyor.
3: Yanılıyorsun.
0: İç çamaşırı getiren bir müşteri Ashley'i çileden çıkarıyor.
2: Çıkarken bile eşlik etsin mi?
5: Sen etme.
2: Güvenlik elemanı yolu gösterir.
5: Yemin ederim az kalsın üstüne atlayacak.
2: Bu kadın kendini ne sanıyor?
1: Burası Detroit'in en büyük rehin dükkanı. Burada bir aile gibiyiz. Çalışanlarımın hepsi evladım gibidir. Bazıları 20 yıldır yanımda çalışıyor. Jeff, Rich, Brian, Rodney. Onları çocuklarımdan ayırmam.
6: Arkadaşlar şu tarafta sıraya girin lütfen.
1: Yıllardır buradalar çünkü onlar bu işletmenin bel kemiği. Diğer elemanlarsa devamlı değişiyor. Ne haber?
7: İyidir, senden?
1: Ne haber adamım? Ama hepsi de sevildiğini biliyor. Bundan kimsenin kuşkusu yok.
3: Al
1: bakalım.
3: Sağ ol.
8: Babam buradaki herkesi ailesi gibi görür. Ama sonuçta maaş aldıkları için buradalar.
9: Adım James. Depoda çalışıyorum. Rehin bırakılan eşyaları depoya almak ve müşteriler almaya geldiklerinde teslim etmek bizim görevimiz. Teşekkür ederim.
10: Adım Matt. Babam Les'in arkadaşı. Babam sayesinde burada çalışmaya başladım. Biz James'le 6 aydır çalışıyoruz ve o sürekli bir şeyler kırıyor.
8: Geleli daha birkaç gün olmuştu, el arabasını güm diye televizyona geçirdi. Ona sürekli James yavaş ol, işini düzgün yap demek zorundayız.
11: Dikkat et, dikkat et, önüne bak.
3: Neye bakayım?
1: Ailenin üyeleri birbirine destek olmalıdır. Bugün çok iyidir evlat.
9: Teşekkür ederim.
1: Bunu çalışanlarıma da öğretmeye çalışıyorum. Çünkü ne olursa olsun arkalarında olduğumu bilmeliler.
8: Büyük ve mutlu bir aile anlayışıyla çalışmak harika. Ama burası bir iş yeri ve para kazanmak zorundayız.
5: Merhaba.
2: Merhaba.
5: Ben birkaç külot getirdim.
2: Birkaç ne?
12: İç çamaşırı mı?
5: Evet.
2: Tamam.
12: Tamam.
5: Hepsinin etiketi hala üstünde. Hiç
2: hepsinde var mı?
5: Evet, hepsinde var.
12: Bunlar çok büyük. Sana olmaz.
5: Kalçama baksana. Gördün mü? Kalçam resmen kocaman.
2: Neden satmak istiyorsun?
5: Bunların modası geçti.
2: Modası mı geçti?
5: Evet.
12: İnsanlar eşliden pek hoşlanmaz. Çünkü açık sözlüdür. Karşısındaki kim olursa olsun lafını hiç esirgemez.
2: Ne, bu da ne böyle? Yılın her günü için iç çamaşırı mı aldın?
12: Şahsen onun bu huyunu çok seviyorum. Umarım hiç değişmez.
5: Şey, bir tür zaaf.
2: Bu nasıl bir hastalık?
5: Evet, bu huy bana büyükannemden geçti. Külot saplantısı onda da var.
2: Hepsi için ne kadar istiyorsun?
5: 50 külot getirdim, yani $75.
2: Ben bunları ne yapacağım peki?
5: Satabilirsin.
2: Sence burada satılır mı?
5: Evet. Külot almak isteyen müşterin yok mu?
2: Üzgünüm ama ben bunları alamam. Kusura bakma, olur mu?
5: Ama niye? Bunlar hiç giyilmedi ve...
2: Üstlerinde saç falan var. Olmaz.
5: Nerede
2: hayır.
5: Saç var?
12: İşte.
5: Çantada
12: işte.
5: Saç fırçam da vardı.
2: Kimseden iç çamaşırı almam. Sadece mağazadan alırım. Kusura bakma.
5: Öyleyse başka bir alsın.
2: Ayrıca bu mağazada vitrine bunları koyamam asla.
5: Neden ama? Hiç anlamıyorum.
2: Anlamayacak bir şey yok, tamam mı?
5: Ama neden?
2: Bak, senin iç çamaşırlarınla ilgilenmiyorum. Senin eskilerini almak istemiyorum. Bunları tezgahımın üstünde ya da mağazamda istemiyorum. Konu
5: nasıl?
2: Kapanmıştır.
5: Benimle
2: yeterince konuştuk. Konu kapandı. Hayır diyorsam hayırdır.
1: Bu tartışmayı sona erdirecek açıklamayı ben yapayım. Biz ikinci el iç çamaşırı almıyoruz da satmıyoruz da. Ama kolyeni alabiliriz.
5: Satılık değil.
1: Anladım.
5: Teşekkürler. Külotları neden almadığınızı hala anlayamıyorum.
2: Açıkladım ya.
5: Hayır, o açık.
2: Ben de açıkladım.
5: Hayır,
2: evet,
5: hayır.
2: Evet, evet, evet, evet, ben de açıkladım.
5: Hayır, nedenini söylemedin. Sadece
2: evet, artık gider misin
5: bana
2: lütfen?
5: Beni attıracak mısın?
2: Hayır, güvenlik görevlisi yolu gösterecek.
5: Gerek yok. Yolu kendim
2: peki
5: bulurum.
2: İyi günler.
5: Sana da.
2: Teşekkür ederiz.
5: Yemin ederim az kalsın üstüne atlayacaktım. Ama kendimi tuttum ve bunu yapmadım.
2: Giderken tavrını da al. Bu kadın kendini ne sanıyor? Az kalsın üstüne atlayıp o iç çamaşırları kadının ağzına tıkayacaktım. İğrençti. Resmen midem bulandı. Biri hemen şu tezgahı temizlesin. Baba iyi misin?
1: Egzersiz yapıyorum.
3: Ya
9: Lanet olsun. Az kalsın düşüyordu.
8: James en son bir oyun konsolu kırdı. Bilerek yapmadığı ortada ama Ashley kovulmasını istiyor. Bense kalsın istiyorum. Aile toplantısı isteyeceğim.
2: Kovmayı düşünmüyor musun? Herkesin yeri doldurulabilir diyordun.
8: Hala diyorum. Şimdi herkesin yeri doldurulabilir.
2: Bunu onlara göster öyleyse hadi.
8: Hayır, hayır, hayır.
2: Diğer çalışanlar kırsak da bir şey olmuyormuş diyecek. Ama bir şey olmalı öyle değil mi?
1: Hayır böyle demezler.
2: Derler baba.
1: Hayır.
2: Evet derler.
8: Bak... Eğer söylediğimiz her şeye karşı çıkacaksan...
2: Karşı çıkmıyorum, sadece fikrimi söylüyorum.
8: Söylediğimiz her şeye
2: nasıl
8: itiraz ediyorsun.
2: Nasıl ya, fikrimi de mi söyleyemeyeceğim?
8: Nedense fikirlerin aleyhimizde.
2: Sana öyle geliyor. Bir kere olsun benim penceremden bakabilsen her şey çok daha farklı olabilirdi.
8: Yanılıyorsun.
2: Bir şey diyeyim mi? Çalışanlar konusunda çoğu zaman ben haklı çıktım. Artık sizin de yeter demeyi öğrenmeniz lazım. Siz enayi değilsiniz, olmamalısınız. Ama şikayet etmeyin, görüşüm bu. Tamam mı?
8: Onu kovmayacağım.
1: Pekala, ikinizi de dinledim ve aranızda kalmaya hiç niyetim yok.
2: Ama her nedense onun tarafını tutuyorsun baba.
1: Taraf tutmuyorum Ashley.
2: Tutuyorsun.
1: Seth bugün James'e kefil oldu. James çuvallarsa olan Seth'e olacak. Toplantı bitmiştir.
8: Teşekkür ederim baba.
1: Çağırdığın için sağ ol.
8: Nasılsınız?
10: İyiyim sen.
8: İyiyim.
10: Eski paintball tabancalarımı getirdim.
8: Tamam güzel. Bakalım
10: özellikle
8: şunlara.
10: Bu çok değerli. Paintball oyunu için yapılmış ilk tabancalardan diyebilirim.
8: O zaman bununla sahaya çıksam hemen ölürüm.
10: Evet evet ölürsün.
8: Değil mi? Ama siz herhalde koleksiyon amaçlı tuttunuz. Denemek istiyorum. Bunları deneyebilir miyim? Hadi öyleyse. Dışarı çıkıp ne durumdaymış görelim.
10: Evet. Tamam, paraya ihtiyacım var. Kredi kartları borcum var. Tek atış tek hedef.
4: Seth bana ateş edin diyor.
8: Ha, vurulmak mı istiyorsun yani? Derken Matt geldi ve bana ateş edin dedi.
10: Hedef benim. Sırtıma nişan alın.
4: Tamam, bayağı eğleneceğiz. Versene şunu.
8: Bunu istediğinden emin misin Matt?
10: Ah, ıskalayacağınızdan eminim.
4: Bence ıskalamayacak.
8: Sana ateş mi edeyim, tamam?
1: Sen nasıl bir şapşalsın. Göster sırtını. Ah, fena görünüyor. Ah, al sana bir şapşal da.
9: Seth bana paintball ateşlerken neler hissediyordu bilmiyorum. Umarım bana çok kızgın değildir. Ne de olsa bir televizyonla bir oyun konsolu kırdım.
1: Şapşal.
9: Seth ve Les patron olarak çok iyi adamlar. Ama korkutucu olabiliyorlar.
1: Koşmaya başla. Koş, hadi koş. En küçük organına denk geldi.
10: Bu nasıl?
8: Sana burada nasıl çalıştığımızı anlatayım. Genelde
10: bilmiyorum.
8: Paintball silahlarına para bağlamayız. Ama sana yardım etmek istiyorum. Cebine biraz girecek. Çünkü buraya bunun için geldin. Sana bunun için $100 veririm. İstersen biraz düşün.
10: Boya toplarımı kullandılar ama $5 bile vermiyorlar. Karbondioksit kartuşlarımı falan tepe tepe kullandılar. Bunların hepsi para.
0: Az sonra.
7: Nişan al. $700'lık silahı yere düşürdün.
0: Çalışanlardan biri kendinin en büyük düşmanı.
13: James az önce arka taraftaki kapıyı yumrukladı. Onu söylemeye geldim.
8: Buna inanamıyorum. Hem de ona kefil olduktan sonra.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım Net, sigortam Net.
16: Bu otel harika.
17: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
21: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
22: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
21: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
22: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
23: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
24: Tam da leslik.
25: Sevince
5: Bosch Flexdoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XXL buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XLarge ve XXL buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong.com.tr'de.
6: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Ben Chris.
24: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
24: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
24: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
25: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
26: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
25: Ama sahipleri onları çok seviyor.
27: İlk arabamdı.
26: Hansi'den vazgeçemem.
25: Geriye tek bir soru kalıyor.
26: Kalsın mı? Kalsın mı?
27: Yoksa atsın.
28: Esas heyecan şimdi başlıyor.
25: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
26: Başıma ne gelecek acaba?
27: Bakmaya cesaret edemiyorum.
26: Tata!
25: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
29: Hello. Merhaba.
30: Merhaba.
29: Hoş geldiniz. Adım Bill. Şirketin mücevher bölümünde satış elemanıyım. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Ufak bir gösteri yapsana. Ah, lanet olsun. Buradaki hiçbir şey beni şaşırtmıyor.
1: Hey ihtiyar, buraya gel. Küçük bir testten geçeceksin. Bill benden çok daha yaşlı. Bu gerçeği her gün yüzüne çarpıyorum. Tamam. Göster hadi. İşte oldu.
29: Les beni neden işe aldı hiç bilmiyorum. Belki de yaşlıyım diye acımıştır.
1: Adı Bill. Kendisi en yaşlı elemanımız. Diğer herkes ölü.
29: Nasıl yardımcı olabilirim?
30: Bu yüzükten kurtulmak istiyorum. Artık ona ihtiyacım yok.
29: Anladım. Aklındaki rakam ne?
30: Bilmiyorum. Siz ne kadar verirseniz bana kötü şeyler hatırlatıyor.
29: O neden?
30: Bir zamanlar beni inanılmaz mutlu eden adam sonradan bir canavara dönüştü. Sonunda bana silah bile çekti.
29: Kafasına çekiç falan indirseydin keşke.
30: Hayır, kaçmakla yetindim.
29: Keşke yapsaydın. Pisliğin kafasını beyzbol sopasıyla kırmalıydın.
30: Ama bence hayatımdan çıkmış olması bile benim için büyük bir şans.
29: Doğru, çünkü seni öldürebilirdi. Neyse, konumuza dönelim. Bu yüzük altın değil.
30: Ciddi misin?
29: Yani hiçbir değeri yok.
30: Yazık oldu.
29: Üzgünüm.
30: Bir yüzüğün sahte olduğunu söylediğinde eski sevgilimin bir yalanı daha ortaya çıktı.
29: Benden sana bir tavsiye kızım. Şimdi şu kapıdan çık ve yüzüğü fırlat. Ondan uzaklaştıkça kötü anılar da geride kalacak.
30: Evet, bence de böylesi çok mantıklı.
29: Kesinlikle.
30: Gerçek kişiliğini gizledi. Yüzük hakkında yalan söyledi. Hayatımda öyle bir sahtekara yer yok. Ondan ve onunla ilgili her şeyden kurtuldum. Ondan kalan son şeyden de kurtulmuş oldum.
31: Çok hoş bir parça. 18 ayar altın. Elmaslar yarım karat. Piyasa fiyatı 4000 civarı. Benim adım Deniz. Yaklaşık 30 yıldır perakende satış işindeyim.
1: Deniz ve Bill mücevher bölümündeki satış elemanlarım. İşlerinde çok iyiler. İşletmenin mücevhere yaklaşımını çok iyi kavradılar. Deniz 2 yıldır bizimle. Adam New York'ta ama yine de çok eğlenceli.
31: Bence çok havalı dostum. Baksana şuna.
32: Hayır, bana fazla gelir.
31: Sen rapçi değil misin?
32: Evet, rapçiyim.
31: New Yorkluyum. Görmediğim bir şey kalmadı sanıyordum.

0: bakışıyla sete bakıp ondan yardım istedim.
1: Sizce kuklalarınıza gaz maskesi takılı olması insanları tedirgin etmiyor mudur?
2: Ben sadece elçiyim. Anlatabiliyor
0: muyum? Mesajları o mu getiriyor yani?
2: Evet.
0: Rehin bırakmak mı satmak mı istiyorsun?
2: Satmak istiyorum.
1: Peki ne yani kadar istiyorsunuz?
2: Siz makul bir rakam söyleyin. Bu orijinal bir kukla. Takdir edersiniz ki benim için çok değerli.
1: İyi de bizden maddi değeri olmayan bir şeye yatırım yapmamızı istiyorsunuz. Bu şey sadece plastikten ve iplikten ibaret.
2: Ekonomiden anlarım. Beni rehin dükkanına yolu düşmüş çatlağın teki olarak görüyorsunuz.
0: Ya.
2: Pekala. Tanesi 25 dolar diyelim mi? Siz de biliyorsunuz ki size çok daha fazlasını kazandıracak.
0: Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum dostum.
2: Üçüncü kuklasını yapsam ve onları getirsem olur mu?
1: Bu güzel.
0: Bak bu iyi bir fikir.
2: Anlaştık.
0: Bana bir iyilik yapar mısın? Benimki biraz daha saçlı olabilir mi?
2: Dennis'in kuklası emekliye ayrılmış bir seri katil gibi görünecek. Amber'ın kuklasıysa çok cazgırı bir tip.
1: Bakın ne diyeceğim. Bunların hepsine 15 dolar veririm.
2: 15 dolar diyorsun ama suni reçineden olduğunu anlamalısın bunun, tamam mı?
0: Şuna ne dersin? Sana 15 dolar kredi açalım, kuklalarını geri alırsın.
2: 15 doları alayım. Yine geleceğim. Yanımda üçünüzün kuklasıyla anlaştık. Birlikte. Kendi kuklalarımı sizden geri
3: şu
2: alacağım.
3: Şu yan taraftaki vezneye gel de paranı vereyim, olur
2: tamam
3: mu?
0: Tanıştığımıza sevindim. Setin, Amber'ın ve benim kuklalarımızı yapacakmış. Neye benzeyeceklerini hayal bile edemiyorum doğrusu.
4: Hey sen, bekle. Rich gelmiş.
5: Harika.
3: Ben de çok sevdim.
5: Detroit'te her şey bir anda kontrolden çıkabilir. Rehin dükkanına silahla gelen bir sürü insan var. Dolayısıyla iş yerinin güvenliği için silah şart ve silahlı güvenlik elemanlarımızın iyi bir eğitimden geçmiş olması çok önemli.
6: Kendini savunma eğitimi almak istediğiniz için bu akşam buradayız. Şunu bilin ki hiçbiriniz uzman olmayacaksınız. Sizinle arkadaş olmak için gelmedim. Benim işim sizin hayatınızı kurtarmak, işimi yapacağım. Size ilk olarak nokta atışı yapmayı öğreteceğim. Tabancayı kılıftan çekerken parmağınız tetik köprüsünün dışında olacak. Yoksa kazara kendi bacağınızı vurmanız kuvvetli muhtemelen.
5: Pardon, bir saniyeni alabilir miyim? Bu söylediğin evet. Steve'in başına geldi.
6: Steve kendini mi vurdu?
5: Evet.
6: Tamam.
5: Steve güvenlik elemanımız. İşi bizi korumak ama kendini bacağından vuran bir adam.
6: Bu yüzden parmağın tetik köprüsünün dışında olması hayati derecede önemli.
5: Umarım bu taktik eğitiminden sonra Steve doğru şekilde silah çekmeyi öğrenir.
6: Eller silahın üstünde, gözler ileri bakıyor. İki dediğimde silahı çekip öne doğru uzatıyorsunuz. Gözler ileri bakıyor. Üç dediğimde hedefe doğrultuyorsunuz. Dörtte silahlar tekrar kılıfa giriyor. Herkes anladı mı? Hadi öyleyse. Nişan al! Nişan al! Nişan al! Silah çek! Silah çek! Ellerinizi başınızın üstüne koyun. Silah çek!
7: Silah seven biri değilim. Hiç silah kullanmadım. Kullanmayı öğrenmek isterim ama silah taşımak hiç bana göre değil.
6: Az önce yere düşürdüğün silah 700 dolar.
1: Silah bana göre değil. Böylesine öldürücü bir şeyi hızla çekiyorsunuz ve silahı kendinizden emin doğrultmak için bir saniyeniz var.
6: Silah çek. Tamam, atış poligonuna çıkmaya hazırız. Nişancılar, parmağınız tetik köprüsünün üstünde olsun. Namlu her zaman hedefe doğru baksın. Silahları ısıtma zamanı. Nişan al! Ateş! Ateş!
8: Silahı elime aldığımda içimden resmen bir kabadayı çıktı.
7: Bilim verdiği eğitim çok faydalı oldu. Kendime güvenim geldi. Ateş ederken çok rahattım.
9: Bugün buraya geldiğimde biraz tedirgindim ama iyi bir ritim tutturunca başarılı oldum.
6: Şimdi sizden şunu düşünmenizi istiyorum. Gecenin bir yarısı evinize bir hırsız girdi diyelim. Kendinizi koruyabilecek misiniz? Neden şimdi bunu yapmıyoruz?
1: Adam ışıkları kapattı. Aydınlıkta ateş etmeyi becerdim mi ki karanlıkta edebileyim?
6: Ateş! Ateş! Ateş! Işıklar açılsın lütfen.
5: Çalışanlarımın ve ailemin her zaman güvende olması.

0: olmasını istiyorum. Kursta hepsinin nasıl silah kullandığını gördüm. Hepsi silah kullanmayı öğrendi. Artık içim rahat.
1: Nasılsın?
2: Merhaba, iyiyim. Sizi görmek güzel. Yani tekrar.
3: Nasılsın?
1: İyiyim.
3: Sevindim.
1: Bilirsin, son görüşmemizde konuştuklarımızı unuttum,
3: tamam.
1: Sanmayın. Artık benimle değil,
3: tamam.
1: Sizinle
3: tamam.
1: İlgili.
3: Harika.
2: Sorun değil.
4: Merhaba, adım Seth. Arkadaş olalım mı?
2: Bayıldım bu.
3: Oo, harika.
5: Aman tanrım, bunlar şahane.
1: Evet. Hepsi elle yapıldı. Elle boyandı. Giysilerin tamamı elle dikildi. Giysilerini kendi kıyafetlerimden yaptım. Bu hariç. Ya bunda annemin çorabını kullandım ve onun bundan haberi yok.
2: Hepsi harika olmuş.
1: Asıl konuya. Evet, bunlara ne kadar verirsiniz?
2: Komikmiş.
1: Ne dersiniz? Üçü için $200 diyelim mi?
0: Pekala. Üçüne $100 veririz. Onu
1: evet.
0: Görüyor musun? Ya onu...
1: Kuklalarını mı yapayım?
0: Herkesinkini yapmanı istiyorum.
1: Bunlara $100 veriyorsun ve devamını
0: aynen
1: istiyorsun.
0: Aynen öyle.
2: Anlaştık mı?
1: Evet. Tamam.
2: Harika.
1: Evet.
0: Evet, benimkini
1: tamam,
0: de.
1: Tamam, seninkini de yapacağım. Evet, tamam.
0: Tamam
1: anladım.
0: Mı? Küpesiz olmaz.
1: Elinde o kulağa çok yakışacak bir taş var.
0: Sana
1: merak
0: güveniyorum.
1: Sağ ol, teşekkür
0: görüşürüz.
1: Ederim.
0: Görüşürüz. Bizim kuklalarımızı yapıp getirecek. Kendi kuklamı görmek için sabırsızlanıyorum.
6: Ne oluyor?
2: Ne oldu Felix?
6: James az önce arka taraftaki kapıyı yumrukladı. Onu söylemeye geldim.
2: Arkadaki yeni kapıyı mı?
6: Evet.
2: Nasıl ya? Şaka mı bu?
6: Hayır.
2: Ne duruyoruz ki? Herifin 4. hatası oldu. Bazen çok saf oluyoruz. Bu adamlara bu kadar bağlanmamalıyız. Buna inanamıyorum. Hem de ona kefil olduktan sonra. Karşılığında kapıyı mı yumrukluyor?
0: Açık konuşayım mı? Bugün kapıyı yumruklamış ve sırf bu yüzden... Böyle şeylere müsamaha gösteremeyiz buraya kadar. Seti devreden çıkarıp James'i kendim kovacağım. Kapıya yumruk atmak nedir? Ondan artık her şey beklenir. James arkada mı? James! James geçtiğimiz haftalarda önce 60 inç ekran bir televizyon ve bir oyun konsolu kırmıştı. Şimdi kapımı yumrukluyor. Seth çok anlayışlı ama bundan sonrası bende. Kapıdaki bu delik nasıl oldu?
7: Ben yaptım.
0: Niye?
7: Çok sinirliydim.
0: Benim malıma nasıl zarar verirsin? Bu kapıyı yeni yaptırdım. Kırdığın diğer şeyleri hep sineye çektim. Habire bir şeyler kırdın. Seni sevdik. Sana kimseye göstermediğimiz müsamahayı gösterdik. James kovuldun.
7: Berbat bir gün geçiriyordum ve bir şeye çok sinirlenmiştim. Hiç para almadan ayrılacak olmam kötü oldu. Aptalca bir kazaydı.
2: Çok kızgınım. Adam beni resmen enayi yerine koydu. Ashley haklıymış, onu çok daha önce kovmalıydım.
8: Ben demiştim demekten nefret ediyorum ama demiştim. Seth ve babam beni dinleselerdi keşke, James çoktan kovulmalıydı.
0: James'i kovmak çok canımı sıktı. Çalışanlarımıza her zaman iyi davranıyoruz. Karşılığı bu mu? Kapı mı yumruklanacaktı? Büyük hata.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıklı gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Milo çek, Milo sil.
13: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
14: Bankam Tonbank, kartım hadi.
15: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
15: Ama sahipleri onları çok seviyor.
17: İlk arabamdı.
18: Hansi'den vazgeçemem.
15: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı? Kalsın mı?
1: Yoksa atsın.
4: Esas heyecan şimdi başlıyor.
15: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
2: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
19: Ta-ta.
15: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
1: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
0: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
1: Sen korkma, yeniden doğar güneş.

0: Detroit'in 8 mil yolu üzerinde şehrin en büyük ve en olaylı ikinci el dükkanı yer alıyor.
1: Az sonra ne olacağı hiç belli olmaz.
0: Burası müşterilerin en hızlı nakit buldukları,
1: harika,
0: bazen de keçileri kaçırdıkları yer.
2: Bunu yapamayız. Yapıyorsun?
3: Dokunma bana.
0: Burada olanlara
1: kovuldun.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğumu öldürebilirlerdi.
0: Birazdan ikinci el krallarında.
4: Bu Hitler'in karısının bileziği.
0: Bu defa Gold'ları bekleyen bir sürpriz var.
5: Burada ceset var.
0: Ve
1: Detroit! Detroit!
0: Les'in planı elinde patlıyor. Doğaçlama yapmak zorunda kalıyor.
5: Adamın biri 88 model bir Lincoln getirdi. Vay canına, amma eski arabaymış. Çok süslüydü. Altın ızgara, altın zincirler.
6: Dün gece rüyamda seni gördüm. Bu araba sana çok yakışır. Eski
1: İşim tarz. Biliyorsun.
6: Arabayı seveceğini biliyordum. Karısını yemeğe falan götürür dedim. Yaz akşamları tavanı açar.
1: Beğendim.
6: Bunlardan
1: çok beğendim.
6: Pek kalmadı artık. Altınlara bakar mısın?
1: Güzelmiş. Yakıştı mı? Çok beğendim. Havalı arabaydı.
6: Anahtar bende. Bagajı açayım. İçi ıvır zıvır dolu.
5: Burada ceset var.
6: O şey.
5: Paltonun altında biri mi var?
6: Yok, o benim montum.
5: Hadi canım.
1: Sorun
6: anahtarsız
1: şu,
6: oluyor.
1: Bunu satmam gerek. Ben de kalsın isterdim ama yeterince eski eşyam var. Eşli ve set bir şeyi aldıysan satabilmelisin diyor. Ben almayı seviyorum. Karşılığında ne istiyorsun?
6: İki tane çim biçme makinesi.
1: Küçük olanlardan mı?
6: Yok, büyüklerden.
1: Şunlardan birini mi?
6: Ben de iş kuruyorum. Çim biçme makinesi lazım. İki tane büyük istiyorum.
1: Büyüklerden veremem. Bir güzellik yaparım ama iki tane olmaz.
6: Anlıyorum, anlıyorum.
1: Bak ne yapacağız, bunu veriyorum. İki de çim biçme makinesi. Sırf bu 2500 dolar eder.
6: Bunlar işimi görür. İki çim biçme makinesi, bir kenar kesici.
1: Bunu, çim biçme makinesini ve şunu verirsem işini kurarsın.
6: Tamam, çok iyi.
5: Bizden aldığın şeylerin değeri arabanın ederinden kat kat daha fazla. Buna emin olabilirsin. Arabanın bagajındaki cesetten evet. Kurtulmak için 50 dolar daha alacağım senden, anlaştık mı?
6: Bak, onu unutmuştum.
7: Nasılsınız?
1: Bana hediye mi getirdin?
7: Hayır. Birkaç kadeh, hiç kullanılmamış. Çok sağlam.
1: Çin malı. Kaç para istiyorsun?
7: Dışarıda 60-75 dolara satılıyor. Ama 65'e olabilir. Ne dersin?
1: Gidip mağazadan alabilecekken niye senden alayım?
7: Haklısın.
1: Evet, tabii ki haklıyım. Kaç para istiyorsun? Ne kadar?
7: 55.
1: Ne dedin?
7: 55 iyi mi?
1: 20 veririm.
7: Bardak başına mı?
1: Hepsi 20.
7: Hepsine mi?
1: Hı-hı.
7: Vay.
1: Evet.
7: Biraz. 45 olur mu?
1: 20.
7: 25.
1: 15. 20 veririm. 20'yi al, anlaşalım.
7: Tamam dostum.
1: Hadi
7: anlaştık.
1: Gel, paranı vereyim. Bunu köpeğime alabilirim. Çok iyi bir iş adamıyım, değil mi? Çok iyiyim.
8: Reklam işlerinden babam sorumlu olsaydı sarı sayfalarda bir tane ilanımız olurdu o kadar. Büyümek istiyorsanız farklı düşünmelisiniz. Ben yenilikçi biriyim. Web sitemiz bizi geleceğe taşıyacak. Baksana Les, orta yolu bulmak gerek. Şuna baksana.
1: Göster, ne kadar verdin?
8: 1.25.
1: Fena değil. Madem geldin,
8: tamam.
1: Otur. Dün akşam eyalet fuarındaydık. Dolaşırken müthiş bir şey gördüm.
8: Peki.
1: Bir para yakalama kabini. Alıp buraya getirelim diyorum. Çok müşteri çeker. Belki eşya piyangosu
8: nereye
1: yaparız.
8: Nereye koyacağız o kabini?
1: Otoparka.
8: Bunu mağazaya mı sokmak istiyorsun?
1: Eşya piyangosu dedim ya işte. Piyango düzenleriz. Hediye falan dağıtırız.
8: para dağıtacaksın. Burası Detroit. Binlerce insana para dağıttığınızı söylerseniz kim bilir neler olur. Ve güvenlik ekibimin yüzlerce insanla başa çıkabileceğini hiç sanmıyorum.
1: Para harcarlar diye umuyorum.
8: Bence dükkanın kendi hediye banknotlarından dağıtalım. Eşya piyangosu berbat bir fikir. Karşılıksız vermek çok mantıksız. Hem ne vermeyi planlıyorsun ki?
1: Neyimiz varsa.
8: Neyimiz varsa mı? Elimizdeki her şeyi verecek
1: mi? Varsa. Mesela televizyon.
8: Televizyon vermenin bir anlamı yok ki. Nereden aldın? Piyangodan kazandım.
1: İşte
8: nerede?
1: Bu. İşte burada.
8: Ben sadece, evet, hiç akıllıca değil. Tanıtım yapmalıyız. Normalde buraya gelmeyen insanlara ulaşmalıyız.
1: Nasıl yapacaksın
8: olay,
1: bunu?
8: Reklam yayınlarız. Radyoyu kullanırız. Ama bu eşya piyangosunun mantığını hiç anlamıyorum.
1: Anlarsın. Anlarsın.
2: Babamla kardeşim birbirlerinden çok farklılar.
1: İnsanları otoparka getirebilirsen emin ol ben onları gaza getirmesini bilirim.
2: Babam hareketi sever ama kardeşim kuruş hesabı yapar. Gerçekten.
8: O zaman şöyle yapacağım. Radyoya çıkacağım ve bu aptal piyangoyu tanıtacağım.
1: Bana uyar.
3: Birazdan.
4: Gamalı harç var.
3: Les şaşırtıcı bir şey keşfediyor.
1: Noter belgesi sahte görünüyor.
3: Daha sonra...
1: Detroit! Detroit!
3: Les öfkeli bir kalabalıkla karşı karşıya.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Abi ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşimde ha.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
17: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
18: Gazoz. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
20: Ben bilirim, ben bilirim.
21: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
22: Bankam Tonbank, kartım hadi.
23: Ben Chris.
24: Ben Max.
23: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
24: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
23: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
24: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
23: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
25: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
26: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
25: Ama sahipleri onları çok seviyor.
27: İlk arabamdı.
26: Fansi'den vazgeçemem.
25: Geriye tek bir soru kalıyor.
26: Kalsın mı? Kalsın mı?
28: Yoksa atsın.
29: Esas heyecan şimdi başlıyor.
25: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
26: Başıma ne gelecek acaba?
27: Bakmaya cesaret edemiyorum.
26: Tata!
25: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: ama...
1: Kaç para lazım?
2: İki tane ödünç almak istiyorum.
1: 150 verebilirim.
2: Bana uyar.
3: 200 verebilir misin?
1: Para kazanabileceğim bir şey var mı? 6.25 olur.
4: 8 versen olmaz.
1: Olmaz.
5: Merhaba.
6: Merhaba.
5: Bunları satmak istiyorum. Kocam ve ben inancımızı değiştirdik ve evde domuz görmek istemiyoruz artık.
6: Ne zaman oldu bu?
5: Geçen hafta oldu. Kocam bunları atmamı istiyor. Hı-hı. Bunlar çok özel şeyler. Sadece kumbara değil yani. Çocukluğumdan kalma bunlar. Onunla her sabah böyle dans ederdim. Bu da bizi izlerdi.
6: Kadının söylediği hiçbir şey birbirini tutmuyordu.
5: Üst kata sakladım. Kocam buldu. Hı-hı. Bodrum'a sakladım. Buldu.
6: Evet.
5: Garaja sakladım. Eve geldi. Domuz kokusu alıyorum dedi. Dedim ki...
6: Evet. Bir şey anlamadım. Aklı yerinde değildi.
5: Onlardan kurtulmam gerek. Kaç para verirseniz alırım. İkisi de çok özel.
6: Doğaçlama yap, hızlı düşün. Başından atmak için ne gerekirse söyle. Sorun şu ki gıda ve sağlık dairesi kuralları yüzünden biz bunları satın alamayız. Böyle şeyler almamız yasak. Çünkü biz bunları depoya koyamıyoruz.
5: Bana baksana sen. Aynı kocam gibi konuşuyorsun.
6: Bunu ilk söyleyen sen değilsin. Ay ay ay. Yemekte ne var? Mangal olan var mı?
7: Organizasyon için yapılması gereken çok iş var. Epey zorlanacağız. Söz mü, o fiyata satacak mısın? Malı getirecekler ve her şey söyledikleri gibi çıkarsa başlayabiliriz.
4: Harika.
1: Seth bu iş için çok uğraşıyor. Harika.
7: İşin halledilmesini istiyorum. Nasıl yapacağınsa sana kalmış. Düşünüyorum da bence fiyatta anlaşabiliriz. Şişme bir alet var. Müşteri içine girecek, 20 saniyede yakalayabildiğini toplayacak. Yeni bir radyo reklamı hazırlıyorum. Tamam, çok güzel. Yarın sabah radyoda canlı yayına çıkacağız. Ama iyi bir saatte olsun.
8: JLB hoş geldiniz. Karşınızda Coco, Foolish ve Mr. Chase. Detroit bugün çok sıcak, çok.
7: Bu sabah babamla birlikte piyangoyu tanıtmak için radyo yayınına katılacağız. Ne haber Chase? Nasılsın? Seni görmek güzel.
8: Bales.
1: İyiyim ya sen.
7: Başlıyor
8: muyuz? Tamam, hazırlanın hadi. Konuşun, herkes duysun. Herkes.
7: Heyecanlıyım çünkü birçok insana ulaşacağız. Mağazamızı tanıtmak için müthiş bir fırsat. Umarım yüzümüze gözümüze bulaştırmayız.
8: Karşınızda Coco, Foolish ve Mr. Chase. Günaydın. Bizi dinlediğiniz için sağ olun. Saat sabah 7.39. Karşınızda yine Coco, Foolish ve Mr. Chase. Yanımızda rehin dükkanından Seth ve Loan var. Yarın büyük bir organizasyon var. Bize şu para yakalama kabinini anlatın.
7: Yarın para dağıtacağız. Gelenler kabine girip 30 saniye içinde yakalayabildikleri kadar para toplayacak.
1: Bir şey daha var. Piyango düzenledik. Otoparkımızda toplanan herkese piyango bileti dağıtacağız. Televizyonlar, müzik setleri falan kazanabilirler.
8: Peki organizasyon kaçta başlıyor? Herkes kaçta
7: sabah gelsin? Sabah 10'da ama ben olsam erken gelirdim çünkü çok sıra olacak.
8: Seth ve Les, size başarılar dilerim. Böyle devam edin, olur mu?
1: Teşekkürler.
7: Teşekkür ederiz. Görüşürüz.
6: Kaç para istiyorsun?
9: 6.000 ya da ona yakın bir şey.
10: Artık istemiyor musun?
9: Çok süslü.
10: Öbür bileğine tak, çok havalı.
9: Bu daha iyi.
11: Size bir şey göstereceğim.
10: Tamam.
11: Bunu görünce tüyleriniz diken diken olacak.
10: Yine elimi tutsun mu?
11: Garanti veriyorum. Hitler'in karısının bileziği.
10: Öyle mi? Eva Braun'un muymuş?
11: Evet. Üstünde gamalı haç var. Ama işler kapağını açınca ilginçleşiyor.
10: Aman tanrım.
11: Şimdi tüyleriniz diken diken olacak.
1: Bu görüşmeyi koleksiyonuma katacağım ki torunlarım dedelerinin neler çektiğini görsün. Nereden buldunuz?
11: 5 yıl önce askeri eşyalar toplayan bir adamdan aldım. Bu kitapta resmini görebilirsiniz. Gerçek olduğunu gösteren evrak da var.
1: Kaç para istiyorsunuz?
11: 6 basamaklı bir şeyler.
1: 6 basamaklı mı?
11: Bence bu çok para eder.
1: Bazı insanlar için 10 dolar bile çok.
11: 10 dolarlık birine benziyor muyum?
1: Belgede bir tuhaflık görüyor musun? Haziran 1999'da imzalanmış. Noterin yetkisi 1982'de sona ermiş. Üstelik sahte bir belge getirmiş. Belgeyi düzenleyen noterin çalışma yetkisi 82'de sona ermiş. Bize getirdiği kağıttaki tarih 1999. Belgeyi hazırlayan noterin yetkisi imzadan 17 yıl önce sona ermiş. Eğer bilezik gerçekten tarihi bir parça olsaydı, belgeleri eksiksiz olurdu.
11: İlgilenmiyor musunuz?
1: Bu belgeyle olmaz. Düzenleyen noter sahte görünüyor. Belge gerçek olsaydı muhtemelen satın alırdık. Hı-hı.
11: Bu işten anladığınıza emin misiniz?
1: Ya, ufak çaplı bir dükkanız. Müşterilerimiz yalan söyler. Bu işin doğası böyle. Bizden daha fazla para koparmak için ne gerekiyorsa söylüyorlar.
11: Çok teşekkür ederim.
10: Çok naziksiniz.
1: Teşekkür ederiz.
10: Bileziğin belgeleri gerçek olsaydı Les kesin altı basamaklı bir para öderdi. Değeri daha fazla bile edebilirdi.
11: Belki yine görüşürüz olur
1: lütfen
11: mu?
1: Lütfen.
10: Teşekkür ederiz.
11: Hoşçakalın.
1: Takıya ihtiyacınız olursa takılarımızda
11: tanıma
1: büyük
11: girmeyin.
1: İndirim var.
11: Takıları görebiliyorum. Hiç umurumda olmayan tuhaf eski bir bileziktense büyük parlak bir pırlantayı tercih ederim. Bana pahalı mücevherler verin. Ben onları severim.
7: Bugün para yakalama kabininde para dağıtacağız. Sonra da eşya piyangosu düzenleyeceğiz.
0: 5 saattir sırada bekliyorum adamım.
7: Bunun işe yarayacağından pek emin değilim.
1: Otoparktaki insanları görünce setin pazarlama yeteneğine dair en ufak şüphem bile kalmadı.
2: Çuvalla para toplayacağız.
6: Erken geldiler. 6.45'te kuyruğa girmeye başladılar.
3: Aman tanrım.
1: Kalabalığı görür görmez elemanlarımı her şeye hazırlamam gerektiğini anladım. Bugün işimiz çok zor. Dışarıyı gördünüz mü? Delirmişler. Dışarıda 1 milyon manyak var. Gözünüzü açık tutun. Kontrolü elden bırakmayalım.
7: İşinizi yapın. Bugün kesinlikle işi batırma lüksünüz yok. Daha önce buraya hiç gelmemiş birçok insan var. İçeri girip para harcasınlar. Amacımız bu. Dışarıda para dağıtacağız ki içeri gelip harcasınlar.
1: Kontrolü kaybedersek hepimizi çiğ çiğ yerler. Birbirinizi kollayın. En önemlisi bu.
4: Para toplamaya mı geldiniz? Hadi ses verin.
12: Eller havaya. Hadi eller havaya. Yakala paraları. Sakın kaçmasınlar.
13: Müşteri kabine girince paralar havada uçmaya başlayacak. Yakaladıkları parayla alışveriş yapacaklar.
12: Hadi yakala.
14: Para kabinine giren insanlara bir haller oluyor.
1: Nasıl eğleniyor muyuz? Herkesi gaza getirmeyi severim. Detroit, Detroit. Bu harika. Detroit, Detroit. Para kabini beni çok heyecanlandırdı. Buranın en güzel günü olacak. Biletleri bastıktan sonra ayırıp dağıtırız. 300 yeter mi? Belki 300'e gerek kalmaz.
13: Tamam.
1: Piyango için bilet dağıtacağız. Televizyon, radyo, DVD çalar kazanabilirler. Biletlerinizi hazırlayın. Evet, herkes hazır mı? Televizyon veriyorum. 3-1-5-2-0-4-3-1-5-2-0-4 bu son. Bitti. Kazanan numarayı söyledim. Kimse gelmedi. Bekleyemem. Çok tuhaf. Sıradaki. 3-1-4-9-1-5. Sahibi nerede? Ne oluyor be? Rakamları söylüyorum. Kimse kazanmıyor. Tamam, bir daha deniyorum. 316 var mı? 320. Nerede bu insanlar? Herkes gitti mi? Endişelenmeye başladık. Sıradaki bilet. 3-1-5-2-3-4. Kimse yok mu? 500 bedavacı var ama kimse bir şey kazanmıyor, öyle mi? Bu iş çığırından çıkabilir.
7: İnsanlar isyan ederse bizi ve mağazayı koruyacak kadar güvenlik elemanımız yok.
1: Merak etmeyin, hepiniz kazanacaksınız. Hiç fark etmez, devam ediyorum. 3-1-5-2-3-2. 3-1-5-8-2-0.
7: Ben de tam olarak bundan korkuyordum işte.
15: Ya!
13: Neler oluyor anlamadım. Ortalık karıştı. Korkmaya başlamıştım.
1: Git aslanıma sor. Amber'a sor, ne yapmış?
7: Ben ne yaptığını anladım.
1: Ne yapmış?
7: 500 tane bilet basmışlar ama sadece 200'ünü dağıtmışlar.
1: Ha, peki, tamam. Dağıttıklarımızdan daha fazla bilet basmışız.
15: Çok yanlış yapıyorsunuz.
1: Tamam, daha iyi bir fikrim var. Ne yapacağız biliyor musunuz? İçinizden en çılgınları seçip hediyeleri onlara vereceğiz. Hadi bakalım, çılgınları görelim. Bilete ihtiyacınız yok. Dağıtmaya başlıyorum. En çılgınınızı görmek istiyorum. Hadi Detroit. İnsanlar 4-5 saattir yağmurda bekliyordu. Önüme gelene dağıtmaya başladım. İşte biri kazandı. Kazandı. Kazandı. Hadi bakalım.
13: Çabuk düşünmek de babamın üstüne yoktur. İşinde bir numaradır.
1: Siyah ceketli hanımefendiyi gördüm. DVD çalar kazandı. Yemek takımı isteyen kim yemek takımı istiyor?
13: Her şeyi verdik.
1: Blender veriyoruz.
13: Sesler sokağın başından duyuluyordu. İnanılmaz bir şeydi.
1: Televizyon kazandı. Detroit şubesi. İnsanlar Detroit şubesi diye bağırmaya başladı. Burası Amerika'nın en iyi rehin dükkanı. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. En iyi rehin dükkanı.
7: Benim yeni fikirlerim ve babamın klasik taktikleri sayesinde birçok yeni müşteri kazandık. Ayrıca mağazanın internet sitesini de tanıtmış oldum. Ama babam piyangoyu beceremedi, bunu unutmayacağım. Elinize sağlık.
13: Harika.
1: Para kabini büyük ses getirdi. Organizasyon riskli bir şeydi ama karşılığını gördük. Setin risk almayı öğrenmesi gerek. Sete sana söylemiştim demek istemezdim ama bu defa ben haklı çıktım.
16: Otomobil piyasası durgun.
17: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
18: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsan.
19: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
9: kalgonla. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
11: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
12: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
11: Ozan'cığım, neredesin? Gözde birazdan evde olur.
13: Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.

0: Detroit'in kalbinde şehrin en büyük ve en havalı rehin dükkanı bulunuyor.
1: Sonrasında ne olacağını asla bilemezsiniz.
0: Burası müşterilerin hızlı nakit bulabildiği yer.
1: Harika.
0: Ve bazen raydan çıkarlar.
2: Şaka mı yapıyorsun?
3: Dokunma bana.
0: Bu dükkanda olanlara...
1: Kovuldun.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğumu öldürebilirlerdi.
0: Şimdi ikinci el krallarında.
3: Güvenlik olmaması umurumda bile değil.
0: Les'in güvenlik konusunda şakası yok.
1: Gerekeni yapın. Kontrolü ele alın.
0: Ve sonrasında...
4: Cinsel yaşam kitabım ve et satırım var.
1: Onu kullanmayacağımıza söz veriyoruz.
0: Ashley bir sürprizle karşılaşır.
5: Sizi şöyle alalım. Lütfen.
4: Nasılsınız?
6: İyi, sizi sormalı.
4: Teşekkür ederim. Sizin için ne yapabiliriz?
6: Bazı eşyalar getirdim.
4: Tamam.
6: Bunları rehin bırakabilirim diye düşündüm. 1940 yılından İdeal Cinsel Yaşama Nasıl Ulaşılır ve Uygulanır adlı kitap.
4: Peki başka neyiniz var?
6: Bir de et satırım var.
4: Bir cinsel yaşam kitabım ve et satırım var.
6: Yani biliyorsunuz bazı insanları...
4: İkisi birden. Adam biraz tuhaf biriydi, anlıyor musunuz? İkisinden birini getir yani.
6: Yeni aldım çünkü çok havalıydı. Güzel bir et satırıydı.
4: Ben bir gidip patronumu çağırayım. O da bunlara bir baksın. Olur mu?
6: Tamam, harika.
4: Birinin gelip satır ve kitabı açıklamasına ihtiyacım vardı.
1: Nasılsınız?
6: İyiyim, siz nasılsınız?
1: İyiyim, ben Les.
6: Merhaba, ben Edrin, memnun oldum.
1: Edrin, ben de
4: memnun
1: oldum.
4: Bir şeyler var, örneğin...
1: Satır.
4: Ve ideal cinsel yaşam kitabı. 1940'lardan.
1: Cinsel yaşam mı?
4: Evet.
1: Cinsel zevk yaşam enerjimizi nasıl güçlendirir?
4: Oo, biraz daha oku lütfen.
1: Yorgunum. Bu dediğimi Lily'ye söyleme.
6: Kendi işimi kuruyorum ve başlangıçta her kuruş önemlidir, o yüzden.
4: Kendi kendime düşünüyorum... Bir balta ve cinsel yaşam kitabıyla mı iş kuruyorsun? Daha iyisini bulamadın mı?
6: $150 bile işimi
1: görüyor. Bakın ne diyeceğim. $25 olabilir. O da komik olduğu için. Aylık %3 faizle geri ödemeniz için 3 ayınız var. $25 kabul ederseniz yardım etmekten mutluluk duyarız.
6: Ne var biliyor musunuz? Kendimi iyi bir iş adamı olarak görüyorum. $25 alıp onu 150'ye çıkarabilirim. O yüzden kabul ediyorum.
1: Evet. Tamam.
4: Şöyle söylemeyi çok isterdim. Ne yaptığını sanıyorsun? Aklından ne geçiyor? Geldiğiniz için teşekkür ederim.
6: Benim için zevkti.
4: O zevk bize ait. Teşekkür ederiz.
3: Yani neredeyse $3000 zarardayım. Öyle diyorsunuz değil mi? Kartınıza ihtiyacım var. Çünkü size dava açacağım. Bu nasıl bir şey?
1: Deliye döndü.
3: Verin kartı, dava açacağım. Emin olun her şeyi geri alacağım.
1: Tamam. 90 gün sınırını aştı. Dizüstü bilgisayarı 6 aydır buradaydı. Sonunda onu sattı.
3: Son gülen ben olacağım. Adım bunun üstünde olacak. İnan bana. Bunlara güvenmiyorum. Şaka yapmıyorum. Güvenlik olmaması umurumda bile değil.
2: Tehdit mi ediyorsunuz?
3: Güvenlik olmaması umurumda bile değil diyorum.
1: Baksana Hook, onu dışarı çıkarır mısın?
3: Tehdit etmiyorum. Dokunma bana lütfen.
1: 90 günün sonunda eşyanızı almazsanız onu satarız. Bu kadar.
3: Canları cehenneme. Avukatımla geleceğim.
1: Neyse ki tekrar gelmesi epey zaman alacak. Herkes buraya. Toplanma zamanı. Her işte mutsuz müşteriler olur. İşler çok çabuk çığırından çıkabilir. Bu yüzden güvenlik ekibimle düzenli toplantı yapıyoruz. Güvenlik buradaki en önemli şeydir. Geçen bir olay oldu. Doğru bir şekilde çözdü. Onu güzelce dışarı çıkardın. Bana dokunma. Bana dokunma laflarına rağmen onu çıkarabildin. Berbat bir durumu iyi idare ettin. Dışarıda oldukları sürece yapmamız gereken bir şey yok. Dışarıda istedikleri kadar bağırıp çağırabilirler. Her zaman gözüm bu adamlarda olmalı. Sorunları nasıl çözdüklerini gözlemlemeliyim. Çünkü işi batırırlarsa bu sorun olur. Kontrolü ele almak için ne gerekiyorsa yapın ama işler sarpa sararsa biz arkanızdayız. Güvende olduğumuzdan emin olmak için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Doğru şeyi yaptıklarından emin olmak için sürekli değerlendiriliyorlar. İşi batırırlarsa kovulurlar.
2: Burada bir lider istiyoruz. Bence eksiğimiz bu. Öne çıkıp şunu diyecek biri gerekli. Biliyor musunuz, burada en büyük sorun güvenlik. Bunu hanginiz yapacaksınız bilmiyorum ama birinin yapması gerek. Neler yapabileceğinizi gösterin. Lidere ihtiyacımız var.

0: Mutlu yıllar, sevgiler, sevgiler, sevgiler. İhtiyacınız olanı getirdim millet. Tek istediğim 200. Evet, alışveriş arabasını 50'ye bırakırım.
1: Bunlardan kurtulmak mı yoksa borç mu istiyorsun?
0: Rehin bırakmak istiyorum.
1: Rehin bırakmak evet. İstiyorsun, tamam?
0: 200 lazım. Alışveriş sepeti için de 50.
1: Aa, sepet için 50. Pekala,
0: dostum, tamam. Alışveriş arabası isteğe tamam. Bağlı. Kardeşine biraz sevgi göster. Nasıl olduğunu biliyorsun. Hapisten yeni çıktım. Ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum.
1: 200 dolar lazım mı dedin?
0: Evet efendim.
1: 200 veremem ama başka bir konuda yardım edeceğim.
0: Dostum. Peki 199 olmaz mı?
1: Hepsi için sadece bugünlük sana 100 dolar vereceğim, tamam mı?
2: Müşterilerimiz birçok hikaye anlatır. Hapiste olmak, yattığı süre. Bunların bazıları üzücü ama rehin dükkanı insanların gelip anında nakit bulabileceği bir araç. 20 dolar için başka nereye gideceksin?
0: Peki alışveriş arabası? Onun için 10 dolar verir misin?
1: Hayır.
0: Ama etrafta kullanabilirsin. Çalışanlarını bir sürü iş ve kas gücünden kurtarmış olursun. Çocukların biraz yardıma ihtiyacı var.
1: Bak, bunları alıp sana 100 dolar vereceğim, tamam mı?
0: Harika. Beni idare ediyorsun.
1: Yardım edebildiğime sevindim.
0: Arabaya 10 veremez misin?
1: Ona 2 dolar bile vermem.
0: Her gün 1 dolar daha. Çünkü yarının garantisi yok.
1: Teşekkürler dostum. Seninle evet. İş yapmak güzeldi.
0: Hapisten çıkan siyahi için iyi bir gün.
3: Yaklaşık olarak 4 beygir gücündeki 2 maket helikopterimiz var. Bakarsanız karbon fiberden yapıldığını göreceksiniz. O maketlerin yenisi 5 ila 6 bin dolar değerinde.
2: Rehin mi bırakmak istiyorsun, satmak mı istiyorsun?
3: Satmak istiyorum.
2: Peki. İşe bunların neler yapabileceğini göstermekle başka. Sonra anlaşabiliriz.
3: Peki Les.
4: Diğer tarafa bakıyorlar. Bunu alalım ve gidelim.
5: Tanrım.
3: Nasıl?
2: Çok iyi.
6: 3 dakika içinde helikopter havalandı ve bir sürü manevra yapmaya başladı.
5: Şimdi kimleri biç?
3: Siz satın aldıktan sonra biçeceğim.
5: İyice yükseğe uçur.
6: Fazlasıyla ilginç bir oyuncaktı.
2: Ha, çok iyiymiş. Pekala, diyelim ki en iyi olanı alacağız. Ne kadar mal olacak?
3: 3400. Bence doğru kişiyi bulursanız 4500 dolara satabilirsiniz.
6: Uçmaya hazır mı?
3: Evet.
6: Peki başlangıç kitine ne dersin?
3: Teklifi açık.
6: Babam bize göre değil der gibiydi ama ben teklifte bulunalım istiyordum.
2: 1000 dolardan fazla yatırım yapmak bizim için delilik olur. Bu işi para için yapıyorum. Kardan bahsedelim. Birincisi, sana o parayı verirsem bunu kime satacağım?
3: Bu bölge maket meraklılarıyla dolu.
2: En son bu mahalleden çıktığımda hiç maket meraklısı biriyle karşılaşmadım.
3: Tamam, belki 2000 yapabilirim ama bundan aşağı inemem.
2: Evet, bence çok güzel. Çok havalılar ama maalesef bütçemizin üstünde.
3: Pekala, bunu anlıyorum.
2: Yine de getirdiğin için teşekkür ederim. Uzaktan kumandalı helikopter çok güzeldi. Ama bize para kazandırmadı.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
6: Teşekkür ederiz.
7: Teşekkür ederiz.
2: Minnettarız. Şuradaki pencereye gel lütfen. Seninle orada ilgileneceğiz. Bu kadın yine mi geldi? 2 gün önceydi. Dizüstü bilgisayarı rehinden çıkarıldı. 90 gün sınırını aştı. Biz de sattık. Çok üzgündü. Ve ertesi gün onu kurtarmak için yine geldi. Bir televizyon setiydi. Alın bakalım. İşte makbuzumuz. Kimlik gerekiyor.
7: Bugün yine bunu yapıyorsunuz.
2: Hanımefendi, bunu siz istediniz. 23.10.2007 tarihinde eşyanızı sizin dışınızda kimseye vermememizi söylediniz. Hesabını dondurdu. Hesabınızı dondurduğunuzda bize bir makbuz sunsanız bile kimliğiniz olmak zorunda. İstediğiniz şeyi yapıyoruz.
7: Dün kimliğimi sormadılar.
2: Size dün hiçbir şey vermediler.
7: Evet, pekala, o zaman polisi arayacağım.
2: Lütfen arayın. Bize çok kızmıştı. O yüzden ehliyetini bile göstermiyordu. Ehliyetini göstermeden eşyasını vermeyecektim. Bana kimliğinizi verirseniz çok mutlu olacağım. Peki, sorun
7: şey,
2: değil.
7: Merhaba. Amerikan mücevherat dükkanındayım. Lütfen buraya bir polis gönderir misiniz? Greenfield'dayım. Greenfield 12 kilometre.
2: 2-0 hanımefendi. Size adresi vereyim. 12 kilometre güneydeyiz. Hanımefendi, kimliğinizi verin.
7: Hayır, sen kolaylaştır. Konuşmayı bırakıp kaybol gözümün önünden, tamam mı?
2: Tamam. Lütfen hanımefendiyi dışarı alabilir miyiz? Polisi dışarıda bekleyebilirler.
7: Dokunma bana lütfen.
8: Lütfen bu
7: sen
8: taraftan.
7: De mi yıldız olmak
8: zorluk
7: istiyorsun? Yıldız olmak mı istiyorsun? Yıldız olmak mı istiyorsun? Söylesene sen de mi yıldız
8: devam
7: olmak
8: edin.
7: İstiyorsun? Çünkü buraya hepinizin
2: bak.
7: Canını
2: bununla
7: okuyacağım. Anladın mı?
8: Saçmalık.
2: Yani mallarını girip geri almadım. Televizyonu kaybettiğimi bilmiyorum ama onu vermedim. Çünkü bana kimliğini göstermedi.
7: Şimdi de eşyalarımı alamıyorum.
2: Normalde polisi aramakla tehdit edenler aramıyorlar. O yüzden ona inanmadım ve polis de gelmedi.
7: Polisi bekliyorum.
9: Onun için 600 istiyorum.
4: Ciddi misin?
10: Bu radyoları ne yapıyorsun dostum? Sana her gün bir tane satıyorum. Yiyor musun? Ne yapıyorsun ha?
1: Beş parasızsan ve rehin dükkanına gelmişsen, bir de iyi giyinmediysen, insanlar bunu anlar. O yüzden iyi giyinir, iyi hissederim. Orijinal pelle, 20 yıl. Artık böyle yapmıyorlar. Gençler bunları çok seviyor. 20 yıldan uzun bir süre önce 1200'e aldım. Evet.
2: Gençler seviyor.
1: Onu seviyorum çünkü çok fazla manevi değeri var. Anlıyor musun? Kendi pellemi giydiğim zaman kendimi Kaplan Tony gibi hissederim. Gerçekten harika.
2: Rehin mi vermek istiyorsun?
1: Öyle olmasını tercih ederim.
2: Tamam. Bu deri ceketler bu şehirde çok popüler. Onları çok satıyoruz. Peki ne kadar istiyordun?
1: 40 istiyorum.
2: 20 verebilirim.
1: Biraz yardımcı olamaz mısın dostum?
2: Sorun şu ki yırtılmış.
1: Tamam. Şu açıdan bakalım gerçekçi olacağım.
2: Tamam.
1: Buraya geldiğinizden beri bana iyi davrandınız. Tek işiniz mücevherlerdi. Hep geliyordum.
2: Tamam. Buradaki eski günlerini yad ettiğin için sana 25 vereceğim.
1: Tamam.
2: Seninle ilgileneceğiz. Şu tarafa gel, orada görüşelim. İnsanlar gelip geçmişten bahsettiğinde uzun süredir müşterimiz olduklarını anlıyorum. Onlara yardımcı oluyorum.
1: Minnettarım.
2: Teşekkür ederim dostum. Yine bekleriz.
1: Her zaman. Her zaman.
11: Güvenlik yine sorunla uğraşıyor.
10: Ne biçim konuşuyor?
8: Gayet düzgün konuşuyorum.
10: Benimle konuşurken sözlerine dikkat et.
11: Ve sonrasında...
12: Çok güzel değil mi?
7: Kurtçuk mu kurtçuk dedi? İnanamıyorum.
13: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
14: Kredi. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

0: Karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
13: İlk arabamdı.
14: Hansi'den vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
15: Kalsın mı? Kalsın mı?
16: Yoksa atsın.
17: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
15: Ta-ta.
11: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Dükkandan çıkmanız gerek çünkü mobilyaların tamam. üzerine oturamazsınız.
1: Anladım ama umurumda değil.
0: Anlamıyor musunuz? Burada mobilyaların üzerine oturmak yasak.
1: Rehin bırakmıyorum.
0: Sizinle satın konuşmuyorum. Alıyorum. Sizinle konuşmuyorum.
1: Onunla o şekilde hadi konuşamazsın.
0: Ama. Devam edin.
1: Çeneni kapa ve benimle hadi. Konuş. Kardeşim koltuğa oturdu ve güvenlik çok kaba davrandı. Ona şöyle dedi. Hey şşş. Ona sanki bir köpekmiş gibi ıslık çaldı ve kalkmasını söyledi.
0: Dükkana saygısızlık ediyorsunuz. Dolayısıyla bana da saygısızlık ediyorsunuz. Gidin şimdi.
2: Bir müşteriye bu şekilde davranamazsınız.
1: Evet, ben de konuşacağım.
0: Hadi dostum, gidelim. Hadi.
1: Benimle böyle konuşmak nasılmış göstereceğim.
0: Hadi zorluk çıkartma işte.
1: Tamam peki.
0: Devam
1: öyle
0: et.
1: Olsun.
0: Hala konuşuyorsun.
1: Peki tamam, elinden geleni
0: hadi
1: yap.
0: Git
1: tamam,
0: buradan. Elinden olay geleni çıkartma yap. Hadi defol git. Hadi.
1: Hadi oradan.
0: Anlamıyorsun
1: tamam,
0: hadi, değil mi? Anlamıyorsun. Hadi git
1: ne
0: buradan.
1: Ne yapabilirsin ki?
0: Hadi git. Ne istiyorsun?
1: Kapa
0: kavga
1: çeneni.
0: Mı edelim yani? Bunu mu istiyorsun?
1: Kapa çeneni.
2: Güvenlik çalışanımın kötü bir durumu daha beter hale getirmesini istemem. Daha profesyonel olmaları
1: defol
2: gerek.
1: Defol git.
2: Gerçekten aptalca davranıyorlar.
3: Güvenlik görevlilerimiz müşterilerle ağız dalaşına giremez. Müşterilerden biri sinirlenirse ona öylece binanın diğer ucundan laf yetiştiremez.
2: Bir adamı alt etmesini söylediğinde tereddüt etmeden yaparlar. Ama bunu kendi başlarına düşünebilmeleri gerek. Tek seçenek yeni birini almak. İşlerinin tehlikede olduğunu düşünürlerse belki öne çıkarlar.
3: Evet.
2: Bir lidere sahip olmanın tek yolu yeni birini almak.
4: Merhaba.
5: Nasılsınız?
4: İlginizi çekebilecek bir şeyler getirdim.
5: Tamam. Hareket eden bir şey görüyorum. Nedir bu?
4: Bu bir Meksika kral yılanı. Çok güzel değil mi? Kurtçuk falan yerler bunlar. Hamam böcekleri.
5: Hayır dokunma ona. Bana sorarsanız iğrenç ama bundan hoşlanıyorsa ona kolay gelsin. Bir şey diyemem. Nereden buldunuz?
4: Ben yetiştiriyorum. İşim bu.
6: Bu işe nasıl girdiniz?
4: Onları seviyorum. Her zaman severdim. Yılanlardan uzaklaşıp kertenkelelerle ilgilenmek istiyorum. Ve bunun için paraya ihtiyacım var. Bir gecko almak ister misiniz?
7: Gecko?
8: Bir ne?
5: Bekleyin. Daha en iyisini görmediniz. Hayır.
8: Nedir bu?
4: Bu bir rekede.
5: Gerçekten mi böceklerin içine koyun?
2: Etmiyor.
4: Evet, kurtçuk falan da yerler bunlar.
5: Kurtçuk mu?
9: Bir tane istiyorum.
5: Satıyor. Kuyumcu Jeff kertenkeleyle çok ilgilendi.
8: Pekala, anlaşma yapabilir miyiz?
4: Tabii.
2: Normalde kertenkele almıyoruz. Ama yavru kertenkelelerin büyüdüklerinde 2000 dolara satıldıklarını öğrendim.
4: Sizin için 250'ye inebilirim.
8: 200'e ne dersin?
4: Bu arkamı dönüp gidebilirim demek oluyor.
8: Biliyorum, biz buradayız, sen...
4: Falan da yerler bunlar.
5: Kurtçuk mu?
9: Bir tane istiyorum.
5: Satıyor. Kuyumcu Jeff kertenkeleyle çok ilgilendi.
8: Pekala, anlaşma yapabilir miyiz?
4: Tabii.
2: Normalde kertenkele almıyoruz. Ama yavru kertenkelelerin büyüdüklerinde 2000 dolara satıldıklarını öğrendim.

0: Timsahlarla iyi anlaşıyor mu acaba? Timsah mı? Böcek yerdi.
1: Şimdi bu böceklerden birini alıp timsahı besleyebilir
0: Tabii,
1: miyiz acaba?
0: Tabii, ben de gelebilir miyim?
2: Elbette.
0: Aa, yavruymuş. Merhaba bebeğim. Onlara bayılırlar.
3: Oh, şuna bak. Nasıl kaptı, gördün mü?
0: İnanılmaz.
4: İçeri gel.
2: En az 4 güvenlik görevlisi daha arıyoruz. Umarım görüşmeler bitmeden tüm pozisyonları doldurmuş oluruz.
4: Kendinizi birkaç cümleyle anlatır mısınız lütfen?
5: Çok çalışkanım. Zamanında gelirim. İşime bağlıyım.
4: Rehin dükkanları hakkında ne düşünüyorsunuz?
5: Soruyu tekrarlar mısınız?
4: Hiçbir şey rehin bıraktınız mı?
6: Evet. Harika fırsatlar sunuyorsunuz.
2: Teşekkürler. Yine de işe alınmadın.
6: Pekala.
4: Bench press'te kaç basabilirsin?
5: 83. Kanıtlayabilirim.
6: 30-35.
4: Bir kadın size vurdu mu?
1: Evet. Konserlerde kadınların tükürdüğü oldu. Ama bu pek şaşırtıcı değil.
4: Kadınlarla aran nasıldır?
5: İyi.
2: Şanslısın.
4: Lider misiniz, takipçi mi?
1: Daha çok liderim.
5: Liderim.
6: Lider olmak için takip etmelisin.
4: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
1: Memnun oldum.
4: Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Yakında haber vereceğiz.
4: Memnun oldum. İşe bu kıyafetle gelmezsiniz değil mi?
6: İşe girmemi sağlayacaksa gelirim.
4: Harika, teşekkür ederim.
6: İyi günler.
4: Güle güle.
7: 3-2 oranında azalttım.
8: Güzel ama satması çok zor.
2: Ne bu dostum?
9: 1938 yılı Briggs Stadyumundan.
2: Briggs Stadyumu.
9: Tiger Stadyumu olmadan önceki dönemden.
2: Vay canına, çok oturan olmuştu.
9: Evet, World Series'e gitmiştim. 45 ve 68 serisi.
4: Senin zamanlarından ha?
2: Çok teşekkürler. 68 şampiyonasında Sam Sloan'da çalışıyordum.
9: Evet.
2: Aşağıdaki sokaktaydı. Ne kadar istiyorum demiştin?
9: 250 isterim.
2: Haklısın. Peki 100'e ne dersin?
9: 100'e bırakamam.
2: Ne kadara bırakırsın?
9: 175 olsun. Ne dersin?
2: 150 veririm.
9: 175 hadi
2: 150.
9: Ama.
4: Bunu muhtemelen satamayacağız. Belki.
9: Ha, bir bar bunu hemen alır.
2: Asla satmayacağım. Satılmayacak. O yüzden...
9: Ha, kendine saklamak istiyorsun.
2: Onu bu odadaki diğer eski şeylerin yanına koyacağım. 150'ye tamam dersen anlaşalım.
9: Ha, peki. Kabul.
2: Teşekkür ederim, tamam.
4: Harika.
2: Gidelim.
4: Tamamdır.
2: Sen halleder misin? 22 numaraydı. Koltuk numarası bu. Lin'in en sevdiği sayı. Çok güzeldi. Gerçekten.
4: Getirdiğiniz için sağ olun. Çok havalı parça. Kendinize iyi bakın.
9: Görüşürüz. $200-$250 almayı umuyordum ama daha fazla eder. Ama bu ekonomik şartlarda önünüze ne konulursa kabul ediyorsun.
2: İşlemden sonra Seth bilgisayarda aradı. Sanırım $1000'lık bir koltuk. Çok iyi bir fiyata aldı.

0: Adam kapıdan giriyor. Devasa, iri bir adam. Bu da kim böyle dedim. Les'le konuşmaya başlıyor ve adeta bir kafes dövüşçüsüne benziyor.
1: Yani işiniz bu mu? Dövüşçü müsünüz?
2: Şu an bu, evet.
1: Peki, o zaman şöyle sorayım. Belalı bir tip misinizdir?
2: Üstüme gelirlerse evet. Gerektiğinde dövüşürüm ama öfkeli değilimdir.
1: Güvenliğimizin sağlam olmasını istiyorum. Olay bu. Bir lider arıyorum. Lider misiniz?
2: Evet.
1: İş arıyor musunuz?
2: Evet, evet. Kesinlikle. %100 varım.
1: Ne zaman başlayabilirsiniz?
2: Pazartesi sabah.
3: Mükemmel.
2: Harika.
3: Jeff.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Memnun oldum.
3: Jeff'in 130 kiloluk bir adamı dövebileceğini biliyorum ama 40 kiloluk sinirli bir kadın sorun olabilir. Nasıl baş ettiğini izleyip göreceğiz. İlginç olacak.
2: Tamam.
3: Görüşürüz.
1: Jeff, çok teşekkür ederim.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in 8 mil yolu üzerinde şehrin en büyük ve en olaylı ikinci el dükkanı yer alıyor.
1: Az sonra ne olacağı hiç belli olmaz.
0: Burası müşterilerin en hızlı nakit buldukları...
1: Harika.
0: ...bazen de keçileri kaçırdıkları yer.
2: Bunu yapamaz.
3: Şaka mı yapıyorsun?
2: Dokunma bana!
0: Burada olanlara...
1: Kovuldun.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğumu öldürebilirlerdi.
0: Az sonra ikinci el krallarında.
2: Biliyor musun, bu orijinal değil, eminim.
4: Hayır, kesinlikle orijinal.
2: $15 mı, böyle olmaz. Buna soygun denir.
5: Sizi soymuyorum.
2: Siz insanları soyuyorsunuz.
6: Bunun için ne verirsiniz? Rehin bıraksam?
2: Nasıl yürüyeceksin?
1: Vay canına, bu inanılmaz. Onu tam burada öldürdü. Korkunç bir çatışmanın ortasındaydım.
7: Merhaba.
2: Nasılsınız?
7: İyiyim.
2: Bunu vermek istiyorum.
7: Buradan mı aldınız?
2: Evet.
7: Faturanız var mı?
2: Anlamadım.
7: Hiçbir şey görünmüyor. Ne kadar bulanık, bakın.
2: Çünkü sinyal yok. İşte şimdi düzeldi. Sonra geri alacağım.
7: Ne kadar istiyorsunuz?
2: Ben 200 ödedim. En azından 1/3'ünü alabilirim.
7: Buna mı $200 verdiniz?
2: Evet, $75 olmazsa ne kadar verirsiniz?
1: Bir şey rehin bırakanlar genelde buna mecbur kalmaktan memnun değildir.
7: Buna $15 veririm.
2: $15 mı? Bu bir hakaret.
1: Paraya ihtiyaçları olduğu için rehin bırakmak onlara zor geliyor.
2: Böyle olmaz. Buna soygun
7: denir. Sizi soymuyoruz.
2: Siz soyuyorsunuz. Bu adil değil. Demek televizyonum için $50 alamıyorum. $15 mı? $15'larla ne yapacağım? İki çocuğum var ve bu ancak öğle yemeği parası eder.
8: Evet, ama bunları $45-50 satıyoruz.
2: Hayır, ben bunu evet. $200 almıştım.
8: Evet, 97 yılında öyleydi. Bunlar $200'dı.
2: Artık gitmeliyiz. Başka bir ikinci elciye gidelim. Şehir merkezine gideriz.
1: Hadi gidin. Televizyonu da götürün.
2: Bir daha buraya asla gelmem.
9: İnsanlar bağırmaya falan başladığında onları dışarı çıkarıyoruz. Çünkü diğer müşterileri rahatsız ediyorlar.
2: Hadi çocuklar.
1: Bazen istedikleri kadar memnun kalmıyorlar. Bu işin doğası bu.
2: Siz insanları soyuyorsunuz.
4: Ne istiyorsunuz?
10: New York'a gitmeye çalışıyorum.
1: Bu da farklı bir tür. Sorun şu ki buna çok sık rastlıyoruz.
9: Nasılsınız?
11: Merhaba, nasılsınız?
4: Merhaba. Merhaba.
11: Merhaba.
10: İyiyiz.
4: İyiyim ya, siz?
11: Bu akordiyonu getirdim. Satmak istiyorum da.
10: Pekala.
4: Nasıl bir şey?
11: Gerçek sedef kaplama.
10: Ne zamandır sizde?
4: Evet, ne zamandır? Size aileden mi kaldı?
11: Epeydir bende. Yaşlı bir adamdan aldım. Sanırım o çalabiliyordu ama ben çalmasını bilmiyorum.
9: Çok güzel. Buna ne kadar istiyorsunuz? Bu alet çok yıpranmış. Hem de çok.
11: Çok iyi durumda değil, benim gibi yıpranmış, ama şu an zor durumdayım. Zaman kötü dostum.
9: Anlıyorum.
4: Parçalara ayrılıyordu. Çalışmasına bile şaşırdım.
11: Birine internetten baktırdım. Bir tanesinin $1,000 ila $1,300 arası ettiğini söyledi.
4: Pekala, sana karşı dürüst olacağım. Tamam. Bu bozuk. Bunları onarabilen birini de tanımıyorum maalesef.
11: Evet, ama zor zamanlardan geçiyoruz. Biliyorsunuz değil mi? Monroe'da yaşıyorum. Buraya kadar araç sürdüm. Bunu kullanıyorum. Bunu rehin bıraksam ne kadar verirsiniz?
4: Nasıl yürüyeceksiniz?
11: Koltuk değneklerim var. Sonra gelir alırım.
4: Adam dalga geçiyor sandım. Tek endişem şu, gelip geri almazsan bacağın bizde kalır. Ona ihtiyacı var, onunla yürüyor ama koltuk değneğiyle de yürüyebilir.
1: Rehin mi vereceksin?
11: Şey, ne kadar alırsın?
1: $50.
11: $75 ne dersin?
1: $50.
11: Bacağımı geri almam gerekecek dostum.
1: Pek sanmam.
4: Koltuk değneğiyle gidersen bir daha gelmez.
1: İhtiyacın yok ki, koltuk değneğin var.
11: Aa, evet.
1: Buna $50 veririz.
11: Tamam dostum, $50 bırakıyorum.
1: İşte bu.
4: Adam yiyecek bir şeyler alabilmek için yürüme yetisinden vazgeçiyor. Neyse ki koltuk değnekleriyle yürüyebiliyor ama bunu görmek beni üzdü. İnsanlar hayata devam edebilmek için her şeyi yapabiliyor yani.
11: $50. Muhtemelen bacağımı geri almaya gelirim. Gelmezsem hayatımın geri kalanında koltuk değneğiyle yürürüm.
4: Asla geri gelmeyecek. Bacağını geri alacağını sanmıyorum çünkü onu bırakıp gitmeyi hiç kafasına takmadı. Koltuk değnekleri var nasılsa umursamadı. Sadece $50 istedi. Onu önemsedi. Umursamıyor.
9: İddiaya girelim mi?
4: Olur.
1: Hey Seth.
9: Efendim baba.
1: Buraya gel. Çatışmanın ortasında kaldığım ve bir polisin öldüğü günü sana
9: evet.
1: anlatmıştım ya. Şuna baksana.
9: Vay canına.
1: Şuna bir bak. İkinci el mağazası işletmek tehlikeli bir iştir. Yaşamla ölüm arasındadır. Ben gençken de durum farklı değildi. Aralık ayının 31'i Cuma günü, öğle saat 12'de yılbaşı arifesiydi. 21 yaşındaydım. Skid Row'da babamın ikinci el mağazasında çalışıyordum. Biri geldi, ufak tefekti. Seyyar radyosu vardı. Ben tezgahtaydım, babam da yukarıdaydı. Önümde dikilen adam, ellerini kaldır dedi. Soygun alarmına ulaşamadım ama babam ulaştı. Onu öldüreceklerdi. Babamı öldüreceklerdi. Bu da polis.
10: Şuradaki.
1: Kurşun delikleri. Bu bizim ön kapımızdı.
10: Bir gazete kupüründe büyük babama silah doğrultulduğunu görüyorum. Elbette bu benim için anlamlı. Yani bu benim geçmişimin bir parçası.
1: Kardeşlerdi. Smith kardeşler.
10: Bu da aynı olay mı? İnanılmaz.
1: Bu sokakta öldürdükleri silahlı soyguncu vuruldu. Tüfeğiyle sokağa doğru koştu. Bu sokağa koştu. Polis onu vurdu. Tam o noktada öldürdüler.
10: İnanılmaz.
1: Akıl almaz değil mi? Babamın mağazasındaki o ana dönmek, o binayı ne çok özlediğimi hatırlattı ama korkunç anılarım var. Seth, işte bu yüzden dikkat etmemiz gereken en önemli şeyin kendimiz olduğunu anlamalısın.
10: Doğru.
3: Elimde yenilenmiş, pırıl pırıl 1989 model bir araba var.
5: Güzel bir arabaydı. Siyah boyası yeni yapılmıştı. İçi deri döşemeliydi. Buna ne kadar istiyorsun?
3: $3,000. Nereye isterseniz götürür.
5: Demek yollar hazır.
3: Hem de nasıl? Kanunla bir sorununuz varsa yanında da iş kanunu kitabı veriyorum.
5: Sana bu gerekli Brian.
3: Ayrıca alarm sistemi de dahil. Bu alarm sisteminin adı Pitbull.
5: Peki mamasını da veriyor musun?
3: Şu dişlere bakın. Geceleri bu canavar olur.
5: Brian bir tur atsana. Alarm sistemini arabadan çıkarsın. Vay canına. Araç kokusunu sevdim. Kokusu güzel.
10: Onu da arka koltuğa oturt bence.
3: Arka koltuğa
10: evet,
3: mı?
10: Evet, ben olsam öyle yaparım. Koy hadi.
5: Köpek beni ısırırsa sonrasına karışmam. Hazır mısın ufaklık? Bir tur atacağız.
10: Bunu satmamız zor olur. Özellikle de bu fiyata.
5: Dürüst olacağım dostum. Bence bu bizim satabileceğimiz...
10: Satamayız.
5: ...ya da yatırım yapabileceğimiz bir şeydi.
10: Sahibi çok para istiyordu. Çok fazla istiyordu. Mantıksız görünüyordu. Sonuçta onu almadık. Geldiğin için sağ ol. Minnettarız olsun.
3: Rica ederim. Sorun değil.
12: Durumu açıklayın.
8: Açıkladım zaten.
12: Bana sadece faturamla iade edebileceğimi söyledim. Bu açıklama mı oluyor?
8: Evet, açıklama oluyor.
1: Adamın teki arabasına hoparlör almaya geldi. Hoparlörü taktık, çok iyiydi.
12: Sadece hoparlörlerimi rehin vermek istersen faturasıyla gelmem gerektiğini söylediniz.
1: Ertesi gün geri geldi. Çünkü hoparlörlere fazla akım yüklemiş ve bozmuş.
12: Faturamın yanımda olmamasının tek nedeni bu. Bunları satabilirdim. Faturam var zaten. Bu yüzden bana sadece lanet faturayla geri gelebilirsin falan demeyin. Faturam yanımda olsa ben de kabul ederdim. Ama yanımda değil. Yani bana gerekli açıklamayı yapmadınız. Söylediklerinin hiçbirisi umurumda değil.
13: Genelde benim çok rahat biri olduğumu söylerler. Sattığımız hiçbir hoparlöre garanti vermiyoruz. Ama buradayken istediğin kadar deneme yapabiliriz. Ama ne yazık ki buradan çıkınca garanti veremiyoruz. Bu özelliğim buradaki bazı sorunları çözmeme yardım ediyor. Bazen... İnsanlar çok sinirlenip patlamaya yer arıyorlar. Bozulmalarının tek yolu ya yanlış bağlantı ya da fazla voltaj yüklemesidir. Ondandır yani.
1: Rich benim öfkeli müşterilerle baş edeceğine güvendiğim elemanım. Bu işte çok iyidir.
12: Mesele şu ki bunları aldım ama işimi görmüyorlar. Faturasını bulmam gerekti.
13: Hoparlör ya da buna benzer bir şey aldığın zaman iyice zorlayana kadar test et.
12: Sonra... Söylediğin gibi burada anlıyorum. Denedik zaten. Bıkana
13: i̇şte
12: kadar
13: bu yüzden geri alamayız.
12: İki kablosu var.
13: Ama bu hoparlöre doğru voltaj verildiğini göstermez. Pozitif ve negatif ucu doğru yere bağlamak etmez. Garantiyi de bu yüzden vermiyoruz zaten. Bu mağazadan çıktıktan sonra bağlantının nasıl yapılacağından sorumlu olamayız biz. Sakince konuşursanız ve adamın gözlerinin içine bakarsanız muhtemelen gerginlik yok olacaktır. Şimdiye kadar benim için işe yaradı. Pekala, bunları istiyoruz.
12: Bunlarla ne yapacağım?
13: Ben atarım. Üzgünüm.
1: Çok güzel. Bunun için $40 alacaksın, hiç sorun değil. Buna ne dersin? Biz hallederiz.
14: Merhaba, nasılsın?
15: İyiyim, sen?
14: İyiyim. Burada ne var?
15: Tasarımcı ürünü 4 çanta ve
14: Bir mikrodalga fırın. Tasarımcı ürünü çantaları seviyorum. Güzel duruyorlar. Benim olmalarını seviyorum. Taşınacağım için onları satmaya karar verdim.
4: Peki ne kadar istiyorsun?
14: Bu çantalar ve mikrodalga fırın için 5 ya da 600 olur.
4: Pekala. Farkında mısın bilmiyorum ama bu orijinal değil.
14: Bu kesinlikle orijinal. Orijinalliğinden eminim.
4: Dikişlerinden anlaşılabiliyor. Ne kadar yamuk görüyor musun?
14: Bu sapı yeniletmiştim. Bu orijinal sapı değil.
4: Alt kısmını da mı yenilettin?
14: Ben almadan önce değişmiş olabilir. O orijinal, eminim.
4: Daha koyu renk olmalıydı ve fermuarı da aşınmamalıydı.
14: Epey açıp kapamışımdır, yani normalden biraz fazla.
4: Yine de yıpranmamalıydı. Çanta apaçık sahteydi. İç astarı bambaşka, kenarları boyanmış gibiydi. Rengi farklıydı, fermuarı yıpranmıştı. Pekala, bunu bu gruptan çıkaralım mı?
14: Pekala, o zaman 150 dolar düşelim.
4: Buna ne kadar istiyorsun? Bunun ticari markası var.
14: Evet, ticari damgalı. Ticari damgası varsa
4: tamam,
14: orijinaldir.
4: Öyle denemez. Bu seferki orijinale benziyordu. Derisi güzeldi ama daha dikkatli bakınca farklı yerlerinden yırtılmıştı. Onu alsam asla satamazdım, bunu biliyordum. Elimde bu çantalardan çok fazla var. İstediğin fiyatta, benim satış fiyatlarımdan çok yüksek. Bunları 100 doların altında satıyorum ben.
14: Öyle mi? Bilmiyordum.
15: Yardım etmek istiyorum. 100'ün altında bir şey söyle.
14: Fiyat mı?
15: Hı-hı.
14: 99 dolar. Bir fiyat söyleyin. Ne yapabilirsin? Dürüst olalım. Tam olarak ne verebilirsin?
4: Elimdekileri bile satamıyorum.
14: Öyle mi?
15: Belki mikrodalga fırın.
4: Tamam, fişe takalım ve deneyelim hadi.
15: Bir deneyelim.
4: Seth, mikrodalga fırınlar ne kadara gidiyor?
10: Ne?
4: Mikrodalga
10: 10
4: fırın.
10: 10 dolar.
4: Buna 10 dolar verebilirim.
14: 10 dolar mı? Şaka mı yapıyorsun?
4: Hı-hı.
14: 10 dolar. 20 değil, 30 değil.
4: 30 doların altına satılıyor.
14: Emin misin?
4: 10 dolar. Satıyor musun?
14: Mikrodalga fırına ihtiyacım yok zaten, satıyorum.
4: Pekala. Onun için yapabileceğim tek şey mikrodalga fırınını 10 dolara almaktı. Gerçi buna da çok şaşırdım.
14: Çanta koleksiyonumun en az 600 dolar edeceğini düşünüyordum.
15: İşte param burada. Teşekkür ederiz.
14: Rica ederim.
10: Nasılsınız?
11: Nasıl gidiyor?
10: İddiayı kazanacak gibiyim.
0: İkinci el kuralları.

0: place, it stays with me.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin yemek
3: sepeti. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe, göz alıcı Bravo ailesi.
6: COP'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
7: Ben bilirim, ben bilirim.
8: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana

0: Bu da ne böyle?
1: Merhaba.
2: Merhaba. Nasılsınız?
1: İyiyim ya siz?
0: Benimle ilgileri yok yemin ederim.
2: Nedir bunlar?
1: Bunlar 8 adet hamile mankeni.
0: Evet.
2: Aklıma ilk gelen vitrinde kullanmak oldu. Bunları giysi mağazanızdan falan mı getirdiniz?
1: Evet.
2: Neden kapattınız?
1: İşler fena değildi ama yeterli olmadı bilirsiniz.
2: Bence erkeklerin bizim neler yaşadığımızı bilmeleri için iyi olur. Rich, dene şunu.
0: Ne demek dene şunu?
3: Tişörtünüzü üstüne geçirirseniz
0: Seth.
3: Komik durur.
0: Hey Seth, senden.
2: Kaç aylık hamilesin peki? Doğum ne zaman olacak?
0: Şansına ben çok nazik bir insanım. Yoksa şu an çok kaba şeyler söyleyebilirdim. İnan bana. Tüm hafta sonu içtikten sonraki halime
2: benziyor. İçtikten sonra
0: baksana.
2: Mı?
0: Baksana.
2: Evet. Bunları kürkleri sergilemek için kullanabiliriz. Evet.
3: Evet.
1: Evet.
2: Bunlara ne kadar istiyorsunuz?
3: Normalde mankenler yeniyken 100 dolara satılıyor.
1: Bu göbeklerde yaklaşık 40 dolar.
3: Biz 50 dolar düşündük.
2: Her birine mi 50?
3: Evet. Hepsini alırsanız belki tanesi 25'ten olabilir.
2: Hepsini alırsak tanesi 25 diyorsunuz.
3: Çok şirinler.
2: Hepsi için yapabileceğimiz indirim ne kadar? Yani toplamda.
1: 150.
3: Evet, bence bu fiyatı olur.
0: 100.
2: 100 mü dediniz?
3: Hepsi için 125 dolar.
2: Ben 100 dolar veririm.
3: Tamam. Anlaştık.
1: Güzel oldu.
2: Evet, al şunları hadi, hadi.
3: Neticede 100 dolar aldık.
1: Amacımız para kazanmaktan çok mağazanın deposundan çıkarmaktı. Evet, eğlenceliydi.
3: Evet, eğlenceliydi.
4: Gazete kupürünü görünce çocukluğumun geçtiği babamın ikinci el mağazasını çok özledim. 80'lerin ortasından beri oraya gitmemiştim. Ailemi yanıma aldım, orayı dolaştık. Vay be, burası eskisi gibi değil.
2: Baba, 25 yıldır buraya gelmedin mi?
4: Hı. Sanki üstünden zaman geçmemişti. Eskiden şöyle işletiliyordu. İçeri girince nakit paranın tutulduğu kasa burada. Senin yolundaydı. Vay canına, inanılmaz. Bu kısmın ortasında bize silah doğrulttular. Hepimizi yere yatırdılar. Anılarım canlandı. Korkunç bir çatışmanın tam ortasındaydım. İşte burası bize silah doğrulttukları yer. Ben tam burada oturuyordum. İçeri silahlı 4 kişi girdi. Polisi gözümün önünde öldürdüler. Biri karnından vuruldu, yılıp kaldı. Silahı alan eski çalışanlardan biriydi. Babamı sokağın karşısına götürdü. Olamaz. Burası da depoydu. Silahlar burada dururdu. Soygun başlayınca babam bodrum katın kapısını kilitledi. Aldığımız ürünleri buraya getirirdik. Burada eskiden bir kanatlı kapı ve üstünde bir sürü çivi bulunurdu. Kimse üstünden atlamasın diye.
2: Vay canına. Duygularım çok karmaşıktı. Orada çok şey yaşanmış ha. Gözünün önünde biri vurulmuş. Sonunda anlattığı yeri gördüğüme sevindim.
5: Babamın bunu yaşadığını bilmek benim için de sarsıcı. Çünkü o gün olaylar farklı gelişseydi kim bilir belki de ben dünyaya gelmezdim.
2: Ürkütücü değil mi?
5: Kesinlikle.
2: Evet.
4: Çok ama çok korkunç bir olaydı. Şanslıydım ki öldürülmedim. Oraya gidince o binayı ne çok özlediğimi fark ettim. Büyük babam bana ikinci el alım satımı orada öğretmişti.
2: Anılar mı?
4: Aha, kesinlikle.
5: İddiayı kazanacak gibiyim. Nasılsınız?
6: Merhaba, nasılsın?
5: İyiyim ya siz?
6: İyiyim, idare ediyorum işte. Bacağımı geri almaya geldim.
5: Harika.
2: Geri mi istiyorsun?
6: Geçen gün bacağımı rehin verdim çünkü faturalarımı ödemeliydim. Şimdi geri almaya geldim. Böylece artık tek bacak üstünde zıplamam.
5: Bacağınız olmadan zorlandınız mı?
6: Elbette, kesinlikle.
2: Nasıl oldu?
6: Motosiklet kazasında Sersemit'teki bana çarptı. Ben kendi yolumda düzgünce gidiyordum.
4: İşte.
6: Çok teşekkür ederim.
4: Demek.
6: Gerçekten teşekkür
4: Minnettarım.
6: Ederim.
4: Minnettarım. Bacağını tekrar rehin vermek
6: Pekala
4: istersen
6: dostum,
4: çekin
6: dostum. Çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
6: Kendine
4: Pekala.
6: İyi bak.
5: Çok teşekkür ederim.
2: İhtiyacın olursa gel.
6: Sağ ol canım. Çok teşekkür ederim.
2: İyi günler.
6: Ederim. Minnettarım.
2: Görüşürüz.
6: Kendinize
5: Tabii
6: dikkat
5: de.
6: Edin. Pekala.
2: Kimsenin kopmuş kafasını alacak halim yok. Yapmayın. Diş alırım, bacak alırım, kol alırım ama sınırı takma gözde çizerim. İddiayı kazandım.
5: Evet, en büyük kim?
2: İddiamız bu değil.
5: En büyük kim?
2: Olmaz.
5: Söyle hadi.
2: Benim.
5: Babamın 60. doğum günü. Onu eski mağazada görmek, oranın onun için önemini daha iyi anlamamı sağladı. Orası onun bir parçası, işi orada öğrenmiş. O yüzden özel bir şey yapmak istiyorum.
4: Pekala. Sürprize bakın, bu harika bir şey. Buna inanamıyorum. Harika. Neredeyse kalp krizi geçirecektim. Harika bir şey. Pekala.
5: Hoşuna gitti mi? Diyorlar.
4: Bu harika bir şey. Güzel. 60 yaşına girmek önemli bir şey sanırım. Çok teşekkür ederim. İşte yine başlayacağım. Yine gözlerim sulanacak. Harika bir şey. Harika. Dilim tutuldu. Dilim tutuldu. Ne kadar teşekkür etsem az. Pekala. Seni seviyorum oğlum.
5: Keyfini çıkar.
4: Gideyim de kalbim biraz sakinleşsin.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
8: Net, sigortam Net. Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: COP'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
1: Ben bilirim, ben bilirim.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo Soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
8: Böyle olmaması gerek.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Fansi'den vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
8: Yoksa atsın.
12: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
8: Ta-ta.
6: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Böylesi havuzları hiç görmediniz. En gizli kalmış yerleri siz sulara atlayın diye keşfe çıkıyoruz. Japonya'daki inanılmaz geçitten...
1: Vay be!
0: Dominik Cumhuriyeti'ndeki boş adaya...
2: Vay canına,
3: burada hiç kimse yok.
0: Ve Yunanistan'daki deniz mağarasına kadar...
2: Vay canına, burası kocaman.
0: Ya da Teksas'ta havada yüzmeyi de deneyebilirsiniz.
2: Aman tanrım, wow. Çok çılgın.
4: Tanrım, uçuyoruz gibi.
0: Bodyboardları, paddleboardları ya da yüzen neyiniz varsa alın. Çünkü dünyanın size sunabileceği en güzel gizli suları ziyaret edeceksiniz. Yolculuğumuza Japonya'nın Kyushu adasından başlıyoruz. Burası Nagasaki'nin 135 kilometre uzağında. Epik bir yol sizi epik bir doğal havuza götürüyor. Kyushu, Japonya'nın üçüncü büyük adası. Ülkenin en büyük volkanı olan Aso Dağı'na ev sahipliği yapıyor. Deniz seviyesinden 1600 metre yukarıda olan Aso Dağı yakın zamanda 2016'da patladı. Ama aslında en güçlü patlamaları bundan binlerce yıl önce gerçekleşti. Volkana 56 kilometre mesafede o zamanki patlamaların izlerini hala görebilirsiniz. Burada akışkan lav bir nehir yatağı ile birleşmiş ve Takachiho geçidi denen büyüleyici jeolojik oluşumu meydana getirmiş.
1: Nehirde yüzeceğiz.
5: Evet, suya hemen atlamak istiyorum.
1: Evet, ben de öyle.
0: Scott, Chris ve Greg Takachiho'da atlayabilecekleri bir kayalığı keşfetmiş. Şimdiye kadar bunu sadece kendilerine saklamışlar.
6: Vay canına, şuna mısınız? Bakın. Çok güzel.
1: İlk olarak geçitten geçiyoruz ve sonra atlayacağız. Hazır mısınız?
6: Evet.
1: Pekala,
6: yapalım, hadi.
0: Takachiho geçidinin güney ucu popüler bir turist mekanı. Ve buraya gelince bunun nedenini anlıyorsunuz.
1: Vay be. Dostum, bu muhteşem olacak. Çok güzel.
6: Burada su kesinlikle harika. Mükemmel.
0: İnsanı hayrete düşüren V şeklindeki bu kanyon Gokas Nehri tarafından lav kayalarının arasına oyulmuş. Geride volkanik bazalt taşından kayalık bırakmış. Burayı deneyimlemek ve diğer tarafa gitmek için en iyi yöntem bir sandal kiralamak.
1: Kürekler?
5: Kesinlikle.
1: Evet,
5: hadi
1: bu kaslarla. Her yerde yosun var. Bu yeşillikler ve yeşilin tonları. Burası Fern Vadisi gibi.
0: Manai Şelalesi'nden geçeceksiniz. Burası 17 metre yüksekliğinde ve su yukarıdaki bir göletten akıyor.
6: Vay canına.
0: Ancak geçidin burası bu kadar büyüleyici görünse de burada yüzmek ve dalmak yasak. Daha çok aksiyon için hazır olduğunuzda nehir yukarı gitmeli, sandalı bırakmalı ve 20 dakika yürümelisiniz.
1: Dostum, burası müthiş bir yer. Çok güzel.
0: Nehir yatağını takip edin ve yukarıdaki köprüyü bulun. Köprünün altında su dolu bir oyun parkı var. Ve tamamı size kalabilir.
5: Burası.
6: Vay canına.
1: Evet.
0: Bu gizli kalmış doğal havuzun bir adı yok. Ama onu ilk bulan ekip buraya River Hole demiş. Buradaki berrak yeşil sular granit ve insan yapımı bir taş duvarla çevrelenmiş.
1: Burası cennet gibi.
5: Bunun için geldik.
6: Evet.
5: Evet.
6: İdeal gün, ideal koşullar, harika. Çok güzel.
0: Nehir bu bölgede çoğunlukla sığ olsa da aniden 6 metre derinliğe ulaşıyor ve herhangi bir açıdan atlayabileceğiniz mükemmel suları yaratıyor.
1: En yukarıdan başlayamaz mıyız? Evet, atlıyorum.
0: Havuzun üstündeki insan yapımı platformlar 7,5, yanlardaki doğal uçurumlarsa 6 metre yüksekliğinde.
1: Harika. Dostum bu mükemmel. Su harika.
5: Gaza gelmeliyim. Geliyorum. Evet. Dünyanın zirvesi olmalı.
6: Bugün müthişti. Takachiho geçidine gittik. Burada yürüyüşe başlamadan önce sandal kiraladık. Daha sonra 20 dakika boyunca yürüdük ve muhteşem bir yüzme noktasına geldik. Burada bütün gün atlayıp durduk. Harikaydı.
1: Burası aslında çok güzel bir şekilde gizli kalmış bir yer. Adı yok, tabela yok, haritalarda yok. Hiçbir seyahat rehberinde görmedim. Burası bilenler için ideal bir yer. Burayı çok sevdim.
0: Şimdi Yunanistan'a Girit Adası'na gidiyoruz. Burada yerel halkın turkuaz cenneti dediği kumsalı keşfedeceğiz. 7700 kilometre karelik Girit, Yunan adalarının en büyük ve kalabalık olanı. 1000 kilometrelik kıyı şeridi ve beyaz kumlu plajları yılda 1 milyondan çok ziyaretçi çekiyor. Ama canlı turizm endüstrisinin yanında tarihi eskiye dayanan bu adanın hala gizli kalmış yerleri var. Bunlara sadece yerel halkın bildiği ve kumların her iki tarafında da görebileceğiniz en parlak mavi sulara sahip plaj da dahil. Burası Balos Plajı. Burada yaşayan Katerina ve Maria, Balos Plajı'nda eğlence dolu bir gün geçirmek için feribotla gelen arkadaşlarını alacak.
4: Çok yaşasın. Çok heyecanlıyım çünkü Balos Plajı'na gidiyoruz. Bu harika.
7: Evet, işte bu müthiş olacak. İlyana'yı çok özledim ve harika vakit geçireceğiz.
8: Daha sık gelmelisin.
0: Balos Plajı, Kisamos Limanı'na sadece 19 kilometre uzaklıkta. Ama virajlı yollardan dolayı yolculuk 45 dakika sürüyor.
7: Aslında biraz engebeli ama eğlenceli. Sizi bilmiyorum ama ben burada çok iyiyim.
0: Ama yol bir noktaya kadar devam ediyor. Arabanızı park ettikten sonra 1,5 kilometre yürümelisiniz.
8: Yapalım hadi.
7: Gidelim. Yaşasın, işte geldik.
4: Bugün için gerçekten heyecanlıyım.
0: Yürüyüş sizi 150 metre aşağı götürecek ve çok geçmeden Avrupa'nın en özgün kumsal manzarasını göreceksiniz.
7: Sonunda denizi gördük.
8: İşte geldik.
4: Kumsala doğru yürüyorsunuz ve burayı ilk gördüğünüz zaman buranın var olduğuna bir türlü inanamıyorsunuz. Vay, burası gerçek mi acaba diyorsunuz.
0: Balos 500 metre uzunluğunda kumluk bir plaj. Burası neredeyse Gran Vusa ve Tigani burunlarını birleştiren bir köprü gibi.
7: Aman tanrım.
8: Şuraya bakın.
4: Gerçek olamaz. Çok güzel.
0: İki tarafında da su var. Güney yüzüne Balos Lagünü deniyor. Kuzeyi ise Balos Plajı.
4: 25 dakika yürüdük ve artık suya atlamak için hazırım.
0: Yaz aylarında 21 derece civarındaki sıcaklık burayı nefes kesici ve rahat bir yer yapıyor.
8: Berrak su harika. Suda her şeyi görebiliyorsun. Ellerini, ayaklarını.
0: Kuzey yüzündeki dalgalar kumları yumuşatıp düzleştiriyor ve bir oyun alanı yaratıyor.
8: Burada mavinin birçok tonu var. Gerçekten cennet gibi.
7: Mavinin 50 tonu.
8: Evet.
0: Plaj tarafının tadına vardıktan sonra kumsalda 10 dakikalık bir yürüyüşle tamamen farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Balos Lagünü'nde sular sakin ve daha sığ. Şnorkelle dalmak için harika.
8: Ana plajdan yürüdük ve suya dalmak için mükemmel bir yer bulduk.
0: Burada kıyıdaki sığ alanda yüzün. Kim bilir, belki de bir Akdeniz fokuna ya da berrak turkuaz sularda yüzen karetta karettalara rastlarsınız.
8: The
7: Bütün gün bir macera. Balos plajının en sevdiğim yanı burada denizin ve dağların oluşu. İkisi de yan yana ve sular o kadar mavi ki gerçekten çok güzel. Suya atladığın ilk andan itibaren rahatlamaya başlıyorsun. Doğayla bir oluyorsun. Burası muhteşem.
0: Ama Girit binlerce Yunan adasından sadece biri. Daha gizli kalmış sular arıyorsanız Kefira Adası'nda hem suyun hem de yerin altına girebileceğiniz gizli doğal havuzu keşfetmelisiniz. Kefira Yunan adalarının küçüklerinden. Sadece 260 kilometre kare büyüklüğünde ve burada yaşayan kişi sayısı 3000. Ama bu 3000 kişi klasik mimari ve kusursuz kumsallarla çevrili bir şekilde yaşıyor. Yaz ayları buraya turist getirse de çok azı Kefira Adası'nın en büyüleyici özelliğini biliyor. Çünkü burayı aramak akıllarına gelmiyor. Hemen kıyıda gizlenmiş olan bir kayalık, Haytra Deniz Mağarası adındaki beklenmedik doğal havuzu barındırıyor.
9: Kahve içelim.
1: Tamam. Burası harika.
9: Evet.
0: Bugün Crisanti, Maria ve Jacob bir tekneye atlayıp mağarayı görecek. Ana liman deniz kıyısındaki şehir Kapsali'de. Ve yolculuğa başlamak için muazzam.
1: Hadi gidelim.
10: Atla.
1: Hanımlar.
9: Evet.
10: Evet.
0: Uzaktan bakınca küçük bir kaya parçası gibi görünen Avgo Adası'na tekneyle gitmek 15 dakikanızı alıyor.
9: Hemen suya atlamak istiyorum.
0: Ama yaklaşırken bu kayalık büyüleyici bir gizemi ortaya çıkarıyor. Dünyanın en sihirli gibi görünen doğal havuzunun girişini.
2: Vay canına, burası kocaman.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
12: Net. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı? Kalsın mı?
6: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Ta-ta.
5: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
10: Yunanistan yaklaşık 1000 tane adasıyla size çeşitli yüzme deneyimleri sunuyor. Ama Kefira Adası'nın kıyısına yakın mesafedeki kayaların arasına gizlenmiş ve bulması kolay olmayan Haytra Deniz Mağarası bunların en iyisi olabilir.
11: Vay canına, burası kocaman.
12: Buna değdi. Kesinlikle değdi.
6: Şahane.
10: Haytra Yunanistan'ın en büyük deniz mağarası. Yüksekliği 22, genişliği ise tam 200 metre. Ve içi enfes parlak mavi sularla dolu.
11: Kocaman, içeriden kale gibi.
6: Şu renklere bakın. Sanki bıçakla kesilmiş gibi.
12: Burada şair olursun.
6: Evet.
12: Doğa bizden daha büyük.
11: Vay canına. Oo, şuna bak.
10: Davetkar mavi doğal havuzda görüş mesafesi 10 metre. Ama su sıcaklığı 15 dereceye düşebilir. Yanınızda dalış kıyafeti getirmeyi unutmayın.
12: Sevdin mi?
11: Bayıldım.
10: Yüzeyin altında pek çok tür barınıyor. Örneğin mercan balığı ve kaya diplerinde yaşayan deniz anemonları.
11: Muhteşem de ışığı görebiliyorsun. Güneşin ışınları suya yansıyor. Sihirli bir yer. Enerji veriyor. Şahane.
12: Muhteşemdi. Tazelendik.
11: Burası gibi başka bir yer olamaz bence.
12: Bugün çok özel bir gün. Arkadaşlarımla burada olmak harika. Bu anıyı sonsuza dek saklayacağız.
13: Burası Titra!
10: Şimdi Oregon'a, Portland'ın 90 dakika kuzeyine gidiyoruz. Burada çok az bilinen ama size çılgın aksiyon sunan suları olan bir plajı göreceğiz. Portland'ın kaçamak yapılacak en ünlü plajı şehrin 130 kilometre batısında kalan Cannon Plajı. Burada her hafta sonu kaçamak yapmak için gelmiş olan Portland halkını bulabilirsiniz. Ama aynı epik manzaraları kalabalık olmadan görmek istiyorsanız 32 kilometre kuzeye Ikola Ulusal Parkı'na gitmeniz gerek. Burada daha çok güzellik barındırmasına rağmen genellikle boş olan ve harika gizli kaçamaklar yapabileceğiniz Indian Plajı var.
14: Hadi Cora.
12: Evet.
10: Portlandlı Erica, Matt, Alex ve Emily köpekleri Cora ile birlikte Indian Plajı'nı keşfedecek.
14: Hazır mısınız?
15: Burada harika gün batımları oluyormuş. Daha önce hiç kıyıda bir gün batımı görmemiştim. İple çekiyorum.
10: Gidiş dönüş 5 kilometre süren yürüyüş Ikola Point'ta başlıyor. Büyük Sitka sedirlerini takip edip yol üstünde pek çok köprüden geçeceksiniz. Bazıları insan yapımı, bazıları ise tabiat anadan.
15: Tanrım harika.
14: Aman tanrım, mükemmel bir gün.
10: Patika Tepe'ye çıkarken varış noktası uzakta değil. eğimi takip edin ve harika bir manzara için hazır olun.
14: Vay canına, mükemmel.
10: Indian plajı 600 metre. Burası Ikola Ulusal Parkı'nın el değmemiş kıyı şeridinin bir parçası.
8: Bir tarafta kıyı boyunca yükselen dağlar var, diğer tarafta ise güzel Pasifik. Ve daha sonra kendimizi bize ait plajda buluyoruz.
14: Dalgalar.
8: Çok canlı.
14: Boogie board yapalım.
10: Yüzecekseniz dalış kıyafetiniz yanınızda olsun. Çünkü su sıcaklığı sadece 15 derece.
14: Tamamdır. Arkadaşlar bugünler içindir.
10: Ama boyu 2 metreyi bulan dalgalar soğuk sulara girmenize kesinlikle değiyor.
14: Hadi.
16: Evet.
8: Boogie board yapıyorduk ve eğleniyorduk. 10 yaşındaki çocuklar gibiydik.
16: Büyük geliyor.
14: Adam!
16: Tanrım harika.
14: Bu doğada geçirdiğim en güzel günlerden biri. Çok iyi zaman geçirdik. Burası en sevdiğim plajlardan biri. Harika bir yer.
10: Buraya varmak için sarf ettiğiniz o kadar efordan sonra erken ayrılmayın. Indian plajındaki bir gün mükemmel bir gün batımı olmadan tamamlanmaz.
16: Şuraya bakın.
15: Bu kadar güzel bir gün batımı olacağını bilmiyordum. Bu gerçekten inanılmaz. Şimdi oturup tadını çıkartacağım. Burası harika bir yer.
8: Daha mükemmel bir gün olamaz. Arkadaşlar, doğa ve mükemmel bir hava.
10: Şimdi Miami'nin 1300 kilometre güneyine gidiyoruz. Dominik Cumhuriyeti'ne. Aslında kıyının biraz dışına çıkıyoruz. Burada az bilinen ve güzel kaçamaklar barındıran küçük bir ada var. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler'deki en popüler turistik yerlerden. Maryland'ın iki katı büyüklüğündeki ülkeye her yıl 5 milyon turist geliyor. Kıyıdaki tatil köyleri ve inanılmaz dağ manzarasıyla ziyaretçilerin anakaradan ayrılmak için nedenleri olmuyor. Ama yerel halk daha da kusursuz olan cennetin kıyıdan uzakta olduğunu biliyor. Araç bulabilirseniz hayatınızın en güzel plaj gününü Saona Adası'nda geçirebilirsiniz. Annie ve Aaron arkadaşları Alejandra'yı ziyaret ediyor ve Alejandra onları en sevdiği yere götürüyor.
17: Marina'da bile böyle görünüyorsa biraz daha açılınca nasıl olacak bakalım.
10: Buradaki yolculuk Katuana kanalından geçiyor ve yaklaşık 45 dakika sürüyor. Ta ki görebileceğiniz en mükemmel plajı görene kadar.
18: Vay canına, burada gerçekten hiç kimse yok.
10: Birazdan Arizona'da şelaleleri keşfedeceğiz. Ve daha sonra Teksas'ta havada yüzeceğiz.
19: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
20: Ama ne otel?
21: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
20: Trivago'ya bakmamış.
23: Otel mi? Trivago.
24: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
25: makbul, makbul. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
26: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
27: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
25: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
28: Budur.
29: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
28: Budur.
29: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Gün boyu çamaşırını koru.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Festçiler geldi.
9: Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
8: Lezzeti de.
9: Ha?
10: Bravo, bravo.
8: Italiano.
9: Festi.
8: Enfesti.
11: Opette lezzetlerin enfesti, festi.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit, hesap basit.
14: Dominik Cumhuriyeti plajlarına her yıl milyonlarca turisti çekiyor. Ama kıyıdan sadece birkaç kilometre dışarıda aynı güzellikleri kalabalık olmadan bulabileceğiniz küçük bir ada var.
15: Burası konuştuğumuz ada mı?
16: Evet.
15: Harika. Vay canına, her yer palmiye ağacı.
14: Saona Adası cennetten bir parça gibi. 46 kilometrelik kusursuz bir sahil şeridi var.
15: Burası inanılmaz. Çok heyecanlıyım Aaron. Bize Hindistan cevizi almalısın.
17: Tamam.
14: Saona, Dominik Cumhuriyeti'nin kıyıdaki 13 adasından biri.
15: Adayı ilk gördüğüm zaman nutkum tutuldu. Doğru kelimeyi bulamadım.
14: ...27 derece sıcaklıktaki sular kıyı boyunca sadece belinize kadar geliyor. Keşfe çıkmak kolay oluyor.
17: Islanalım.
15: Evet.
16: Evet, hazırım. Deniz kabuğu. Oh.
15: Küçük bir yumuşakça da var. Kabuğu onunla birlikte büyüyor. Bu kadar olabiliyorlar. Kocaman.
16: Gerçekten.
15: Amerika'da böyle bir yer yok. Böylesine parlak beyaz kumların ve çok güzel yeşillerin arasında turkuaz suların olduğu bir yer yok ne yazık ki. Burası harika.
14: Yüzdükten sonra biraz rahatlamak isterseniz plaja geri dönün. Çünkü tabiat ana her şeyi düşünür.
17: Tamam, ağacı buldum. Güzel Hindistan cevizleri var. Geri kalanlar gibi 25 metre yüksekliğinde değil. Çevirmek gerekiyor. Bu şekilde. Uğraşacağız.
16: Bunları pala olmadan açıyoruz. Ben aslında adalıyım ve bunu daha önce hiç yapmadım.
17: İyi mi?
16: Çok tatlı.
17: Buraya gelip adanın tadını çıkarabildiğimiz için çok mutluyum. Gerçekten harika bir doğa deneyimi. Burası turistlerle dolu değil. Hatta neredeyse kimse yok. Sadece arkadaşlar ve güzel vakit.
15: Muhteşem. İyi demek buraya haksızlık etmek olur. Burası harika. Çok güzel bir gündü. Müthiş.
14: Şimdi Meksika'ya, Baja Yarımadası'ndaki La Paz'a gidiyoruz. Burada sadece denizden ulaşılan gizli kalmış bir plajı göreceğiz. 1250 metre uzunluğuyla Baja dünyanın en büyük ikinci yarımadası. 3000 kilometrelik uzun kıyı şeridine sahip ve dünyanın en güzel tüplü dalış yapılan yerlerinden biri. Güney bölgesi Cabo San Lucas adı verilen tatil köyü şehriyle biliniyor. Burası Meksika'nın en çok turist çeken yerlerinden. Ama kuzeye gittiğinizde farklı bir dünya sizi bekliyor. Burada kıyı boyunca bir sürü boş plaj var. Bunların arasında en güzeli size kusursuz el değmemişlik ve inanılmaz mavi sular sunan Balandra Körfezi.
18: Hazır mısınız?
17: Evet.
18: Ben de.
17: Evet.
14: Mike ve Nathan bir yolcu gemisindeki işli plan yerlerinden Güneybörl Cabo San Luca adı verilen Taküyü şehriyle biniyor. Burası

0: Bir yere götüreceğim. Bu plaja erişim için paddleboardlar gerekiyor. Yürüyerek gitmek mümkün değil.
1: Balandra'yı fazla bilmiyorum. Buraya birkaç defa gelmiştik. Ama keşfetme fırsatım olmamıştı. Burası sadece bize ait gibi.
2: Balandra Körfezi 1,5 kilometre genişliğinde. Kaliforniya Körfezi'nin ucunda yer alıyor ve burayı eski volkanik dağlar çevreliyor. Suları ise sadece 1 metre derinliğinde.
0: Balandra paddleboard için mükemmel. Çünkü akıntı olmuyor. Suya düşersen su derin değil. Ayağa kalkıp devam edebilirsin.
2: Kısa sürede kayalıklar mangrove ormanlarıyla çevrili tuzlu su kanalına çıkıyor.
1: İnanılmaz bir deneyim. Kökler sana doğru geliyor. Ve sanki bir tünelde gidiyor gibisin.
2: Kanalı geçince El Hongo'ya varıyorsunuz. Burası erozyonla mantar şeklini almış az rastlanan türde bir kaya.
0: Tamam, adımlara dikkat. Güzel bir fotoğraf alalım. İşte bu. Burası büyük ilgi uyandıran bir yer ve buraya sürekli geldiğim için mutluyum. Çünkü dünyanın bir köşesinde kendi dünyandasın. Evet, tutun. İşte bu.
2: Tek yapmanız gereken son kayalığı da kürekle geçmek. Devamında cennet sizi bekliyor olacak.
0: Balandra, muhteşem.
2: 400 metre uzunluğundaki Balandro plajına karadan erişim yok ve su tekneler için çok sığ. Ama buraya paddleboardla gelirseniz kendinize ait bir dünya buluyorsunuz.
3: Daha önce güzel plajlar gördüm ama burası muhteşem.
2: ...25 derecelik su sıcaklığı serinlemek için mükemmel. Bölgede sıcaklık 37 dereceye çıkabiliyor.
0: Buradaki su sığ, bu yüzden harika. Çünkü yürüyebiliyorsun ve rahatlayıp güzel vakit geçirmek için mükemmel.
2: Yumuşak beyaz kumlardaki özel bir günden hala tatmin olmadıysanız, plajı çevreleyen 30 metrelik kayalıklar size panoramik bir manzara sunuyor ve buranın güzelliğini daha da ortaya çıkarıyor.
1: Burada her yöne doğru giden güzel suları görebiliyorsunuz. Ve gerçekten hiç kimse yok. İstediğin yöne bakabilirsin ama kimseyi göremiyorsun. Dünyanın bu köşesi sanki sadece sana aitmiş gibi. Mükemmel bir gün ve mükemmel bir yer.
2: Şimdi Arizona'ya, Phoenix'in 160 kilometre kuzeyine, Coconino Ulusal Ormanı'nda çılgın bir yürüyüş yaparak bir çöl vahasına gidiyoruz. Arizona'nın ortası Verde Vadisi denen bir bölgeyle kuşatılmış durumda. Burası yürüyüş parkurlarıyla ünlü ve hiçbir patika sizi vadinin en güzel yeri olan ve sadece burayı bilen rehberlerle birlikte ziyaret edebileceğiniz gizli kalmış doğal havuza ve şelaleye götürmüyor. Eğer harika bir gün geçirmeye ve biraz meydan okumaya hazırsanız sizi West Clear Creek'e davet ediyoruz.
4: Merhaba.
5: Merhaba. Nasılsın?
4: İyi, sen?
5: İyiyim ya sen?
2: Burada yaşayan Tabby ve Andrew, arkadaşları Aaron ve Chelsea ile buluşup Camp Verde şehrinde yapacakları yolculuğu planlıyor.
6: Burada 4 kilometre kadar yürümeliyiz. Daha sonra kanyonun dar alanına geliyoruz ve aslında yüzmeye burada başlıyoruz.
5: Evet, hadi.
6: Hadi gidelim.
2: Yolculuğun ilk kısmı Camp Verde'nin 19 kilometre doğusundaki engebeli ve tozlu bir yoldan geçiyor.
7: Dört çekere hiç gerek yok. Sadece aracına güvenen ve eğlenceyi seven birinin olması yeter.
6: Evet, bu eğlenceli kısmı.
5: Geldik.
2: Sırada 4 saatlik bir yürüyüşle kanyona girmek var.
6: Burada çılgın olan şey ucunu görememek.
5: Burası müthiş.
2: 550 metrelik bir inişte sert yüzeyler tek tehlike değil.
7: Çıngıraklı yılanlar var. Aaron'ı ısırıyorlardı. Sesi geliyor.
6: Evet.
7: İşte bir tane var, bak.
2: Yola devam edince sonunda kırmızı kayaları görüyorsunuz ve çıkmaz yola geliyorsunuz.
1: Vay canına.
7: Evet.
5: İşte Arizona plajı.

0: Patika West Clear Creek'te son buluyor. Ama havuz burası değil. Burası Narrows adı verilen bir bölge. Dere küçük bir geçit yapıyor ve aslında tam da gidilmesi gereken yer oluyor.
1: Su kesinlikle tazeleyici. Uzun bir yürüyüşten sonra su harika hissettiriyor.
2: Burası gerçekten harika. Minik botlarımız bile var.
3: Kesinlikle.
1: Şahane.
0: Narrows'a geldiğinizde iki muhteşem şelaleden ilkini göreceksiniz.
4: Vay canına, burası çok güzel.
0: Burada 1 metre yüksekliğinde ikiz şelale var ve bunlar doğal bir havuz oluşturuyor.
2: Buranın adının ne olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlarımla küvet şelalesi diyoruz. Burası gerçekten büyük bir küvet gibi. Muhteşem bir yer.
0: Küvet şelalesi hızlıca serinlemek için. Ama bu bölgeye gelmenizin asıl nedeni sadece 45 metre ileride sizi bekliyor.
2: Oho!
3: Aman tanrım.
1: Çok güzel.
3: Harika.
4: Vay canına.
0: Burası Maiden Şelalesi. 4,5 metre yüksekliğinde ve doğal bir havuzu var.
4: Dostum hadi dalıyoruz.
3: Çok güzel.
1: Evet.
4: Müthiş.
0: Burası 9 metrelik kayalarla çevrili. Atlamak için mükemmel. Onların yaptığı

0: Atlamıyorum. Tamam şimdi.
1: Bekle.
0: No, nasıl?
2: Harika.

0: Müthiş bir gündü. Harika bir yolculuk. Naros'ta yüzdük, kayalıklardan atladık ve geldiğime seviniyorum. Çünkü buna kesinlikle değen bir yerdi.
1: Şimdi Güney Pasifik'e, Samoa'ya gidiyoruz. Burası bir değil, tam iki tane harikulade doğal havuz barındıran küçük bir yer. Samoa'nın 10 adası 7 milyon yıl önce volkanik aktivite sonucu oluşmuş. Ve bugün ziyaretçiler büyüleyici mercan resiflerinin ve beyaz kumsalların tadını çıkarıyor. Ama nemin genelde %80 olduğu bir yerde yerel halk serinlemenin en iyi yolunun taze su havuzu olduğunu biliyor. Neyse ki ülkenin en iyi iki doğal havuzunu tek günde ziyaret edebilirsiniz. Bunun için yolunuzu büyüleyici Falefa şelalesine düşürmelisiniz.
2: Günaydın.
1: Bugün Dez, Iona ve Clark Falefa şelalesine gidiyor. Ama öncelikle akıllarında suya hızlıca dalabilecekleri sahil kıyısındaki Piula mağara havuzu var.
3: Piula gelip biraz rahatlamak için harika bir yer. Plaja gerçekten çok yakın ve çok huzurlu bir yer.
1: Luffy Luffy kasabasındaki şapelin altında yer alan bu 2 metre derinliğindeki doğal havuz, volkanik lav tüneli sayesinde oluşmuş. Ama bugünlerde daha tazeleyici. Havuz dağlardan başlayan bir taze su kaynağından besleniyor. Burada balıkları görmek mümkün. Güneşte fark edilmeleri kolay.
4: Gerçek olamaz. Bir akvaryumda yüzmek gibi.
1: Bu turkuaz rengi vaha yerlileri yüzlerce yıldır serinletiyor. Ama pek çok insanın bilmediği şey, buranın daha güzel bir yer için geçit görevi gördüğü. Yola Piula'dan Falefa Nehri'ni takip ederek başlayın. Nehir yukarı giderseniz burası sizi Samoa'nın en gizli kalmış yerine götürecek.
3: Vay canına.
4: Güzel.
1: Birazdan, Teksas'taki bu havuz kesinlikle çabuk korkanlar için değil.
5: Aman wow. Tanrım. Çok tanrım. Çılgın.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
13: kartıma din. Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için... Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Samoa Adası Upolu'nun kuzey kıyısında yan yana duran iki inanılmaz doğal havuz var. Birincisi Piula Mağara Havuzu. Yerel halkın favorisi. Ama buradan devam ettiğinizde gizli kalmış daha çılgın bir yere, Halefa Şelalesi'ne geliyorsunuz. Halefa Şelalesi 10 metre yüksekliğinde, 60 metre genişliğinde ve nehir okyanusa giden yolculuğuna başlamadan önce burada bir havuz oluşturuyor.
17: Şahane bir manzara. Yakın zamanda çok yağmur yağdı. Burada akış çok iyi.
16: Okyanus suyunun sıcaklığı 29 dereceyken Falefa'daki sular daha serin ve sakin. Burası tazelenmek için mükemmel. Şelalede su yıl boyunca akıyor ve iyi bir yüzücüyseniz akıntıya karşı yüzebilirsiniz.
17: Buraya gelmek harika bir fikirdi. Su üzerinden akıp gidiyor. Güçlü bir duş gibi. Ve bir süredir Samoa'da yaşayan biri olarak sürekli harika şeyler görüyorum. Ama buradaki şelale bambaşka bir dünya sunuyor. Harika.
18: Burası gerçekten harika bir yer. Günü bitirmek için kesinlikle mükemmel.
16: Şimdi İspanya'ya gidiyoruz. Madrid'in 480 kilometre uzağına. Çünkü burası dünyanın en görkemli plajlarından birini barındırıyor. Bütün yaz boyunca Avrupalı tatilciler İspanya'nın güney kıyısına akın eder. Burası plajlarıyla ünlüdür. Ama ülkenin kuzeybatısının da plajları olduğunun pek az kişi farkında. Kuzeydeki Galicia bölgesi Atlantik Okyanusu'na ve Biscay Körfezi'ne bakıyor. Burası eski ve tarihi kasabalarıyla ve geniş kumluk sahilleriyle ünlü. Ve gelgitin doğru zamanında geldiyseniz İspanya'nın en muhteşem plajı olabilecek geçitlerle kaplı kayalıkların arasındaki Katedraller Plajı'nı görebilirsiniz.
19: Her zaman keşifteyiz. Bütün güzellikleri evet. Keşfediyoruz.
16: Bölgenin yerlisi Diego ve Alejandra, Ribadeo şehrine 13 kilometre kala arkadaşları Kike ve Catalina ile plaja gidecek.
19: Merhaba. Ne haber? Nasıl gidiyor? Plaja gidip sörf yapmaya ve keşfe çıkmaya hazırız. Çok eğleneceğiz.
4: Burada aşağı inen merdivene dikkat edin. Yaklaştığınızda sizi hayrete düşüren varış bölgenizi göreceksiniz.
17: Vay, muhteşem.
4: 400 metre uzunluğundaki katedraller plajı tabiat ana sayesinde 500 milyon yılda oluşmuş bir yer. Burası gotik mimariye benzeyen az rastlanan türden kaya oluşumlarıyla ünlü.
19: Harika değil mi?
17: Her yerde sihirli bir enerji var. Mağaralar ve kayalar inanılmaz.
4: Sular yükseldiğinde bütün bölge sular altında kalıyor. Ama 4 saat boyunca kumlara erişip kuvars ve kayrak kayalık mağaraları keşfedebilirsiniz.
19: Burası müthiş bir yer. Söyleyecek kelime bile bulamıyorum.
4: Mağaraları geçince 27 metre yüksekliğindeki kemeri göreceksiniz.
19: Vay canına.
20: Şuna bak.
19: Vay canına.
4: Kaya midyeleri gelgitin yüksekliğine işaret.
19: Sular geri geldiğinde burası su altında kalıyor.
4: Sonunda bir sürü kemerden oluşan ve katedrale en çok benzeyen yapıya geliyorsunuz.
19: Vay canına, vay canına. Burası kesinlikle müthiş. Mağaralar ve kayalardaki oluşumlar.
4: Ama sörf yapmadan gün bitmez. Su sıcaklığı 15 derece. Bu yüzden yanınızda dalış kıyafeti getirmeyi unutmayın. Sular yükselmeden yarım saat önce su epeyce sakinleşiyor. Bu da kayalıkları farklı bir perspektiften yaşamanıza olanak sağlıyor.
19: Müthiş hissediyoruz. Burada hiç kimse yok. Doğayla birlikte özgürleşiyor gibiyim. Okyanus ve bu güzel kumsal.
4: Ama çok geçmeden dalgalar geliyor ve katedraller plajını ziyaret saatinin dolmak üzere olduğunu gösteriyor.
19: Okyanus, plaj, kimse yok. Sadece biz varız. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Gelin bu güzel yerin Galicia kumunun tadını çıkarın. Daha fazlası olamaz. Muhteşem.
4: Yüzme yerleri bulmak için dünyayı gezmekten yoruldunuz mu? Sizler için bir havuzumuz daha var. Burası kolay erişilebilir ama nutkunuzun tutulacağı yine garanti. Şimdi Texas Houston'a gidiyoruz. Aslında yukarı çıkıyoruz. 40 kat yukarıya. Her yerden harika manzarası olan bir havuza. Houston, Texas'ın en kalabalık şehri. Nüfusu 2 milyon. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor ve Amerika petrol endüstrisi içinde bir merkez. Ama yaz sıcakları 30 derecenin üstündeyken burada yaşayanlar serinlemek için farklı yollar arıyor. Bu yüzden yepyeni bir bina bunu yapmak için harika bir ayrıntı eklemiş. Sadece çatıda olan bir havuz değil, çatının en ucunda duran bir havuz. Şehir merkezine gidin ve kafanızı kaldırın. Belki bu havuzu görebilirsiniz. Yeni evli çift Kelly ve Alan ev aramaya başladı. Ve böylesine farklı bir ayrıntısı olan binayı duyduklarında bakmak için bir tur ayarladılar.
17: İşte orada. Aman
21: görünüyor,
17: tanrım.
21: Vay.
17: Çok çılgın.
21: Tanrım.
4: Dairelerden oluşan binanın havuzu 42. katta. Binanın inşaatı ise 2017'de tamamlanmış.
22: Günaydın.
17: Merhaba.
21: Günaydın.
17: Ben Kelly.
22: Ben Philip.
21: Alan.
22: Evet, hoş geldiniz.
17: Vay canına, burası harika.
4: Binayı tasarlayanın aklında eğlence varmış.
22: İşte oyun odamız.
21: Oyun odası.
17: Aman tanrım.
21: Vay.
4: Burada golf oynayabilir, sinema salonunda film izleyebilirsiniz.
21: Çok rahat. Sinema salonundan çok daha güzel.
17: Evet.
21: Harika.
17: Evet.
4: Ama binanın sunduğu en güzel aktivite için en üst kata çıkın.
21: İşte aradığımız havuz.
22: Evet, size açayım bir bakın.
21: Aman tanrım, burası harika. Manzarası nefis.
16: binanın en üst katındaki havuz, Texas'ın en yukarıda bulunan havuzu ve Houston şehir merkezine yukarıdan bakıyor.
22: Havuzu ilginç bir fikirden çıktı. İlk başta çok çılgın geldiği için gülmüştük ama sonunda evet bunu yapıyoruz dedik. İnsanlar burada çok büyük keyif alıyorlar.
0: Bu manzara...
22: Hazır mısınız?
0: Evet.
21: Evet.
0: Burası inanılmaz.
16: Ama asıl nefes kesici olan havuzun içindeki manzara. Havuz binanın kenarının 3 metre ötesinde asılı duruyor ve tabanı şeffaf plexiglastan. 20 santimetre kalınlığındaki şeffaf panel, 150 metre aşağıdaki Houston şehriyle aranızdaki tek şey.
0: Bu gerçekten harika.
21: Sanki tablo gibi.
0: Böyle bir havuzu görmemiştim. Muhteşem.
16: Bu binada oturan kişi sayısı hızla artıyor. Eğer siz de günlerinizi bu havuzda geçirmek istiyorsanız acele edin.
21: Dünyanın en harika havuzu. Uçuyoruz.
1: Otomobil piyasası durgun.
20: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
23: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Benim bankam iş bankası.
25: İş bankası Elif'le sunar.
26: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
25: Yani.
26: Sunalım.
25: Tabii tabii buyurun.
26: İş cepten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları iş cepten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
25: O zaman ne diyoruz?
26: Ben isterim. İş cebim yapar.
25: Harika.
24: İş bankası.
27: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
28: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
29: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
27: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
24: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedi.
30: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
31: Mol Ped'den kız sözü.
32: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
33: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
16: Balıklarını Hansbay'a çeken şey yemek. Sayıları 40 binden çok olan kürklü fok.
34: Onları görmek kesinlikle gerçek dışı.
16: Ortalama bir büyük beyaz haftada 13 kilo et yiyor. Ve ağzında buna yardımcı olan birkaç sıra dişi var.
21: Beyaz. Çok büyükler, çok büyükler. Bu çılgınca.
34: Bu harikaydı. Sıra dışı, sıra dışı bir deney.
21: Dostum bu müthiş bir şeydi.
34: Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi şey olabilir.
0: Köpek balıkları bugünün en güzel şeyiydi. Bunu herkes denemeli. Bunu yaşamanın tek yolu orada bizzat bulunmanız.
16: Şimdi Endonezya'ya gidiyoruz. Başkent Jakarta'nın 950 kilometre uzağındaki Bali Adası'na. Burada gizli kalmış bir yağmur ormanı şelalesini bulacağız. Bali, Endonezya'nın en popüler yerlerinden biri. Her yıl yaklaşık 3 milyondan çok uluslararası turist çekiyor. Ekvator çizgisine 13 kilometre mesafede olan ada yıl boyunca 29 derecelik sıcaklığını koruyor. Bu yüzden çoğu ziyaretçi plaja yöneliyor.

0: Ama insanlar olmadan serinlemek isterseniz, burada yaşayan birine sizi 16 kilometre içeriye, Bangley Town'un biraz dışındaki küçük kasabaya götürmesini isteyin. Burada gözlerden uzak bir şekilde sulara dalabilirsiniz.
1: Hey, ne haber?
2: Merhaba.
1: Hoş geldin.
0: Justin, Nick ve Shay Bali'de tatil yapıyor. Bugün kalabalığı atlatıp yerel halk gibi yaşamak istiyorlar.
2: Bugün şelaleyi bulmaya gidiyoruz. Bence yüksek beklentilerimi bile aşacak.
0: Birinci adım küçük bir kasaba olan Dusun Kuning'e gelmek. Yolda adanın pirinç tarlalarından geçeceksiniz.
1: İşte geldik.
2: Harika. Dusun Kuning. Kuning sarı. Sarı demek olduğunu öğrendik. Yani sarı şelale. Vay canına. Biraz dikkat edelim.
0: Yürüyüş yarım kilometre devam ediyor. Ama acele etmeyin. Özellikle yağmur sezonunda.
3: Burası gerçekten dik. Basamaklarda şelale gibi ama bunu yapmalıyız. Çünkü buradan başka gidecek yol yok.
0: İniş o kadar dik ve bitkiler arasında ki şelaleyi yanında durmadan görmeniz ya da duymanız mümkün değil.
2: Aman tanrım.
3: Aman tanrım.
0: Güçlü bir akışa sahip 25 metrelik şelale 90 derecelik bir kayadan 1 metre derinliğindeki bir doğal havuza akıyor.
2: Düşündüğümden çok daha güzel.
3: Nasıl iniyoruz?
0: Şelale kayaları farklı yerlerde farklı derecede aşındırmış durumda. Bu yüzden su tek yerden akacağı yerde birkaç parça halinde farklı basınçla akıyor.
1: Duş alalım. Hadi bebeğim.
2: Hayır.
1: Evet, gidiyoruz.
2: Hızlı ve agresif bölümler var ama bunun yanında yavaş ve küçük bölümler de var. Ve bir gitarın telleri gibi. Çok güzel.
0: Şelalenin soluna bakınca 6 metrelik bir kaya göreceksiniz. Burada şelale avınızın nasıl geçtiğini konuşabilirsiniz.
3: Yemek ve şelale manzarası. Burada kocaman bir ormandasın. Ve senden başka hiçbir şey yok. Ve sonra karşına bu şelale çıkıyor. Çok güzel. Hakikaten nefes kesici.
1: Çok özel bir yer. Oraya gidiyorsun ve doğayla baş başa kalıyorsun. Hiç el değmemiş bir yer. Burada bizden başka kimse yok. Bugün genel anlamıyla başından sonuna kadar gerçek dışı gibiydi.
4: Dusun Kuning Şelalesi!
2: Vay!
0: Şimdi Yunanistan'a gidiyoruz. Anakara ile Girit arasında bulunan Kithira Adası, erişimi zor ama yüzyıllardan beri aksiyon dolu olan bir plaja sahip. Her yıl Yunanistan'a yaklaşık 30 milyon turist geliyor. Burası Avrupa'nın gözde tatil yerlerinden. Çoğu kişi Atina'nın zengin kültürel tarihini ya da Mikonos Adası'nın popüler plajlarını görmeye geliyor. Kithira Adası'na bir saat uzaktaysa çok daha sakin bir kıyı şeridi var. Ama burası hep böyle değildi. Aslında nereye bakacağınızı biliyorsanız, dik bir çıkış sizi inanılmaz bir tarihi olan unutulmuş bir koya götürecek. Kalami plajında pek çok heyecan verici şey yapabilirsiniz.
5: Kalami hemen şu tarafta oluyor.
0: Kithira'nın yerlisi Eleni, Rigas, John ve köpeği Rocco, Milopotamos'tan çıkıp Kalami'ye gidiyor.
5: Kalami plajına giden yol pek korkaklara göre değil. Çünkü karşıdan birinin gelmesi büyük bir sorun olabiliyor.
0: 20 dakika sonra yol çakıl taşına dönüyor ve harika manzarası olan küçük bir otoparka geliyorsunuz.
2: İşte bu, geldik.
5: Şuna bakın.
6: Vay canına.
2: Aa, muhteşem. Aho.
0: Ama bu manzara sizi yanıltmasın. Sırada zorlu bir yürüyüş var.
5: Bu noktadan itibaren biraz dik bir yol. Dikkat edin.
0: Devam ettiğiniz takdirde taşlık yol sizi dar bir kanyona götürecek. Patikanın bittiği yerde üstesinden gelinecek daha zorlu bir adım var. 5 metrelik kayalık bir iniş. Bırakılmış halatlardan yardım alın.
3: Geldik.
2: Evet iş.
0: Ve işte karşınızda Avrupa'nın en büyüleyici plajlarından biri.
3: Wow, mağaralar.
2: Renk muhteşem.
0: Kalami plajı 30 metre genişliğinde ve kanyonun ağzının parlak mavi ve kristal berraklığında sularla birleştiği yerde başlıyor.
3: Buraya 10 yaşından beri geliyorum. Harika.
2: Manzara mükemmel. Renkler mükemmel. Buraya kadar yürümüş olmamıza kesinlikle değdi. Çok hoş.
0: Ve tabii ki kanyon plajı demek, atlamak ve dalmak için pek çok kayalık var demek. Burada suyun sıcaklığı 21 derece, derinliği 12 metre. Size benzersiz bir yüzme deneyimi ve en yüksek yerden suya atlamak için bile mükemmel bir alan sağlıyor. Çünkü burası tam 15 metre.
5: Atlıyorum. Evet. Evet.
0: Suyun altında başka heyecanlar da var. Şnorkelinizi alın ve Kalami'nin eskiden çok daha fazla macerayı nasıl sunduğunu görün.
5: Tamam, iki tane top bulduk. Bir tane küçük olan var altımızda ve birkaç metre ötede bir tane daha. İkisi de buradalar.
0: Toplar bir Venedik savaş gemisine ait. 17. yüzyılda yapılan bir savaştan kalma.
3: Suyun berraklığı muhteşem. Bazen 10 metre ilerisini bile görebiliyorsunuz. ...50'den fazla ülkeye gittim. Ve burası hala en sevdiğim yer.
2: Harika bir deneyim. Eğer Yunanistan'ı ziyaret ederseniz... ...Çuha Adası'na gelmeli... ...Kalima plajını mutlaka görmelisiniz.
3: Birazdan...
0: Birazdan 23 metreden karların arasından atlayacağız.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
8: Takoma, değerinde trimsat. Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Abi motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
15: hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
16: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
17: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
18: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
19: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
20: Bingo Jet Jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
1: COP'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
21: Ben bilirim, ben bilirim.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
23: Budur.

0: Tasty.
1: Yeni Tüsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
11: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank kartım
12: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Şimdi Georgia'ya gidiyoruz. Atlanta'nın 420 kilometre doğusuna. Burada aynı adı taşıyan iki ada çok farklı su maceraları barındırıyor. Georgia plajlarından çok şeftalisiyle bilinen bir eyalet. Ama buradaki bariyer adaları boyunca 160 kilometreden uzun plaja sahip. Daha popüler olanlardan Tybee Adası, kıyısına her yıl 1 milyondan çok insanı çekiyor. Ama ister inanın ister inanmayın, tek Tybee burası değil. Kıyının biraz dışında tamamen farklı bir deneyim, aynı adlı başka bir adada sizi bekliyor. Sözünü ettiğimiz yer, yerel halkın Küçük Tybee Adası olarak adlandırdığı doğal bir oyun alanı.
18: Maceraya gidiyoruz.
17: Margaret ve Lauren, Georgia'da adadan adaya geziyor.
18: Birazdan bota atlayıp Küçük Tybee Adası'na doğru gideceğiz. Çok heyecanlıyız.
17: Bugün arkadaşları Matt ve Bo'yla Büyük Tybee Adası'ndaki balıkçı limanından ayrılıyorlar. Küçük Tybee'ye sadece tekneyle erişilebiliyor. Ama buraya giden yol gelgitten ötürü zorlu.
19: Ortalama gel git 2-3 metre. 3 metrelik suyun geldiğini görmek alışılmış bir şey.
17: Ama yolu bilen bir kaptanla gittiğiniz sürece size özel cennetinize varabiliyorsunuz.
18: Vay canına! İşte geldik.
17: Küçük Tybee Adası'nın adı gerçeği yansıtmıyor. Yaklaşık 3000 hektarlık bir ada. Tybee Adası'nın iki katı büyüklüğünde. Ayrıca tek adadan da oluşmuyor. Burada pek çok küçük ada bir arada bulunuyor. Birlikte ortak plajlarını oluşturuyorlar.

0: Burada hiç turist bulamazsınız. 5 kilometrelik kumluk plaj onu keşfetmenizi bekliyor.
1: Plajda böylesine gezmek çok hoş. Ve yere baktığında farklı türlerdeki deniz kabuklarını görüyorsun.
2: Atnalı yengeci, ölümcül değil, zararlı değil. Sadece geziniyor, kolaçan ediyor.
3: Su gelene kadar burada takılacak ve daha sonra tekrar suya girecek.
0: Bölgenin karmaşık coğrafyası buradaki suyu görece sıcak tutuyor. Bundan ötürü de su okyanusa göre daha tuzlu.
3: Tuz miktarı oldukça yüksek. Ama harika.
2: Harika bir yer bulduk. Hiç kimse yok. Hava mükemmel. Suyun sıcaklığı yaklaşık 23 derece. Bundan daha iyisi olamaz.
1: Bugün harika.
0: Ama unutmayın, teknenizin güvenli şekilde dönebilmesi için su seviyesini gözden kaçırmamalısınız. Koşullar değişmeye başladığında gitme vakti gelmiş demektir.
2: Burada gelgitlere göre yaşıyoruz. Ve eğer dikkat etmiyorsanız ya yüksekte, ya kuru yerde ya da suyun altında kalmanız muhtemel.
0: Küçük Taybi'de uzun süre kalamasanız da bu dönüş yolunda eğlenemeyeceğiniz anlamına gelmiyor.
3: Kalkması göründüğünden zor.
4: Bugün kesinlikle mükemmel bir gün oldu. Güneş çıktı. Herkes harika vakit geçirdi. Bundan daha fazlası istenemez. Gerçekten mükemmeldi.
1: Küçük Taybi dünya üzerindeki en özel ve sihirli yerlerden biri. Ve bazen ona gereken değeri vermiyoruz. Onun güzelliğinin farkına varmıyoruz. Çünkü hemen arka bahçemizde. İnanılmaz.
0: Şimdi Kaliforniya'ya gidiyoruz. Redding şehrinin 130 kilometre kuzeyine yılın hiç beklenmedik bir zamanında bir şelaleyi bulmaya. Kaliforniya denince hiç bitmeyen güneşli yazı düşünmemek gerçekten zor. Güney Kaliforniya için bu durum geçerli. Los Angeles'ın ortalama sıcaklığı yıl boyunca 22 derece. Güney Kaliforniya çölleri genelde 50 dereceyi buluyor. Ama bu eyalet kış ayları için de mükemmel. Karla kaplı pek çok dağ var. Ve Kuzey Kaliforniya'nın Cascade Dağları'ndaki gizli bir yer size her iki sezonunda en iyisini tatma şansını sunuyor. Kış aylarında bile macera arayanların gittiği ve en cesurların atlayabileceği McCloud şelaleleri. Briggs, Kelsey, Alex ve Nick profesyonel atlayıcı. Ve ölüme meydan okumalarıyla ünlüler. Bugün bir grubu McCloud şelalelerine götürüyorlar.
5: Kamp alanında arabayı otoparka çektik ve yerde yarım metre kadar kar var. Çok fena durumdayız.
0: Şelale kamp alanına 1,5 kilometre uzaklıkta. Uzun ve soğuk bir yürüyüş olabilir ama gitmenin daha hızlı bir yolu var.
5: Biz bu işi böyle yapıyoruz işte. Böyle yapıyoruz.
6: Bu çok eğlenceli.
5: Çok eğlenceli ama çok korktum dostum.
0: Aslında burada McCloud Nehri boyunca 3 şelale var. Her biri size birbirinden farklı manzaralar sunuyor. Ama cesur atlayıcılar için ortadaki McCloud şelalesi aranan yer. Ortadaki şelale 24 metre genişliğindeki bir havuza dökülüyor. Şelalenin kendi etkileyici bir şekilde 15 metre yüksekliğinde. Ama bundan daha da etkileyici olan 25 metre yükseklikteki dalış platformu. Kayalığın en tepesine çıkmak için 10 dakika uğraşmak gerek. Ve unutmayın, bu bölge sadece deneyimli atlayıcılar için.
5: Biraz tehlikeli görünüyor ama bence buradan güzel bir şekilde atlayabiliriz. Bunu kesinlikle yapabiliriz. Bize güveniyorum.
0: Burada su sıcaklığı 10 derecenin altına düşebilir ve kar suları kuvvetli bir akıntı yaratıyor. Bu yüzden bu koşullara hazırlıklı olarak gelin.
3: Biri bana botlarını ödünç verebilirse.
0: Hazırlıklı geldiyseniz gezegende bundan daha heyecan verici bir aksiyon bulamazsınız.
6: 3, 2, 1. Evet.
7: Atlamayı o kadar çok seviyoruz ki bunu bütün yıl yapıyoruz.
8: Biz profesyoneliz. Hızlı su kurtarma eğitimleri aldık. Bunu kendi başınıza asla denemeyin.

0: Bizim grubumuz dışındaki insanlar yaptığımız şeyleri görüyor ve bunlar ne yapıyor böyle diyorlar.
1: Yerde kar da olsa, yukarıda güneş de çıksa, atlayış yapmaya da gelseniz, manzaranın tadını çıkartmaya da, McLeod şelalelerini bulabilirseniz unutulmayacak bir gün yaşayacağınız kesin.
2: Bugün harika oldu, gerçekten.
3: Herkes atlayışlarını yaptı. Kesinlikle müthiş bir gündü.
4: Bir, iki, üç!
1: Şimdi Panama'ya gidiyoruz. Orta Amerika'nın en güneydeki ülkesine. Panama City'nin 320 kilometre batısında sürprizlerle dolu bir kanyon var. Panama'nın büyüklüğü yaklaşık Güney Carolina kadar. Ve ülkenin en yüksek noktası deniz seviyesinden 3350 metre yukarı.

0: Ülkeleri dışında çalışan Matt ve Randy bir süredir Panama'da yaşıyor. Ama Macho De Monte'yi hala görmemişler.
1: Bugün bir köprünün üzerinde rehberimizle buluşuyoruz. Burası.
2: Burası.
1: Kenara. Evet.
0: Cuesta de Piedra adlı şehirden geçin. Yolun nehri kestiği yerde bir bariyer göreceksiniz. Oradan başlayın ve aşağı bakın.
2: Vay canına.
1: Vay canına.
2: Şuna bak. Gördün mü?
1: Çok aşağıda.
2: Vay canına.
3: Ağaçların arasından bakınca şelale orada. İşte oraya gidiyoruz.
1: Oraya kadar.
3: Evet.
1: Harika.
3: Gidelim.
0: Bu bölgenin sahibi Panama'nın elektrik şirketi. Ve şirket Macho de Monte nehrine doğru yarım kilometrelik bir patika açmış.
3: İşte geldik.
1: Çok güzel.
2: Vay canına.
0: Aşağı ulaştığınızda patikanız volkanik kayalardan oluşan nehir yatağı oluyor.
1: Dikkat, kayalar kaygan.
0: Yol boyunca pek çok yerde durabilirsiniz ve su kenarında sessiz bir günün tadını çıkarabilirsiniz. Ama devam etmek isteyeceksiniz. 45 dakika sonra gerçekten büyüleyici olan bir bölgeye geliyorsunuz.
1: İşte geldik.
0: Panama'nın küçük şehirlerinden biri olan Cuesta de Piedra'da kolaylıkla es geçilen küçük bir köprü var. Altındaysa ıslak ve zorlu bir yol sizi ülkenin en iyi doğal havuzu olabilecek yere götürüyor.
1: İşte geldik.
0: Macho de Monte Kanyonu 243 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğinde ve kayalardan fışkıran pek çok miktarda şelale ile dolu.
2: Kesinlikle inanılmaz su kristal berraklığında. Burası şimdiye kadar gördüğüm en güzel yer olabilir.
3: Burası dinamik bir bölge. Sürekli değişiyor. Hiçbir zaman aynı değil.
0: On metre derinliğindeki havuz kayaların 6 metre altında. Bu yüzden tek yol dramatik bir atlayış yapmak.
1: Biraz gerginim.
3: Bir, iki, üç.
1: Bu atlayış kesinlikle harikaydı. Suya çarpıyorsunuz ve sonra tekrar yüzeye çıkıyorsunuz. Ve sonrasında boom, büyük kanyonu görüyorsunuz. Ve kayalardan çıkan şelaleleri. Burası tek kelimeyle büyüleyici bir yer. İnanılmaz, harika.
0: Su sıcaklığı 18 derece. Sular hiç güneş ışığı görmeden yerin altından birkaç kilometre gidiyor. On metrelik ana havuzu geçtikten sonra ileride kanyonun size sunacağı daha çok şey var.
2: Kayalar çok kaygan.
3: Bu kaya oluşumlarının yapısını görmek ve bu kanyonu deneyimlemek gerçekten harika bir duygu. Çok güzel burası.
0: Nem zengini doğada ilerlerken genişlik 3 ile 6 metre arasında değişiyor.
3: Kayalardaki delikler çok küçük. Bu yüzden çok az miktarda su aralardan geçebiliyor. İnanılmaz. Buradan çıkan basıncı birebir görebiliyorsun. Çatlaklar var, küçük yarıklar var. Su buralardan geçip tekrardan nehre kavuşmak için kendine yol yapıyor.
0: Sonunda kanyonun arkasında ağaçtan tente açılıyor, güneş ışığını içeri veriyor ve manzarayı değiştiriyor.
2: Burada yürürken kanyon büyük bir değişime uğradı. İlk başta kocaman kayalar vardı. Ve şimdi üzerlerinde alpler olan, aralarından şelaleler çıkan büyük kaya yüzeyleri var.
1: Daha önce böyle güzel bir kanyon görmemiştim.
2: Ve burada hiç kimse yok. Fazla insan bilmiyor.
1: Bütün kanyon boştu. Başka hiç kimse yoktu. Burası müthiş.
0: Şimdi tekrar Kaliforniya'ya gidiyoruz. San Francisco ile Los Angeles arasında Montaña de Oro Ulusal Parkı bulunuyor. Burada güzel bir yol sizi daha da güzel bir plaja götürüyor. Kaliforniya'daki Central Coast fazla ilgi görmüyor. Ama 35 bin kilometre karelik tarım alanı, yeşil üzüm bağları ve çılgın kayalık plajları bunun tersi olması gerektiğini söylüyor. Bölgenin içinden geçen meşhur Pasifik Kıyısı Otoyolu'ndan gidin. Devamında buraya aşık olmanız büyük olasılık ama

0: Biraz daha büyülenmek istiyorsanız, San Luis Obispo County'ye geldiğinizde arabanızı bırakıp hemen bir bisiklete atlayın ve eyaletin en gizli kalmış plajlarından biri olan etkileyici Coralina Koyunu keşfe çıkın.
1: Evet, iniyoruz.
2: Hadi gidelim.
0: Yakın arkadaşlar Ryan, Matt ve Hans okula San Luis Obispo'da gidiyor. Ders çalışmaya ara verdikleri bir gün bu zor plajı bulmaya çalışacaklar.
1: Tam olarak nereye gidiyoruz?
2: Bilmiyorum. Daha önce buraya gelmedim. Ama patika şurada başlıyor.
0: Montaña de Oro'da yürüyüş ve bisiklet için yaklaşık 20 yol var. Ve Coralina Koyuna gitmek için yapılması gereken Bluff Patikası'ndan başlamak.
2: Sağ tarafınızda boylu boyunca kıyı şeridi uzanıyor. Kayalıklar, büyük dalgalar. Solunuzdaysa yabani çiçekler, bitkiler, yeşil otlar. Harika bir yer.
0: Bluff patikası 5,5 kilometre uzunluğunda. Yol boyunca 20 metre aşağıda erişimi mümkün olmayan plajlar var.
1: Oraya gitmenin tam bir yolu yok. Bu aslında Central Coast'un genel sorunu.
0: Ama ikinci bir patika daha var. Yola çıktıktan 800 metre sonra çatallaşan ve köprüden geçen gizli bir patika. İniş boyunca onu takip edin ve sizi kendi özel cennetinize götürmesine izin verin.
1: İşte bu. Evet.
0: Coralina Koyu el değmemiş kumlarla dolu. Burası keşfedilmek için bekleyen kayalıklarla çevrelenmiş durumda.
1: Burayı kimse bilmiyor. Aman tanrım.
2: Su harika. Güzel kumlar. İki tarafta da kayalıklar var. Böylece burası kapalı, özel bir alan olarak kalıyor. Ya dalgalar vuruyor. Mükemmel mavi sular.
3: Burası cennetten bir parça gibi. Biz nereye geldik böyle?
0: Kum taşı ve yaprak taşı eskiden suya kadar gidiyormuş. Ama Pasifik Okyanusu zaman içinde bu koyu oymuş. Geride kalan kayalar gelgit havuzlarını oluşturuyor. Şimdi buralarda koya adını veren Coralina alpleri yaşıyor.
3: Plajın sol tarafına doğru gittik ve gelgit havuzlarına baktık. Gidebildiğimiz kadar gittik ve hiç ıslanmadık.
2: Aman tanrım. Şuna bak, mükemmel.
0: Kayalıklar günde iki kez sular yarım metrenin altına inince açığa çıkıyor. O yüzden gelişinizi iyi planlayın.
1: Şu anda düşük Met Cezir'de. Bu sayede yaprak taşı kayalarının üzerinde gezinebildik. Harika. Çok güzel.
2: Sadece bize özel.
3: Bilmiyorlar.
0: Okyanusa dalmadan hiçbir gün bitmez. Tabii bunun için 13 derecedeki suya dayanabilmeniz gerek.
1: Su nasıl?
2: Yüzmeye uygun bence. Böylesine gizli kalmış bir yeri bulmayı başardık. Öncesinde pek çok plaj gördüm. Pek çok kayalık gördüm ama güneşli bir günde kimsenin olmadığı bir plajı görmek, bu her gün olan bir şey değil.
1: Dostum çok çılgınca. Bayıldım. Müthiş.

0: COP'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
1: Ben bilirim, ben bilirim.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
1: Yemek sepeti.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
15: Budur.

0: Fıstık.
1: Yeni fıstık şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
9: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
11: Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
13: Tansiden vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
11: Ta-ta.
9: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Hey! Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye! Rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Irak'tan gelen yolcunun sesi yükseliyor ve ortam geriliyor.
1: Ya yapın, ne yapıyorsunuz, yapın be. Onun için.
2: Bu hareket yapma ya.
3: Gel buraya, gel.
1: Kaçakçı muamelesi yapıyorsun.
2: Evet, yaptığın kaçakçılık. Ya. Bu dört telefonu sen bir kutuda getiriyorsan bu kaçakçılıktır, bu zuladır. Biz kolluk kuvvetiyiz, biz savcılığa bağlıyız, tamam.
0: Çin'den gelen konteyner risk analizi kapsamında inceleme altına alınıyor.
4: Şu... Bir de ayağının altından kessene.
5: Vergisel anlamda daha yüksekte eşya var mı yok mu o açıyla kontrol etmemizi istediler.
0: Yolcunun çantasından çıkmayan kalmıyor.
6: Valizin altına saklanmış sigaralar. İlaçları kime getirdin bunları?
1: Çok yok valizde.
0: Dubai'den gelen iki yolcu, kaçakçılık ve istihbarat sivil ekipleri tarafından göz hapsine alınıyor.
7: Arkadaşlar beyana girmedi.
1: Bazıları da atıldı. Mesela söz koydu. Geri kalan da dedik. Net paramız çıksın. Ben onun kurbanı oldum.
0: Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Zorro gemisinden inen tırlar tek tek kontrol ediliyor.
8: Ne bu işi?
9: İndirelim. Gözüken kısımları bir görelim.
10: 400 litre.
9: Fazla mı? Eşyaların altını, üstünü kontrolümüzü sağlıyoruz.
0: Dubai'den gelen yolcuların getirdiği elektronik cihazlar oldukça pahalı çıkıyor.
11: Niye o kadar fazla geçtiriyorlar?
1: Bak, bakışık bu
11: kadar. Bir tane fazla değil
1: mi? İnsan cebindeki parayı sırf leybeye ortalığa atar.
12: Geçirme ihtimaline karşı atabilirsin.
13: Şimdi fiyatı yüksek çıkıyor. Nasıl olacak?
0: Irak'tan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir yolcunun valizinde çok sayıda elektronik eşya olduğu tespit ediliyor. Ve yolcunun valizi açılıyor.
14: Başka valizin var mıydı?
1: Başka benzin mi? Yok, kişisel eşyaların olduğu çantam var. Bir topçu var.
14: Bunu niye almadınız?
0: Yolcunun valizindeki elektronik eşyalar muafiyet sınırları içinde kalırken cep telefonları dikkat çekiyor.
14: Başka telefon getirdiniz mi?
1: Telefon var, evet.
14: Kaç tane?
1: Valizinde 3 tane var.
14: 3 tane
1: var. Bu cepte o şekilde 3 tane. Hatta 4 tane var. Pardon. Doğru.
14: İçi böyle telefon attınız var.
1: $50 diye yani şey fazla bir şey olmaz diye.
14: Mesela bir şey işte bir limit var yani.
0: Ve yolcu beraberinde 4 adet telefon getirdiğini söylüyor ki bu miktar fazla.
14: Bunun içine 4 tane orada ne yaptınız? Sardırdınız mı?
1: Evet, orada kendi dükkan mekanları sardırmış.
14: Burada 4 tane telefon olmuş. Böyle sardırmış yani dükkanda.
15: Bunun içine 4 tane aynen. Telefon
14: balık da olsa.
15: Onun direkt aslında videosunu da çekmek lazım.
0: Ve yolcunun beyan ettiği gibi cep telefonu kutusundan 4 adet cep telefonu çıkıyor. Ki bu normal bir durum değil. kutu içinden 4 telefon çıkması şüpheli bir durum olduğu için memurlar valizdeki tüm kutuları açmaya karar veriyor ve kutu içeriklerini kontrol ediyor. Ve yolcu memurlara verdiği cevaplarla ortamın gerilmesine neden oluyor.
3: Bu da bizim açım olmasın da açın.
1: Her şeyse ekstra yapın bakın.
3: Açın. Şu mevzudan sonra zaten mahkemeye verilme ihtimaliniz çok yüksek.
0: Yolcu sakinliğini korumakta zorlanırken gümrüklü yer ve sahalarda tek yetkili olan gümrük muhafaza memurları yolcu hakkında yasal işlemleri başlatıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen konteyner Ambarlı Limanı'na giriş yapıyor. Risk analizi kapsamında konteyner içinde vergisel olarak değerli eşya olduğunu ve beyannamesiyle uyuşmadığını düşünen gümrük muhafaza ekipleri konteynerin açılmasına karar veriyor.
13: Nerede gümrükçü?
3: Gümrükçü orada.
13: Ne var abi eşyada?
0: Eşyanın gümrük işlemlerini yapan gümrükçü aramaya dahil ediliyor ve eşya hakkındaki bilgileri soruluyor.
13: Tek modelde paramız var.
0: Yer operasyon ekiplerinin konteynerden çıkardığı koliler açılıyor ve içerikleri beyanname ile karşılaştırılıyor.
13: Yedeklerken ekstra
3: bir şey yapalım.
13: Portun 250 kilo.
4: Kıymetler nasıl bunların?
0: Konteyner içinde sadece su matarası olmadığı, aynı zamanda mataraların aksesuarlarının da olduğu saptanıyor.
14: Set olarak
13: şey, tamam,
14: değil mi? Bir aynen, tane tamam. Üçlü bir set. Sadece üçlü
13: model olarak aynen. 24 çift sıfır.
3: Kilosu kaça geliyor?
14: Baktın mı?
4: Kilosu...
14: 3 dolar gibi bir şey yapıyor kilosu.
4: Tam 3 dolar gibi. 8.340.
0: Beyannameyi detaylıca inceleyen memurlar, buldukları aksesuarların da beyannamede belirtildiğini tespit ediyor.
14: Yani beyan doğru görünüyor. Full şey, konteyner 9 ton. Bakalım beyanname.
0: Yükün beyannamesini doğru ve eksiksiz bulan memurlar, sondajlama yöntemiyle konteynerin içindeki bazı kolileri de açmaya karar veriyor.
4: Şu, bir de ayağının altından kessene.
14: Burada bir şey yok. Gerek yok.
3: Onun yanından çıkar.
13: Arayayım mı?
3: Çıkar bir tane.
4: Şu
3: daha alırız.
0: Yapılan incelemede konteynerin arka bölümündeki bir dizi kolinin diğer kolilerden farklı boyda olduğu belirleniyor. Ve bu kolilerden bir tanesi hemen açılıyor.
3: Arkadaki şeyler tutuyor.
4: Farklı
3: koli içerikleri yoksa... de aynı. Farklı. Son dibe kadar indim neredeyse. Son bir sıra kalmıştı. Bir şey yok.
0: Risk analizi kapsamında yapılan bu çalışma sonucunda konteyner içindeki yükün beyannamesiyle uyuştuğu tespit ediliyor ve yük temiz olarak işaretleniyor.
5: Risk analizi çalışmaları kapsamında arkadaşlarımız bunu risk olarak değerlendirip vergisel anlamda daha yüksek bir eşya var mı yok mu o açıyla kontrol etmemizi istediler. Şüphelendiğimiz gibi değil, eşyası yani düzgün doğru çıktı. Şu anlık bir beyannamede bir sıkıntı yok.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz.
1: Zaten onları söyledim. Hepsini açsanız da ekstradan başka bir şey çıkmayacak.
14: İyi kardeşim. Söylemeseniz de zaten ekstrayı
1: yapalım. Tamam mı? Ekstrayı da tamam mı? Yani bakacaksınız ama yani komple de hepsini açtırdınız. Yani şey değil ki.
14: Açtırabiliriz.
1: Yok, sıkıntı o değil. Yani ben size zaten
3: diktörün fikri verdiniz ya.
1: Ben size olanı söyledim. Yani arkadaşa da söyledim. İçinde 4 tane telefonum var.
3: Onu söyle.
1: Benim üstüne herhangi bir şey falan.
3: Onu söylemeniz
1: de ekstradan değil. Ekstradan bana kaçakçı muamelesi yapıp...
14: Kaçakçılık.
1: Ya yapın, ne yapıyorsunuz yapın ya.
14: Kol hareket yapma ya.
13: Gel buraya, gel. Buraya gel, eşyaların başına.
1: Eşyalarını zaten kontrol ediyorsun. Bak başındayım ben.
2: Başında duracaksın.
1: O gitmeyecek.
2: Burada başında duracaksın.
8: Şimdi bir de mukavemetten işlem yaptırma kendine.
1: Yok mu abi ya? Vallahi bir ay yok.
2: Bekleyeceksin ya. Ne gerekiyorsa yapılacak zaten.
8: Pasaportunu versene bana.
1: Pasaport.
2: Diyorsun ki söyledim. Zaten biz seni almışız, X-ray'e atmışız, görmüşüz. Sen bana burada söylesen ne olur? He şöyle olsa, sen valiziyle gelen bir yolcu olsan, buradan beyanda bulunsan eyvallah. Burada bak yeşil hat, kırmızı hat var. Valizini almamışsın. Yer hizmetleri refakatinde X-ray'e getirmişsin. Ben seni X-ray'de arkadaşım görmüş, açtırmışım. Sen bana burada söylesen de bir önemi yok. Ama sen burada
1: bana yaptığınız.
8: Ne yapıyorsun sana?
2: Ya. Ne yaptın? Ne yaptın?
1: Kaçakçı muamelesi yapıyorsun.
2: Evet, şu an yaptın kaçakçılık.
1: Ya bana ticaret yap.
2: O muameleyi
1: ben yaptım.
8: Ona mahkeme kararı verdi.
1: Kardeşim yapsam ben size niye geleyim ya?
2: Bakın ister dışarıda bu telefonları dağıt. Bedavadan. İster dağıt, ister sat, önemli değil. Bu dört telefonu sen bir kutuda getiriyorsan bu kaçakçılıktır, bu zuladır. Biz kolluk kuvvetiyiz, biz savcılığa bağlıyız, tamam?
1: Tamam, savcılığa
8: bağlıyız. Talimatı savcı bey verdi. O zaman bir sakin
1: şey demiyorum.
2: Bir sakin olun. Ne yaparsanız yapın diyorsun, çekiyorsun, gidiyorsun. Böyle bir şey yok.
1: Tamam da.
2: Başında duracaksın. Başında duracaksın. Birinden dört tane çıkmış, tabii ki hepsini tek tek bakarım. Tamam. Niye? Ambalajlı çünkü. Ambalajı bozulmamış şeye dört tane konuluyorsa, bunun içine de atıyorum bir telefon ya da başka bir şey konulabilir. İhtimal dahilinde midir? Buna bakıyoruz ya. Sanki
1: ya bir... yok benim demek istediğim şu yani ekstradan gidip yani X'e tekrar atabilirsiniz şeydir ya. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Güzel kardeşim.
1: Ben size yani şey
2: yapayım. Dediğin zaten beş parça eşya.
1: Ya tamam.
2: Tamam.
8: Gerek var ki yapılıyor.
2: Beş parça eşya. Çok yoğun olur bizim hani çok uğraştırıcı bir şey olur. Biz sana da sormayız X'e tekrar atarız bunu. Tamam.
15: Tamam ya.
1: Vallahi kusura bakmayın bayağı yorgunum.
8: İki defa kontrolüm bitti. Sen oraya otur.
0: Yolcu hakkında yasal işlem başlatıldığını öğrendiği anda tüm gücünü kaybediyor ve direnmeyi bırakıyor. Yolcu hakkında yasal işlem yapılacak. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Yolcular gümrük kontrol noktasındaki X-ray cihazından geçerken bir yolcunun valizinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Yolcu gümrük arama noktasına alınarak valizleri açılıyor.
10: Nereden geliyorsunuz?
0: Yolcunun ilk çantası açıldığında hiç kullanılmadığı anlaşılan ayakkabılar ortaya çıkıyor.
10: O ayakkabıları kime getirdin?
0: Yolcu sorulan sorulara cevap vermekten kaçınırken eşyaları emanet olarak aldığını söylüyor.
10: Başkentten mi aldın ayakkabıları?
8: Tamam.
10: Kime emanet?
0: Bu cevap yolcunun kurye olabileceği yönündeki şüpheyi arttırıyor.
10: Bekle, sen bekle.
0: Çantadan çıkan kadın çantaları arama masasına dizilirken yolcunun eşyaları ticaret amacıyla getirdiği yönündeki kuşku artıyor.
10: Kimin emaneti? Sen kargoculuk mu yapıyorsun?
0: Yolcu tekstil ürünlerini Türkiye'den aldığını söylüyor ama buna ilişkin bir fatura gösteremiyor.
10: Bu kıyafetleri nereden aldın? Şu çantalarını aşağı indir. Sen bunları Türkiye'den mi aldın?
1: Mazrat.
10: Türkiye'den aldın.
1: Türkiye'den aldım, Türkiye'ye gittim.
10: Niye geri getirdin?
1: Mazrat.
10: Değiştirmeye. Var mı burada faturası aldığına dair?
1: Faturası yok.
10: Türkiye'de nereden aldın bunları?
1: Laleli'den
10: aldın, oraya götürdün satmaya. Satamadın, geri mi getiriyorsun?
0: Valizde şüpheli bir kutu bulan memur, kutuyu açarken yolcuya içinde ne olduğunu soruyor.
10: Ne var bunda?
1: Saat.
10: Sigara sakladın mı içinde?
0: Yolcunun elektronik sigara tütünü de getirdiğinden şüphelenen memur, yolcuyu sorgularken valizin tabanını kontrol etmek istiyor.
10: Üzümlerin içinde sigara var mı? Ama valizin altında var değil mi?
0: Ve tam da beklenildiği gibi elektronik sigara tütünleri ortaya çıkıyor.
10: İndir valizini. Üzümü niye bu kadar fazla getirdin?
1: Fazla?
10: Evet.
1: 5 kilo abi.
10: Hakkın kaç kilo biliyor musun? İndir bunları. Bunlara dokunma, bırak. İndir onu. Bunların faturasını göstermen lazım bana burada aldığına dair.
0: Yolcunun diğer valizinin tabanına yönelen memur, saklanan diğer elektronik sigara tütünlerini de buluyor.
10: Saatin içinde sigara var mı diye baktık ama yoktu. Valizin altına saklanmış sigaralar.
0: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken havalimanındaki yoğunluk artıyor. Dubai'den gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrolünden geçerken risk analizi kapsamında iki yolcuyu şüpheli bulan kaçakçılık ve istihbarat sivil ekipleri yolcuları göz hapsine alıyor ve valizlerini X-ray cihazına koymalarını izliyor. İki yolcu da getirdikleri valizleri açıyor ve X-ray'de görünen elektronik cihazlar ortaya çıkıyor. Valizde hiç kişisel eşya olmadığını gözlemleyen memur yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
17: Kredi. Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
22: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: KOP'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
5: Ben bilirim, ben bilirim.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bakın,

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
7: kalgonla. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
14: Abi motor komple gitmiş.
15: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Nerede? Kostum hapsalı be
5: ya. Dubai deneyim.
6: Nereden geliyorsunuz?
5: Beraber mi?
7: Yok. Yolcu ilk ifadesinde Dubai'den geldiğini ve yanındaki yolcuyu tanımadığını beyan ediyor. Ama valizlerden çıkanların benzerliği dikkat çekici. Sivil memurlar iki yolcunun valizlerini ararken buldukları tüm elektronik cihazları bir araya topluyor ve yolcuların tanıştıklarından şüphelenmeye başlıyor.
6: Sesimi tanır mı?
7: Her iki yolcunun valizinden de aynı sayıda oyun konsolu ve kolu çıkarken getirdikleri elektronik cihazların pahalı olduğu da tespit ediliyor.
6: Hangi uçuşta geldiniz? Saat kaçtaydı uçuşunuz? Sabah uçuşu.
3: Geldik aktarmalı mı? Uçanıldı.
6: Sonra?
3: Buraya geldik, malimizi aldık.
6: Doğru beslenmek mi yaptaydı? Birlikte geliyorsunuz değil mi?
3: Biz birlikte dükkanda karşılaştık, beraber geldik.
6: Ha, yolla kardeşim. Daha önceden tanıştıklarınız var mı?
3: Yok, tanıştığımız var ama fazla samimiyet değiliz yani.
6: Tabii.
3: Ha, tanıyoruz. Aynı köylüyüz.
7: yolcu beyanını değiştirerek diğer yolcuyu tanıdığını ama samimi olmadığını söylüyor. Haliyle de bu şüpheli bir durum.
12: Arkadaşlar gidip kanalımızı yapmışsa ondan sonra iki tane arkadaş Dubai'den geldiği görülmüş yapılan analizlerde. Daha sonra takibi yapılarak gümrük noktasında şu an kontrolünü yapıyoruz. Arkadaşlar beyana girmedi. Şu an bir değerlendirme yapacağız. Ondan sonra değerlendirme sonucunda gerekli işlemleri yapacağız.
7: Yeşil hattı kullanarak gümrüğe tabi eşyası olmadığını belirten yolcuların valizinden elektronik eşyaların yanı sıra motosiklet kaskı da çıkıyor. Yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor.
20: İlaçları kime getirdin?
7: Açılan her çantada gümrük kurallarına uymayan eşya bulan memur son olarak yolcunun sırt çantasını da aramak istiyor. Ve sırt çantasına konulmuş ilaçları ortaya çıkartıyor.
20: O sırt çantasını ver. İlaçları kime getirdin bunları?
12: Abim var, abi.
20: Abin hasta mı?
12: Ha?
20: Abin hasta mı? Ne hastası?
7: Yolcu sorgu sırasında ilaçların reçetesinin olmadığını beyan ediyor.
20: Duymuyor mu abin?
7: Aramayı tamamlayan memur yolcuya tüm eşyalarına el konulduğunun bilgisini veriyor.
20: Tam bunlar yasak. Reçetesi ilaç getiremez. Var mı doktor reçetesi bunların?
12: Doktor reçetesi yok.
20: Nereden aldın bunları?
7: Yolcunun valizinden çıkan ayakkabılara, reçetesiz ilaçlara, kadın çantalarına, tekstil ürünlerine ve elektronik sigara tütünlerine el konuluyor.
20: Tamam. Faturasını göster bana burada aldığına dair. Sigaraların, ilaçların burada imha edilecek.
12: Yok abi, kanto abi. Kadayım. Çok yok abi.
20: Üzerinde bir şey var mı? Tamam. Ceketi ver bana. Ceketini ver bana.
12: Ceket.
7: Yolcunun üzerinde de eşya sakladığından şüphelenen memur, yolcudan ceketini çıkarmasını istiyor.
20: Niye sakladın bunları? Niye gülüyorsun?
7: Ve cekete saklanmış sigara tütünleri de ortaya çıkıyor.
20: Üzerimde bir şey yok diyorsun, ceplerinde sigara çıkıyor.
7: El konulan eşyalar gümrük ambarına kaldırılırken, yolcu ifadesi alınmak üzere gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor.
20: Al.
7: Yolcu savcılıktan gelen talimatla adliyeye sevk edilirken havalimanındaki yoğunluk artıyor. Sorgu sırasında yolcu elektronik eşyaların bazılarını sipariş üzerine getirdiğini beyan ediyor. Ve eşyaların kendisine ait olmadığını da kabul etmiş oluyor.
20: Giriş çıkışlar nasıl?
21: Bizim burada oturum var benim. Benim arkadaşımın yanında kozmetik işi yapıyor, evet.
20: Kozmetik işi
21: yapıyor. Ben de oturumu canlandırmak için gidip geliyorum sürekli. Burada bazıları zaten arkadaşlar söylüyor. Bu sipariş de mesela. Bir şey PlayStation olmak, klasik bir şeydi. Geri kalan da bir net paramız çıksın.
20: Direkt
21: bir
20: şekilde getiriyor musun
21: böyle? Yok yok. Sonra bir böyle şey tamakalık.
20: Olur
21: mu? İnan bununla bunun nasıl olduğunu sordum abla. Yok dedim arkadaş hadi dedi bir şey olmaz falan götür dedi ben. 4-5 parça getirdim.
20: Yok. Bir
21: şey yaptın. Onun kurbanı oldu.
20: Yolcu beraberinde getirmeniz gereken eşyaları biliyor musunuz? Hiç baktınız mı?
21: Hangisi kullanıyor sen burada?
12: Beraberinize getirebileceğiniz muhabbetli olan eşyalardan haberiniz var mı? Ne kadar eşya getirmişsinizde dair?
21: Sürekli şey değişiyor da bilmiyoruz şu anda nasıl.
12: O değişmiyor gayet.
21: Bu kaskındır. Kaskındır kulaklığı.
7: Erkek yolcu Dubai'ye sık sık gidip geldiğini söylerken sipariş üzerine getirdiği eşyalarla da yol parasını çıkardığını itiraf ediyor.
21: Bu bilet ucuz diye aktarma tepemizden amacı bilet ucuz gelsin diye şey yapıyoruz.
12: Efendim kolları kaldırabilir miyim?
7: Valizdeki tüm boşlukları kontrol eden memurlar şimdi de yolcuların üstlerini arıyor. Yolcuların üstleri arandıktan sonra üzerlerinde herhangi bir ibare bulunmayan kutular açılıyor ve içlerinden kamera objektifleri çıkıyor.
12: Neyse oğlum, bana değil.
21: Kameran değil.
12: Tamam, korkayım sen biraz geliyorsun.
21: Kameraya gitmeyeceğim. Ben şu ayda...
12: Bu neyse, bu kameraya mı ait diyorsun?
21: Yok.
12: Değil zaten, farklı.
7: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Dubai'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun eşyaları arasında şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Memurlar yolcudan valizlerini açmasını istiyor ve valizdeki aramaya başlıyor. Kısa süre içinde yolcunun valizindeki drone ortaya çıkıyor. Arama genişletildikçe valizden başka elektronik eşyalar da çıkmaya başlıyor.
12: Boş kutu var abi. Bir de ne işi var ya?
7: Elektronik eşyalar kenara ayrılırken drone bulunmasıyla başlayan aramada hiç kullanılmamış cep telefonları da ortaya çıkıyor. X-ray taramasından yeni çıkan başka bir yolcu arama noktasına yönlendiriliyor. Yolcu valizinde yapılan arama sırasında gerilirken diğer memurun yaptığı aramada da yolcunun valizinden çok sayıda elektronik eşya çıkıyor ve sorgulama başlıyor.
0: Ne işle uğraşıyordunuz?
1: Ticaret uğraşıyordunuz.
0: Ticaretle uğraşıyordunuz.
1: Yanlışlar mı oluyordu?
21: Çevir cihazı.
0: Siz ne işle uğraşıyordunuz?
1: Organize sorun.
0: Tamam. Siz de mi fuar
1: ettiniz? Aslında tabii ki de.
0: Tamam. Bu valizleri açalım. Hangileri sizin?
1: Hepsi bizim, bir arkadaşımız şeydi şu an.
0: Nerede?
7: Arama noktasına gelen diğer yolcular da valizlerini açıyor ve ortalık adeta elektronik mağazasına dönüyor. Çünkü valizlerden çıkan bütün eşyalar pahalı elektronik eşyalar. Memurlar valizlerden çıkan eşyaların çok benzer olduğunu belirleyince yolcuların birlikte hareket ettiğinden ve eşyaları sipariş üzerine getirdiklerinden şüphe duymaya başlıyor.
0: Sizin şimdi pasaportunuz yok mu? Buldunuz mu?
1: Benim pasaportum var. Ben
0: tamam. Yeşil pasaport almadınız mı kamudan?
1: Yok, sen de kısayım ya, biz de olur.
0: Öyle mi? He. Şunu bir açalım. Açın mı bu?
1: Hangisi?
0: Bu.
1: Mikser şişesi mi?
21: Yok şu anda.
0: Tamam, şöyle koyun bir açalım içerisini.
21: Tamam. Kolay mısın? Önümüzde konuşalım mı?
12: İçinde ne var?
1: Ben başı yüzük şey.
21: Bu kaç sitik var? Kimliğin var?
12: Erkek mi? Nerede o? Şunu çıktı mı?
21: Burada.
12: Diğer arkadaşın çıktı değil.
21: Çıkmadı, çıkmadı.
0: Yo, el piyanosu bu ya.
7: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Ciddi anlamda pahalı olan elektronik eşyaları ülkeye sokmaya çalışan yolcular sorulan tüm sorulara kaçamak cevaplar vermeye başlıyor.
12: Listesi mi var?
2: Şu var.
21: Evet.
12: Yani oyun konsolu zaten bir tane aklımda. Bunların her birisi birer oyun konsolu değil. Kıvısına hakkın yok. Drone getiririz.
2: Harfimde sıkıntı yok. Harfimde sıkıntı yok.
12: Şu muhabbet kapsamı.
2: Sanal gözlük. Tabii muhabbet kapsamı yok.
12: Adli işlem.
7: Yolcular hakkında adli işlem yapmak isteyen memurlar durumu amirlerine bildiriyor ve valizden çıkanları tek tek söylüyor.
12: Biraz farklı. Lens yok mu senin?
2: Var.
12: Lensler farklı. 3 tane konsol var her birinde.
2: Konsol mu yap?
12: Her birinde 3'er tane oyun konsol var. 3-3 6 tane var. Her birinde birer tane drone var. Her birinde kamera var 2 tane. O da kamera değil mi Burak? Bu da kamera. 2 tane kamera var. Her birinde birer tane kamera merdiği var. Sanal gözlük var. Elektronik. İşte saç kurutma makinesi var. Ondan sonra bu şekilde tahminler falan var. Bunlar var. Sevdiğim oyun konsolları.
0: Olmaz.
7: Yapılan değerlendirmeler sonucunda her iki yolcu için de 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılıyor. Yolcuların valizlerinden çıkan eşyalara el konuluyor ve yolcular alınan ifadelerinin ardından savcılık makamına sevk ediliyor.
12: Anlaşıldı.
7: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
0: Niye böyle hepiniz aynı şeylerden aldınız? Sipariş mi getirdiniz?
21: Hayır. Hepimiz kendi ailemize, yakınlarımıza. Şurada da ekran.
7: Bir memur yolcuların pasaport hareketlerini incelemek için arama noktasından ayrılıyor.
0: Telefon. Ben şu şeylere bakacağım. Kimler bakayım.
8: Daha önce telefon getirmiş miydiniz?
21: Yok.
8: İlk seferde. Bir pasaportunuzu da alalım.
7: Diğer memurlar da yolcuların üstlerini aramaya başlıyor.
8: Üst arabası yapacağız
22: mı? Bakacağız.
8: Kağıt. Var mı üzerinizde bir şey?
21: Var.
8: Ne var?
21: Çevir şu an. O pahalı şu an. Şunu alalım.
8: Tamam, şimdi arkadaşlar.
21: Yok, yok. Yok.
8: Bunda telefon var. Bir şey yok.
7: İlk yolcunun üzerinde şüpheli bir şeye rastlanmıyor ve ikinci yolcu arama odasına alınıyor.
12: Siz gelin böyle.
21: Gelin kardeşim. Ben de bu arada sağlıyorum. Toplam. Yok. Allah'a da
8: kötü
21: bir şey. Biz onun için buraya geldik.
7: Yolcu uzun süre kamuda çalıştığını söylüyor ve yasalara uygun olmayan bir şey yapmadığını dile getiriyor. Ama valizlerden çıkanlar tam aksini gösteriyor.
21: Şey yüksek, ben yıllardır 30 senelerden kamuda çalışmışım ya. Onlar bizim
22: için. Şey hitap etmiyor, sadece eşyalar kontrol.
21: Tabii. Bak, kupra geldi yani, şey de.
22: Şu valizler için.
21: Bir şey olur arkadaşlar, ben ona bıraksın. Aynı şey, muhabbetler, şeyler orada kendilerine. Ya ufak bunlar ucuz, çok ucuz diye aldık.
8: Bu ne?
21: He? Şu oto şeyi var ya, arabası biliyor, onlar ucuz diye aldık.
7: Arama odasından çıkan yolcunun üzerinden şüpheli bir şey çıkmıyor. Ve yolcu valizinin başına geliyor.
2: 1000 lira aldığını seviyorum.
8: Zaten 3 kişi mi? 4 kişiler galiba değil mi?
7: Kırmızı montlu yolcu tansiyon hastası olduğunu beyan ederken valizden kutu kutu cep telefonu çıkmıya başlıyor.
21: Ben tansiyon hastasıyım. Gözümü kaybetmişim. Kendimi yaptım. İşim de şeker hastası.
22: Telefon.
9: Bu ne? Buradan
10: kullan. Hangi kusur?
21: Yok, o bir şey. Çevir.
9: Tamam.
21: Şu Arap şeyle. Kalıp alıp olmak için.
9: Üç kişi.
21: Hayır, hoş geldik. Bir arkadaşımız değil mi? Evet. Şu an üç kişi.
14: Evet. Bunlar da galiba uzatma kavgaları.
9: Bir tane telefon getirdiyseniz
21: farkınız
9: yoksa.
21: Yok. Değil mi?
7: Yolcu, elektronik eşyaların ülkeye yardım için getirildiğini ve bir organizasyon sırasında çocuklara dağıtılacağını söylüyor.
9: Neyi organize ediyorsunuz?
21: Açılış düğün, organizasyon. Kurtarlaçasını, süs.
7: Yolcu, eşyaların çok olmasının sebebini ucuzluk olarak değerlendiriyor. Memurlarsa valizden daha fazla elektronik eşya çıkarmaya başlıyor.
21: Bunu ben şimdi şey için uygun bulduğum için. Eğer sıkıntı varsa yok.
9: Bence yaptan saçma oldu.
7: Valizlerden çıkan bazı eşyaları internet üzerinden araştıran memurlar, elektronik eşyaların oldukça pahalı olduğunu tespit ediyor.
9: Niye bu kadar fazla geçtiriyorsun? Bir tane fazla değil mi? Bir tane aktarıyor.
7: Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz. Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Ro-Ro gemisinden inen tırlar tek tek kontrol ediliyor. Türkiye'nin en büyük şehri, Avrupa'nın da en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da gün bitmek üzereyken, Haydarpaşa gümrük sahasına Ro-Ro gemisi yanaşıyor. Gemi, yurt dışından aldığı tırları ve yüklerini gümrük alanına indiriyor ve gümrük muhafaza memurları için yoğunluk başlıyor. Gümrük muhafaza memurları gemiden inen tırların hem yüklerini hem de yakıt depolarını kontrole başlıyorlar. Ülkeye yurt dışından giriş yapan tırların yakıt depolarında 550 litreden fazla yakıt bulundurmaları yasak. Bakalım bu tırın deposunda ne kadar yakıt var?
23: 33 santim geldi. Şimdi bunun ne kadar totalde mazot olduğunu hesaplıyoruz hacim hesabıyla. Çarpabilir miyiz?
9: Tabii. Hemen bir.
7: Gümrük muhafaza memurları yakıt deposunun en, boy ve derinliğini ölçerek ne kadar yakıt taşıdığını hesaplıyor. Ve tırın ilk deposundaki yakıt miktarı 240 litre olarak hesaplanıyor. Ama daha diğer depo var.
23: Ne kadar geldi?
9: 240 litre.
7: Tırın dorse altı bölümleri kontrol edildikten sonra dorsenin arkasında bulunan saklama alanının kontrolü başlıyor. Dorsenin üzerindeki yük ve beyannamesi kontrol ediliyor ve dorsenin diğer kısımlarının aranması başlıyor. Gümrük muhafaza memurları dorsenin sağ tarafında yer alan gözlerin açılmasını istiyor ve tırın şoförü tüm saklama alanlarının kilitlerini açıyor. Şoförlerin sıklıkla mutfak olarak kullandıkları bu gözden yiyecekler çıkıyor.
23: Ne bu işe?
24: Yemek, balık.
7: Mutfak olarak kullanılan gözdeki yiyeceklerin muafiye sınırları içinde olduğu belirleniyor ve sıradaki saklama alanına geçiliyor.
23: Bu nedir?
24: Ya, motor yağı.
7: Dorse altındaki aramalar devam ederken tırın sağ tarafında yer alan deponun içindeki yakıt miktarı ölçülüyor. Tırın sol tarafında bulunan depoda 240 litre yakıt tespit edilmişti. Muafiye sınırı düşünüldüğünde bu depodan en fazla 310 litre yakıt çıkması gerekiyor.
23: Bu da 30 santim.
9: Tamam,
23: geldi. Aynı şekilde yine hacim hesabı yaparak uzunluğunu 63,
9: 45, 63, 30.
23: 275 litre burada çıktı.
9: 275.
23: 240'da.
9: Diğer tarafta vardı.
23: Orada 500. 515 litre totali. Zaten muafiyeti 555 litre olduğu için herhangi bir vergilendirmeye
9: tabii
23: gerek yok bu araçta.
9: Tutulmuyor.
7: Tır üzerinde muafiye sınırlarını aşan miktarda yakıt bulunmuyor. Tırın motor bölümünde şüpheli bir şeye rastlamayan gümrük muhafaza memurları, tırın kabin altı bölümünde yer alan gözlerin aramasına başlıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz.
4: Çanta sizin mi? Evet. Tamam, bunu o sırada tut.
24: Toprak mı?
4: Bunu orada.
24: Toprak mı? Çık bunu.
4: Bu çanta gibi.
14: Ben
24: bilgisayarla bağlı.
14: Aynen.
24: Işık
4: bu olur. Bu da beyefendi girmiş, aynı yerde dur.
7: Biraz önce kamuda çalıştığını beyan eden yollamasına başlıyor. Sabiha Gökçen havalimanına gidiyoruz.
4: Çanta sizin mi? Evet. Tamam, bunu o sırada tut.
24: Toprak mı?
4: Bunu orada.
24: Toprak mı? Çık bunu.
4: Bu çanta gibi.
14: Ben bilgisayarla bağlı. Aynen.
24: Işık olur.

0: Sizin birlikte.
1: Hepsine ne kadar harcadınız?
2: Herkes geldi abi, dört geldi
1: abi. Abi şimdi hepsini bir diyorsun, sonra diyorsun ki...
2: Hepimiz beraberiz diyorum ben. Herkes ayrı ayrı aldı, çantalarına koyuyor.
1: Ne kadar ödedin sen, tek başına harcadığın miktar ne?
2: Yok, 15 bin liraya geçmez.
1: İki tane sırf telefon var orada, nasıl 15 bin liraya geçmez?
3: Çıkan tüm eşyaların 4 kişiye bölünmesini istiyor. Ama gümrük kuralları yolcuların bildiği gibi değil.
1: Oradan eşya çıkar sen dersin benim.
4: Adamın böyle.
1: Ama o iş öyle olmaz. Yeri gelirse etiket kimin adı, valizin üstünde etikette kimin adı varsa ona göre işlem yapılır.
4: Öyle yap.
1: Adamın şimdi valizinden çıkacak, 3 telefon buradaki adam çıkacak benim. Öyle olur mu ya?
5: Çanta ödücü arkadaşı
4: yapmadık ki.
1: Ama o iş öyle olmaz.
6: O da yasak.
4: Beraber gittiğimiz için.
1: Ama o iş öyle olmaz.
2: O şekilde bilmediğim için asal.
3: Üst araması yapılmayan yolcu da arama odasına alınırken, yolcular birlikte seyahat ettiklerini kabul ediyor.
1: Bir de zorlanmasınlar.
6: Sizin üst aramanız yapılmadı herhalde.
7: Kurban hesabı gibi kemikle, kemiksizler.
3: Yolcular valizden çıkan eşyaların değerlerini söylerken çok ucuz fiyatlar telaffuz etmeye başlıyor. Ve memurlar durumu iyice şüpheli buluyor.
1: Onu ne kadar aldın?
8: Siz ne arıyorsunuz? Aynısı. Sen bir telefonunuz mu? Çaldırsın arkadaşlarınızdan biri.
1: 500 TL.
2: Evet. Yoksa fazlasına gücümüz yetmez ki zaten hocam. Ben bunu.
1: Üstünde tamam dur. 150 lira tanrısı.
2: Para da değil. 500 liraya 1000 liraya aldığımız şeyler.
8: Sivas'ta mı ikamet ediyorsunuz siz? Sivas.
3: Memurlar yolculara getirdikleri eşyaların hediyelik eşya limiti olan 430 euroyu geçeceğini söylüyor.
8: Sistem peki kuruyoruz. Bir hediyelik eşya miktarınızın olduğunu bilmiyor muydunuz?
2: Hayır. Yani, şimdi insan cebindeki parayı sırf hediye ortalığa atar.
8: Geçirme ihtimaline karşı atabilirsiniz.
2: Yani yok.
3: Daha sonra da arama noktasına gümrük muayene memurunu çağırıyor. Ve memur da cihazların fiyatlarını hesaplamaya başlıyor.
1: Bunlar oyuncak.
3: Kırmızı montlu yolcu eşyaların hepsini sıkı bir pazarlık yaparak aldıklarını ve sanıldığı kadar pahalı olmadıklarını söylüyor.
2: Bak şimdi şu bavula 900 fiyat verdik. Bavulu kaç aldık biliyor musun? 250.
9: Abi sen nasıl pazarlık yapıyorsun?
1: Bayağı. Bunlar
9: falan değil.
2: Yok. İlk darbeyi yedikten sonra gözün sal taşı gibi açılıyor. Her şeyin bir tekniği var. Sistem bunun üzerine kuruyor.
9: 250 de hani onun faturası yok mu? 250
2: mi? Yok. Yok, yok. Aynı hocam Rus pazarı gibi düşün. Hani eskiden Trabzon'da falan oluyor yani.
8: Evet.
2: Onun gibi oradan işte oradan alıyoruz. Şimdi, biz de hani ucuz diye aldık ya işin şeyi bu.
9: Şimdi,
2: ya biz ticari
1: şimdi şeyi... sana bir şey diyeyim.
2: Evet hocam.
1: Sen şunların faturasını bize gösteremezsen biz internetten bulduğumuz emsal fiyatlara göre işlem yaparız. E senin elinde de fatura yok.
2: Fatura yok.
1: E biz de emsal olsun diye internette arıyoruz, hepsinin fiyatı yüksek çıkıyor. Nasıl olacak?
3: Ses sistemi, mini piyano, cep telefonları, elektrikli süpürgeler ve dronların fiyatları internet üzerinden tek tek bulunuyor. Ve yolcuların hediyelik eşya limitlerini bir hayli geçtiği tespit ediliyor.
1: Bunun tahmini ne kadar aldığını hatırlamıyor musun? Ne kadar verdiğini peki hatırlıyorsundur ya.
3: Haydarpaşa Limanı'na geri dönüyoruz.
10: İndirelim şu gözüken kısımları bir görelim. Ayakkabı.
3: Kabin altı bölümü temiz çıkan tırın iç mekanının aramasına geçiliyor. Kabin içinde yer alan yataklar ve yatak altındaki buzdolabı inceleniyor. Ve kabin üstündeki gözlerin aramasına başlanıyor.
10: Tamam. Şöyle. Dolapları.
3: Gümrük muhafaza memurları inceledikleri mavi tırda şüpheli bir şeye rastlamıyor. Mavi renkli tır ağırlığının ölçülmesi için kantara yönlendirilirken gemiden inen beyaz renkli tırın araması başlıyor.
10: İstop edelim. Şoför bey. Dolapları da açalım şoför bey.
3: İlk olarak tırın sağ tarafında yer alan kabin altı bölümleri inceleniyor. Ve yine tırın sağ tarafında yer alan deponun ölçümü başlıyor. Tırın sağ tarafında yer alan depoda 450

0: litre yakıt bulunduğu tespit ediliyor ve dorsenin altı kontrol ediliyor.
1: 450 litre. Bekleyiniz.
0: Dorsenin sağ tarafında yer alan ve eşya yüklerken kullanılan aletlerin konulduğu saklama alanı açılıyor ve içindekiler tek tek inceleniyor. Tırın plakaları kontrol edildikten sonra sol tarafın aranmasına geçiliyor ve burada yer alan saklama alanlarının içi aranıyor. Tırın sol tarafında yer alan depo incelenmeden önce soğutucu özelliği olan dorsenin üzerindeki yakıt deposunun ölçümü başlıyor. Soğutucu özelliği olan dorseler çekicisinden bağımsız olarak çalışabilen ayrı bir yakıt deposu bulunduruyor. Ve bu deponun içindeki miktarın da muafiye sınırları içinde kalması gerekiyor. Ve tırın sol tarafında yer alan depo ölçüldüğü anda tırın muafiye sınırları dışında 450 litre yakıt bulundurduğu tespit ediliyor.
2: Toplamı 550 litreyi geçmemesi lazım. Geçtiği takdirde geçen miktar vergilendirilir. Kaç?
3: 1.60, 63, 1000 litre.
4: 1000 litre. Modosun var kaptan. 550-450 litre.
1: Fazla mı?
0: Tırın yakıt depolarını ve dorse bölümlerini inceleyen gümrük muhafaza memurları, kabin bölümünde yer alan diğer gözlerin aramasına geçiyor.
4: Şu ön kapağı açalım, sonra kabine bakalım.
0: Tırın motor bölümünde şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar, tırın kabin içine girerek burada yer alan gözleri inceliyor.
4: Gümrüğe tabi herhangi bir eşyan yok. Var mı kaplan?
3: Tamamdır, teşekkür ederiz.
0: İncelemeleri tamamlanan tır şoförü fazla yakıtın vergisini ödemek üzere giderken sıradaki tırın araması başlıyor. Tır ve şoförü hakkında bilgi toplayan gümrük muhafaza memurları hızlıca tırın yakıt depolarını kontrol ediyor. Şoförü hastalanan tırın sol tarafında yer alan depo dolu olarak tespit ediliyor ve dorse altı kısımlarının incelemesi başlıyor. Dorse altı bölümleri dikkatlice incelenirken tırın sağ tarafında yer alan deponun kapağı açılıyor ve ölçüm başlıyor.
3: 65.
1: Evet.
3: 1.45.
0: Ve tırın muafiye sınırlarının üzerinde 230 litre mazot taşıdığı tespit ediliyor.
4: 200 de falan var.
1: 200.
4: 780 litre. 500 litre muafiyetine düştükten sonra 230 litre fazla var kaptan.
0: Mazot miktarına itiraz eden tır şoförünün arkadaşı, gümrük muhafaza memurları tarafından ölçümün nasıl yapıldığı konusunda bilgilendiriliyor.
4: Tabii. Eni, boyu, yüksekliğini hepsini çarparsan içindeki
3: derinlik de var. Derinlik, boy ve en.
4: Hacim hesabı yani.
0: İtirazını geri çeken tır şoförünün arkadaşı tırın motor bölümünü açıyor ve aramaya yardımcı olmaya başlıyor. Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
5: Şu ne kadar? Vallahi geldim. Allah'a bilmiyorum ki ben unuttum gitti şimdi.
6: En pahalı aldığınız eşya hangisiydi?
5: Vallahi bir elektrik şirinliğinesi vardı.
6: Şu ne kadar aldınız şunun altındaki
5: sistemini? Şey mi?
6: Bak şu.
5: 100 dolar.
6: Şu mu?
5: Evet. Buradan diyor lan şu an.
6: Sizlik bitti mi? Sizlik bir şey yok, doğru mu?
5: Oradan polis memuru bey onu aldı. Onu ifade vermen gerekiyor dedi. Buraya getirdi. Biz onu burada bekledik, çıkacak.
0: Uzun süre kamuda çalıştığını söyleyen yolcu, eşyaların 4 kişiye ait olduğu konusunda ısrar ederken, gümrük muayene memuru bazı eşyaların yolcu beraberi eşya sınıfına girmediği konusunda yolcuyu uyarıyor.
5: Şu anda biziz ya, beraberiz yani, beraberiz. Ha, çantalara da şöyle karışık şöyle koyduk. Niye koyduk? Ağırlık 25 liradan fazla sıkmışak var. Yasak değil mi? Onay
7: yok. Şey yok ya. Sizin eşyalarınız.
5: Burada işte hepsi burada.
4: Ne önemli ya?
7: 26
4: kaç gram?
7: O kaç gram?
4: Vallahi
5: ne işin var? Anlıyor musun ya? Annemle babamla çocuklarla elini uçurdu.
7: Ya bu bir oyuncak falan mı? Bir buçuk ya. Yani.
4: Biraz
1: sanki bunlar bir şey yok.
7: Evet.
1: Bak
7: oyuncak
1: bir şey yok.
7: Şimdi 3 tane var bunun.
0: Yolcular şimdi de hediyelik eşyalarla kişisel eşyaların ayrı olduğunu söyleyerek bazı eşyalarını hediyelik eşya sınıfına sokmaya çalışıyor.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
6: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: KOP'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
10: Ben bilirim, ben bilirim.
11: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
17: Bankam Tonbank, kartım hadi.
18: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
18: Ama sahipleri onları çok seviyor.
20: İlk arabamdı.
19: Fansi'den vazgeçemem.
18: Geriye tek bir soru kalıyor.
21: Kalsın mı? Kalsın mı?
20: Yoksa atsın.
22: Esas heyecan şimdi başlıyor.
18: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
19: Başıma ne gelecek acaba?
20: Bakmaya cesaret edemiyorum.
19: Tata.
18: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
23: Sadece değil mi? Mesela şunu. Şu, o hediyelik değil, bu hediyelik değil mi? Ya, şu ufak tefekler hediye yani. Şunlar hediye.
24: Şu.
23: Ufak tefekler hediye, yoksa bir kullanacağım şey.
24: Bu da ses, mikrofon.
23: Ya işte ucuz diye Rus pazarı oluyor hocam, gitmişiz etrafa. Aynı orada gibi işte, biz de ucuz diye aldık ya.
25: Nereden gittin?
23: Olay bu. Yoksa biz şu üçümüz...
24: Bu oldu.
23: Belli bir şey yeter ya. Fazlasını yapacak bir insan değil mi?
25: Şundan niye fazla
23: yapayım? Ya burada 50 aram diye. Yani 250 lira falan.
25: Çocuk çocuğa mı?
23: Çocuklara hediye yeğenlerimize verelim diyor.
25: Herkes kendi valizin başına geçsin.
26: Kapatayım.
25: Kapatayım.
26: Toparlayın arkadaşlar.
18: Yolcular hakkında yasal işlem yapılacak. Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz. Motor bölümünde şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar kabin içi aramasına geçiyor ve burada yer alan tüm gözleri yakından inceliyor.
27: Görecek şekilde eşyaların altını üstünü kontrolümüzü sağlıyoruz.
18: ...230 litre fazla yakıt taşıdığı tespit edilen tır hakkında ceza kararı yazılıyor ve sıradaki tırın araması başlıyor.
27: Toplamda 750 litre mazot getirmiş, 200 litre fazlası var, 550. Üstü 200 litre fazlasını vergilendirmek suretiyle yazdık. Evet.
18: Tırın sol tarafındaki kabin altı bölümlerinde şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar yine bu tarafta yer alan deponun ölçümünü yapıyor. Ve tırın ölçümü yapılan ilk deposunda 400 litre yakıt bulunduğu tespit ediliyor. Eğer diğer depoda dolu çıkarsa bu tırın yüksek oranda vergi ödeyeceği anlamına geliyor.
27: Açalım.
18: Gümrük muhafaza memurları dorsenin sol tarafını aradıktan sonra dorse içinin kontrolünü gerçekleştiriyor. Ve beyannamede kayıtlı olan plakaları kontrol ediyor. Dorsenin altı sağ ve sol taraflardan arandıktan sonra dorsenin sağ tarafında yer alan saklama alanı açılıyor ve içindekiler inceleniyor. Dorse altında şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar tırın sağ tarafında yer alan deponun ölçümüne başlıyor. Ve deponun içinde 400 litre yakıt olduğu tespit ediliyor. Bu da tırın 250 litre muafiyet fazlası yakıt taşıdığı anlamına geliyor.
27: 800 litre ile kapın. Şurayı da açalım.
18: Aramaya kabin altı bölümünde yer alan gözlerden devam eden memurlar şoförden motor kaputunu da açmasını istiyor.
27: Şuradan kaputu açalım bakalım, sonra kabine bakalım.
18: Tırın motor bölümü temiz çıkarken kabin içi bölümünün çok dağınık olduğu görülüyor ve arama derinleşiyor. Kabin içinde yer alan yatak bölmesi ve buzdolapları temiz çıkıyor ve arama tamamlanıyor.
27: Bu aracında yine fiziki kontrolleri ve akaryakıt ölçümleri sonuçlandı. Muafiyet fazlasındaki rakam yine vergilendirilmek üzere sistemden sevk edilecek. Kontrolleri bitti. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Akabinde kantara sevk edildi. 250 litre muafiyet fazlası var.
18: 250 litre fazla mazot taşıdığı tespit edilen tır şoförü cezasını ödemek üzere giderken gemiden inen diğer tırın araması başlıyor. Aramaya motor bölümünden başlayan gümrük muhafaza memurları tırın dorse altı bölümlerini hızlıca kontrol ediyor ve tırın deposunu ölçmeye başlıyor. Bir memur tırın sağ tarafında yer alan gözleri ve dorse altı bölümlerini incelerken diğer memur da sol tarafta yer alan deponun ölçümüne başlıyor.
27: Boyu 2 metre. Evet.
18: Ve tırın ikinci deposundaki yakıt 450 litre olarak hesaplanıyor.
27: Tamam, o da 40 litre falan herhalde. Şöyle.
18: İlk depodaki 300 litre yakıt da hesaplandığında tırın 200 litre fazla mazot bulundurduğu anlaşılıyor.
27: Bu aracın da yine gerekli giriş kontrolleri tamamlandı.
0: 750 litre.
27: 750 litre akaryakıt tespit edildi. 550'nin üstü tek ve matbu şekilde vergilendirilecek. Akabinde kontrolleri biten ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan araç kantar ve giriş tescil işlemleri yapılmak üzere sevk edildi.
18: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafamı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Benim bankam iş bankası.
8: İş bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
9: Ben mi?
8: Evet.
9: Ne sunacaktım?
8: Sence?
9: İş şef aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
8: Ve?
9: Ben isterim, iş şefim yapar.
8: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
7: Bankam iş bankası.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Oh Milo Puff!

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: İspanya'nın yakın tarihinde istisnai bir dönem vardır. İç savaşı kazandıktan sonra iktidara gelen General Francisco Franco, ülkeyi 40 yıl boyunca sert ve baskıcı bir şekilde yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren Franco yönetimi, ardında iz bırakan büyük kamu binaları ve yapılar bıraktı.
1: Franco rejimi döneminde inşa edilen büyük yapılar, görsel ihtişamı, teknik işlevselliği ve sembolik anlamı bir araya getiriyordu.
0: Düşenler Vadisi, Franco döneminde inşa edilmiş en karakteristik yapıdır.
2: Bu tasarım aşamasında son derece titizlikle planlanmış bir yapıydı. Onu 20. yüzyılın diğer büyük savaş anıtlarının arasında öne çıkaran en önemli özellik budur.
0: Bu fikrin ardındaki isim, yapının fikir babası olarak kabul edilen Francisco Franco'nun ta kendisidir.
3: Franco, insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir eser ortaya koymak istiyordu.
4: Aslında Düşenler Vadisi burada rejimi sonsuza dek yaşatmak arzusuyla, taş aracılığıyla somutlaştırılmıştır.
0: Devasa boyutu ve taşıdığı sembolik anlam nedeniyle Düşenler Vadisi, Franco döneminde inşa edilen en büyük yapıdır. İç savaş sona erdikten sonra galip gelen taraf görkemli, devasa, anıtsal bir yapı inşa etme çalışmalarına başladı. Kazandıkları büyük zafere yakışacak bir anıt dikildi. Ve bu anıt Düşenler Vadisi oldu. Her ayrıntısı titizlikle planlanmış, hiçbir şeyin şansa bırakılmadığı bir yapıydı. Peki bu fikir kime aitti ve hangi noktada şekillenmeye başladı?
4: Franco rejiminin anlatısına göre bir anıt inşa etmek fikri savaş sırasında ortaya çıktı ve savaşı kazananlar adına büyük bir anıt inşa etme düşüncesi bizzat Franco'ya ait.
5: İnşa edilecek yer henüz belli değildi ancak mutlaka büyük bir haçın yer aldığı dili bir mekan olması gerektiğine karar verilmişti.
0: Başlangıçta Franco'nun hayali büyük bir piramit inşa etmekti. Asıl amacı dönemin söyleminde Kurtuluş Haçlı Seferi olarak tanımlanan zaferin anısını yaşatacak ve kalıcılığını sağlayacak bir yapı oluşturmaktı.
3: Hatta Franco zamanla devasa boyutlarda bir anıt mezar inşa etme fikrini ve bunu gerçekleştirme isteğini ısrarlı bir şekilde dile getirdi.
2: Bu isteğini açıkça ifade ediyordu. Olağanüstü bir anıt inşa etmek istiyordu.
3: İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir eser ortaya koymak istiyordu.
0: İnşaatın başlatılması için çıkan kararnamede, iç savaşta milliyetçi cephede hayatını kaybedenleri onurlandırmak amacıyla olağanüstü büyüklükte bir anıt yapılacağı açıkça belirtiliyordu.
4: Savaşı kazananların, yani Franco'ya göre doğru tarafta olanların, İsa'nın ve Tanrı'nın gücünü alarak yönetimi daima elinde tutacağı yeni bir İspanya inşa ediliyordu.
0: Franco, anıtın nasıl görünmesi gerektiğini kafasında planlamıştı. Sıradaki adım en uygun yeri seçmekti. Gözlerden uzak ve yüksek bir konum arıyordu. Ve aradığı yeri Guadarrama dağlarındaki Colgamuros Vadisi'nde buldu.
6: Franco bu araziyi bulana dek Madrid'in bu dağlık bölgesini at sırtında dolaştı.
5: Bazı kaynaklarda Mata Kayalığı olarak da bilinen Nava Kayalığı'nı gördükleri ve teknik koşullar elverişli olursa yapının buraya inşa edilmesine karar verildiği yazıyor.
0: Mimar ve araştırmacı Rodrigo Delso, Düşenler Vadisi'nin peyzaj içindeki özgünlüğü üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttü.
6: Planladıkları anıtı inşa etmek için burası ideal bir yerdi. Yüksek bir konumdaydı ve arkasındaki dağ sayesinde haç, bu nefes kesici manzaranın önünde çok daha görkemli görünüyordu. Onlar için büyük bir tercihti.
0: Nava Kayalığı deniz seviyesinden 1400 metre yükseklikteydi. Ve Franco burayı görür görmez çok etkilenmişti.
6: O zamanlar bu dağın tepesinde tek bir ağaç bile yoktu. Bunun üzerine bir ağaçlandırma kararnamesi çıkarıldı ve İspanya'nın dört bir yanından getirilen fidanlarla 1100 hektarlık alan yeniden ormanlaştırılmış oldu. Bugün görüldüğü üzere burası artık mimarının da ifade ettiği gibi anıta yakışır bir çevre oluşturması amaçlanan şiir gibi bir ormana dönüştü.
2: Bu mimari tasarım doğanın tüm haşmetini karşısına aldı ve sonunda devasa, görkemli bir yapı çıktı ortaya.
0: Guadarrama dağlarında bulunan San Lorenzo de El Escorial Kraliyet Manastırı da Düşenler Vadisi'nin tasarım anlayışında kilit bir rol oynuyor.
6: Düşenler Vadisi, El Escorial Manastırı'na yalnızca 10 kilometre uzaklıkta. Franco ve rejimi bu imparatorluğun, kralların ve Reconquista'nın tarihiyle bilinçli bir biçimde ilişkilendirmek istemişti.
0: İkinci Felipe, 1557 yılında San Quentin Muharebesi'nde Fransa'ya karşı kazanılan zaferin ardından El Escorial'ın inşa edilmesini emretmişti. Benzer şekilde Franco da iç savaştaki zaferini ölümsüzleştirmek istiyordu.
6: Rejimin İspanya tarihine bir şekilde bağlanması gerekiyordu. Çünkü artık ülkeyi uzun yıllar yönetecek yeni bir siyasal düzen kuruluyordu.
4: Yapının El Escorial gibi İspanya krallarının mezarını barındıran bir anıtın hemen yakınındaki bu peyzaj içinde inşa edilmesine karar verilmiş olması son derece önemli bir noktadır.
7: İkinci Felipe'nin isteği, anne babası, kendisi ve sonraki nesli için Bazilika'nın ana sunağının altına bir hanedan mezarı yaptırmaktı. Naaşı da burada defnedilecekti.
4: Daha sonra Düşenler Vadisi'nde önce Primo de Rivera'nın ardından Franco'nun gömüldüğünü düşündüğümüzde bu anıtın yeni bir siyasal hanedan için bir anıt oluşturmayı hedeflediğini düşünmemek epey zordu.
6: El Escorial Manastırı'nın mimarı, rejim mimarları için en önemli düşünsel ve estetik referans noktasıydı. Düşenler Vadisi'nin mimarları da kendilerini bu estetik anlayışla özdeşleştirmek istediler. Zamanla bu anlayış imparatorluğun estetiği oldu.
0: Dönemin turizm broşürlerinde bile anıt mezar, kraliyet rotasının duraklarından biri olarak yer alıyordu. Franco, inşaata bir an önce başlanmasını istiyordu. İç savaşın sona ermesinden bir yıl sonra, zafer geçidinin ardından Caudillo üst düzey devlet yetkilileri ve aralarında Nazi Almanyası'yla faşist İtalya temsilcilerinin de bulunduğu yabancı büyükelçilerden oluşan bir heyetle birlikte Kolgamuros Vadisi'ne gitti.
4: İnşaat 1 Nisan 1940'ta Nava Kayalığı'nda öğleden sonra gerçekleştirilen ilk patlatma çalışmalarıyla başladı. Bu büyük patlama Düşenler Vadisi'nin inşasının resmen başladığının ilanıydı. Dönemin haberlerine ve resmi gazeteye göre bu dev projenin yalnızca bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyordu.
0: Franco projesini dönemin İspanyası'nın en saygın mimarı Pedro Muguruza'ya emanet etti. Projede kayanın içine oyulmuş bir bazilika ve dağın zirvesini taçlandıran dev bir haç inşa edilmesi planlanıyordu.
7: Anıt 14 şapelden oluşan bir haç yolu, geniş bir anma meydanı, bir manastır okulu ve La Nava kayalığının içine oyulacak transeptli devasa bir galeriden oluşacaktı. Projenin tamamlanabilmesi için yaklaşık 80 bin metreküp kayanın dağa çıkarılması gerekiyordu.
5: Franco projenin bir ya da iki yıl içinde tamamlanabileceğini söylediğinde olaya biraz fazla iyimser yaklaşıyordu.
4: İnşa edilmesi planlanan bu devasa yapının bir yıl içinde tamamlanması imkansızdı. Hele ki iç savaşın ardından yeterli insan gücü ve ekonomik kaynağı bulunmayan İspanya'nın koşullarında bunu gerçekleştirmek çok zordu.
0: Malzeme kıtlığı ve mali kaynak yetersizliği göz ardı edilemeyecek kadar büyüktü. Ancak Caudillo'nun beklentileri karşılanmalı ve inşaata bir an önce başlanmalıydı. Pedro Muguruza'nın önünde vermesi gereken büyük bir sınav vardı. Neyse ki rejimin bu güçlüğü aşmak için elinde önemli bir koz bulunuyordu.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
4: Ben bilirim, ben bilirim.
5: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
6: Arnold koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
12: Bellona, Bellona.
13: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
14: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
17: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
20: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
21: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
22: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
22: Ama sahipleri onları çok seviyor.
24: İlk arabamdı.
25: Fansiden vazgeçemem.
22: Geriye tek bir soru kalıyor.
26: Kalsın mı? Kalsın mı?
27: Yoksa atsın.
28: Esas heyecan şimdi başlıyor.
22: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
25: Başıma ne gelecek acaba?
24: Bakmaya cesaret edemiyorum.
26: Ta-ta.
22: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
29: Nisan 1940'ta Franco rejiminin en görkemli yapısı olacak olan Düşenler Vadisi'nin inşasına başlandı. Bu projeyi hayata geçirmek için Pedro Muguruza görevlendirildi. Ancak daha ilk günden itibaren çıkan çeşitli sorunlar inşaatın ilerleyişini sekteye uğrattı.
30: Düşenler Vadisi'nin inşasındaki en büyük zorluklar son derece sert bir kayalığın delinmek zorunda olması ve yeterli iş gücünün bulunmamasıydı.
31: Franco, mahzenin bir yıl içinde kazılabileceğini, diğer yapıların da eklenmesiyle tüm kompleksin 5 yıl içinde tamamlanabileceğini düşünüyordu.
29: Oysa 20 yılda tamamlandı.
32: Guadarrama dağlarında Franco'nun kişisel kararıyla inşa edilen Ulusal Şehitler Anıtı'nda çalışmalar sürüyordu. Devlet başkanı vadide yaşayan ve burada bir topluluk oluşturan işçilerle sohbet ediyordu.
29: Ülke zorlu geçen toparlanma sürecindeyken, Franco rejimi yönetiminde iç savaşın ardından tutuklanan binlerce cumhuriyetçi mahkum bütün cezaevlerini doldurmuştu. Bu mahkumların büyük bir kısmı ceza indirimi kapsamında Düşenler Vadisi'nde çalıştırıldı.
30: İlk yıllarda inşaatı üstlenen şirketlerin çalıştırdığı işçilerin önemli bir kısmının siyasi mahkum olduğu biliniyor. Bu işçiler çok düşük ücretlerle hatta neredeyse ücretsiz çalıştırıldı.
33: Ancak bu mahkumlara vadide çalışmak mı istersiniz yoksa cezaevinde kalmak mı diye sorulmuştu ve çoğu dışarıda olmayı seçmişti.
29: çalıştırılarak ceza indirimi yapılması sistemi, mühendis ve Cizvit rahibi Perez del Pulgar tarafından geliştirilmişti. Ona göre mahkumlar iç savaşta verdikleri zararın kefaretini emekleriyle ödemeliydi. İnşaatta çalıştıkları her bir gün karşılığında cezalarından iki gün düşürülüyordu.
31: O dönemin Franco ideolojisine göre bu çalışma, kişinin günahlarının bağışlanmasını ve iyi bir İspanyol olmasını sağlıyordu.
0: İnşaattaki en ağır işler bitince mahkum işçiler de kullanılmamaya başlandı. Çünkü artık onlara gerek kalmamıştı.
29: Bugün bile erişime kapalı belgeler nedeniyle burada tam olarak kaç mahkumun çalıştığı kesin olarak bilinmiyor.

0: Banat'ın yapımındaki en zorlu işlerden biri taş ustalığıydı. 1950'li yıllarda Guadarrama dağlarındaki birçok kasaba Düşenler Vadisi için taş çıkarma, kesme ve işleme faaliyetleriyle uğraşıyordu. Bunlar arasında kaliteli graniti ve usta taş işçileriyle Alpedrete kasabası öne çıkıyordu. Javier Martin de buradaki ustalardan biri.
1: Buna Gabarro denir. Alpedrete granitine özgü doğal bir lekedir. Bu daha çok bir atölye işiydi. Taş ustası önce bloğu ocaktan çıkarır, ardından ihtiyaç duyulan parçayı atölyede işlerdi. Bu mavimsi ton taşa çok güzel ve dikkat çekici bir görünüm kazandırıyor.
0: Düşenler Vadisi'nde kullanılan taşların %80'inden fazlası Alpedrete'den getirildi.
1: Tamamı kesme taştan yapılan giriş bölümünde, bazilikanın çevresindeki tüm kapılarda, hatta o kemerlerde kullanılan taşların Alpedrete'den çıkarılan taşlardan olduğunu söyleyebilirim.

0: Franco, bu uğurda canlarını feda etmiş şehitlerin anısını sonsuza dek yaşatacak bu anıtın bir an önce tamamlanmasına büyük önem veriyordu.
1: İnşaat yıllardır devam ediyordu ancak Düşenler Vadisi'nin inşaatı istenilen hızda ilerlemiyordu. Franco ise sabırsızlanıyordu ve bu yüzden vadiyi sık sık ziyaret ediyordu.
2: Hatta bazen sadece şoförünü yanına alarak gece vakti bile inşaatın ilerleyişini kontrol etmeye gidiyordu.
1: Bu anıt Franco'nun şahsi meselesiydi. Bu nedenle en başından itibaren sürecin bizzat içindeydi. Fikirlerini paylaşıyordu ve beğenmediği her ayrıntının değiştirilmesini istiyordu.
3: Franco'nun yaptığı bu değişiklikler ve düzeltmeler hem zaman hem de para kaybına yol açıyordu.
4: Bazen bizzat kendisi çizimler yapıyordu. Hac için hazırladığı bir eskiz günümüze kadar korundu. Adeta El Escorial Manastırı'nın dikey hale getirilmiş halini andırıyordu. Tuhaf bir tasarımdı.
1: Başkomutan Franco'nun en çok önem verdiği unsurlardan biri haçtı. Kendisine sunulan tasarımlar onu tatmin etmeyince bir yarışma başlattı.
3: Franco, haç tasarımı yarışmasına sunulan projelerin hiçbirini beğenmedi ve sonunda bu görevi en güvendiği isimlerden biri olan Diego Mendez'e verdi.
1: Bu sırada projenin ilk mimarı Pedro Muguruza ağır bir hastalığa yakalandı ve çalışmaları yönetemeyecek duruma geldi. Bunun üzerine Franco yeni bir karar aldı.
2: Franco çalışmaları Diego Mendes'in sürdürmesine karar verdi. Diego Mendes'in Pedro Muguruza kadar uzanan bir meslek hayatı yoktu ama yeterli deneyimi vardı ve Franco'ya göre bu büyük projeyi tamamlayabilecek mesleki birikime sahipti. Ve işi sonunda yaşananlar, bu konuda Mendes'in mimar olarak haklı, Franco'nun ise bir vizyoner olarak yanıldığını gösterdi.
1: Heykel çalışmalarının diktatörün zihnindeki görkemli anıta yaraşır nitelikte olması gerekiyordu.
5: Buraya her geldiğimde yapının büyüklüğü ve inşaat özellikleri beni hala biraz etkiliyor.
1: Juan de Avalos, vadideki heykelleri tasarlama görevini üstlenen heykeltıraşın oğluydu. Babayla oğul aynı adı taşıyor.
4: Avalos'a verilen bu büyük çaplı, önemli görev aslında her heykeltıraşın hayalindeki görevdi.
5: Portekiz'de sürgünde yaşayan yoksul bir heykeltıraş için buraya gelip böylesine büyük bir eser yaratmak onun kariyeri açısından büyük bir sıçramaydı.
1: Juan de Avalos, Cumhuriyet döneminde Merida Sosyalist Partisi'ne üye olduğu için işine son verilmişti. Fakat Madrid'deki Ulusal Güzel Sanatlar Sergisi'nde sergilediği eserle hayatı değişti. Franco bu sergide onun Ölü Kahraman adlı heykelini gördü.
2: Düşenler Vadisi'nin hayalini kuran Franco heykeli uzun uzun inceledi ve sivil teşkilatının başındaki Fernando Fuertes de Vicencio'dan eserin sahibini bulmasını istedi.
5: Heykeltıraşın kızıl olduğunu söyledi.
2: Franco da bütün sanatçılar biraz solcudur dedi.
1: Juan de Avalos, Düşenler Vadisi'nin baş heykeltıraşı olarak sözleşme imzaladı. Ve bir yıl içinde bütün heykeller için 72 tane taslak hazırladı.
0: Yeni kuşak İspanyol heykeltıraşları arasında önemli bir yere sahip olan Juan de Avalos'a bir sorumuz var. Düşenler Vadisi anıtına verdiğiniz katkıda neden figüratif heykeller yapmayı tercih ettiniz?
6: Heykel çok büyük, muazzam, hatta sarsıcı bir güce sahip olmalıydı. Böylece insanlar etkilenmeli ve doğada bu figürlerle bütünleşmeliydi.
7: Düşenler Vadisi'ndeki bütün heykeller fedakarlık, yas ve hatta şehitlik mesajı vermek üzere tasarlanmıştı.
1: Haç'ın kaidesini taşıyan 4 İncil yazarının her birinin uzunluğu 18 metredir. Üstlerindeki 4 erden figürünün her birinin uzunluğu da 16 metre. Böylece yalnızca Haç'ın üzerindeki heykellerin toplamı 11 katlı bir bina yüksekliğindedir.
5: Buradaki heykel çalışmasının en büyük başarısı aslında orada haçın kaidesine yaklaştıkça güçlü ve kıvrımlı İncil yazarlarına dönüşen devasa taşlarda yatıyor. Figürler öne doğru omuz veriyor ve aslanın üzerinde betimleniyor. Böylece heykellerin betimlenmiş şekli taşın kaba görünümüne üstün geliyor. Ardından dikey bir formda yükselerek haça ulaşıyorlar. Bu nedenle kaba ve yalın taş kütlelerinden haça uzanan bu geçiş çok etkileyici.
1: Kayalık, heykeller ve haç arasındaki bu geçişi sağlamak kolay değildi. Juan de Avalos'la mimar Diego Mendez bu konuda anlaşmazlığa düştü.
5: Mimarla arasında yaşanan bitmek bilmeyen anlaşmazlık büyük bir sıkıntı yarattı.
4: Çünkü Mendez, Avalos'un figürlerinin çok uzaktan bakıldığında bile anlaşılmasını istiyordu. Başka bir deyişle, doğal biçimler gibi görünmelerini ve dağın kendisiyle bütünleşmelerini istiyordu.
5: Ama bu da doğal olarak heykellerin biçimini bozuyordu.
4: Bu büyük eser için Avalos görevlendirilmişti ama o zaman da ortaya kayalı gibi görünen bir eser çıkacaktı. Elbette o da böyle bir şey hayal etmiyordu.
5: Sonunda babamın figürleri geniş yüzeyler halinde geliştirme fikrinde hemfikir oldular.
1: İncil yazarlarının her birini inşa etmek için yaklaşık 1000 taş blok gerekiyordu. Haçın çevresindeki bütün heykel grubunun toplam ağırlığı ise 20.000 tona ulaşıyordu.
5: Çok gösterişli ve heybetli bir mimari eser ortaya koyduğunuzda heykeller yalnızca dekoratif unsurlara dönüşür. Ancak burada heykellerin mimari projeyi bir ölçüde gölgede bıraktığını görürsünüz.
1: Bazilika en başından itibaren kayanın içine oyulacak şekilde tasarlanmıştı. Böylece doğal bir mağara görünümü kazanacak ve anıtın mezar niteliği güçlendirilecekti. Bunu başarmak için La Nava kayalığının içinin oyulması gerekiyordu. Bu işlem kompleksin inşasındaki en zor aşamalardan biri haline geldi.
3: Burası son derece engebeli, doğal bir araziydi. Çok sert granit kayadan oluşuyordu ve kayayı delip içinden bir tünel açmak çok zor bir işlemdi.
1: Diego Mendez projeyi devraldığında kayanın bir bölümü çoktan delinmişti. Ancak Franco ortaya çıkan sonuçtan memnun değildi.
2: Burası sanki bir metro tüneline giriyormuş gibi hissettiriyor, mağara gibi olmuş dedi.
3: Franco'nun tek düşündüğü yapının büyüklüğüydü.
1: Mendez tüneli genişletmek zorunda kaldı. Başlangıçta 11'e 11 metre olan tünelin ölçüleri iki katına çıkarılacaktı.
2: Bazilika'dan çıkarılan bütün molozlar, meydana taşınmış binlerce metreküp granit yeniden içeri dolduruldu. Tünel kapatıldı ve ardından yeniden delme çalışmalarına başlandı. Bu çok büyük bir iş yüküydü.
1: Franco ile Diego Mendez en başından beri iyi anlaşıyordu. Yeni mimar, Caudillo'nun görkemli ve imparatorluk ihtişamı taşıyan bir eser yaratma arzusunu doğru yorumlamayı başarmıştı. Ancak mahzenin bu şekilde genişletilmesi Düşenler Vadisi'nin sağlamlığını tehlikeye atacaktı. Buna bir çözüm bulunması gerekiyordu.
8: Otomobil piyasası durgun.
9: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
10: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
16: Ben bilirim, ben bilirim.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Bu var ya,
19: blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
22: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şube

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'u hoş geldin.
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
3: Böyle olmaması gerek.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
2: Fansi'den vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı?
3: Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
2: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Tata!
1: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Nava Kayalığı'nın içine uyulan Bazilika'nın inşası, Düşenler Vadisi'nin inşasında karşılaşılan en büyük mühendislik sorunlarından biriydi. Franco yapının boyutundan memnun değildi ve iki katına çıkarılmasını istiyordu.
8: Bu hiç de kolay bir iş değildi. Bu iş dönemin İspanyol mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştu. Hatta bunun gerçekleştirilemeyeceğini düşünen çok sayıda insan vardı.
7: Tonozlu yapılardaki temel sorun çatının nasıl taşınacağıdır. Düşenler Vadisi'nde ise buna yanlardan gelen basınç da ekleniyordu. Bu durumda yapının sağlamlığını tehlikeye atıyordu. Mühendisler çözümü dağın ağırlığını taşıması için kaburga biçiminde büyük kirişler inşa etmekte buldu. Mağaranın genişletilme çalışmaları Ağustos 1954'te tamamlandı. Bu yapı 262 metre uzunluğunda ve transeptin kesişim noktasındaki yükseklik ise 41 metreye ulaşıyor.
8: Bazilika içine 7 katlı bir bina sığdırılabilecek bir büyüklükteydi. Yani buradaki her şey devasa ölçülerde inşa edilmişti.
7: Mimar Diego Mendez, Bazilika'nın sütunlu girişini, merdivenlerini ve büyük kalabalıkları ağırlayabilecek rekor büyüklükteki meydanı da tasarladı.
8: Düşenler Vadisi'nin meydanı Vatikan'dakinden sonra dünyanın en büyük ikinci meydanıdır.
9: Girişi vurgulamak için bu revak tasarlandı. Daha karanlık görünmesi ve daha fazla öne çıkması için de arka yüzeyler siyah mermerle kaplanıp cilalandı. Cilanın bu kadar iyi korunması çok şaşırtıcı. Hala kusursuz durumda.
7: Bazilika'nın girişindeki revakın üzerinde Juan de Avalos'un yaptığı bir başka heykel olan Pieta heykeli dikkat çekiyor.
9: Heykelin duvara yapıştırılması yerine izleyiciye doğru çevrilmesi amaçlanmıştı. Böylece baş kısmı görülebilecekti. Heykel giriş boyunca uzanıyordu. Bu eserin hayata geçirilmesini zorlaştırıyordu.
10: Burada gerçek anlamda insani olan geleneğimizi, yaşayış biçimimizi ve inanç anlayışımızı yansıtan bir şey ortaya koymamız gerekiyordu.
9: Boyutlarının yarattığı bütün zorluklara rağmen, klasik sanatın dünya çapındaki büyük eserleri arasında şimdiye kadar yontulmuş en güzel heykellerden biri sayılıyor.
7: Pieta heykeli 12 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğindedir.
11: Avalos ilk olarak daha küçük ve daha ürkütücü bir tasarım hazırladı. Franco tasarımı görünce bunun bir yarasaya benzediğini söylemişti. Pek beğenmemişti.
7: Diktatör Franco, Juan de Avalos'un sunduğu bir başka heykel çalışmasını da beğenmedi.
12: Aziz Yuhanna heykelinde de aynı durum yaşandı. Avalos, ona uzun sakallı, yaşlı bir adamın taslağını sundu. Ama Franco bunu hiç beğenmedi. Çok daha genç bir figür istiyordu. Heykellerde güç ve erkeklik mesajını vermek istiyordu.
7: Erdem'i temsil eden heykellerin tasarımlarını da beğenmedi. Bu nitelikleri erkeklere özgü saydığı için geleneksel olarak kadınlarla temsil edilen erdemlerin erkek figürleriyle betimlenmesini istiyordu. Bu büyüklükte bir heykel yapmak için bir eskiz hazırlanarak sürece başlanır ve ardından ölçekli bir model hazırlanırdı. Daha sonra ise model yatay katmanlara ayrılırdı. Böylece taş ustaları ve zanaatkarlar bu katmanları heykeli oluşturacak taş bloklar üzerinde gerçek boyutlarıyla yeniden üretebilirdi. Ancak öncelikle taş ustalarının bu büyük taş bloklarını çıkarması gerekiyordu. Segovyalı olarak tanınan Candido Muñoz 13 yaşındayken Alpedrete'de çalışmaya başladı. Düşenler Vadisi'nde kullanılan granitin büyük bir bölümü onun çalıştığı taş ocağından çıkarıldı.
3: Burada Alpedrete'de bazı taş ocakları epey büyüktü. Benim saydığım 80-82 tane vardı. Toplamda 100'ü kesin geçiyordu.
7: Bunlardan yalnızca biri günümüzde hala faaliyette. Burada ocaklardan taşlar çıkarılıyordu.
3: Blokların uzunluğu 1 metre, genişliği ve yüksekliği 50 santimdi. Ağırlıkları ise 1 tona ulaşabiliyordu. Her işi elle yapıyorduk. Bir keresinde 900 kiloluk bir kaya çıkarmıştım. Ve bunun için de kayada 64 delik açmıştık.
7: Blokları çıkarabilmek için delikler elle açılıyor ve içlerine dinamitler yerleştiriliyordu.
3: Burada elbette taşın kırılması gerekiyordu. Boydan boya dinamit yerleştirdik. Bütün kaya öne doğru kırılarak koptu.
7: Eskiden kısa fitiller kullanıldığı için her seferinde yalnızca tek bir patlayıcı düzeneği ateşlenebiliyordu. Daha sonra fünye kullanılmaya başlanınca birkaç düzeneği aynı anda patlatmak mümkün hale geldi.
3: Patlamadan önce ateş diye bağırırdık ve öncesinde bir yere saklanmamız gerekirdi. Çünkü taş parçaları öyle bir fırlardı ki inanamazdınız. Her yana saçılırlardı. Kendimizi korumalıydık. Dinamit çok tehlikelidir. Güçlü patlayıcı maddelerdir ve büyük dikkat gerektirir. Bunun şakası olmaz. Nasıl kullanılacağını bilmek zorundasınız. Burada bir maden mühendisimiz vardı ama bizim bildiğimizin yarısını bile bilmiyordu. Tabii her yıl düzenli olarak parası ödeniyordu. Ocaklara bakmak için yılda bir kez gelirdi ama doğrusu hiçbir şeyden anladığı yok. Kendimizi korumalıydık. Dinamit çok tehlikelidir. Güçlü patlayıcı maddelerdir ve büyük dikkat gerektirir. Bunun şakası olmaz. Nasıl kullanılacağını bilmek zorundasınız. Burada bir maden mühendisimiz var.

0: en görünür ve en dikkat çekici bölümü kayalığın tepesindeki dev Hristiyan haçıdır.
1: Mimar Diego Mendez, diktatörün isteğini yerine getirmek ve devasa boyutlarda bir haç tasarlamak zorundaydı. Ve daha önce hiç kimse böylesine bir yapı inşa etmemişti.
2: Mimar Diego'nun uykularını kaçıran bir şey varsa o da haçın inşasıydı. Dediğim gibi mimari açıdan işi benzeri olmayan böylesine bir yapının dikilmesi gerekiyordu. Her şeyden önce burada Hristiyan dünyasının en büyük haçından söz ediyoruz. Yüksekliği 150 metrelik bir haç.
1: Haç betonla kaplanan ve 20 santimetre kalınlığındaki granit levhalarla dıştan döşenen demir bir iskeletten oluşuyor. Bu Rio'daki İsa heykelinden 5 kat daha büyük, özgürlük heykelinden de 60 metre daha yüksek bir yapı.
2: Bir kule gibi değil, baca sistemiyle tasarlanmıştı. Yani dışarıda iskele yoktu. Dışı betonla kaplanan demir iskeletin dışına bir kat daha beton kalıp görevi gören granit levhalar yerleştiriliyordu. Dünyada buna benzer başka bir yapı olmadığı için haçın inşası da kendine özgü güçlükler taşıyordu. Ve bu inşaattaki en büyük sorun da haçın dikey gövdesinden yatay kollarına olan geçişi sağlamaktı.
1: Haçın yapımını Huarte şirketi üstlendi. Ülkenin en iyi firmasıydı. Ritama, yapının statik hesaplarını yapan mühendis Carlos Fernandez Casado'nun torunudur.
3: Huarte firması, büyük babamdan Düşenler Vadisi'nin inşasına katılmasını istedi. Ama büyük babam bunu kesin bir dille reddetti. O an Huarte ile büyük babam arasında çok gergin bir konuşma geçti. Huarte ona, lütfen bu projeye katılın, bu İspanya'nın yüce şanı için yapılacak dedi. Büyük babamsa, hayır bu Franco'nun yüce şanı için yapılıyor diye karşılık verdi.
1: Cumhuriyetçi olan Carlos Fernandez çok başarılı bir inşaat mühendisiydi ve rejim tarafından işine son verilmişti.
3: Felix Huarte'nin büyük babam gibi sağlam ilkelere sahip bir insanın böyle bir projede yer almak istememesini anlayabildiğini ve buna saygı gösterdiğini düşünüyorum.
1: Bu işi almak istememesine rağmen sonunda haçın hesaplamalarını yapmayı kabul etti.
3: Büyük babam hesaplamaları yaptı çünkü burada insan hayatı söz konusuydu. Bu haç her halükarda dikilecekti ve doğru hesaplanmazsa yıkılıp insanların ölümüne yol açacaktı. Bu yüzden haçın hesaplamalarını üstlendi ve anlaşma için iki şart koştu. Adı bu eserle hiçbir zaman ilişkilendirilmeyecekti ve para almayacaktı.
1: Mühendis, betonun çekme dayanımını artırmak için içine çelik germe halatlarının yerleştirilmesine dayanan öngerme tekniğinin kullanılmasını önerdi. Haçın dengesini korumak amacıyla kolların inşasının da eş zamanlı olarak yürütülmesi gerekiyordu. Ayrıca bölgedeki şiddetli rüzgarlar nedeniyle yapının yıkılmayı önleyecek ölçüde esnek olması gerekiyordu.
2: Bu hiç de basit bir mesele değildi ve tahmin edilebileceği üzere bu proje mimarlar, mühendisler ve diğer uzmanlar tarafından çok sayıda akademik çalışmaya konu edildi.

0: Bu devasa dini yapı Guadarrama Dağları'nı ziyaret eden herkesin dikkatini çekecek büyüklüktedir. Açık havalarda bu haç başkentin bazı noktalarından bile görülebilir.
1: Bu haç aslında çevresindeki her şeye hükmetmesi amacıyla tasarlandı.
0: Rodrigo Delso bu haçın çevre üzerindeki etkisinde rejimin ve mimar Diego Mendez'in nasıl bir rol oynadığını araştırdı.
2: Mimar haçı özellikle kayanın içinden yükseliyormuş gibi görünecek biçimde tasarladı. Amaç onların Haçlı Seferi adını verdiği olayın anıtını doğadan ve dinden doğan doğal biçimde bütünleşmiş ve kusursuz bir uyum içindeymiş gibi göstermekti ve bu amacına ulaştı.
0: Diego Mendez mimarlık ve din aracılığıyla vahşi ve asi doğaya boyun eğdirmek istiyordu.
2: Güzel bir ormanın içinden ilerliyorsunuz ama birden karşınıza devasa bir haç çıkıyor. Ardından karanlık dağın içine giriyorsunuz. Siyah mermer döşemeli bu mekan, mimarın kendi ifadesiyle bazilikanın içindeki insanları birer silüete dönüştürüyor.
1: Aslında Düşenler Vadisi bu devasa anıtın içinde kendinizi minicik hissettiriyor.

0: yapısı sahne düzeniyle çalışan mimari yapılardan biri. Buradaki karakterlerse Büyük Haçlı Seferi olarak adlandırılan iç savaşın deneyimini yaşamaya çalışan ziyaretçilerdir. Savaşın zorluğunu, uğruna mücadele edilen değerleri, dini, vatanı ve imparatorluğu hissetmeleri amaçlanıyor.
1: Diktatörlüğün en simgesel anıtı olmasına ve Franco'nun bütün süreçlere doğrudan müdahil olmasına rağmen burada onu tasvir eden herhangi bir resim veya heykel bulunmuyor.
2: Arias Navarro, babamdan Franco'yu at üzerinde betimleyen 5 metre yüksekliğinde bir heykel yapmasını istedi. Heykeli buradaki meydana yerleştirmeyi düşünüyorlardı. Babam onlara bu kadar büyük bir meydanın ortasında 5 metrelik bir figürün neye benzeyeceğinin farkında mısınız? Çiftliğin bekçisi gibi duracak dedi.
1: 1950'lerin sonuna gelindiğinde inşaat tamamlanmak üzereydi. Projenin başladığı 1940 yılından bu yana koşullar değişmişti. Artık rejim de güçlü uluslararası müttefiklere sahipti.
3: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.
4: Bosch FlexStore buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XX Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong.com.tr'de.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Bu var ya bu. Yok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
8: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız iki kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma din.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Yaklaşık 20 yıl süren zorlu inşaatın ardından Düşenler Vadisi projesi sona yaklaşıyordu. Başlangıcından bu yana şartlar değişmişti. Rejim dünyaya açılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri ile Vatikan gibi son derece güçlü müttefikler ediniyordu.
15: Dolayısıyla 1959 yılına gelindiğinde iyilerle kötüler, doğru dinle yanlış din, iyi İspanyollarla kötü İspanyollar arasındaki ayrıma dayanan söylemi sürdürmek artık çok zordu. Rejim sonuna kadar bu söylemi koruyacağını söylemişti ama bunu kamuoyu önünde açıkça savunmak artık hiç de kolay değildi. Bu nedenle de bu söylem değişti. Artık buranın kazananların anıtı değil, barışın ve bütün İspanyolların anıtı olması gerektiğiydi.
14: Söylemdeki bu değişiklikle birlikte çatışma sırasında hem milliyetçi hem de cumhuriyetçi cephede hayatını kaybedenlerin naaşlarının buraya gömülmesine karar verildi.
16: Düşenler Vadisi iç savaşın en büyük mezarlığıdır. Burada en az 33 bin kişinin naaşı bulunuyor. Bu naaşlar Büyük Bazilika'nın iki yanında yer alan mezar hücrelerine yerleştirildi.
14: Bazıları hayatını kaybedenlerin ailelerinin talebi üzerine buraya defnedildi. Bunların büyük bir bölümü ise iç savaş dönemine ait toplu mezarlardan çıkarıldı.
17: Burada gömülü olduğu düşünülen yaklaşık 34 bin kişinin en az 12 bin tanesinin kimliği bilinmiyor.
15: Bu naaşlar toplu olarak taşındı. Kutulara en fazla 15 kişinin kalıntısının yerleştirilmesi, kutuların siyah boyanması ve vadiye götürülmesi söylendi. Ardından kutuların üzeri kapatıldı ve böylece iç savaşta ölen bütün bu insanlar görünmez hale getirildi.
16: Mimarın ifadesiyle büyük haçın kolları hemen altında yatan iç savaş kurbanlarının ruhlarını kucaklayan iki büyük kol gibidir. Her iki taraftan ölenleri de kucakladığı söyleniyor. Elbette bu düşünce yapıya sonsuzluk anlamı katıyor. Artık yalnızca din ve dua değil, bazilikada yatanların ruhları aracılığıyla ölüm ve sonsuzluk da söz konusu diyebiliriz. Bu yapıyı bu şekilde tasarladılar.
14: 2010 yılında uzmanlardan oluşan bir komisyon burada gömülü naaşların durumunu inceledi.
16: Kayaların ve betonun arasından sızan suyun, kemiklerin ve mezar hücrelerinin kaya ve betonla kaynaşmasına yol açtığı tespit edildi. Öyle ki bugün artık birbirlerinden ayrılamıyorlar. Artık onlar da Düşenler Vadisi'nin yapısının bir parçası olmuş oluyor.
14: Burada gömülü olanların kendilerine ait bir mezar taşı olmayacaktı. Ancak iki kişi için bir istisna yapıldı ve buraya defnedildi. Nisan 1959. Milliyetçi cephenin zaferinden 20 yıl sonra Düşenler Vadisi'nin açılışı yapıldı. İç savaşta hayatını kaybedenler için inşa edilen bu devasa anıt, Franco rejimine dönemin parasıyla 1 milyar pesetadan fazlaya mal olmuştu.
0: Tanrı ve vatan yolunda can verenlerin anısına yüzyıllar boyunca duaların edileceği, şehitlerimizin ihtişamlı mekanı işte burasıdır. Doğanın, Haçlı seferlerinin kahramanlarıyla şehitlerinin yattığı bu alana yaraşır bir çevre sunmak üzere ayırdığı ebedi bir haç mekanıdır.
14: Burada gömülü 33 bin kişinin yanı sıra José Antonio Primo de Rivera'da Düşenler Vadisi'ne defnedildi. Diktatörlüğün tek partisi olan Falange'nin kurucusu savaş sırasında cumhuriyetçiler tarafından idam edilmiş ve rejimin şehidi sayılmıştı.
1: José Antonio Primo de Rivera.
4: Burada!
15: José Antonio Primo de Rivera başından itibaren ölümün ve fedakarlığın taşıdığı sembolizmi desteklemek amacıyla rejim tarafından kullanıldı. No?
14: O tarihe kadar Bazilika'nın ana sunağının önüne ve kendisine ait bir mezar taşıyla gömülen tek kişi o oldu.
0: Tören alayı İspanya'nın dört bir yanından gelen binlerce falangistin toplandığı Cuelga Muros Bazilikası'na ulaştı. Tabut, Düşenler Vadisi Kutsal Haç Bazilikası'ndaki ebedi mezarına yerleştirildi.
14: Rejim her yıl ölüm yıl dönümünde onun anısına tören düzenleyecekti. Ancak 1975 yılında bu anıt mezarda kendisine ait mezar taşı bulunan tek kişi olma özelliğini kaybetti. ...20 Kasım 1975'te Francisco Franco hayatını kaybetti. Ve birkaç gün sonra naaşı Düşenler Vadisi'ne defnedildi.
15: Franco'nun Düşenler Vadisi'ne gömülmesine kim karar verdi?
18: Oraya gömülmek istemiş olsaydı, kimsenin göremeyeceği sunağın arkasına değil, José Antonio'nun bulunduğu sunağın önüne yerleştirilirdi.
14: Başlangıçta diktatörün buraya gömülmesi planlanmamıştı. Ancak mezar taşı ölümünden birkaç yıl önce Alpedrete'deki taş ocağında hazırlanmıştı.
19: Franco'nun mezar taşı da burada yapıldı. Ölümünden en az 7 yıl önce yapılmıştı. Sıradan bir mezar taşıydı. Buradaki mezarlıkta onun mezar taşından çok daha gösterişli olanlar var.
0: El Guadillo'nun tabutu törenle birlikte ailesinin omuzlarında bazilikaya taşındı. Ve sonunda mezarı örten granit levha mühürlendi. Üzerinde yalnızca iki kelime vardı. Tarihe geçecek o isim: Francisco Franco.
14: Diktatör Francisco Franco'nun naaşı 1975'ten Ekim 2019'da mezarından çıkarıldığı güne kadar Düşenler Vadisi'nde gömülü kaldı.
15: Franco'nun naaşı Düşenler Vadisi'ne gömülerek aslında hanedanın ve rejimin devamlılığına dair bir mesaj verildi.
18: Elbette bu karar her şeyini Franco'ya borçlu olan ve muhtemelen ona bir iyilik yaptığını düşünen Kral Juan Carlos'a aitti.
14: Diktatörlüğün sona ermesinin üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçti. Ancak devasa boyutları nedeniyle bu mimari kompleks rejimin İspanya tarihinde bıraktığı izin en belirgin simgesi olmayı sürdürüyor.
16: Burası o dönemde dünyadaki en büyük anıtsal yapıydı. Sadece boyutu düşünüldüğünde de gerçekten devasa bir yapıydı. Haçı bile dünyanın en büyük haçıydı.
15: Baraj gölleri ve barajlar da mühendislik açısından ve temsil ettikleri şey bakımından mega yapılardır. Ancak sembolik bir boyut yalnızca Düşenler Vadisi'nde bulunuyor.
16: Bu kavramsal açıdan mega bir yapıdır. Çünkü rejimin kendisine dair bütün fikirlerini ve iddialarını olduğu kadar İspanyol toplumunun ve vatandaşların nasıl olması gerektiğine ilişkin anlayışını da bünyesinde toplamaya çalışıyor.
14: Yaklaşık 40 yıl süren Franco iktidarı ülkenin kolektif hafızasında derin izler bıraktı.
16: Sonuçta bütün anıtlar bazı anıları ölümsüzleştirmek ve bazı anıları da silmek için yapılır. Bu anıtın amacı da bundan pek farklı değil. Bu anıt tarihin yalnızca bir yüzünü göstermeye çalışıyor ve onu taşlar aracılığıyla betonun içine işlemiş oluyor. Bu şekilde de amacına ulaşmış oluyor.
14: Kompleksin geleceği belirsiz. Bazıları dini bir yapı olarak kalmasını, bazıları tarihsel hafıza müzesine dönüştürülmesini, bazıları ise tamamen yıkılmasını istiyor.
4: Dünyanın dört bir yanındaki anıtlarda hayatını kaybedenlerin isimleri yazılıdır. Burada yatanların isimleri de rahatlıkla buraya yazılabilir.
17: Düşenler Vadisi, Franco rejiminin en büyük simgesi. Hatta belki de onun kadar önemli başka bir örnek yok.
20: Yalnızca İspanya'da değil, dünyanın herhangi bir yerinde, çağdaş mimarlık tarihinde bunun bir benzeri olduğunu düşünmüyorum.
18: Bu yapı, büyük ve kalıcı bir eser yaratma amacıyla inşa edilmişti.
15: Ve şu ana kadar da amacına ulaştı. Bundan sonra bu Franco dönemi anıtının nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
11: Bingo Jetjel'le. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
16: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
19: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: bunun ne anlamı var?
1: Alçak araba seviyorum. Motor hacmi Pontiac kadar.
0: Bu beni pek ikna etmiyor Chris.
1: Max'in gözlüğe ihtiyacı var.
0: Hayır.
2: Münih'teki Kubica Motors. Burada iki gerçek otomobil tutkunu çalışıyor.
1: 8 yaşındayken bile babamın atölyesinde arabaları parçalara ayırıyordum. Tutkumu orada geliştirdim.
2: Bu iki mekanikçi imal edilmiş klasik arabalara yeni bir hayat veriyor. Ve bunu tam bir özveri ve büyük bir detaycılıkla yapıyorlar.
0: Tamir etmek kesinlikle bir tutku. Hem bir hobi hem de bir meslek.
2: Chris ve Max yeni bir proje arayışındalar. Hangi klasik otomobil ikinci bir bahara kavuşabilir? Chris'in zaten bir fikri var. Bir Mercedes 300 olmalı.
1: Eğer bir şey olacaksa 6.3 olmalı. Buna değer, iki katı değerde ve aynı miktarda.
0: Mercedes benim tarzım değil. Bilmiyorum, bana bir taksi gibi geliyor.
1: 6.3'ler değerlidir.
0: Benim tarzım değil.
1: Kâr marjını gördüm ve dedim ki bunu hemen açıklamayacağım. Önce bir şey bulup bulamayacağıma bakmalıyız.
0: O zaman 6.3'ü bulup bulmayacağına bakarsın.
1: Evet, haklısın, çok fazla.
0: Evet evet, bu yüzden yapıyorsun. Sanırım Chris bir şekilde ne kadar büyük bir adam olduğunu ve ne kadar iyi bir anlaşma yapabileceğini gösterme fırsatı bulabileceğini sezdi.
2: Büyük 6,3 litrelik motora sahip Mercedes 300, Alman lüks sedanı olarak 1960'ların sonunda çok popülerdi. Büyük hacimli V8 motoru sayesinde üstün performansı vardı. Bu motorla sadece 6526 araç üretilmiş. Değerinin şu anda artması hiç de şaşırtıcı değil. Saatte 220 kilometre hıza ulaşabilmeleri o dönemdeki Porsche sürücülerinin kalbine korku salmıştı. Chris, Münih'in batısındaki bir Mercedes koleksiyoncusunun atölyesinde aradığını bulmayı umuyor.
1: Bernard'ı görmeye gidiyorum. 6.3 litrelik bir 300 seli var. Bu oldukça nadir bir model çünkü 6.3 litrelik motorla çok az üretildi. Çok paslı olabilirler. Mekanik olarak modifiye edilmiş olabilirler. İç mekanları da berbat durumda olabilir. Bu yüzden telefonda bana söylediği 20 bin euro için arabanın çok az bir kısmının kaldığını düşünüyorum.
2: Acaba bir kelepir mi yoksa bir hurda yığını mı? Satışa sunulan 300 sel Amerika'dan geri gönderilmiş bir araç.
1: Merhaba.
3: Evet, merhaba.
1: Telefonda konuşmuştuk.
3: Evet öyle.
2: İşte burada. 1969 yapımı, Kaliforniya'dan getirilmiş bir araç. Almanya'nın aksine orada hala iyi durumda ve uygun fiyatlı modeller bulabiliyorsunuz.
3: Yeni bir tavan döşemesi gerekiyor. Ve su pompası arızalı. Ön taraftaki yükseklik ayarlayıcılarının elden geçirilmesi gerekiyor. Hı
1: hı. Arkadaki pencere dışarı çıkmış.
3: Evet öyle. Çünkü tavan döşemesi henüz takılmadı. Şimdilik pencere çıkarıldı.
1: Nereden geliyor?
3: Amerika'dan, San Diego'dan.
1: Her şeye bakmalıyız. Elektrikli camların durumu ne?
3: Hepsi var, çalışıyorlar.
1: Var mı? Çalışıyorlar mı?
3: Evet, çalışıyorlar. Size gösterebilirim.
1: Bu harika.
3: Bir saniye bekleteceğim.
1: Büyük bir artı. Elektrik aksamı çalışıyorsa mutlu olurum.
3: Tamam. Sürücü tarafındaki camı deneyelim. Çalışıyor. Yolcu tarafı... motor çalışıyor ama mekanizmada bir şey gevşemiş olmalı. Arka soluğa bakalım.
4: Links.
1: Evet, burası da çalışıyor. Evet, süper.
2: Bir zamanlar lüks sayılan iç tasarımdan geriye çok az şey kalmış. Arabanın para etmesi için öncelikle önemli miktarda yatırım yapılması gerekiyor.
1: Araba ne hale gelmiş.
3: Evet.
1: Tüm kauçuk parçaların değiştirilmesi gerekiyor. Her şey ufalanıyor. Arabada hiçbir şey kalmamış. 6.3'ün en önemli özelliği elbette motoru. Gerçekten büyük ve çok da yaygın olmayan bir motor. Genellikle 3.5'lukta, ayrıca 280'lik ve benzeri motorlar da vardı ve 6 silindirli olarak geliyordu. Ne tür bir kompresörü var?
3: Bu havalı süspansiyon için hava kompresörü.
1: Evet. Bu araba için kesinlikle çok önemli ve genellikle büyük bir zayıf nokta. Havalı süspansiyonu nasıl? Valf hala çalışıyor mu?
3: Çalışıyor ancak tekerleklere bağlı olan ve balonu şişiren veya miktarı düzenleyen ön kontrol valfleri sızdırıyor. Bunlara bakılması gerekiyor.
1: Tamam. Bu arabalar elbette hava yayları, valfler ve benzeri parçalarıyla çok kafa karıştıran teknolojiler içeriyor.
3: Tamam. Su pompasının tıkırtısını duyabilirsin.
1: O zaman uzun süre çalıştırmayalım.
3: Evet.
1: Güzel araba, beğendim. Ama bakabileceğimiz başka bir tane daha var mı? Sanırım burada bundan başka Mercedesleriniz de var gibi görünüyor.
3: Evet, elimde koyu mavi 6.3 serisi bir sedan mevcut.
1: Şunu görebilir miyim, koyu mavi olanı? Belki o daha temizdir. Görebilir miyim?
3: Memnuniyetle. Orada yazıyor. Gerçekten de çok güzel bir iç mekanı var. Ve orijinal deri döşemeli.
1: Değiştirilmiş mi?
3: Ekleme yapılmış ama orijinal hali böyleydi.
1: Direksiyon simidi ve benzeri şeyler. Oraya hoparlör koymuşlar, bir equalizer takmış. Bu benim için başka bir elektrik sorunu demek.
2: İşte burada işler tersine dönebilir. Kaputun altında neler oluyor acaba? Motor çalışıyor. Mu acaba? Heh, sonunda. Bu 6,3 litrelik motor son zamanlarda Amerika'da neredeyse hiç kullanılmıyor.
1: Benim için çok fazla elektrik sorunu var. Çok orijinal değil ve Max elektrik işlerine tamamen karşı. Bu yüzden bunu almayacağım.
2: Geriye bir numaralı araç kalıyor.
3: Tamam, biraz hava ekleyelim. Test sürüşünden önce biraz yükselsin. Böylece tekerlekler sürtmesin.
1: Evet, aynen öyle.
3: O zaman şişirelim. Şu anda tamamen normal bir valfi var ve motor çalışmadan da şişirebilirsiniz.
2: Sorun şu. Standart hava süspansiyonu artık seviyesini koruyamıyor. Sistemi kısa süreliğine basınçlandırmak için geçici bir valf kullanılıyor. Arızalı bir su pompası ve aşırı ısınan bir motorla kısa bir deneme sürüşüne çıkıyorlar. Sanki bir tur atabilecekler.
1: Evet, ama böyle bir yere alışabilirsiniz.
2: Chris önemli başlıkları hızlıca kontrol etmek zorunda. Motor düzgün çalışıyor mu? Vites geçişleri sert mi? Tekerlek rulmanları aşınmış mı? Frenler nasıl? Genel durum nasıl?
1: Max kesin kusacak. Boyası mahvolmuş. Gösterge paneli mahvolmuş. Ahşapları mahvolmuş. Motor düzgün çalışmıyor. Motor 30'un altında 6.3'lük arabayı takdir eder mi bilmiyorum.
2: Ama bundan para kazanmak mümkün mü?
1: Bildiğim kadarıyla 20 bin istiyor. Bu o kadar eski bir Mercedes için çok para. 6.3'lük bir araba çok değerli. Kolayca 80'e kadar çıkabilir. Ama ben ona 16 vermeyi tercih ederim. Çünkü almam gereken çok parça var. 20 ödemek istemiyorum.
2: Bu şu anlama geliyor. Ya ustaca pazarlık yapın ya da hiç yapmayın.
1: Aa, frenler çok sert. Bunu park etsek iyi olur. Direksiyon gürlüyor, inanılmaz. Ama ileri geri her vites geçiyor. Bundan memnunum. Şanzıman da oldukça iyi, böyle olması gerekiyor. Evet Bernard. Araba gidiyor.
3: Evet, evet doğru.
1: Bu restore edilebilecek bir şey. Bence iyi çünkü neredeyse orijinal haldi. Evet. Birkaç trim parçası eksik ve ahşabın biraz bakıma ihtiyacı var. Arkada biraz pas var. Camların tekrar takılması gerek. Motorun da elbette bakıma ihtiyacı var. Ayrıca su pompası, soğutma sistemi gibi birçok şeyle ilgilenmeliyiz. Ayrıca nakliyeden kaynaklanan ezikler var. Fakat yine de beğendim. Renk kombinasyonunun da harika olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onu yeniden hayata döndürmek istiyorum. Buna ne kadar istiyorsun?
3: 20 bin.
0: Biri elindeki arabanın nasıl olduğunu, değerini, iyi bir ürün olduğunu ve piyasa fiyatını biliyorsa asla değerinin altında satmaz. Çünkü araba çok iyi, mutlaka satılır der. Eğer gelen almazsa sonraki kişi alacaktır.
1: Önünde iki göremiyorum. Önünde Bir olmaz mı acaba?
3: Evet. Çok sayıda 9 rakamı olan 1 benim için uygun.
1: Tamam.
3: Çok fazla
1: eğer
3: inemem.
1: Birin arkasında çok 9 rakamı
3: İhtiyacınız
1: varsa...
3: İhtiyacınız olursa parça konusunda da destek olabilirim.
1: Tam vazgeçmek üzereyken bana parça konusunda yardımcı olmayı teklif etti. Böyle bir direksiyon sistemi 1000'e mal oluyor. Yani maliyet 19.000'e inecek. Ayrıca 2 tampon ve 3 trim parçası konusunda da yardımcı oluyor ki bu da 1500'e mal olurdu. Tüm bu parçaları bedavaya bile alabilirim. Bu da fiyatı 2500'e düşürüyor. İstediğim fiyata yakın, yani mutluyum. Anlaştık.
3: Tamam.
1: Teşekkürler Bernard.
3: Tamam, anlaştık.
1: Harika. Evet. Kahretsin, başka bir araba aldım. Max beni öldürecek. Ah. Ama çok güzel. Sonuçta bir Mercedes. Bu arabanın her şeyini seviyorum.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
12: Gün boyu çamaşırını koru, günlük
13: günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
14: Mol Ped'den kız sözü.
15: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
18: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
17: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
23: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
24: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
25: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
22: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Atölyeye dönüyoruz. Acaba Max Mercedes'e ısınacak mı?
1: Arabayı seveceğinden emin değilim çünkü Mercedes sevmiyor ve araba dökük görünüyor, duman çıkarıyor, yere basık, sürtüyor, sallanıyor. İlk bakışta bir hurda yığını gibi görünüyor.
2: Arızalı havalı süspansiyon Mercedes'i alçaltıyor. Bu şasi ve alt gövde için risk oluşturuyor. En azından Mercedes kendi gücüyle atölyeye ulaşabiliyor.
1: (Gülüyor)
3: Bunun ne anlamı var?
1: Alçak arabaları seviyorum.
3: Ha. Şey, yani tüm o duman ve motorun sesi ve yere yakın bir Mercedes olması, bu kesinlikle benim tarzım değil.
1: Öncelikle bu araba San Diego'dan.
3: Ne?
1: Bu pas demek.
3: Evet, görebiliyorum. Pasla havalı görünüyor. Pas ve krom havalı görünüyor.
1: Ve yürüyor.
3: Aslında sayılır. Baca gibi duman çıkarıyor.
1: Kolayca düzelir. Çünkü sadece kısa süreliğine çalıştırıldı ve tam güçte kullanıldı. Tabiri caizse araba boğuldu. Sürülmesi gerekiyor. O zaman rüya gibi olacağından eminim.
3: Ayrıca işareti de var.
1: Evet. 300'sel.
3: Evet, yani büyük boy ve 6.3.
1: Ponç yakın motor hacmiyle aynı.
3: Evet, doğru.
1: Evet, bu motor çok büyük. 6.3 litre, daha büyüğü yok. 100 amperlik bir aküye ihtiyacı var ama yine de basınca çalışıyor. Şimdi hep korktuğum ama harika olan şeye kulak ver.
3: Biraz zorlanıyor ve gürültülü,
1: evet,
3: ama iyi gidiyor.
1: Ama yağlarız. Ama bu tam olarak en pahalı yönlerinden biri. Bu açık. Bu üretmemiz veya üretmememiz gereken ve gerçekten güzel özünü hala koruyan türden bir ahşap. Elbette yenileyebilirsin ama çok işe yaramaz.
3: Araba için marangoz lazım.
1: Evet.
2: Chris ve Max 300 Sel'i ilk kez inceliyorlar. Yapılacaklar listesi uzadıkça uzuyor.
1: Bu şey çok çabuk ısınıyor. Bu arabada ısı sorunu var.
3: Su pompası mı?
1: Hı-hı. Bu da conta.
3: Yani contayı aldık. Evet,
1: su pompası
3: harika.
1: Contadan daha pahalı.
3: Tahmin edebiliyorum. Sana su pompasını vermesini tercih eder.
1: Onunla anlaşma yaptım.
3: Ne?
1: Parçaları ücretsiz veriyor. Bozuk olan hidrolik direksiyon, dişli kutusu da dahil.
3: Nelerin çalışmadığı yavaş yavaş anlaşılıyor.
1: Evet, merak yapmak istemiyorum.
3: O zaman soru şu, ne kadar ödedin? Tahmin edeyim
1: 10
3: mi?
1: 10 euro indirim yaptırdım.
3: 10 euro mu? Sıkı pazarlık ediyorsun. Çok iyi.
1: Artı parçalar.
3: Artı parçalar, doğru.
1: Evet, öyle.
3: Ne kadar ödediğini tahmin mi etmeliyim? 20 mi?
1: Hala başında biri var.
3: Yani 19.990.
1: Evet, gerçekten öyle. 20'yi aldım diyelim ki, 20 veya 25 harcadım. Bize epey kar kalıyor. Bence çok iyi.
3: Sonuç olarak itiraf etmeliyim ki, evet, böyle bir araç alma şansım olsaydı, en sevdiğim marka olmasa bile kesinlikle onu alırdım.
2: Alt şasiyi hızlıca inceliyorlar ve ardından savaş planını oluşturuyorlar. Ne derler? Vakit nakittir.
1: Her şey açıkça ortada, değil mi Max?
3: Kristal berraklığında,
1: tamam,
3: kesinlikle öyle.
1: Tamam, kapıdan başlayalım. Cama bakalım. Bunun için bazı parçalara ihtiyacım olacak. Öndeki su pompasını kontrol edeceğim.
3: Pastanın
1: öyle
3: üzerindeki kremayı seçtim.
1: Evet.
3: Su pompası, değil mi?
1: Onu da alabilirsin.
3: Hayır. Camı yapacağım.
2: Max önce iç tasarımlarla ilgileniyor. Araba iyi bir karla satılacaksa arabanın pırıl pırıl parlaması gerekiyor.
3: Biz marangoz değiliz ama kesinlikle hallederiz. Mesele şu ki, bence tekrar kullanılabilir gibi görünüyor. Değiştirmemize gerek yok. Zımparalayıp boyayacağız. Belki vernik de kullanırız.
1: Bu hala sağlam.
3: Evet. Çürümüş gibi görünmüyor.
1: Su pompasını çıkarabilmek için radyatörü sökeceğim.
3: Tamam. Bence bunun için çok para ödeyen Mercedes uzmanı hemen orijinal parçalara bakacak ve eğer güzel, orijinal ahşap kaplamayı bir çeşit plastikle değiştirdiyseniz hemen şikayet edip bu orijinal değil diyecek ve sonra fiyattan düşmeye çalışacak. Bu yüzden son derece yüksek kaliteli bir iş yapmalıyız, evet.
2: Bu Mercedes'te bir zamanlar zarif görünen ceviz kaplamadan bolca var. Ama 49 yaşında ve harap durumda. Yenilenmiş döşeme parçaları yüksek bir satış değeri için şart.
3: Pencereler, en sevdiğim alan. Özellikle
1: biliyorum,
3: elektrikli pencereler üzerinde çalışmayı çok seviyorum. Çünkü
1: hiçbir
3: ulaşmak
1: şey
3: çok kolay.
1: Göremiyorsun, hissetmen ve anlaman gerekiyor.
3: Kesinlikle berbat. Dokunursan her yerde
1: biliyorum,
3: keskin kenarlar var.
1: Ellerim mahvolacak.
3: Sinir bozucu. Motoru çıkarman gerekiyor.
1: Motoru çıkar, bütün parçaları sök.
2: İlk elektrikli cam regülatörleri 1940'ların başında bir Lincoln'da ortaya çıktı.
3: Ha, bu kesinlikle doğru çalışmaz. Gördünüz mü? Sanırım sorun dişli ile pinyon arasındaki boşluğun çok fazla olması. İşte burada gördüğünüz gibi kayıyor ve pinyon mili bu karşı tarafa çarpıyor. İki vida kaymasını önlemek için onu yerinde tutmalı.
0: Ama daha önce söktüğüm haldeyken aralarında zaten çok fazla boşluk var ve ona gerekli baskıyı yapmıyor. Evet.
2: Sıra sorunun düzeltilmesinde.
0: Ve işte mekanizma. Bence iyi görünüyor.
1: Neyi sevmiyorum biliyor musun? Düz dişleri.
0: Evet haklısın. Tekrar kapatıp kapatmayacağımıza
1: aynen,
0: bakabiliriz.
1: Aynen kenetlenmiyorlar. Hafif bir gerileme bile olsa tam burada ortada tıkırdayacak. Hepsinin dışarıdan böyle görünmesi gerekiyor işte.
0: Sanırım bunlar daha fazla ilerleyemeyecek yerlerdi.
1: Bu yeni bir ankaraja ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Evet pencerenin kesinlikle hala şeye ihtiyacı var.
0: Sevgiye.
1: Evet.
2: Evet. Tıpkı Mercedes'in geri kalanı gibi. Bu yüzden Chris ve Max hemen bir sonraki soruna arızalı su pompasına geçiyorlar. Bu pompa ısı alışverişi için gerekli olan soğutma sıvısının dolaşımını sağlamakla görevlidir. Eğer bozulursa motor aşırı ısınır. Bu yüzden pompa çıkarılmak zorunda ama direniyor.
1: Kahretsin.
0: Ağır işler için Chris'i kullanıyoruz. O sıkışmış vidaları gevşetecek kadar büyük puzzle'lar geliştirmesi için onu antrenmana gönderiyorum. 50'lik lokman atar ve Chris yeterli.
1: İşte oldu. Bu devasa motor bloğundaki tüm suyu hareket ettiren eski pompa çıktı. Evet, kesinlikle daha iyi günler görmüş. Döndürmesi zor. Rulmanları bozuk, sızdırıyor. Conta bana verdiğiyle aynı görünmüyor. O kareydi, bu yuvarlak.
0: Pompa ustamız Straki'ye gidiyor. Contaları ve rulmanları değiştirip tekrar çalışır hale getirecek.
2: Martin Usta'nın eski Mercedes modelleriyle 20 yıllık bir deneyimi var. Bu tür bir su pompasını sökmek onun için hiç sorun değil. Ayrıca acilen ihtiyaç duyulan yedek parçaları temin etme işi de Martin Usta'da.
1: Şimdi koltukları bekliyorum. İç mekana ihtiyacımız var.
2: Bu aşamada meslektaşları Kay yardım ediyor. Halılar, kapı panelleri, koltuklar. Her şey sökülüyor.
0: Harika. O zaman koltuğu buradan alacağım. Evet.
2: 300 serinin son halinde her şey mükemmel olmalı. Aksi takdirde bu kadar yüksek fiyatlı bir araba seçici Mercedes müşterilerini etkilemekte başarısız olur. Mustafa Saklıcan öğleden sonra geleceğini söylemişti.
4: 70-69. Üretim yılı 70-69. Çok güzel, çok güzel.
1: Mavi suni deri.
4: Şuna bir bakalım.
1: Burada birkaç kusur var.
4: Görüyorum. Güzel yanı rulo halinde malzeme getirdim. Yani 2-3 metre alabilirsiniz.
1: İçinde ne olduğunu göster.
4: Bence bu çok tanıdık geliyor. Çünkü 68-72 demiştim. Bu olmalı. Evet işte bu.
1: Aynen öyle. Vinil.
4: Vinil. Aynen.
1: Evet.
4: Temelde aynı şey. Deri değil. Hemen belli oluyor. Ve evet kesinlikle. İhtiyacımıza bağlı olarak diyelim ki 2 veya 3 metre sipariş edelim.
1: Ne kadar tutuyor?
4: 25-30 euro civarında bir şey.
1: Arabanın lüks görünmesi için her yerini deriyle kaplatmak istiyorum ve Musti'den bir maliyet tahmini almak istiyorum. Böylece vinil yerine deri kaplatırsak çok daha iyi görünebilir.
0: Bir işimiz daha var.
4: Tamam.
0: Böyle görünüyor.
4: Harika olan şey bunlar kaynakla tutturulmuş. Buna yüksek frekanslı kaynak deniyor. Dikiş değil. Ve orijinalini bulabilirseniz harika.
1: Böyle bir tavan kaça mal olur?
4: Üretimde kaynakla birleştirilmiş bir tavan 100'den fazla olmamalı.
1: Gerçekten mi?
4: Evet, sentetik deriyle daha önce de belirttiğim gibi metre başına 25. 2 metre, bu 50 euro yapar. Kaynak maliyeti de 50 euro tutar.
0: Tamam, o zaman olur.
4: Tamam, her şeyi konuştuk Chris.
1: Teşekkür ederim.
4: Sipariş için teşekkürler. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
4: Fiyatı bildireceğim. Döşeme veya benzeri herhangi bir konuda sorularınız varsa beni arayın, tamam mı? Hoşça kalın.
1: Görüşürüz.
4: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kal.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
7: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
8: Bu otel harika.
26: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
26: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
26: Yüzden fazlasından.
8: Bak, Aynı otel 6750 lira daha ucuza.
26: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
27: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
28: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
29: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
30: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
31: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 200.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Mercedes'in alt kısmı 49 yıl sonra hala iyi durumda olsa da özel bir temizliğe ihtiyaç var. Pası ve kiri temizlemek için kuru buzlama yöntemi kullanılacak.
5: Bugün çok sıcak.
6: Bu harika.
5: Bu her şeyi hızla temizlemek için.
6: Soğukta yanmak.
5: Evet. Benzi buraya getirdim çünkü paslanmadığı için alt kısmını buzla kumlayarak temizleyebileceğimizi düşündüm. Motor bölmesi de aynı şekilde. Bu şekilde hiçbir kabloya, kauçuk parçaya, hiçbir şeye zarar vermezsin. Sadece kiri temizler, kaplama gerekmez. Yani temelde...
6: Hasarlar fiyatı
5: evet,
6: belirler.
5: Hasarlar aynen öyle. Evet. Ama zaten pas ve boya da gitmeyecek.
6: Zaten pasımız yok.
5: Talepkar Mercedes tutkunları ve müşterileri basittir. Temiz ve düzenli araç isterler. O kalitede yapmalıyız.
4: Bu sadece Mercedes müşterileriyle sınırlı olmadığı için Chris Thomas Stagmeier'in düzenli bir müşterisi. Kuru buz püskürtme klasik ve modern otomobil restorasyonları için tercih edilen bir temizleme yöntemi.
7: Yapılacak biraz iş var. Özellikle bu bölgedeki fren hatları için.
5: Bunların maliyeti ne olacak?
7: Her zamanki gibi yapacağız. Harcanan emeğe göre.
5: Saatte 200 mü?
7: Evet.
5: Tamam, acele edelim.
4: Kuru buzun sıcaklığı... Eksi 80 santigrat derece. Özel makine buz kristallerini süpersonik hızlarda yol kirine ve yağ kalıntılarına fırlatıyor. Kimyasal içermeyen ve nazik bir kir temizleme yöntemi olan bu yöntem hassas kabloların işlem sırasında zarar görmemesini sağlıyor. Mükemmel değil mi? Yarım günlük çalışmanın ardından alt gövde ve motor bloğu eski ihtişamına kavuştu.
6: Yeni gibi.
5: Harika. Mercedes müşterileri de memnun kalacak.
6: Evet.
5: Temizliği severler çünkü.
6: Farkı yaratan şey bu.
5: Mercedes alıcıları. Gri düzgün saçlar, polo tişört veya kazak, yelek. Ve her zaman güzel beyaz bir gülümseme.
4: Artık kalıplaşmış yargıları bir kenara bırakalım da şunu soralım. Chris, 300 seli için bir alıcı bulabilecek mi? Bu arada arızalı su pompası için gerekli yedek parçalar da geldi.
5: Bak Martin, tüm parçaları temizledik. Zaten her şeyi söktüm ve her şeye cam boncuk püskürtme ve kum püskürtme işleminden geçirdik. Her şey harika. Suyun her şeyi nasıl aşındırdığını görebiliyorsun. İşte burada ama yine de çalışacak bu, öyle değil mi? Yenisini zor buluruz.
8: Bu tolere edilebilir. Bundan
5: evet,
8: sonra önemli
5: öyle.
8: Olan çark ile gövde arasındaki boşluktur. Pompalamayı yapan şey de budur.
5: Ve bunun için yeni çarkımız var. Onu bile aldığımıza inanamıyorum. Orijinal bir Mercedes parçası. Burada görebilirsin. Mercedes'in bu parçaları hala stokta bulundurduğunu belirteyim. Aynı parça, sadece yeşil renkte. Daha doğrusu iyi durumda. Tamamen sağlam. Korozyon sorunları yok. Delikler güzel. Buradaki daha küçük ve sadece 250 euroya mal oldu. Yani çok ucuzdu. Şimdi dişleri yeniden açacağım. Böylece her şey temiz olacak. Hadi işe koyulalım. Yapacak çok işimiz var.
8: Ben de rulmanları takayım.
5: Evet, harika.
4: Gerçek bir takım çalışması. Sonuçta zarif Mercedes en kısa sürede tekrar yola çıkmalı.
5: Yakında takılacaklar.
8: Evet, o noktaya kadar inmemiz gerekiyor. Basınç arttığında anında dibe ulaştığımızı
5: Peki,
8: göreceksin.
5: Peki, basınç ne kadar?
8: Hiç yok. Şimdi segmanı kullanmalıyız.
4: Segman, yeni takılan rulmanı yerinde tutuyor. Eski miller ve rulmanlarda aşınma belirtileri açıkça görülüyor. Değiştirilmesi zorunlu.
8: Su pompasının sızdırmasının asıl nedeni buydu. Şimdi sızdırmazlık paketi takıyorum.
5: Araba tekrar çalışırsa ve aşırı ısınmazsa mutlu olacağım. Bunlar son adımlar değil mi? Bolca sızdırmazlık malzemesiyle. Genel olarak su pompasının onarımı 1000 euroya mal oldu. Sadece parçaların maliyeti bile kolayca 700 euro tutuyor. Ve işçiliği de unutmamak gerekiyor.
4: Chris'in bu lüks arabadan kar elde edebilmesi için yatırım yapması gerek.
5: Pompayı tamamen elden geçirdik. Yeni rulmanlar, yeni contalar, benzeri parçalarla yeniden donattık. Şimdi motor için birkaç conta kaldı. Yani şimdi bu pompayı motora takıyoruz. Radyatörü takacağız. Her şeyi monte edeceğiz. Ve sonra çalıştırıp sızıntı olup olmadığını görebiliriz. Umarım olmaz.
4: O halde pompanın montajına başlayalım. İlk olarak yeterli miktarda sızdırmazlık macunu ve uygun contalar gerekli.
5: Şimdi her yere macunumu sürüyorum ve sonra doğru yere koymamız gerekiyor bunu. Sonra ilk vidaları takıyorsunuz.
6: Aman tanrım. Sonunda su pompası da oldukça iyi görünüyor.
5: Harika.
6: Harika mı?
5: Evet.
6: Her şey çalışıyor mu?
5: Ancak çalışırken bileceğiz Max, bunu biliyorsun.
4: Vidaları sıkmak için fazla yer yok. Chris bunu tek başına yapıyor.
5: Şimdi radyatörü takacağım, sonra deneyebiliriz. Tamam oldu. Çalıştırmayı deneyeceğim. Çalışıp çalışmadığını merak ediyorum. Çalışıyor. Beklememiz gerek. Yaklaşık 10 dakika rölantide çalıştıralım. Sıcaklığı kontrol edelim. Yükselirse aksilik olduğunu anlayacağım.
6: Araba çalışıyor. Sızıntı yok ve ısınmıyor.
4: Max artık benzin görünümüyle sakince ilgilenebilir.
6: Evet, şu anda Bohum'dayım. Alfred'in yanındayım. Alfred'in özellikle araba iç mekanları konusunda uzmanlaşmış bir ahşap işletmesi var. 300'sel için parçalarımızı aldı ve oldukça kötü durumda olan aracı harika bir şeye dönüştürme gibi zor bir görevi var. Burada nasıl bir iş yaptığını merak ediyorum. Hemen gidip bir bakacağım.
9: Merhaba.
6: Merhaba Alfred, nasılsın? Münih'ten Max, nasılsın?
9: İdare ediyorum diyeyim.
6: Mercedes parçalarımız sende değil mi?
9: Evet, şu anda üzerinde çalışıyorum.
6: Bildiğim kadarıyla bazıları gerçekten o kadar iyi durumda değil, değil mi?
9: Hayır, bazı parçaları oldukça yıpranmıştı.
6: Mercedes'imizdeki ahşap gerçekten içler acısı durumda. Özellikle Mercedes'imizi konumlandırmak istediğimiz fiyat aralığında bu şekilde bırakamayız. Rengi orijinaline göre mi belirliyorsunuz yoksa Mercedes'in belirlediği özellikler mi var?
9: Hayır. 3 veya 4 çeşit ahşap var. Burada gösterilen evet. Gibi ceviz, ceviz kökü, köknar ve abonoz gül. Orijinaline sadık kalıp ceviz mi kullanalım?
6: Evet lütfen. Önemli tamam. Olan şey orijinal olması. Temelde pürüzsüz bir yüzeye sahip olması gerekiyor değil mi?
9: Evet. Eğer yapıştırıcı bir yerden gevşemişse onu sökerim. Sonra onu ayırıp bir şekilde tamir etmeyi başarırız.
6: Şimdi sırada ne var Alfred?
9: Sıradaki adım kaplama.
6: Zımparalandı mı?
9: Bu zımparalandı evet. Şimdi de kaplamayı kesmemiz tamam. Gerekiyor.
6: Temelde çok ince bir ahşap tabakası. Malzemenizin kaplanmasını istediğiniz ahşap türüne göre üretilmiş... Kaplamalar var.
4: Alfred Möller, 35 yıldır ahşap iç mekanların yenilenmesinde uzmanlaşmış bir kişi. Her bir parça toplam 14 ayrı aşamadan geçiyor.
9: Şeytan her zaman ayrıntıda gizlidir. Bu iş sabırla alakalı. Şimdi pres makinesine gidiyorum.
6: Evet, şuradaki makine mi?
9: Evet, bu vakumlu pres.
4: 9,5 ton atmosfer basıncı kullanılarak... Kaplamayı ahşap şeridin üzerine bastırır. Makineye aynı anda sadece 1-2 parça girebilir.
6: Kurulması ne kadar sürüyor?
9: Yaklaşık 2 saat.
6: O kadar mı?
4: Bu sırada atölyede Chris ve Martin hava süspansiyonlarındaki arızayı arıyorlar. Sistem basıncı tutmuyor. Yani bir sızıntı var. Hortum kullanarak sebebi bulmayı planlıyorlar.
8: Hemen ilk denemeyi yapalım.
4: Bir iki parça girebilir.
6: Kurulması ne kadar sürüyor?
9: Yaklaşık 2 saat.
6: O kadar mı?
4: Bu sırada atölyede Chris ve Martin hava süspansiyonlarındaki arızayı arıyorlar. Sistem basıncı tutmuyor. yani bir sızıntı var. Hortum kullanarak sebebi bulmayı planlıyorlar.

0: bir bardak su alıp buna bağlayınca
1: çıkarmadığına bakmak.
0: Kompresöre mükemmel bir şekilde oturuyor ve ucunu burada tutuyoruz.
1: Sarkin'in yöntemi harika. Neredeyse rustik. Bir hortum ve bir bardak su. Çok basit şeyler ama etkili. Fazlasına ihtiyacınız yok.
2: Kompresör iyi çalışıyor. Eğer bardaktaki suda kabarcıklar oluşuyorsa arka aksın valfi kapanmıyor demektir.
0: Ve sızdırmazlık tamam.
1: Bunu öğrenmek istiyordum. Önemi arkaya mı yoksa başka bir yere mi bakmamız gerekiyor?
0: Şimdi ön sağda mı yoksa solda mı olduğunu görmemiz gerek.
2: Ön aksın dengeleme valflerine ulaşmak için kanala inmek gerekiyor. Acaba sistemdeki sızıntı nerede?
0: Püskürdüğü nokta şaft üzerindeki kilitleme pimi. Yani bu valf bozuk.
2: İyiden iyiye incelenmeli.

0: stays, it stays with me.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch.com.tr'de.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Aa, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
15: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokusu.

0: kalmasını sağlar. Bingo jetjeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
6: benim, bim, bim. Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
7: Bochum'da ahşap pervaz ve ceviz kaplama basınç altında birbirine yapıştırıldı. Ancak henüz son aşamadan çok uzakta. Vernikleme, zımparalama ve cilalama henüz tamamlanmadı.
8: Artık tamamen kaplandı.
7: Üç bileşenli polyester vernik sadece parlaklık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dayanıklılığı da arttırır.
9: Boyalı kısım şimdi biraz daha dalgalı mı görünüyor?
8: Dalgalardan kurtulmak için zımparalamamız gerekiyor.
9: Tamam.
7: Alfred adım adım ilerliyor. Binlik zımparadan 2500'lük zımparaya geçiyor.
8: Bu artık tamamen zımparalandı. Şimdi cilalamamız gerekiyor.
7: Pamuk lifleri kullanarak boya katmanındaki son dalgalanmaları gideriyor ve harika bir parlaklık sağlıyor.
9: Kusursuz yani, damarlar harika, ahşap mükemmel, ezik yok, portakal kabuğu görünümü de yok.
8: Ve bu da önceki haliydi.
9: Sen sihirbaz mısın? Chris yapılan işten çok memnun, kusursuz bir iş. Güzel olmayan bir şey verdik ve karşılığında parlayan ve güzel bir şey alıyoruz. Mali açıdan yine sıkıntılı olacak. Ahşaplar üzerinde yapılan işlem inanılmaz derecede pahalı. Bunun için yaklaşık 3000 euro harcayacağız.
7: Münih'e dönüyoruz. Chris şu anda bir havalı yayın valfini değiştiriyor.
10: Valfler geldi yepyeni. Harika değil mi?
9: Bu saçmalık kaça mal oldu?
10: Sence ne kadar?
9: Yaptığın şey ucuz olamaz.
10: Ama düzgün yapıyorum.
9: Düzgün yapıyorsun çünkü profesyonelsin. Biri 1000 eurodan ne kadar düşürdü?
10: Çok az. Artı vergi. Ve şimdi en azından çalışıyor. Şuradaki parça sızdırıyordu. Bu yüzden tamamen elden geçirdik. Alt kısmı mükemmel oturuyor. Harika. Çok güzel oldu.
9: Burada da başka bir şey görüyorum.
10: Tam olarak bakmadığımız şey bu.
9: Yani harika. Sorun yok muydu?
10: Sağ silindir kapağı hala iyi durumdaydı. Bir test yaptık. Sızıntı olup olmadığını kontrol ettik.
9: Yani iniyor değil mi?
7: 7 atmosfer basıncı bu araçta dengede tutar. Sadece teknoloji ve iç tasarım pahalı değil. Mercedes'in dış görünümü de lüks bir yenilenmeden geçmeli.
9: Mercedes boya atölyesindeydi. Yeni bir rengi var.
10: Satış için temel oluşturduk. Böylece bir Mercedes alıcısı böyle bir arabayı hemen almayı düşünebilir.
9: Eskiden güzeldi ama çok sıkıcıydı. Öyle bırakamazdık. Üst sınıf bir araç olmalıydı.
7: Boyadan sonra ise kapılar tekrar takılmalı.
9: Bu şey çok ağır. Yeni boyanmış, çarpmayalım. Biraz daha açar mısın?
10: Devam et, harika.
9: En iyisi elini alttan arasına koyma.
10: Tamamdır.
9: Çok zor işte değil. Nereye koyacağımı söylemelisin.
10: Olduğun gibi kal.
9: Bunu çift anlamlı olarak mı söylüyorsun?
10: Biraz aşağı.
9: Peki daha ne kadar tutacağım?
10: Dışarıya doğru. Ve şimdi biraz yukarı.
9: Menteşeler var ve onları her yöne doğru ayarlayabilirsiniz. Nereye?
10: Şimdi biraz bekle. İleri, ileri, ileri, ileri. Beğendin mi?
9: Bence bu haliyle harika, iyi iş çıkardın. Bu arada Saraç Mustafa da harika bir iş çıkarmış durumda. Harika. Arabada inek mi var?
11: Tüm bu ekipmanın kaplaması 3-4 ineğe eşdeğer. Yani yaklaşık o kadar. Evet.
9: Yaklaşık 2800 euroluk fiyat farkına rağmen Chris daha yüksek kaliteli hakiki deri iç döşemeyi tercih etti. Bu yükseltme kesinlikle satış fiyatına yansır. Chris, hazır mısın?
10: Bekliyorum, her zamanki gibi.
9: Evet. Evet. Tamam, öne oturalım.
10: Bekle, sınır koymak gerek işte.
9: Sınır mı?
10: Evet.
9: Sınır mı?
10: Bana sokulma.
9: Olabilir, ne kadar hassassın.
10: Neredeyse direksiyonu bile çevirebilirim.
9: Mercedes eski asaletine geri dönüyor gibi.
11: Çok hantal görünmesinden korkuyordum ama mükemmel uyuyor.
10: Tam da böyle olması gerekiyor.
9: Sakın bir şey çizme, tamam mı?
10: Kesinlikle. Bu koltuk oldukça ağır.
9: Daha önce hiç motoru sökülmemiş.
11: Ne ağır ama, evet. İnanılmaz. Bu eski şeyler hep böyle.
10: Musi'nin işi gerçekten çok iyi. Koltukları güzelce dikti ve harika bir iş çıkardı. Daha iyisi yapılamazdı galiba. Ahşap gerçekten çok iyi oldu. Kesinlikle mükemmel. Şimdi onları çizmemeliyiz.
9: Şimdi ne yaptığımıza bakalım. Güzelce oturuyorum. Marangoz iyi iş çıkarmış.
10: Bu gerçekten çok şık.
9: Harika, yüksek kalite. Bu 300 selin bir başyapıtı olacağı giderek daha da anlaşılıyor. Bu fiyatı da yükseltir mi acaba?
10: Bunu görebiliyor musun?
9: Evet, evet.
10: Max'in gözlüğüne ihtiyacı var.
9: Hayır.
10: Kapat. Yani hiçbir kusuru kalmadı. Uyuyor. Bir Mercedes'in en önemli özelliği uyumudur. Harika. Hala Mercedes'le uğraşıyoruz çünkü çok fazla parçası var ve bir araya getirmek uzun sürüyor. Ama hedefimize yaklaşıyoruz ve deneme sürüşü için sabırsızlanıyorum.
9: Evet, geldi çattı son hesaplamalar. Önemli bir yatırım yaptıkları ortada. Restorasyonun toplam maliyeti ne acaba?
10: Yine çok para harcandı.
9: Evet, her zamanki gibi. Tamam, hadi söyle.
10: Evet, o zaman sıkı tutun. 20 bin euro çok pahalı.
9: Yazacağım.
10: İç tasarım 16.
9: Yapacak bir şey yok.
10: Her şeyin bir bedeli var. Boya için 7100.
9: Tamam.
10: Ayrıca arabayı buz püskürtme yöntemiyle temizlettik. Her şey lekesiz oldu. Hı hı. 1200.
9: 1200. Ayrıca 3700 euroluk kaplama işçiliği maliyeti. Evet, her zamanki gibi. Tamam, hadi söyle.
10: Evet, o zaman sıkı tutun. 20 bin euro çok pahalı.
9: Yazacağım.
10: İç tasarım 16.
9: Yapacak bir şey yok.
10: Her şeyin bir bedeli var. Boya için 7100.
9: Tamam.
10: Ayrıca arabayı buz püskürtme yöntemiyle temizlettik. Her şey lekesiz oldu. Hı hı. 1200.
9: 1200. Ayrıca 3700 euroluk kaplama işçiliği maliyeti, su pompası, egzoz sistemi, havalı süspansiyon ve daha bir sürü şey var. Toplamda 11.300 euro daha.
12: Yani bu bizi tam olarak nereye getiriyor?
10: 55.600.
12: 55.600. Neye satıyoruz? Ne kadar alacağımızı düşünüyorsun?
10: En az 79 bin euro istiyorum.
9: Yüksek bir fiyat ama mevcut duruma bakılınca ucuz bile sayılır. Chris arabayı 89 bin euroya satışa çıkarıyor. Hem içten hem dıştan sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi. Yeni ahşap kaplamayla tamamen yenilenmiş iç mekan 300 seli mükemmelleştiriyor. Onu gerçek beyefendiler için klasik bir otomobil haline getiriyor.
12: Diğer önemli anda görüşe çıkarmak olacak. Kimin süreceği tartışma konusu, o birlik şoför kim olacak sorusu var tabii ki.
9: Bu lüks aracı kullanırken ona uygun kıyafet şart.
10: Saçları iyi, geri kalanı değil. Hayır, iyi görünüyor. Kim sürüyor?
12: Pekala, senin için bir şey hazırladım. Burada

0: farklı uzunluklarda iki çubuk var. Kısa olanı veya uzun olanı seçebilirsin ama önceden söylemen gerekiyor. Ve eğer istediğin çubuğu çekersen sen mi süreceksin yoksa ben mi süreceğim, bu karar verme hakkını kazanırsın. Beni iyice anlayabildin mi? Ne dersin?
1: Oldukça basit.
0: Ha, tamam. Peki, kısa olanı mı yoksa uzun olanı mı alıyorsun?
1: Uzun olanı alıyorum, tıpkı bu araba gibi.
0: Evet, neredeyse.
1: Bu benim oyunum.
0: Şimdi bir dilek tutabilirsin.
1: Seni gezdirmekten mutluluk duyuyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Araba için heyecanlıyım. Hadi gidelim.
0: Gidelim.
1: Tamam. Kapını bile açıyorum. Çok korkacaksın.
0: Neden?
1: Hızlı sürüyorum.
0: Hiç fark etmez.
1: Bence Max arka koltukta keyifli. Rahat hissediyor.
0: Hadi ama acelem var.
1: Randevunuz mu var efendim?
0: Evet, hızlanalım.
1: Geç mi kaldık?
0: Bizi bekliyorlardır. Orası kesin.
1: Tanrım ne saçmalık.
0: Kapa çeneni.
1: Aa,
0: lanet olsun. Lanet.
1: Çok şık.
0: İyi iş çıkardın.
1: Kesinlikle öyle.
0: Kıyafetler insanı yaratır. Bu iyi oldu.
1: Arabalar insanı yaratır. Ha? Ön koltuklar harika ve Max arka koltuklarında gerçekten iyi olduğunu söylüyor. Yani alkışlar Musti'ye. Mükemmel bir iş çıkarmışlar. Kendinizi rahat hissediyorsunuz. Ambiyans güzel, ahşap güzel. Her şey birbiriyle uyumlu, ahenkli. Neredeyse bir başkanlık limuzini gibi. Bu arabada kendinizi böyle hissediyorsunuz. Birinci sınıf bir araba bu. Satış yakında gerçekleşecek. Böyle bir şeye gücü yetebilecek birini bulmamız gerekiyor.
0: İyi bir satışa. Bu işi başaracağız.
2: Aslında potansiyel bir alıcı bulunmuş durumda. Benjamin Wolf, Chris ve Max'in çalışmalarını uzun yıllardır takip ediyor.
3: Peki nasıl buldun?
1: Evet, mükemmel.
2: Benjamin, başarılı bir otomobil bayi işletiyor. Alanı kaliteli klasik ve spor otomobiller. Ama özel hayatında sürüş konforu yaşamayı hak ediyor.
1: Mercedes istediğini
3: evet,
1: söyledin. Yani
3: harika.
1: Mercedes
3: alıyorsun. 2 ya da 3 tane almıştım. Hepsi satıldı. Yenisine ihtiyacım var. Daha ne olsun?
0: Tam zamanında, evet.
3: Tamam.
1: Tamponlar yeni kromlanmadı ama üzerlerine yeni kauçuk burçlar taktık. Bu yüzden pas yok. Sadece hafif bir patina var, görüyorsun.
3: İçinde her şey yeni mi?
1: Evet, her şeyi yeniledik. Max, güzellikleri göster.
3: Harika görünüyor.
1: Evet, öyle.
3: Şimdi motora da bakalım.
2: Chris ve Max motoru tamamen elden geçirdiler. Şikayet edilecek bir şey yok.
3: Çok iyi. Motor orijinal mi?
1: Orijinal motor.
3: Güzel.
1: Bir şey gerekmiyordu. Motoru çıkarmadık.
3: Fiyat konusunda anlaşabilirsek çok iyi.
1: Biliyorsun ucuz olmayacak. Almanya'da boyattık. Amerika'dan paslanmaz bir gövde aldık ve orada iki sahibi olduğunu söyleyen bir geçmişi var. Amerika'da bunu doğrulamak zor. Her şey tertemiz. Alt tarafı buz püskürtme yöntemiyle temizlendi. Fiyatı ise 89. Tabii ki Alman tescili için her şey düzgün bir şekilde yapıldı. Hı-hı.
3: Peki 85 ile 89 arasında bir şey olur mu?
0: Senin için 87.500 olur.
1: 87.500 değil mi?
3: Eğer orada buluşabilirsek onu memnuniyetle alırım. Evet.
0: O zaman resmileştiririz.
3: Evet.
0: 87.500
3: harika,
0: bana uyar.
3: Memnunum.
1: Tamam.
3: İyi
1: evet. Memnun oldum. Çok mutluyum.
0: Evet, buna inanıyorum.
1: Çok memnunum. Anahtarı teslim ederken mutluyum.
0: Çok emek verdik, unutma.
1: Çok şey öğrendim. Ha. Ama tüm harcamalara rağmen karlı bir şekilde satabildiğimiz için mutluyum.
0: Birincisi bu. İkincisi ise alışverişe devam etmek istiyoruz. Nakit paramız var ve aramaya başlayabiliriz.
1: Sonraki için sabırsızlanıyorum.
0: Ben de. İyi anlamda.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Ha! My tofu.

0: fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
1: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
16: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
19: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
18: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
19: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
20: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
21: Ben Chris.
22: Ben Max.
21: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
22: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
21: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
22: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
21: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
23: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Odun eski çağlardan beri insanlığın en önemli kaynaklarından olup ağaç hasadı yeryüzündeki en ölümcül işlerden biridir. Programdaki oduncular profesyonellerdir. Bir uzmandan eğitim almadan bu tür eylemleri denemeyiniz.
1: Son Ormancı'nın önceki bölümünde.
2: Devriliyor.
1: Kış arası yaklaşıyor.
3: Aha güzel.
1: Ve Jared'ın son bir şans gününde talihi yaver gidiyor.
4: Bu odun kurtarma operasyonundan 100 bin dolar kazanmayı umuyorum. Söylediğim tarafa git.
1: Ancak son ağaç kesim ve toplama günü yaklaştıkça büyük paralar kazanma baskısı da artmaya başladı.
2: Lanet olsun. Jimmy!
4: Elimizden geleni yapmalıyız. Boşa harcayacak vaktimiz yok. Hadi bakalım.
1: Son Ormancı.

0: Alo Leon, nasılsın?
1: Aa, fena değil. Hazır havalar iyiken odunları taşıyoruz. Ama yakında fırtına çıkacağını söylüyorlar. Geçen seferkinden daha kötü olacakmış.
0: Evet, işler epey çirkinleşebilir.
1: Evet, büyük bir kar fırtınası olacak gibi. Burası için yılın son günlerinde olabiliriz.
0: Pekala, hazır olun.
1: Evet, elbette.
0: Tamam.
1: Hoşça kal.
0: Koca karı soğukları geliyor. Gelince ayvayı yedik. Hayra alamet değildir. Hem de hiç. O yüzden şu an arı gibi çalışmalıyım. İşi bitirmek için elimden geleni yapmam gerekiyor.
2: Aylardır tam gaz ağaç kesen Jared'ın Forever Claim'deki günleri sonlanmak üzere. Aniden bastıran kışın 3 gün içinde işleri sonlandırması bekleniyor. Böylece Jared'ın operasyon bölgesine çekilmeden önce son kütükleri yüklemesi için sadece 2 günü kalıyor.
0: Forever Climb'ın satın alma şansımın olabilmesi için kütük mavnasının hem John'un haklarını satın alabilmesi hem de birazcık kar bırakması gerekiyor. Her bir kuruşun önemi var.
2: Ancak mevsimin ilk kar taneleri şimdiden Forever Claim'in yüksek noktalarına düşmeye başladı. Ve bu da Jared'la ekibini dağın yamaçlarına inmeye zorluyor.
0: Hava durumunda kar lafını duydun mu, elini çabuk tutmalısın. Ekipmanların orada mahsur kalmasını istemezsin. Kardan nefret ediyorum. Kıyılardaki kar diğer yerlerdeki karlardan farklı olur. Çok kaygandır. Başa çıkması zordur. Kar yağdı mı toplanıp kaçarız.

0: İyi misin Norm?
1: Kahrolası lastikler dostum.
0: Yerler buz gibi.
1: Kesinlikle öyle. Beni çekebilir misin?
0: Çekip çıkarmaya çalışırım tabii. Tek bir şansımız olacak.
1: Evet.
0: Çekme zincirini getireyim, sonra bakarız.
1: Tamam. Umarım işe yarar.
0: Gaza sonuna kadar abanacağım. Sen de öyle yap.
1: Tamam. Oh.
0: Tamam. Okay.

0: 914 metre aşağıda, 8 kilometre ötede.
1: Resmen sefillik.
2: Burası resmen rezalet durumda.
0: Oduncu Jim ve Rob, kar fırtınası çıkmadan koca bir kütük devirmek için dondurucu yağışla mücadele ediyorlar.
1: Hadi canım sen de.
2: Sarı sedir çok güzel duruyor ha? Kaya gibi de evet. Sağlam bu. Kaya gibi. Üstü fena takılmış ama.
1: Evet baya çok sakat duruyor. Devriliyor mu?
2: Koca kayaya tutunmuş.
1: Kaya varmış.
2: Kayanın da söküleceğini sanmam ama kaya da yuvarlanırsa doğrudan sana gelecektir.
1: Buradan geçer.
2: Evet, doğrudan şuraya yuvarlanır. Yani ona dokunamazsın. Kesmek için durabileceğin bir nokta da yok. Kökler kayadan sıyrılırsa kökler ve kayalarla tepeden yuvarlanıverirsin.
1: Evet, kökler ve kayayla.
2: Evet.
1: Haklısın.
2: İşin biter. Uğraştığımız şeylere bak.
1: Evet.
2: Bütün bunların yanı sıra burası resmen rezalet durumda.
1: Tam bir kaos.
2: Bence giderek daha da kaotik olacak.
1: Ne tarafa devireceksin?
2: Bence tepeye doğru deviremeyiz. Galiba tek seçeneğim şurası. Şuradaki diğer koca kayanın altına yatıracağım galiba. Yani umarım. O tarafa yatırabilmek için de elimden geleni yapmam gerekiyor. Sonra da alt tarafa gelip olabildiğince alçaktan kesmeye çalışacağım. Umarım üstüme devrilmez. Sonra da üst kısma gelip olabildiğince oradan kesmeye çalışacağım. Sonra da şuraya bir zincir bağlayacağım. Son raddeye geldiği zaman baltayla vuracağım ve resmen rüzgar gibi kaçacağım. Üç tarafa doğru.
3: Engeller kargaşası.
0: Yaklaşık 3 tonluk katran ağacının yaslandığı bu devasa sedir ağacı, ona yaslanan ağaç ve o ağacın köklerini saldığı kayayı da yerinden sökerek rahatlıkla tepeden aşağı Rob'un üstüne yuvarlanabilir. Rob bunu önlemek için alttaki kesiyi yamacın 90 derece karşısına gelecek şekilde atıp dikkatli şekilde arka tarafını kesecek. Böylece ağacın tutunacağı son parçayı son bir vuruşla kesebilir. Ancak o zaman bile tepesindeki kayanın onu ezmeyeceğinin garantisi yok.
2: Hadi yapalım.
1: Rob çalışırken tamamen olması gereken yerlere odaklanacak. Benim görevim de yukarıdan ona göz kulak olmak. Keseceğimiz ağaca yaslı şu ağaç kırılıp aşağı düşebilir. Benim de görevim tüm bunlara göz kulak olmak.
2: Hey! Şimdiden sıkışmaya başladı bile.
1: Bu hiç iyi olmadı.
2: Evet. Tam da şuradan sıkışıyor. Katran ağacı o kadar büyük bir baskı uyguluyor ki kestiğimiz ağacı iyice yere gömüyor. Bu da testereyi sıkıştırıyor. Erkenden yıkılma ihtimali var. Daha fazla sıkışmadan galiba şu alçak kısımdan da alacağım.
1: Tamam, sen bilirsin dostum.
2: Tamam.

Oynuyor. Lanet olsun.

Çatır diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum, kestiremiyorum. Kımıl diyor, çatır diyor, çatlıyor. Oraya gitmeli miyim bilmiyorum. Bilmiyorum. Resmen dinamit gibi. Dinamit patlamadığında oraya dönüp yeni bir fünye koyup ateşlemezler. Hemen patlasın isterler.

0: Ho-ho! İşte böyle.
1: Dağın eteklerinde, Forever Claim Camp'ının daha sakin havasında,
0: birkaç tanesini alacağım. Siz de istediğiniz zaman başlayın.
1: Ustabaşı Rose ve tomruk teknesi kaptanı Leon, kütükleri gelen Mavna'ya hazırlamak için güçlerini birleştiriyorlar. 300 deste kütük sınıflandırılıp bağlansa da 100 deste daha var.
0: Kütüklerdeki suyu boşaltıp Mavna gelene kadar son partiyi de hazırlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden burada biraz mesai yapıyoruz. Mavna boş gitsin istemiyoruz.

0: Bas, motor stop etti. Sanki bir sorun var.
1: Ne oldu? Teknede bir sorun mu var?
0: Bir yerlerden su alıyor. Nereden bilmiyorum. Gelip beni alsana.
1: Tamam, hemen geliyorum.
0: Acele et, çok hızlı batıyor. Dayan biraz. Sakın ayaklarını bir yere sıkıştırma. Lanet olsun. Dayan.
2: İmdat!

0: Böylesini hiç görmemiştim.
1: Lanet olsun ben de...
0: Hey, lanet olsun dostum.
1: Teknen için özür dilerim. Lanet olsun.
0: Sana bir şey olmadı ya. Ne diyorsun sence, nereden su aldı?
1: Sanki motor tarafından.
0: Tamam.
1: Yani ya conta gitti ya da ön taraftan başka bir şey. Başka ne olabilir
0: Kahretsin.
1: Ki? Kayaya falan çarpmadım.
0: Evet. Sana bir şey olmadı ya.
1: Jared kafayı yiyecek.
0: Evet. Seni ısıtmamız gerek. Sıcak bir şeyler içmeye ne dersin?
1: Olur.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
8: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
11: Hansi'den vazgeçemem.
8: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı? Kalsın mı?
13: Yoksa atsın.
14: Esas heyecan şimdi başlıyor.
8: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
11: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Ta-ta.
8: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Forever Claim.
16: Alo.
17: Tomruk teknesi.
16: Ne?
17: Tomruk teknesi. İnanılmazdı. Artık okyanusun dibinde.
16: Leon iyi değil mi?
17: Evet, Leon iyi. Motor stop ettim. Oraya vardığımda tekne çoktan batmıştı bile.
16: Ne?
17: Odunları yükledi, motor stop ettim. Sonra kaputu açtı ve acil durum diye bağırdı. Böylesini hiç görmedim.
16: Of. Okay. Tamam. Orada buluşuruz.
6: Tekrar dağdayız.
18: Düşündüğümden çok daha çürük çıktı. Çatırdıyor.
6: Jim'le Rob erken düşme tehlikesi olan 60 tonluk bir ağaçla karşı karşıyalar.
18: Oraya dönmem gerekiyor. Birkaç kere daha vurmayı düşünüyorum. Umarım devrilir.

0: Evet, eline sağlık.
1: Evet, tepeden aşağı.
0: Eline sağlık dostum. Kaya da yerinden oynamadı.
1: Evet, inanılmaz. Hala yaşıyoruz. Evet, kaya tepeden yuvarlanacak diye endişeleniyordum ama kımıldamadı bile. O ağacı tereyağından kıl çeker gibi rahatça aldık.
2: Tahmini değer 26.400 dolar.
1: Harika, sağ ol Jim.
0: Rica ederim. Çok iyiydi dostum.
3: Sezonu sona erdirecek kar fırtınası iki güne Forever Claim'e ulaşacağından fırtına gelmeden son kütük mavlasını doldurmak için zamanla yarışıyorlar. Ancak faal bir tomruk teknesi olmadan o mavlayı yüklemek imkansız. Yeni bir tomruk teknesi getirmek günler süreceğinden buna zamanları yok. Bu yüzden Jared tekneyi okyanus tabanından kurtarmaya girişiyor.
4: Aklımda bir fikir var. Herkesin bana deli diyeceğini de biliyorum. Vakit nakittir. O yüzden bugün dünyanın en büyük oltasını yani kütük vincini kullanıyoruz. Dalgıcı suya bırakacağız. Mike suya dalacak. Dalgıç ekipmanlarımız hazır. Ben de bu çelik halatı kancayla ona salacağım. O da kancayı tekneye geçirecek. Biz de buradaki kancayla çekeceğiz. İletişim başarının anahtarı olacak. Umarım her şey yolunda gider.
3: Ekip tekneyi su yüzüne çıkarmak için konumunu belirlemek adına bir dalgıç kullanacak. Su üstünden bir halat gönderdikten sonra da koca tekneyi yukarı çıkarmak için çelik bir kablo gönderecekler. Ancak teknenin ağırlığını doğru hesaplayamazlarsa vinç kolayca devrilip suya gömülebilir.
4: Dalış yapmak pek bana göre bir şey değil. O yüzden arkadaşım Mike'ı çağırdım. Mike yetenekli bir dalgıç ve sürekli benim için çalışan bir teknisyendir. Yani böyle bir şey yapılması gerektiğinde Mike'ı arar geçerim. Gergin misin?
5: Birazcık.
4: Burada hep bir şeyler olur. Ne derler bilirsin. Hayatın %20'si yaşadıkların %80'i ise bunlara nasıl tepki verdiğindir. Ancak kütük kampında bunun tam tersidir. %80'i yaşadıkların %20'si nasıl tepki verdiğin.
5: Üstelik kütük işi lanet bir iştir. Aynen. Bu da ayrı bir olay. Bunlar gerçekler.
4: Evet
5: dostum,
4: bunlar gerçekler. Gerçek. Hepsi gerçek. Kancayı tekneye takma konusunda Mike'a güvenim tam. Ama aşağıda neler olduğunu bilmediğimden orada batık kütükler falan var mıdır bilemiyorum. Ayaklarının dolaşabileceği kütük halatı var mı bilmiyorum. Bir sürü hareketli parçamız var. Bir sürü ekipman var. Böyle bir kurtarma operasyonunda önceliğimiz güvenlik. Biraz endişeliyim. İşte orada. Ses iskandiline güvenim tam.
5: Şu ne? Hani şuradaki,
4: işte
5: şuradaki.
4: İşte teknemiz. 12 metre su altında Mike.
5: Harika.
4: Rodeo'yu başlatalım.
6: Dalgıç suya daldı.
4: Beni duyuyor musun Mike?
5: Evet, çok net duyabiliyorum.

0: Tekrar edebilir misin Mike? Anlamadım. Telsiz kontrol Mike. Tekneyi buldun mu? Telsiz kontrol Mike. Sorun mu var?
1: Maske.
0: Maskesinde bir sorun var. Onu duyamıyorum.
1: Çıkmam gerekiyor.
0: Beni duyabiliyor musun Mike? Çıkıyorum mu dedin?

Buraya Mike. İyi misin? Hey. Oh, lanet olsun. Evet.

0: Ne oldu?
1: Lanet olsun.
0: İyi misin?
1: Hayır, lanet olsun. Maske kaydı ve içeri su girdi. Lanet olsun.
0: Yuttun mu peki?
1: Lanet olsun, evet.
0: Lanet olsun dostum.
1: Berbat bir şeydi. İğrençti.
2: O maskeyi tekrar kullanman konusunda çekincelerim var.
1: Benim de öyle. Diğer ekipmanlarımı giyeceğim ama onlarla da konuşamayacağım. Bu çok riskli dostum.
2: Güya konuşabilecektik ama işe yaramadı. O yüzden eski usul yapacağız.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Forever Claim.
2: Derinliğe ne diyorsun? 10 metre mi? Galiba 2 metrede kayboldun.
0: Dalga gidiyor, evet.
13: Forever Claim sahilinde.
2: Mike'ı tekrar suya indiriyoruz. İletişime olanak sağlayan maske bizi mahvetti ve artık tomruk teknesini bulmam gerekiyor. Winch'ten tomruk teknesine kancayı sallayıp tomruk teknesini yukarı çekmeye başlamalıyız artık. Mike'la herhangi bir iletişimimiz yok. Aşağıda neler olup bittiğini öğrenmeden suyun üstünde çaresizce bekleyeceğim ama Mike kendine güvenen bir dalgıçtır ve bu işi becereceğinden eminim.

0: Tekneyi bulduk. Tuttun mu? Tamam, onu halata geçireceğiz. Kanca da gidiyor.
1: Vay canına, çekiyor.
2: 9 metre kadar bırak.
3: Tamam, indiriyorum.
4: Tamam, oldu.
0: Varmış olmalı. Sizce orada neler oluyor?
4: Şuradaki ışığı görüyoruz ama sanki arkaya doğru gidiyor.
0: Bu kapandı ve sistemimiz işlemediği için biraz endişeliyim. Görmek istemediğimiz şeyler bunlar. İyice gerildim. Bunun için çok yaşlıyım artık. Şu anda kancalı vinç bizim yaptığımız bir tür duş perdesi sistemine kabloyu taktı. Dolayısıyla kablo tomruk teknesine doğru inecek.
3: Öyle tut.
0: Az daha indir.
4: Tamam, biraz daha. Tamam, yeterli.
0: Şu an Mike aşağıda kancayı tekneye takıyor. Şu an yapması gereken tek şey kancayı takıp geri dönmek. Böylece biz de tekneyi yukarı çekeceğiz. Umarım işe yarar.

0: Takmışsın, harika.
1: Tanrım, ne güzel bir his. Eline sağlık Mike, eline sağlık. Planın tutmasına bayılıyorum. Pekala Chris, artık top sende. Yavaş yavaş çekmeliyiz çünkü halattan kurtulmasını istemeyiz.
2: Tamam, çekiyorum. Herkes uzaklaşsın.
3: Dur biraz. Tamam, çekebilirsin.

0: Kader Anı.
1: Dağlarda oduncular Rob ve Jim, kar fırtınası gelmeden hasılatı ikiye katlamak için tek başlarına cebelleşiyorlar.
2: Oldukça büyük bir ağaç.
3: Tahmini değer 24.300 dolar.
2: Vay canına. Kocaman bir köknar bulduk. Dik bir yamaçtaki kayanın üstünde duruyor. Tepesi parçalanıp dağılmış. Elimizde oldukça zorlu bir parça var çünkü aşağıya devirmek gerek. Bunda kontrolü elden bırakmayacağız. Yana doğru düşüreceğiz. Böylece zararı asgariye indireceğiz. Bir de testereyi sıkıştırmadan alt kısma küçük bir kesik atmam gerekecek. Tepesi gitmiş, içine su alıyor. İçi su dolu bile olabilir. Delip su olup olmadığına bakacağım. Çünkü kesmeye başladığımızda su fışkırabilir. Orada olmak istemem.

0: İşte oldu. Adeta fışkırıyor. Eğer altında olsaydım hayal edebiliyor musunuz? Yukarıdan yüzüme deli gibi su akardı. Bu da günümü mahvederdi. Bunun olmasını istemezdim. Böyle bir su kışın donar ve buna rüzgar şoku denir. Bu tür kovukların içi su doluysa kışın zamanla donar ve genleşerek yeni yaş halkaları oluşturur. Zamanla genleşip büzüşerek ağacın içinin komple çürümesine neden olur. Nemle beraber yavaş yavaş dışarı çıkarak yıllar içinde ağacı iyice çatlatır. Yan tarafa yatıracağım. Alt taraftan kesmem gerekecek. Buraya yıkılacak ve çok zor olacak. Başıma düşebilir. Vay canına. İdeal bir ortam yok. Sonunda ortaya gülümseyen bir yüz çıkacak. Bu ağaca bakarsanız, buradan baktığınızda gülümseyen bir surata benziyor. Çünkü oldukça geniş ve açık. Bunun temel nedeni ağaç büyüyüp şekillenmeye başladığında tamamen açılması ve arka tarafla bağlantısını kesmeden önce kat etmesi gereken uzun bir mesafenin bulunmasıdır. Bu sayede destek kısmı kırılmadan ve herhangi bir sapma meydana gelmeden ağacın kontrollü ve rahat bir şekilde düşmesi sağlanabilir. Planımız bu.
1: Fışkıran kuyu.
2: İçi su dolu bu kökler ağacı yokuş aşağı eğildiğinden Jim'in istediği son şey alttaki yamaca çarpıp parçalanması olur. Bunun yerine daha yumuşak bir iniş için ağacı yana doğru yatıracak. Ancak alt kısımda epey bir su hasarı olduğundan düşüşü kontrol etmek zor olacak. Bu yüzden ağacın düşüş yönünü belirlemeye yetecek kadar sağlam odun dokusunun kalmış olması umuduyla yandan büyük bir kesik atacak.
0: Pekala. Kesiyorum.

Ders niteliğinde, kusursuzdu. Tam istediğimiz gibi sıra dışı bir şey olmadı. Sürpriz yaşanmadı. Müthiş bir kütük. Burada da epey büyük bir parça var. Yani elime sağlık.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Abi,

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabam.com'a.
7: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
16: Sarı kola!
17: Fanta sarı kola canım o.
15: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
18: Sana alkış yok, önce finger snap.

Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen

0: Bu ne böyle?
1: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı?
1: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
1: Ta-ta.
2: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Forever Claim. Forever Claim'in kıyılarında.
8: Tamam, çekebilirsin.
9: Kader Hanım,

0: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım Hadi.
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.

0: Göz alıcı bir manzara. Pekala, camların hepsi gitmiş ama en azından artık okyanusun dibinde değil. Çıkardık işte. Bu tür vinçlerin gücü cidden inanılmaz. Bunu yarın sabaha kadar tamir edebilirsek, Mauna'yı doldurabilmek için en azından bir şansımız olur.
1: Programımızı mahvediyor. Elimi çabuk tutmalıyım.

0: Ah, buz gibiymiş.
1: Dağın tepelerinde.
0: Cidden çok soğuk.
1: Rob, kar fırtınası öncesi Forever Claim'e gelecek son mavna için kocaman bir sedir ağacı daha buluyor.
0: İşte budur. Güzel bir sedire benziyor. Ama şu kayalıklara doğru eğilmiş ve orası düşmesini isteyeceğim açıkçası en son yer. Kayalıkların üzerindeki ağaçların üstüne düşecek olursa o ağaçlardaki dallar kırılıp bana gelebilir. Yani 10-12 metre uzaklaşabilirim ama tepeden 30 metre uzağa fırlatırsa açıkçası ben öldüm demektir. Ağacın şuradaki boşluğa düşmesini istiyorum. En iyi yer orası. Sağlam bir parça bulabilirsem şu tarafa devirmek için buradan kesik atacağım. Ama burada pek sağlam bir nokta yoksa kesiği buradan atmam gerekecektir. Açıkçası buranın sağlam olduğundan eminim. Ağacın ne kadar sağlam olduğunu doğru şekilde belirlemek için birkaç yere delik açmam gerekiyor. Böylece yön kesiğinin ne kadar derine ve nereye geleceğini, üstten ve alttan ne kadar keseceğimi doğru bir şekilde belirlemiş oluyorum. Her iki tarafta da gerdanlık var ama ortasının oyuk gibi olduğu aşikar. Çünkü yaklaşık 25 santim içerideyim ve her iki kesikte de o noktaya zorlanmadan gelebildim. Kontrol edebilme açısından çok kötü çünkü destek kısmı ağacın dibine kadar gitmiyor. İki direk olacak. Her iki yandan birer tane yani. Hem devrilme hem de yön kesiğinde destek kısmı olacak. Bu da kontrolü daha kolay kaybedebileceğimiz anlamına geliyor. Hiç olmazsa iki tarafta da kabuk var. Muhtemelen yön kesiğimi buralara bir yerlere atacağım. Ama umarım ki yeterince kesip doğru bir şekilde ayarlayarak istediğim yere yani şuralara bir yerlere düşürebilirim. Ne olacak? Hep beraber göreceğiz bakalım.
2: Yağmur yağdıran.
1: Rob'un bu sedir için yapabileceği en iyi şey, yamaca doğru düşmesini engellemek için önden bir kesik atması ve aşağı doğru daha yumuşak bir düşüş gerçekleştirmesidir. Ancak olur da kayalıklara doğru devrilirse, dağın yamacına çarpıp büyük kütleli molozların Rob'un üstüne yağmasına neden olabilir.
0: Rüzgarda bile oynuyor. Hemen başlasam iyi olacak.

Düşündüğünden çok daha sağlam çıktı. Bu aslında, yani iyi bir şey. Çok daha rahat olacak. Bu şeydeki destek kısmı beklediğimden daha kalın çıktı. Beni yetiştiren Finlandiyalı ihtiyar, yön kesiğini göremiyorsan, o kesiğe bir sopa sokup testere sıkıştırmadan nereye kadar gidebildiğine bir bak derdi. Tamam, başlama vakti.

Lanet olsun, rüzgar ters yönden esmeye başladı. Ben kesmeden rüzgar devirecek zaten. Çabucak kesip kaçmam gerekiyor. Ama saklanacak bir yerde yok.

Lanet olsun. Şu kesikte bir kayma var. Burası kaymış. O yüzden iyice arkaya oturdu. Yani durumlar çok iyi değil. Şimdi de çok eğildi. Ne olacaksa olsun artık.

Rüzgar yön değiştirip ağacı o tarafa devirdi. Açıkçası tam istediğim yere devrilecek gibi duruyordu ama rüzgar yönünü değiştirip büyük kütüğün üstüne doğru devirdi ve ağacı ikiye böldü. Rüzgar esiyordu, şu tarafa doğru esiyordu. Sonra bir anda canımı kastederek yönünü değiştirdi. Sonra da ağacı bu tarafa devirdi. Ağaç yarıldı ama iki güzel sedir tomruğumuz var şu anda. Hala iyi para edecektir. Şartlar değişiyor. O yüzden beklenmeyeni de hesaba katmanız gerekiyor. Ama yine de ağacı devirdim. Bence bu bir zaferdir.

0: Mavna'nın gelmesine kalan gün sıfır.
1: Pekala.
2: Tomruk teknesini okyanusun dibinden çıkarmalarından 12 saat sonra Jared'ın filosu tekrar tam kadro oluyor. Böylece kış bastırmadan önce Forever Claim'deki son mavna için kütükleri tam zamanında hazırlamayı başarabilecekler.

0: Evet, işler yolunda görünüyor. Tomruk dolu bir koyumuz var. Bu her oduncunun hayalini kurduğu günlerdendir. Kütükleri mamlaya yükleyebilmek.
1: Sezon bittiğinde 2 milyon dolar kazanç elde edebilmiş olmak için Jared, bu mamlanın tamamen doldurulmasını istiyor. İmtiyaz ücretleri çıkarıldıktan sonra 100 bin doların üstünde kâr ettirebilir.
0: Kapalı gişe. Yani kütük mamlamız tamamen dolu gidecek gibi. Üstünde 1 dolarlık bir ağaç için bile yer kalmamalı. Eğer bugün ağzına kadar dolduramazsak, ben ve Forever Claim için felaket senaryosu gerçekleşmiş olur. Güzel bir deste. Nasıl bir canavar ama. Şu da ama ağır bir deste. Ha, olamaz. Deste çözüldü. Şimdi tek tek alıp koyması gerekecek. Çok zaman alıcı bir iş ve desteyle yükleme yapması gereken şöyle bir vinç, kütükleri tek tek yüklediğinde aşırı derecede vakit alır. Bu tomrukları mamlaya yükleyemezsek Forever Claim'deki hedeflerimize ulaşamadık demektir. Sakın çözeyim deme. Sakın ha. Şu şeye bakın. Nasıl da tutunuyor. Aynı ben gibi. Başarabilirim umuduyla tutunuyor işte. Hey Lin, ne durumdayız?
2: Bekle. Tamamen dolacak gibi duruyor. Başka destek kalmadı.
0: Tamamen dolu. Kapalı gişe. Harika bir haber. Burada doyabileceğim en güzel şey. Ekibimle ne kadar gurur duysam az. Arı gibi çalıştılar. Bu işi halletmek için herkes işini en iyi şekilde yaptı. Forever Claim'deki araziyi almak için gerekli 2 milyon dolara ulaşabilmek adına iyi bir adım attık. Ancak koca karı soğukları yüzünden buradaki defteri kapatıyoruz. O yüzden tüm gayretimizi Cachalot Deresi'ne çeviriyoruz. Elimizden geleni yapmalıyız. Bunu başaramazsak sezon boşa gitmiş demektir.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
6: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
7: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı. Nazar.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında Bambi hediye.
5: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
9: Budur.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'ye %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
4: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Tom Bank, kartım Hadi.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net!
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Abi, ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
18: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Her sene heyecanla beklediğimiz özel günlerimiz, sevinçle yaptığımız hazırlıklarımız, bizi bekleyen geleceğimiz, tüm umutlarımızla hayallerimizin peşindeyiz.

Ama tek bir trafik kuralını ihmal edersek her şeyimizi kaybederiz.

0: Charlie Oscar. Charlie Oscar. Snakebite. Anlaşıldı mı? Tamam. Charlie Oscar. Charlie Oscar. Snakebite. Anlaşıldı mı? Tamam. Mutlaka izliyorlardır. Sen hazır ol. Charlie Oscar. Charlie Oscar. Snakebite. Anlaşıldı mı? Tamam.
1: Charlie Oscar 6. Son durumu bildir.
0: 6. Snakebite. Görev başarısız. 4 ağır yaralı var. Delta üstünden acil tahliye talebinde bulunuyorum. Tamam.
1: Görev tamamlandı mı?
0: 6. Snakebite. Bilginiz olsun. Görevi sürdüremeyiz. 2 kişi kaldı. Tekrar ediyorum. 2 kişi kaldı. Neredesiniz? Aa!

0: Sanırım sizler buralardan değilsinizdir ha?
1: Yani bunu size söyleyebiliriz. Ama biliyorsun.
0: Anlıyorum.

0: Hadi sallanmayın. Şu tarafa, şu tarafa acele edin. Acele edin.
1: Emredersiniz efendim.
2: Herkes dışarı.
3: Siz ikiniz. İkiniz de hemen o tepeye gidin.
4: Emredersiniz.
3: Sabır ver tam.
5: Şeyi arıyoruz. Binbaşı Wallace.
3: O benim işte. Dinleyin pislikler. Kalan stoğunuzun nerede olduğunu söyleyecek misiniz? He?
1: Hadi söylesene.
3: Ben Bill Wallace. S2 birinci saha kuvveti.
1: Ne duruyorsun?
3: Beklememi söyledikleri saha temsilcileri siz olmalısınız.
5: Peki o nerede binbaşı Wallace?
3: Her şeyi gördüğümü sanıyordum. Benimle gelin.
1: Cevap ver diyorum.
3: Neredensiniz siz? Korts mu? MACV mi? SOC mu? CIA mi?
5: Bilmen gerekmez binbaşı.
3: Doğru. Gerçekten bilmem gerekmiyor. Bana söyleseniz oldukça...
5: Emir böyle.
3: Çavuş Jensen. Şu çocuğa bir lollipop, bir doz morfin ya da benzer bir şey verin lütfen.
6: Hadi, hadi.
3: Tanrı aşkına çekil
6: lütfen.
3: Önümden. Derdin ne senin kadın?
6: Lütfen yardım et.
3: Sana
6: edin.
3: Söyledim lütfen. Ya, tek bir lütfen. Kelimeni bile anlamıyorum.
7: Kocasını bir iblisin kaçırdığını söyledi. Tüylü bir iblis.
5: Ben de öyle duydum.
3: Dillerini biliyor musun?
5: Biraz, bölgede kaldığım için.
3: Evet, o bölgeyi ele alabiliriz. Kamyon burada. Pekala, buyurun.
4: Buna ne dersin? Biraz ister misin?
5: Variller aynı Rusların işareti.
3: Biliyordum. Ne işe yarıyorlar ki?
4: Kahretsin. Burada adamlarım var. Ne olduğunu bilmek istiyorum.
5: Buradaki işimiz bitti. Sizinki de.
4: Buyurun. Hazır efendim.
7: Charlie Oscar... Rampage anlaşıldı mı? Altı ile konuşmam gerekiyor.
8: Birinci bağlantı Rampage.
9: Rampage, Charlie Oscar altı ne buldunuz?
8: Bir kamyon, 10 varil hepsinde standart işaret var. Sayaç 3.46'yı gösteriyor.
7: Cehennem gibi sıcak. Kamyon sürücüsü radyasyon zehirlenmesinin erken belirtilerini gösteriyor.
8: Sahaya geldiğimizden beri 5. vaka.
9: Peki Snakebite'dan başka haber var mı?
7: Olumsuz, bilinen son iki yeri inceledik. Orada yalnızca orman ve çalılık var.
9: Tamam, büyük ordu gelecek ve tüm sivilleri oradan çıkaracak. Siz sıkı durun. Konuşlanın ve hazır bekleyin.
1: Gidelim.
7: Çok yaklaştık. Bence Snakebite'in izini bulabiliriz.
9: Hayır. Olumsuz. Dışarıda çok büyük bir risk var. Şu anda timsahlarla dolu bir bataklıkta sayılırız, tamam mı? Şimdilik ben bu işi çözene kadar burada oyalanacağız. Anlaşıldı mı? Charlie Oscar 6, tamam.
10: Operasyon emri.
11: Bravo'nun çıktığından 0-0. Emin olun.
9: Akbaba'da son durum ne?
12: To quá mày.
13: Trời mưa to quá nguyên.
12: Sáng giờ mày thấy thằng nào chưa?
13: Không, chẳng thấy ai.
12: Có vỏ đạn nữa. Có vỏ đạn nữa.
13: Đạn đó.

0: Pekala, hadi başlayalım.
1: Yürüyün, hadi. Eğilin, eğilin. Hadi, hadi, hadi.
0: Tamam, başlıyoruz Logan.
2: Hold on,
3: Baba.
2: Tamam,
3: sonra yapalım. Temiz, girin.

0: gözetleme.
1: Geliyor.
2: Koruyoruz.
1: Akbaba gözetleme. Bu sitte gözümüz üzerinizde.
3: Anlaşıldı.
4: Hedef görüldü. Harekete geçelim. Tamam. 12 yönünde. 11 yönünde. Soldaki kulübe.
5: Nefes al. Rahatla. Nişan al. Sık.

0: Defteri dürüldü.
1: Nefes al. Rahatla. Nişan al. Sık.
0: Akbaba 6. Burası temizlendi. Gitmeye hazırız. Tamam.
1: Biraz soluklanayım, tamam mı?
0: İyisin.
2: Senin pislik.
3: İşte bu. Kolluyorum. Yüce Tanrım, olamaz.
2: Leon.
3: Buradayız.
2: Merak etmeyin, sizi kurtaracağız.
0: Sizi kurtaracağız. Akbaba gözetleme. Kuzey bölgede iki müttefik mevcut. Kuşları çağırın, sonra bize katılın. Dikkat.
2: Hey çavuş, bir şey buldunuz mu?
4: Diğer kulübeleri kontrol ettik. Hiçbir şey yok. Anlaşılan sadece bu ikisini alacağız.
2: Tamamdır. Sizi buradan çıkaracağız beyler. Ailenize geri götüreceğiz.
5: Çok geç.
3: Kahretsin.
5: Lanet olsun. Kanaman var.
3: Lanet olsun. Lanet olsun.
2: Eve gidiyoruz çocuklar. Herkes sıkı bir ziyafet çekecek. Çok sevdiğiniz Samantha amcanızın izni ve Akbaba timinin katkılarıyla. Onlara iyi bakın.
3: Eve gidiyoruz.
2: Bir şeyler için çocuklar, hak ettiniz.
6: Efendim, çavuş Baker'ı arıyorum.
2: Evet, buldun işte.
6: Sizi ve adamlarınızı helikopterle deniz tarafına doğru götürmemiz gerekiyor.
2: Dur biraz, bu emri kim verdi?
6: Albay Jericho verdi çavuş. Tek bildiğim bu.
1: Bir şey içemeyeceğiz. Lanet olsun.
3: Şaka yapıyor olmalısın.
1: Albay Jericho emretmiş ha?
3: Jericho da kim?

0: day. I don't care what others say. They think we don't listen anyway. Time has come today.
1: Yaramayan insanlar sürüsü gibi görünüyorsunuz. Baker nerede?
2: Burada ne işin var? Daha da önemlisi bizim ne işimiz var?
1: Hepimiz hayatımızda kötü seçimler yapmışızdır Baker. İhtiyar adam, sonuçları sizinle konuşmayı çok isterdim.
3: Yorgunlara dinlenmek yok.
2: Miller.
4: Gidelim.
2: Kolunu kontrol ettir.
3: Ben iyiyim çavuş.
2: Soran oldu mu?
5: Hadi gidelim. Hadi beyler.
6: Onlar sana
7: lazım. Buraya bak.
8: Efendim?
7: İki kişiyi kurtarmışsınız. Tebrikler Baker.
8: Zavallı Lurp ekibi için fena değil.
7: Evet ama unutmamalısın. O yoz ve beceriksizlerden oluşan ekibi seçmene ben izin verdim. Ama belki de sen haklıydın.
8: Hak baba olacaksan kafadan kontak olmalısın.
7: Haklı olabilirsin. Belki de şunu söylemem gerek. Bakalım bir sonraki görev için ne düşüneceksiniz?
8: Efendim?
7: İşte herkes otursun. Varsa tütün içebilirsiniz. İşte Razor burada. Evet. Acıktın mı Razor? Ha? Dostum evet. Eminim açsındır. Ama hak ettin. Bu adama büyük saygı duyuyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü... Küçük bir yavru köpek gibi yalvarmıyor. O bir tepe yırtıcısı. Besin zincirinin en tepesinde. Ve adamlarımdan oluşan koca bir müfrezeye karşı koydu ve korkmadı. Şimdi orada zincirlenmiş şekilde oturuyor. Ve onu besleyecek bir alfa erkek bekliyor ve bu böyle devam ediyor. Bak baba, savaş esirlerini kaçırma işinde gerçekten müthiştiniz. İki kişi sağ salim getirdiniz.
9: Her şeyin bir ilki vardır albay.
7: Bu arada işi tepeme attırmadan da başardınız. Gerçekten. Görevinize hazır mısınız bakalım?
10: Anlatın albay. Akbabanın ihtiyacı olan tek şey bir sırt çantası ve onu taşıyacak yarım bir omuz.
8: Bir gece uyuduktan sonra da anlatabilirsin albay.
7: Anlaştık. Sabahın köründe sizi tam buraya bırakacağız. 3 gün önce buraya bir Mike ekibi gönderdik. Wangent'teki ODA-225'i. Buraya bazı ağır yük nakliyatlarını, yeni inşa edilen sığınakları ve o tür şeyleri araştırmak üzere gönderilmişlerdi. Bilirsiniz işte.
11: Yeşil belirliler o ormanda kayboldu ha?
8: Leo.
7: Hayır kaybolmadılar. Telsiz tamamen sessizdi ve havadan bir şey göremedik. O bölgede bir şeyler oluyor. O vadide. Siz Lurp ekibisiniz değil mi? Keşfetmek sizin kahrolası işiniz. Hadi bu işin peşine düşelim.
8: Nihai hedef ne albay? Onları bulduğumuzu varsayarsak hepsini toplayıp tahliye mi edeceğiz?
7: Hayır olumsuz. Onları bulmanızı, kimliklerini tespit edip bildirmenizi istiyorum. Tahliyeyi biz hallederiz.
11: Bu vadinin özelliği ne efendim?
10: Lanet olası yeni adam.
7: Çok gizli.
9: Adeta Büyükler Ligi'ne özgü efendim. Hatta kulağa NBA gibi geliyor.
7: Ya da PLA gibi de denebilir. Bu konuda sonsuz teoriler üretebiliriz. Herkes kendi çizgisinde kalsın. Herkes etrafını sürekli gözlemlesin.
11: Peki yeşil belirliler tam olarak ne arıyordu efendim?
10: Lanet olası yeni
7: gizli
10: adam.
7: Gizli dedik ya aptal herif. Hey! İşin o kısmı gizli, tamam mı? Yaşından eski nemlendiricim var benim, aşağılık herif. Ne istediğimi söyleyeyim. Geri zekalı yeşil berellerimi kaybettim. Ve onları benim için bulmanızı istiyorum.
8: Akbabalar onları bulur.
7: Pekala, saat 18.30'da toplantı için buraya döneceğiz. Ekipmanlarınızı kontrol edin. Dinlenmiş ve hazır bir şekilde gelin. Hepsi bu. Şimdi defolup gidin.
5: Hadi gidelim.
7: Baker.
8: Dikkat edin.
7: Bir dakika daha burada kalmanı rica ediyorum, olur mu?
8: İyice dinle, tamam mı? Hikayenin kalanı nedir albay? Orada özel kuvvetlerin cesetlerini bulacağımızı düşünüyoruz değil mi?
7: Oraya git ve bana bir şeyler bul, tamam mı? Bırak da gerisini ben düşüneyim. Bir şekilde hallederim, sen merak etme.
8: Zayıf bir ihtimal efendim.
7: Pekala. Oraya gidip bana detaylı bir rapor getir. Tek istediğim şey bu. Bu kalın kafaların senin bu serseri mayınlarının kahramanlık taslamaya kalkışmadığından emin ol. Anladın mı? Bu konuda hemfikir miyiz?
8: En azından orada ne aradıklarını söyler misiniz?
3: Çok gizli. Eğer bu işi ciddiye alırsan ben de 201 numaralı dosyayı koca bir silgiyle silerim. McNeil'la ilgili iddiaların konusunda ve o soruşturma sırasında sana inandım, ben senin tarafındaydım. Bu yüzden seni Lurp'a transfer ettirdim. Anlıyorsun değil mi? Tamam mı?
8: Teşekkür ederim efendim.
3: O kalın kafalıları hizaya sok. Tek istediğim bu. Gidebilirsin.

0: Al Çavuş.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: O kalın kafalıları hizaya sok. Tek istediğim bu. Gidebilirsin.

0: Al çavuş.
1: Yağmurluğa ihtiyacın yok. Çok hışırtı yapar. Kumanya kutusundakileri ayrı koy. Fazla büyük ya da çok ağırsa başına dert açarsın.
0: Lur peki bir yanlış kuralları düzeltiyor.
1: Evet öyle arkadaşım. Sadece ihtiyacın olanı taşı. Cebinde veya astarında taşıyamıyorsan ihtiyacın yok demektir. Ama buna mutlaka ihtiyacın olur.
0: Ekipte birkaç sıyırmış adam var. Buraya gönüllü geldiğimde neyi imza attığımı biliyordum.
1: Dinle dostum. Baker seni bir nedenle seçti. Onun seçimi ve Akbaba'da ihtiyacı olan şeyi bilir. Gereken şeyin sende olduğunu düşünüyor. Yapacağın en iyi şeyi ona aklı çıkarmak.
0: Evet çavuş.
1: Bunları da oraya ekle.
0: Mataralarınız. Aşağıda yağmur çiseliyor.
2: Her zaman çiseliyor zaten.
3: Kolun nasıl?
2: Gayet iyi. Elindeki ne öyle?
3: Bu bir kutsal içecek.

0: Hem de kaçak.
1: Vay canına, nereden aldın?
0: O iki casusta. Çadırlarında vardı. Sanırım Vietnamlılarla değiş tokuş yaptılar. Böyle bir şey onlardan daha iyi değerlendirir.
1: O şey evde pişirdiklerinden daha mı iyi?
2: Dağlardaki kafayla kıyaslanmaz ama acil durumlarda iş görür.
1: Ha, seni kargaşadan sürükleyerek çıkardığımı unuttun mu?
0: Hayır, sarhoştum. Ama sana borçluyum. Bu bir işe yarar mı?
1: Asıl kampta kafayı bulmaman işime yarar. Yoksa bir sonraki görevde gözümüzü bile açamayız.
0: Diğer tarafta bizi neyin beklediğini gördüm. Bu yüzden bunu avans olarak almak kendimi kötü hissettirmiyorum. Karşılıklı teminat mı? Neyse işte.
3: Karşılıklı menfaat. Yok artık Eli. Entelektüel görünmeye çalışma. Sevdiğimiz çekiciliğini kaybedersin.
0: Bir kerecik de olsa şu çeneni kapatsan kes.
3: Rahat ol arkadaşım. Yoksa yanımda getirdiğim hediyelerden faydalanamazsın. Madem Miller da burada kutsal kitabı buldu. Onu Tanrı'nın huzurunda yaşayacağı utançtan kurtaracağım.
1: Harika.
3: Oho dostum.
1: Tabii. Oho. Cazibeni artırmak mı istiyorsun? Keyisi takip et. Bu adam Eskimolara buz bile satabilir. Bunları bulmak için albayın yardımcılarından birine yağcılık yapmıştır.
0: Yıkama yağlamayla işi bitirmiş.
3: İşi uzmanından öğrendim.
0: Bizim de öğreneceğimiz şeyler.
3: Değil mi? Pekala. Yeni adam. Hayatında yapacağın en önemli seçimi yapacaksın.
4: Neymiş o?
3: Gözlerin mi bayram etsin? Yoksa... ağzın mı bayram etsin? Sence hangisi?
4: Ağzın bayram etsin.
0: Yanlış cevap.
1: Sen hiç çıplak kadın gördün mü?
4: Annen sayılır mı?
1: Vay be, adam çok cesur çıktı ha.
3: Hadi dostum, saçmalamayı kes, tamam mı? Yeni adam dürüst ve doğru bir cevap verdi. Buna saygı duymalıyız ama seçimi yanlış. Yeni adam tam bir geri zekalı. Demek oluyor ki bu senin için.
5: Sen olmasan bu kulüp ne olurdu bilemem.
3: Muhtemelen birbirimizi öldürürdük. Logan dostum. Hey, konuşmamız gerek.
5: Ayrılmak mı istiyorsun?
3: Hayır. Şeyle ilgili. Tepede olanlarla ilgili.
5: Evet.
3: Ben çok ciddiyim dostum. Bu konu hakkında biriyle konuşmalısın.
5: Dostum.
3: Bak orada... bir ateş eğitmeni falan yok. Safsata ilahi zırvalıklarını söylemeden de ateş edebilirsin.
5: Elimde değil Kez. Sesler sürekli kafamda yankılanıyor. Ama yüksek sese söylersen belki hedefte kalabiliyorum.
3: Evet. Tamam. Ama bu durum öldürülmene neden olacak. Bak, bunu görmeyi hiç istemem. Şimdi bana söz ver. Merkeze döndüğümüzde bu konuyu birileriyle konuşacaksın. Tamam mı?
5: Olur. Biriyle konuşacağım. Merkeze dönebileceğimizi varsayarsak da.
6: Demek seni yoldan çıkarıyorlar. Güzel. 10 dakika sonra briefing var. Herkes briefing çadırına gelsin.
5: Peki patron. Onları oradan çıkardığımızda utanç içindeki yeşil berelileri göreceğiz.
4: Aynen öyle.

0: da ne böyle.
1: Çok garip.
2: Ne oldu?
1: Göstergeler bozulmaya başladı. Yine de uçuşta bir sorun yok. Şu anda sıfır noktasına yaklaşıyoruz. Bir dakikaya iniş yapacağız.
2: Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oh!
3: Pekala, iniyoruz. Herkes hazır olsun. Hani?
1: Bol şans Akbaba.
3: Hadi bakalım.

0: Hazır olun.
1: Ağaçların arasındaki patikadaki izler neydi öyle?
2: Hayvan izine benziyor. Ama gördüklerimden daha büyük.
0: Belki fildir.
3: Devasa bir fil olmalı çavuş.
0: Düşman onları hala kullanıyor.
2: Jericho'yu anlayamıyorum. Ben olsam sürekli dandik kaplanlardan bahsetmezdim.
1: Evet, Jericho kafayı sıyırmış. O pislik herife asla güvenilmez.
0: Zırvayı kesin. Ne gibi küçük hesaplar yaparsa yapsın bir anlamı yok işte. Görevimiz belli. Yeşil berelileri bulmak. Şimdi dağılın.

0: Nedir o?
1: Bir iz.
0: Bizimkilerin mi?
1: Hayır, bir hayvan. Çok büyük.
0: Büyük bir kuş. Deve kuşu, emu. Belki de kasuaridir. Eğitimini gördüm.
1: Orada bir iz daha var. Şunun izini sürelim Leon. Çok tuhaf. Yeşil berillerin bunların peşinden gittiğini tahmin ediyorum. Ne buldunuz?
2: Hiçbir şey. Şu devasa tüylere baksana bir.
1: Leon, hiç böyle bir şey görmüş müydün?
0: Hayır, görmedim.
1: Sende ne var?
3: Şey, bir sırt çantası.
1: Ya sen?
4: Dışkı yığını, hem de kocaman. Bana bakmayın.
5: Hayır, gübre gibi ama kocaman.
1: Çavuş, bundan bir şey anlaşılır mı?
4: Burada bir yazı var. Araştırma istasyonu 4 yazıyor. Belki de oraya gidiyorlardı.
1: Çantanın etrafında başka bir şey var mı?
5: Evet, 556 mermi kovanları.
1: 556 mı?
5: Evet. Ayak izleri.
3: Evet, izler iki farklı türde. Amerikan ordusunun onayladığı onluk mermiler ve başka şeyler var. Mücadele edilmiş gibi görünüyor.
1: Dün gece Louis'i kaybettik, avlanıyoruz. İzleri 1-2 kilometreye kadar takip edin. Haklı olabilirsin.
0: Anlaşıldı patron.
6: Efendim?
1: Tamam.

0: laajaksi. Kaya maymunları. Bu tepeler bu kahrolası şeylerle dolu.
1: Bunlar kaya maymunu falan değil dostum. Lanet olsun.
2: Sıkı durun. Hareket ediyorlar.
0: O her neyse bu yöne doğru hareket ediyor.

0: Baker. Çavuş. Onu buldum. İşte burada. Onu buldum. Çavuş.
1: O iyi mi?
2: O da neydi öyle?
0: İyi misin?
2: Evet.
0: O şey çok büyüktü. Nereye gittiğini gören var mı?
2: Ne bileyim dostum. Şimdi her yerde olabilir.
1: Bölgelerin sizi yanıltmasına izin vermeyin.
2: O şehir neyse. Araya mesafe koymakta fayda var.
1: Bu o kadar basit olmayabilir.
0: Neden olmasın?
1: Bizden korkmuyordu. Bir de karnı açsa geri dönmekten hiç çekinmez. Onun bölgesinden çıkmalıyız.
2: Ne büyüklükte bir bölge bu?
1: Eğer kaplansa 155 kilometre kare.
3: Bu koca bir vadi demek
1: abi. Evet, o yüzden sızlanmayı kes de işe koy.
2: Albaydan kaplanları duydunuz. Evet. Çok tehlikeliler. Ama o kaplan değildi.
4: Evet, bence de.
2: Üstesinden gelemeyecek değiliz. Devam edelim. Şafak'tan önce araştırma istasyonuna varmak istiyorum.
3: Bir şeydi işte.
5: Beni dinleyin. Ateş edildi. Ses buradan geldi. Hadi.
6: Borodin Amerikalıları takip etmemizi emretti. Sadece tesislerimizden birine yaklaşırlarsa müdahale ediyoruz. Konyugen, sen önden git.
7: Çok cana yakın insanlar. Bir haftadır buradayım. Ama keşke sonsuza dek kalsam.
8: Kemiklerin kalacak.
5: Konyugen, biraz gevşemelisin. Rusların şaka yaptığını nasıl anlarsın? Çünkü şaka olduğunu söylerler.
6: Hala sıcak. İzleri takip edebilir misin? Çok yakınımızda olabilir. Herkes dağılsın. Çatışmaya girmeyin.
5: Çimenliğe doğru gidelim. Suda mutlaka sessiz olun.
7: Evet. Amerikalılar çok ödlek. Sadece...
6: Sessiz ol. Dağılın ve hareket etmeye devam edin.
3: Aptal çocuk. Aptal ülke. Aptal sivrisinekler.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Gün boyu çamaşırını koru.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Budur.

0: Ice Tea.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?

0: lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Tolstoy. Alexander ölmüş. Tüfeği kan içinde.
14: Buralarda adamlarınız var mı?
15: Komik olan ne?
14: Hemen kan izlerini takip edin. Hadi.
15: Ne oldu?
13: Sakın bak.
15: Tolstoy ne gördü öyle? Benim de bakmam gerek. Bırak da bakayım.
13: Amerikalıları bulup hepsini öldürmelisiniz. Durmayın, Tolstoy. O öldü. Gidelim.

0: Şu deliği açsana Keyes. İçinde ne var bakalım.
1: Peki patron. Oradaki şeyin ne olduğunu düşünmüştük.
2: Fuktoy'daki Avustralyalılar onları takip eden Vietnamlı casuslardan bahsediyorlardı.
1: Evet. Hindi kostümü giymiş birkaç casus çavuşu sürüklüyordu.
2: Hayal edebiliyorum.
3: Bu bilinmeyen bir tür olabilir.
0: Şimdiden söyleyeyim. Burada canavarlar var.

0: Baker.
1: Evet.
0: Göreve hemen son verebiliriz. Bir şey bulamadık deriz. Hepimiz eve gidebiliriz.
2: Tünel sonsuza uzanıyor. Ucu diğer tarafta olabilir. Ne olursa olsun bence doğru yoldayız.
3: Oradan geçelim. Doğru yoldasın. Miller.
4: Çavuş.
3: Tünelin içine gir.
5: Yine mi ben? Bıktım, yemin ederim bıktım.
0: Onu boş ver.

0: Sanırım kurtulduk.
1: Burada beklemeye niyetimiz yok. Peşimize düşecekler. Lanet olsun.
2: Şimdi ne olacak? O şeyler neydi öyle?
0: Lanet olsun.
1: Tırman, hemen tırman. Sorunu sonra sor. Çabuk! Hadi! Ha, olamaz!
2: Çavuş!
1: Fener! Lanet olsun.
0: Ya o şeyler diğer adamları öldürürse?
1: Kurşun geçirmez değillerse öldürmezler. Kahrolası şeyler.
0: Şu patika. İşte oradaki. Daha önce gördüğümüz patikaya çok benziyor.
1: Benziyor. Nereye çıkacak bir bakalım.
0: Vaziyet berbat dostum. Albay sana bu şeylerin varlığından bahsetti mi?
1: Diğerleriyle bağlantı kuralım. Telsizi açalım ve bunu doğrudan Jericho'ya soralım.
0: Bir tek şey söyleyeyim. Özel kuvvetlere ait bir ekibi arayan bir keşif görevi değil.
1: Leon, bir cevap almak istiyorsak onları bizzat bulmak zorundayız.
0: Aptalca bir işe gönüllü katıldığıma inanamıyorum.
3: Bir şey var dostum. Etrafımızı sardılar.
1: Seslerden bahsetmiştim, hatırlıyor musun? Bu sesler gerçek. İnan bana. Hepsi gerçek. Söylemiştim. Söylemiştim.
4: Ateş etmeyin. Baker ve Leon burada bir yerde olabilirler.

0: Lanet olsun.
1: Filler.
0: Ama dev gibiler. Çavuş. Çavuş. Bundan hoşlanmıyorum. Biz burada olmamalıydık. Bu çok yanlış. Bu işte bir iş var inan.
1: Bizim işimiz bu Leon. Seni seçmemin bir nedeni vardı.

Ne yapacağız?

0: Lan et olsun.
1: Leon koş. Hadi. Hadi hadi. Leon çabuk ol. Yukarı doğru.
0: O da neydi öyle?

0: Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Lanet dinozorlar.
2: Kahrolası taş devrindeyiz.
0: Bu tam bir saçmalık. Ben dinozor öldürmek için anlaşma yapmadım.
1: Toparlanmamız gerekiyor. En iyisi Baker ve Leon'u bulup buradan bir an önce topuklamak.
3: Baker ve Leon'u bulmak mı? Saçmalamayı kes dostum, tamam mı? Hiç kimse ve hiçbir şey için o korkunç mağaraya girmeyeceğim. Acil kurtarma çağrısı yapmalıyız, hem de hemen.
1: Telsiz bağlantısını Leon yapıyordu.
3: Lanet olsun.
2: Oturursak yem olup gideceğiz. Hareket edelim.
1: Ne tarafa?
0: Şu lanet gürültüyü çıkaran her neyse oraya.
1: Kıpırdayın.
3: Ona dur.
1: Önden git hadi.
4: Hadi kıpırdayın.
2: Lanet olsun.
0: Buralarda bir yerde bir nehir vardı. Haritada görmüştüm. Aşağı doğru gidersek buluruz.
5: Bu yüzebilir mi?
0: Önce oraya varmalıyız. Koş!

0: 있으니까 유르!
1: 나는 죽었어.
0: 비즈다이에 테넥기스 리온.
1: 네?

0: Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız burada ne işiniz var? Bu nehrin karşısında duran dinozorun annesi. Ömür boyu çift olarak yaşarlar. Anne yavruları büyütür, baba da avlanır. Baba olmayınca anne yavruları avlanmaya götürmek zorundadır. Baba kendi bölgesine ve ailesine dönmek için ne gerekirse yapar. Şimdilik güvende olacaksınız.
1: Dinleyin hanımefendi, biz 7 kişilik bir keşif ekibiyiz. Şu lanet şeylerle karşılaşınca ayrı düştük. Ekibimi bulana kadar hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok.
0: Adamların nehrin diğer tarafında kaldıysa büyük olasılıkla ölmüştür. Benden söylemesi asla yanılmaz bu taraftan. Ya da kalıp ölün. Seçim sizin.
1: Kalk hadi.

0: Yani çok da önemsediğinden değil ama nereye gidiyoruz?
1: Mavi çizgiye ulaşana dek kuzeydoğuya gidiyoruz. Bir kilometre ya var ya yok. Bulduğumuz notlarda araştırma istasyonu 4 olarak işaretlenmişti.
2: Peki Çavuş Baker ve Leon ne olacak?
1: Baker'da da aynı harita var. Hala hayattalarsa aynı yöne doğru giderler.
3: Lanet olası Jericho. Burada böyle şeyler olduğunu bilmesi gerekirdi.
2: Sanmıyorum dostum. Burada dinozorların olduğunu bilselerdi, bombardıman uçaklarıyla saldırıp her yeri otoparka çevirirlerdi. O herif yaşlı bir şeytan ama aptal değil.
1: Şu anda bölgenin kuzeyindeyiz. Sizce Washington dinozorlarla ilgili istihbarat üzerine buraya saldırı düzenler mi? Yani onlar da benim kadar deli olabilir mi?
2: Sen iyi misin dostum?
1: Evet, bir sürü şey oluyor. Başka bir ses duymuyorum.
2: İyi o zaman.
1: Sessiz olun. Kuzey Vietnam ordusu hala buralarda.
3: Bundan şüpheliyim dostum. Burada Çinliler vardı. Her yer atıştırmalık salyangozlarla dolu.
0: Lanet olsun. Şu dinozor pisliğine bakın.
2: O Eli.
4: Evime hoş geldiniz. Bir yıl, 7 ay, 11 gündür evden uzakta bir ev.
2: Araştırma istasyonu 4.
4: Çok iyi.
5: Bunlar bize çok benziyor. Amerikan askerleri, yeşil bereliler.
4: Yeşil bereliler mi, nedir o?
2: En iyi adamlarımız.
4: O zaman muhtemelen ölmüşlerdir. Bu vadide olan tek şey ölüm.
2: Sen yaşıyorsun.
4: Şanslıyım diyebiliriz. Merak etmeyin. Burası vadinin en güvenli yeri. Çelik takviyeli beton. Duvarlar çok kalın. Bir tarafı 4 kat yüksekliğinde. Pekala. Şimdi bana neden burada olduğunuzu açıklayın bakalım.
5: Sanırım açıklama yapması gereken sensin.
2: Ne yapıyorum?
4: İlaç alıyorum.
2: Bu kadın koluna ne yapıyor öyle? Yüce Tanrım Çavuş. Ne oluyor burada?
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabam.com'a.
8: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trink sat.
9: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
19: Gün boyu çamaşırını koru.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
16: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.
20: Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
21: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
22: Tatlı yiyelim,
23: tatlı konuşalım.
22: Nesildi festi?
24: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Fansi'den vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
15: Bakmaya cesaret edemiyorum.
11: Tata!
7: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Burada ne yapıyorsun? Bu tesisin amacı nedir? Ve neden dışarısı dinozorlarla kaynıyor ha?
17: Aman tanrım. Yine insan sesi duymak harika bir şey. Çok uzun zamandır yalnızdım.
18: Neden? Ne oldu?
17: General Borodin öldü. Burayla ilgili bilgisi olan herkesi öldürdü. Duvarları onların beyniyle boyadı.
18: Madem herkes öldü, sen hala burada ne yapıyorsun?
17: Aç kaldım. Saklandım. İlaç almaktan başka yapacak bir şey olmadan yaşadım. Beni anlıyorsunuz, değil mi?
16: Leon, sen gidip telsiz sinyali alıyor musun bak? Hemen.
17: Tarzın Çiyov'a çok benziyor çavuş. Hayatınızı kurtardım.
16: Sözde nesli tükenmiş dinozorlar olmasaydı kurtarılmaya ihtiyacım olmazdı.
19: Charlie Oscar 6. Ben Akbaba Bravo 2, tamam.
16: Eminim eski dostum Victor Charlie'nin bununla bir ilgisi yoktur.
19: Charlie Oscar 6. Ben Ama Akbaba sen, Bravo 2, tamam.
16: Gizemli Rus bayan Morfin, bunun için epey uygun görünüyorsun.
17: Tabii ki bunun için çok uygunum.
16: İşte bu.
19: Charlie Oscar 6. Ben Akbaba Bravo 2, tamam.
16: Borodin'in derdi ne? Herkesi neden öldürdü?
17: Rusların yöntemi bu. Burada yaptığı şeyi korumak için.
16: Peki ne yapıyor?
17: Çarpıştırıcı.
16: O da ne oluyor?
17: Aa, sanırım bu oyunu oynamak istemiyorum çavuş. Savaşta en büyük meta bilgidir ama bundan mahrum bırakıldığınızı görüyorum. İstersen sana 20 soru sorayım ve burada ne halt ettiğinizi bilip bilmediğinizi anlayayım.
19: Çavuş! Albay bağlantıda. Akbaba Bravo için beklemede kalın. Tamam.
16: Charlie Oscar Akbaba.
2: Burası 6 Akbaba. Durum raporu gönder.
16: Acil uçuş talebinde bulunuyorum. Şiddetli ateş altındayız. Görev tehlikeye girdi. Tekrar ediyorum. Acil uçuş
2: talebi, tamam.
7: Görev tamamlandı mı Çavuş Baker?
16: 6. Durumu çok açık bir dille anlatayım size. Bizi buraya ne bulmaya gönderdiğinizi bilmiyorum. Ama kayıp yeşil berillerden
2: çok bir sürü bela bulduk. Burada.
16: Uzun zamandır çok acayip bir Rus deneyi devam ediyormuş. Şimdi üstlerinize Borodin adında bir generali
2: sorun isterseniz. Ekibi bir şekilde dinozorları yeniden
16: hayata döndürdü ve sizin Snake Bite timinizi mideye indiren de
2: o dinozorlardı.
16: Buraya geldiğimizden beri her türlü tarih öncesi canavarların saldırısına uğradık. Hepsi de aç, öfkeli ve Amerikan pastasından küçük bir parça için can atıyorlar. Bu lanet hayvanat bahçesinden acil tahliye edilmeliyiz. Başka seçeneğiniz yok.
7: Hey, bak beni dinle Çavuş Baker. Şimdi biraz soluklan, tamam mı? Bana konumunuzu bildir. Tek istediğim bu.
16: Asıl sen beni dinle. Adamlarımdan beşi kayıp. Gidip onları bulacağım, ölü ya da diri. Onları bulduğumda konumumuzu bildiririm. Ayrıca yanımızda hayatta kalan bir Rus kadın da olacak. Her şeyi anlatmasını istiyorsanız helikopterler hazır olsun.
7: Bana şantaj yapabileceğini mi sanıyorsun ha aşağılık herif? Konuyu bilmiyorsun tamam mı? Yapbozun bir tek parçasını buldun.
16: Yapbozun o parçasını istiyorsan albay, helikopterleri gönder. İniş alanı saat 22'de işaretlenecek. Güneş batıyor albay. Tamam.
7: Dinle. Şöyle bak hepsi kafayı yemiş. Ne dediğini duydun mu? Lanet olası dinozorlarmış. Keçileri kaçırmış bunlar. Lanet mantarları yiyip duruyorlar.
9: Evet bence de çok haklısınız.
7: Baker'ın derisini yüzüp kendime bir panço yapacağım.
17: Piyon. Sadece piyon. Hepiniz benim gibi sadece piyonsunuz.
16: Sözünü ettiklerim benim adamlarım. Ve onlar dışarıda. Kayıp.
17: Ne olmayı tercih edeceğimi iyi biliyorum.
16: O şeyleri iyi tanıyorsun. Nasıl yaşarlar, nerede olabilirler iyi biliyorsun. Sen işi biliyorsun hanımefendi. Kaldır poponu. Piyonların seçme şansı olmaz.
10: Romeo 2, 44. birimin dikkatini Z hattı.
7: Söylediklerine inanmak için bir neden var mı?
9: Sanmıyorum albay. Yani orada silah yapımında kullanılacak nükleer malzeme üretecek bir tür reaktör arıyoruz ama... Milyon yaşında.
7: Evet ama dur biraz. O yani Baker deli değil tamam. Peki bize neden yalan söylesin ki?
11: Nükleer malzemelerle oynamaya başlarsanız her şey mümkün olabilir.
7: Evet haklısın. O zaman bunu derhal öğrenmeliyiz. Borodin denen adam hakkında casus kaynaklarınızla görüş lütfen tamam mı?
9: Hemen ilgileniyorum efendim.
7: Hadi hemen hadi defolun.
10: Şimdi destek geliyor. Alan temiz. Tekrar ediyorum. Alan temiz.

0: Bakın. Bunlar zararsız. Evet, çavuş.
1: Dün gece saldırıya uğradık.
0: Küçük çocuklar hep askercilik oynar.
1: Ben oynamıyorum, profesyonel görüşünü soruyorum.
0: O halde mesleki nezaket gereği cevap vereceğim.
1: Çok hızlı ve güçlüydü. Beni pusuya düşürdü. Her yeri tüylerle kaplıydı. 2,5-3 metre boyundaydı.
0: Raptor çok büyüktür. Gördüğüm Velociraptor ya da Deinonychus'lardan çok daha büyüktür. Vadide 6 tane büyük olan vardı. O canavarların en zeki olanları.
2: Hanımefendi işini biliyor.
0: Teşekkür ederim.
1: Benim güvenmediğim nokta bize söylemediği şeyler.
0: Güven kazanılır çavuş. Sizin canınızı kurtardım ve sığınak sağladım.
1: Yürümeye devam et.
3: Üçüncü bölge yaklaşık 1 kilometre ileride. Sonra batıya, 4. bölgeye gideceğiz. Baker ve Leon hala hayattalarsa bence oraya gideceklerdir.
4: 1,5 kilometre kaldı.
5: Şükürler olsun.
6: Cehennem gibi sıcak. Lanet olsun.
1: Evet, sıcak. Buradaki asıl sorun bu.
4: Kapa çeneni.
6: Evet.
4: Temmuz güzeli kadar sıcak. Hiçliğin ortasında...
7: Kek, şunu... Onu... Güneyde, solda.

0: bakıyor.
1: Onları göremiyorum.
2: Kaç kişiler bu? Neredeler?
1: Nerede bunlar?
3: Bu da ne böyle?
4: Bunlar AK'ler ve M16'lar. Anlaşılan bizimkiler çatışmaya girdi.
5: Kimlerle?
4: Gidip öğrenelim.
2: Ateş edin! Nerede olduklarını bilmeliyiz.
6: Bir anda ortaya çıktılar.
4: Dayanmaya bak.
1: Zaten!
4: Heyes bende.
7: Göremiyorum.
4: Neredeler?
1: Bugün lanet olsun. Kimse sonra seversin. Git hadi.

0: Ateşi kesin!
1: Ateş etmeyin, durun!
2: İyi misin? Hayır, o kadar kötü değil. Şimdi buraya. Kötü. Derin nefes al. Uzanman lazım.

0: Bize destek oldular. Ne güzel.
1: Kizan, eğilin ve ağaçlara doğru ilerleyin.
2: Acele edin, acele edin.

0: Kahrolası canavar.
1: Oh, lanet olsun.
2: İlerlemeye devam edin. Arkanıza bakmayın.
1: Bu ne böyle?
2: İlerleyin. Arkanıza bakmayın. Hayır. İlerlemeye devam edin.
3: Hadi kalk. Koş Sergey. Koş. Ateş. Kalk. Koş Sergey.
4: Sadece ikiniz kaldınız ha?
5: Neden kaçtın? Bu şeyler de ne böyle?
6: Bizi orada bırakıp kaçtın.
4: Tanrım. Benim işim Amerikalıyı bulmak. Sizi korumak değil.
5: Hadi kalk.
6: Tamam.
2: Hadi çabuk olun hadi. Acele edin.
1: Yavaş olun.
5: Devam etmeliyiz Keyes. Gitmeye hazır mısın? İyi misin?
1: Vuruldum dostum. Dinozorlu Vietnam'da vuruldum. İyi olmaktan 12 bin kilometre ve 1 milyon yıl uzaktayım.
5: İyi olacaksın dostum.
1: Biraz yavaş ol.
5: Logan pansumanı yaptıktan sonra öne geç de ağaçların arasından gidelim.
7: Tamam, koşunu çıkarıyorum Keyes.
1: Biraz yavaş ol.
8: O şeyler kan kokusu olur mu?
1: Defol git.
5: Sus artık Eli.
3: Ateş etmeyin. Leon ve bir otostopçuyla geliyorum.
9: Lanet olsun Baker. Seni canlı ve sağlam gördüğüme sevindim.
8: Bu kadın kim?
3: Rapor verin. Kim ateş etti ve Keyes'e ne oldu?
5: Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Kahrolası koca kanatlı kuşlar hepsini temizledi. Keyes'in uyluğuna kurşun isabet etti. Onu hareket ettirmek kolay değil. Bu kim?
3: Yardım edebilecek biri. Tahliye helikopteri yolda. Sofya'nın bekleyebileceğimiz güvenli bir yeri var. Ona pansuman yapın da gidelim.
1: Şu uzun saçlı. Olan biteni biliyor mu?
10: Bizden daha çok şey biliyor. O bizim çıkış biletimiz.
4: Asıl siz benim biletimsiniz.
9: Rus mu? Eve dönüş biletimiz. Lanet olası bir Rus mu?
4: Doğu Berlin'de doğdum. Şimdi için rahatladı mı acaba?
8: Rahatlamadı. Kesinlikle olmaz. Yaşadıklarımızdan sonra olmaz.
9: Oradaki adamlar. Bize ateş edenler lanet olası Ruslar
3: Hayır.
9: mıydı yani?
3: Hayır. Muhtemelen buralarda daha fazlası da var.
5: Bunlar her neyse dün gece bizi takip ediyorlardı.
3: Sofia, fikrin var mı?
4: Dinonikus sürü halinde avlanır. Sürünün yarısı yerde, diğer yarısı da ağaç tepelerinde konuşlanır. Ayaklarındaki orak pençelerine dikkat edin.
8: Bu ne böyle, dinozor delisi mi?
4: Dinozorun kendi delidir seni salak köylü faşist.
1: Tanrı aşkına hanımefendi, sadece sordum, hepsi bu.
3: Yeter. Hareket eden her şeyi ateş edin.
2: Ateş altı durmayalı. Dikkat edin. Önüne bak, dikkat. Gelin çekin, yeteriz. Ağaçların arası iş alalım. Alın bakalım, alın hadi. İğrençlik. Lazan, hadi tane var.
3: Bir atışla biri gebersin.
2: Lanet olsun.
3: Dikkat edin. Sana. Ateş etmeyin. Keyes'i yakaladı. Logan!
4: Bekle! Hızlı koşmalısın, güvende hissedene kadar onu sürüklerler.
3: Peşinden gidelim, hadi.
5: Hadi.
2: Logan! Çekil derimden seni küçük pislik. Sana çekil dedim. Logan! Çekil şurada. Bırak beni. Nerede kaldınız? Lanet. Lanet. Thank you.

Sizi kanlısı canıyı indiler. Benimle gülüyor musunuz? Size patates kızartması ve soslar.

Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Lanet olsun. Hava çok sıcak.

0: Ateşçiler!
1: Ateş etmeyin, durun!
2: Kes!
3: Tamam. Adeta kıyma makinesinden geçirilmiş gibi.
2: Biliyorum.
4: Müller! Müller! Şu sedyeyi getir! Leon!
5: Evet.
4: Sopa gibi bir şey bul. Onu tahliye için araştırma istasyonuna taşımalıyız.
6: Bırakın onu.
4: Ne dedin?
6: Büyük raptorlar altılı sürüleriyle birlikte mutlaka geri gelir. O zaman hepimiz ölürüz. Onu bırakırsak hayatta
4: kalmayacağız. Ne kadar kötü yaralandı umurumda değil, bizimle gelecek. Akbabalar, gün batımına yarım saat var. Sedye'de baygın halde yatarken karanlıkta düşe kalka dolaşmak istemiyorum. Sedye'yi alın gidelim hadi.
5: Leon.
4: Al şunu taşı biraz.
0: Yeterim, yardım edin.
2: Tamam, biraz daha bandaj verin.
4: Sen orada kal. Emine neredesin ki iyiyiz?
2: Bir günde iki kez yapılır mı bu dostum?
0: Çok acı.
4: Emine neredesin kardeşim? Tamam. Emine neredesin?
1: Tamam. Acele edin.
7: Acele edin. Sallanın.
1: Hadi.
0: Hadi. Kapıyı aç. Çabuk.
5: Tamam.
1: Sallanmayın.
4: Şu masaya yatın.
5: Hey siz.
1: Çabuk.
5: Hadi. Siz bana bak. Hadi. İyileşecek. Hadi tamam mı? İyileşecek.
4: Dikkat et. Dikkat et. Evet. Tamam.
5: Tamam. İyi olur.
3: Lanet olsun. Lanet olsun.
4: Lanet olsun.
1: Lanet olsun. Lanet olsun.
6: Tamam. Işığı getir.
5: Tamam.
4: Hadi. Hadi. Kes. Miller. Eli.
5: Bana bak.
4: Lanet olsun. Bana bak. Sağ olsun.
5: Tamam çavuş. Bana bak.
1: İyi olacaksın. Bana bak. Keyis.
4: Tamam. Leon. Çavuşun evet. Yerine geç.
5: Tamam çavuş. Tamam.
3: Nefes al.
4: Nefes al.
5: Tamam.
4: Yapabileceğimiz başka bir şey var mı?
3: Uzun süre dayanamayacak çavuş. Çok kan kaybediyor. Belki pansumanı yenileyebiliriz ama bilemiyoruz.
4: Ona biraz morfin verin. Bakalım kanamayı durdurabilecek
5: daha
4: miyiz? Hadi.
5: Fazla baskı yapmamız gerekiyor. Ona yardım edin. Ne yapacaksınız? Yapın hadi.
2: Kes.
5: Tamam dostum.
2: Kes.
5: Tamam.
2: Gözlerini benden ayırma. Sakın ayır.
5: Şu morfini hemen vermelisiniz. Tamam.
2: Geliyorum. Sakinleşmeye çalış.
5: Yardım etmelisin.
2: Gözlerini benden ayırma. Bana bak. Bana bak.
5: Sabitle şunu.
1: Hazır mısın? İşte başlıyoruz. Hadi.
5: Tamam.
1: Hadi başlayalım.
5: İyi olacağız.
2: Başka var mı? Başka var mı?
1: Diğeri nerede?
4: Morfin yapın hemen hadi.
1: Diğeri nereye gitti? İkinci morfin nerede?
4: Seni aşağılık.
2: Dayan kes.
1: Kes. Kes.
2: Bunu hissediyor
1: musun? Kes dinle beni.
2: Hissettin
1: derin
2: mi kes?
1: Al, tamam mı?
2: Öyle iyi mi?
1: Hadi.
2: Tamam işte o.
1: Güzel. Daha iyi.
3: Nefes i̇şte alabiliyor musun?
1: Nefes
3: alabiliyor musun?
1: Benimle kalmanı istiyorum dostum, tamam mı?
4: Kendine hakim olamadın değil mi?
6: Durdurmak için hiçbir şey yapmadım.
4: Ne?
6: Dinozorlar. Onları durdurabilirdik. Oysa sadece bir kazaydı.
4: Ne? Neden daha önce söylemedin?
6: Söylemek istedim ama sen...
4: Ne?
6: Siz düşmansınız.
4: Hanımefendi. Sizi vurmaya veya yemeye çalışan ben değilim.
6: Biliyorum, biliyorum. Şimdi anlıyorum. Siz iyi adamlarsınız. Hepiniz iyi adamlarsınız. Ama bana iyi adamlardan fazlası gerekiyordu. Benim bu vadide olanları durduracak birine ihtiyacım vardı. Anlasana.
8: Baker, daha çok gözlüğe ihtiyacımız var.
4: Leon, çavuşa yardım et.
1: Emredersiniz.
8: Leon, şu pencereden kolla.
4: Dinle, görevim adamlarımı eve götürmek. Dinozor savaşı değil.
6: Borodin durdurulamazsa eve falan gidemeyeceksiniz. Dışarı baksana.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
16: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
17: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
16: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
18: Siparişiniz
19: ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta.
9: Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
18: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
19: Baloncuklu Lipton mu?
20: Çok lezzetli.
19: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
18: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera serbest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Sofia, burada tam olarak ne oluyordu?
11: Kocam nükleer araştırma uzmanıydı. Benim alanım paleontoloji. Bizi buraya Sovyet delisi Borodin gönderdi. Tamamen araştırma için.
10: Hiç kimse ormanın ortasında, hele savaşın ortasında bilimsel araştırma yapmaz.
11: Rusya bile araştırmanın kendi topraklarında yapılmasını istemedi. Borodin gibi bir adam bir şey yapmanı emrettiğinde ya yaparsın ya da ölürsün. Biz geldiğimizde bu çarpıştırıcı zaten test edilmişti. Sovyetlerin Amerika'yı alt edip Beyaz Saray'ın bahçesine tankları göndermesi için solucan delikleri üzerinde çalıştığı söylendi. Ama kocam Borodin'in maalesef ki işin kolayına kaçtığını söyledi. Parçacıklar çarpışmadı ve bazı elementler ışık hızının ötesine geçti. Solucan deliği geçmişe açıldı ve dinozorlar içinden geçti. Bilgilerim sayesinde kocamla birlikte geldim. En iyi ekiple.
10: Kocan nerede peki?
11: Dışarıdaydım. Buradan geçen otçulları inceliyordum. Borodin dinozorlardan faydalanabilir mi görmek istedi. Makineli tüfeklerin seslerini duydum. Eve geldiğimde tüm ekibin öldüğünü gördüm. Buna kocam da dahil. Sonra burada oturup acımı hafifletmek için yapabileceğim tek şeyi yaptım. Borodin'i durdurmalıydık. Oysa o dev kertenkelelerini bırakıp başka bir çarpıştırıcı yapmaya gitti. Asla durmayacak.
10: Bak, Tanrı rolü oynamanın sonucuna bir bak.
11: Biliyorum.
10: Yeni çarpıştırıcının nerede olduğunu biliyor musun?
11: Dağlardaki bir nehre giriyorlar. Benim öldüğümü sanıyor ama ben biliyorum. Düzeltmeme yardım et, yoksa çok fazla insan bundan zarar görecek, inan bana.
10: Durumu nasıl?
12: İyi değil.
10: Tamam dostum, geç, merak etme. Geçecek, geçecek.
13: Eve gitmek.
10: Seni eve götüreceğiz dostum. Bunu annene nasıl anlatacaksın bana?
14: Daha iyi misin?
12: Evet. Bu şeyler beni çok korkutuyor.
14: üstesinden gelirsin.
12: Evet. Bir şeyler içebilsem daha iyi baş ederdim. Keşke uğurlu matarayı getirseydim.
14: Baker seni sahada o matarayla yakalarsa hiç iyi şeyler olmaz.
12: Bir keresinde o matara hayatımı kurtardı. Seninle Lurp'a girmeden önceki timde koşuşturup dururken aynı o küçük saçma sapan köyü temizliyorduk. Charlie bambu yığınının arasından fırlayıp tüfeğiyle beni tek kurşunla vurdu. Kurşun cebimdeki matarayı isabet etmişti. Bense sadece arka üstü düşmüştüm. Cebimde o matara olmasaydı.
14: Tanrı'nın işiydi. Ama çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra olanları. O dört kişiyi asla unutmayacağım. Bu sefer seni kurtarmak için mataradan fazlası gerekecek.
12: Evet. Seni kurtarmak için Tanrı'dan fazlası gerekecek. Peki nerede? Burada değil, sen buradasın. Onlar burada. İşte buna inanıyorum.
14: Bu boncuklar neden hep yanımda biliyor musun? Öldürdüğümüz insanlardan af diliyorum.
12: Durgunluğum bundandır. Berbat durumdayım.
13: Hala benimle misin Keyes?
15: Ne oldu?
13: Keyes uyan.
12: Keyes hemen buradan çıkaramazsak kesin ölür.
14: Hayır, kurtulacak.
15: Hey çavuş. Hareketlilik var.
16: Lanet olsun. Zaman lazım. Helikopterlerin tahmini varış zamanı ne?
15: Tahmini varış saati bir saat önceydi. Kalın kafalılar gece uçuşundan hoşlanmıyorlar.
16: Lanet olsun.
17: Bir saat daha bekleyebilir miyiz?
18: Hala orada. Etrafı kolaçan ediyor.
16: Logan, sana ihtiyacımız var.
13: Bunun diğer tarafına geçeceksin. İyileşeceksin.
17: Git.
13: Dayan.
17: Ben yanındayım.
13: Dayan, tamam mı?
16: Hemen. Soldan devam et.
13: Neler oluyor?
16: Vurabileceğim bir hedef bulunca bana söyle.
13: Etrafta dolaşıyor.
16: Vurabilir misin?
13: Konumumuza ele mi verelim yani?
16: Burada olduğumuzu biliyorlar.
13: Onu kaybettim.
16: Sen devam et.
12: Bir kuş için epey zeki.
14: Bir kuş için fazla zeki.
16: Bak, kadınla konuşurken acayip şeyler öğrendim.
15: Olamaz içerideler. Kuş içeri girdi. Ateş edin. Solda, solda.
18: Lanet olsun burada.
16: Şarjörünüzü doldurun. Bizi yokluyor. Kahrolası bizi yokluyor. Gözünüzü açın, gözünüzü açın. Çok hızlı olun. Bu da böyle.
14: Bakıyorum.

0: bir yolunu bulacaklar. Her zaman bulurlar.
1: Sen merak etme. Helikopterimiz yok. Tamam mı?
2: Lanet olsun. Tepemizde. Yukarıda. Yukarıda.
0: Dışarıdaki blokların üstünde tekne var.
2: Burada bir tekne mi var?
0: Evet, onarılması gerekiyor ama ben yapamadım. Adamların yapabilir. Bak, orada bir çıkış var. Havalandırma delikleri. Ne? Güven bana.
2: Aç hadi. Beyler, dışarı çıkıyoruz. Havalandırma deliğinden. Leon, Sofia'ya yardım et.
1: Hemen. Yeni bir çıkış yolu oluşturacağız. Keyes, tamam mı? Yok, seni taşıyacağız.
3: Olmaz.
2: Hadi tamam. Keyes, bacağını tut.
3: Beni köşeye ne? Bırak. Köşe. Beni bir köşede bırakın.
2: Köşeye bırakmamızı istiyor.
4: Asla olmaz.
2: Gitmek istiyor. Biz... Bu onun biz kararı.
4: Bunu yapmayacağız.
2: Üç,
4: tamam
2: mı?
4: Yapmayacağız.
2: Çabuk olun.
4: Lan.
1: Ne yapıyoruz?
0: Havalandırma deliğini görmelisiniz.
4: Tanrı seninle ki. Tanrı seninle.
2: Git.
0: Çavuş.
3: Bana bir el olmaz mı?
2: Tamam, bendesin. Bendesin, merak etme.
1: Hayır dostum, yapma şunu.
2: Bunu bendesin dedim, tamam mı?
0: Hadi.
5: Gidelim, hadi. Çabuk.
0: Hadi.
1: Dostum. Aman Tanrım. Becker.
3: Yaralı birini sırtınızda taşıyarak bir yere varamazsınız.
1: Tamam. Bunu sensiz yapamam dostum.
3: Yapabilirsin.
1: Kafamın
3: tamam.
1: İçindeki sesler
3: dinle
1: tutmuyor.
3: Dinle. Sana zarar vermeye çalışıyorlar, tamam mı?
1: İster misin bir tane?
3: Evet.
1: Tamam. Pekala. Al bakalım. Tadını çıkar.
3: Sağ ol.
2: Logan!
3: Sağ ol. Tam bir kahramansın. Git hadi.
2: Kahrolasın.
3: Git artık. Git dedim. Gelin alın hadi. Sizi aşağılık taşlıyorum biz.
2: Koşun. Tamam. Hadi şu ihtiyarı çalıştıralım.
0: Arka tarafta, arkada.

0: 1-2-3-4-5 ben psikopat Kes kardeş.
1: Kralım.
2: Arka tarafta, arkada.

0: Kuzeye mi gidiyoruz çavuş?
1: Evet öyle.
0: Nedenini söyler misin?
1: Akbabalar, toplanın hadi. Dinleyin he. Kiyisi kaybetmek çok zor. Özellikle saçma bir görev için gönderildiğimizi öğrenmişken tabii. Ama buradayız. En derin pisliğin içinde. Komutanlıkla son görüşmemde tahliye konumunu bildirdiğimiz anda bir helikopter göndereceklerini söylediler. Ama son telsiz bataryamızda çok az şarjımız kaldığından belki tek şansımız olabilir. Bu birincisi. Diğeri daha önemli olabilir. Ormanın içinde Borodin adındaki Sovyet pisliğinin hazırladığı dehşet verici bir şeye rastladık. Bu kıyamet senaryosu gibi bir şey. Onu es geçemeyiz.
2: Tabii ki es geçebiliriz. Bir an bile düşünmeden geçebiliriz. Kıyamet senaryoları bizim işimiz değil.
0: Çavuş kararını verdi İlay. Oraya doğru gidiyoruz.
3: Kafayı kırmış bir Rus nasıl olur da dünyanın sorunu getirebilir?
4: Neler olabileceğini hepiniz gördünüz. Üstelik kazara oldu.
2: Dine, bu bizim işimiz değil çavuş. Komuta zincirinde biz buradayız. Kıyamet senaryolarıysa tam burada çözülüyor. Bu başkanların ve generallerin işi. Jericho'nun işi bu.
1: Jericho'ya güveniyor musun İlay? Ona güveniyor musun?
5: Jericho'ya değil çavuş fakat...
1: Hiç kimse Miller. Hiçbir tanrı, hiçbir ülke, hiçbir insan o lanet güce sahip olmamalı. O kahrolası şey hidrojen bombasının yanında bile İlay'ın gaz çıkarması gibi basit kalır.
2: Ben de gayet sağlam gaz çıkarabilirim çavuş.
3: Kapa çeneni dostum.
1: Bu daha kötü.
0: Hiçbir insan o güce sahip olmamalı.
5: Çok haklısın.
1: Koşulları göz önüne alırsak işi olabildiğince basit tutalım. Bulup işaretleyeceğiz, elimizdeki bombacıları göndereceğiz.
4: Hayır, hayır, hayır, bunu yapamazsınız. Olmaz, hayır.
1: Ya, çavuş dümeni al.
3: Hadi ama.
5: Onun nesi var?
3: Uyuşturucu bağımlısı.
2: Aa, iyi, bu keşin peşinden cehenneme gidelim.
6: Baştan beri burada canavarlar var demiştim. Beni deli sanıyorsunuz. Hepiniz beni deli sanıyor ama biliyordum. Hepinize söyledim. Lanet olası Bekra yeni çocuğa hepinize, hepinize söyledim.
1: Dinle, işine odaklan. Neydi bu?
4: Sadece Baba Rex'ti. Hala ailesini arıyor.
1: O şey yüzebiliyor.
4: Ah, onlar sadece hayvan. Ondan uzak durursak sorun olmayacaktır.
1: Bunu yapamazsınız derken ne demek istemiştin?
4: Çarpıştırıcı istikrarsız maalesef.
1: Evet.
4: Kıvılcım gibi solucan delikleri oluşturuyor. Uzay ve zaman solucan deliği için aynı şey. Orayı bombalarsanız tüm dünyaya bomba atmış olursunuz anında.
1: Kötü bir durumu daha da kötüleştirmeyen bir şey söylediğin oldu mu hiç?
4: Ben Rus'um. Bunu boşu boşuna soruyorsun.
1: Peki ne yapacağız?
4: İçeri girip fişi çekmelisiniz.
1: Neyi?
4: Fişi çekmelisiniz işte.
1: Ya yanılıyorsan?
4: Ben asla yanılmam.
5: Çavuş! Burada bir durum var.
1: Ne var?
5: İşte orada.
1: Hayvanlar otluyor işte. Uzak durursak sorun olmaz.
5: Zararsız mı yani?
3: Lanet olsun.
1: Hadi yola devam et.
7: Hey, hey bırak onu.
4: Hayır ihtiyacım.
7: Bırak onu.
4: İhtiyacım hey. Var. Sana ver
7: bırak
4: onu bana.
7: Kadar.
4: Bana ihtiyacım var.
3: Bu neydi böyle?
1: Kendini toparlaman gerek. Çünkü ne istersen yapıyorsun.

0: bekliyoruz. Bu yüzden muhtemelen hepimiz bağırarak öleceğiz.
1: Şu bağırarak ölme meselesini konuşabilir miyiz?
0: Bana bak, odaklan. Neydi o?
2: Spinozorus. Acele etmek zorundayız.
3: Onu bağlamamı ister misin?
0: Bunları iç. Hı? Bunu Amerikan usulü alt et. Hayır, bence gayet iyi olacak. Değil mi? Şu pisliğin icabına bak.
4: Şimdi de yüzmeye başladılar.
1: Sen nasıl uçarken görmeliydin?

0: Kübra.
1: Logan, hadi kes şunu.
0: Sık. Sık. Onlardan nefret ediyorum.
2: Logan, sorun yok. Geri çekil.
0: Tamam. Tamam. Artık duracağım. Tamam. Duracağım. Duracağım. Duracağım. Evet. Siz gidebilirsiniz. Ben...
2: Ben de gidiyorum. Dostum.
0: Bana durmamı söylemene gerek
2: evet,
0: yok.
2: Evet, senin sıran gelmedi kardeşim.
0: Hayır, gerek yok.
2: Senin sıran gelmedi.
0: Öyle mi?
2: Öyle.
0: Emin misin?
2: Evet, bana lazımsın.
0: Ve bence...
2: Bize lazımsın.
0: Bir şey hissedemiyorum. Artık bir şey hissedemiyorum. Pekala.
2: Hı?
0: Evet. Evet. Bunu yapabilirim.
2: Biliyorum. Biliyorum.
0: Evet. İyi. Hı-hı.

0: Dur dur şunu.
1: Bol bol su iç. Sence Çavuş ondan hoşlanıyor mu?
0: O zaman tutarlı olur.
2: Çavuş sadece işini yapıyor.
0: Dinozorlar Kamboçya'ya kadar girdi. Evet, Kamboçya'ya. Aylar içinde Burma'da, Çin'de, Hindistan'da olabilirler. Ormanda yiyecekleri bittiğinde sizce beslenmek için nereye gidecekler ha?
1: Onları durduracağız.
0: Evet.
1: Buna hazır mısın?
0: Geçmişimle yüzleşmeye mi? Pek sayılmaz.
1: Sadece gülümse ve tetiği çek. Sorun ortadan kalkar. Bu da Amerikan usulü.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: kapata. Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Orijinal Çamlıca gazoz.
9: Bakın,

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Otomobil piyasası durgun.
12: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
13: Arabanı arabamla Takoma.
14: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
20: Orijinal Çamlıca gazoz.
21: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
22: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
23: İkisi birlikte çok iyi.
24: Tıpkı bizim gibi.
25: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
26: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
27: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
28: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
29: Senin yanında Akbank.
30: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira.
31: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Lanet olsun.
1: Bu çok tanıdık geliyor.
2: Kahrolası teknede kalmalıydım.
3: Bu tarafta olduğundan emin misin?
4: Bu tarafta.
5: Devam etmelisin.
0: Bunu yapmaktan nefret ediyorum.

0: Sen birliğe Logan'ın peşinden gideceğim.
1: Hadi. Yakalayın beni. Lanet olsun size. Hepinize lanet olsun. Kafamın içinden çıkın artık. Lanet olsun.

0: Tesisin görüntüsünü alabildik. Konumu bildiriyorum. Koordinat 197545.
1: Anlaşıldı mı? Tamam.
2: Tamamen anlaşıldı.
1: Tahliye için tahmini varış saatini bildir.
2: 30 dakika.
1: Pilotlar az önce
0: gönderdiğim koordinatta büyük bir ateş ve moloz yığını arasın.
2: Olmaz Akbaba. Orası artık ulusal güvenlik bölgesi. Kesinlikle zarar vermeyin ve yaklaşmayın. Tamam mı? Kiminle uğraştığınızı biliyorsunuz. Ben McNeil değilim. Ne dediğimi anlıyor musun Akbaba?
0: Bağlantı kesiliyor altı. Yaklaşın ve bölgeyi imha edin emri aldım. Helikopterlerle birlikte patates kızartmalarını bekleyeceğiz. Akbaba tamam.
2: Bana şirinlik yapma sakın. Hey! Hey! O pisliği ellerimle çarmıha gereceğim.
3: Bunu tekrar düşün albay. Dünyayı dinozor sürüsünden kurtaran biri bazıları için kahraman olur.
2: Eğer kimse duymazsa olmaz. Tamam mı? Lanet olsun. Hemen yakıtı dolu ve tamamen silahlı korumalara ihtiyacım var. Onlara milyonlarca yıllık evrimin neler başardığını göstereceğiz.
4: O yerin yok edilmesi bizden ya da onlardan herhangi birinin eline geçmesinden daha iyi olabilir.
2: Hadi ödlekler, yakıtı doldurun ve hazırlanın.
0: Leon, patlayıcı kitlerinden hala var mı?
5: Var efendim.
0: Mükemmel. O tesisin tabanına en az 3 patlayıcı yerleştirmen gerek. Toprağa göm. Patladığında kahrolası yapı nasıl çöküyor görelim. Miller, Eli.
6: Efendim.
0: Dışarıdaki mühimmatları bulup getirin. Ve sen yüksek bir yer bul. İçeri girip fişi çektiğimde beni kollayacaksın.
6: Fiş mi dedin? Nereye bakacağını biliyor musun?
7: Ben biliyorum. Çavuş Baker'la gidebilirim.
0: Çantaları bırakın. Gidelim. Miller. El bombası.
8: Tamam. Sence albay helikopteri gerçekten gönderir mi? O kadar kızdırdın ki bunu unutabilir bence.
0: Gönderecek. Bana o kadarını borçlu.
9: Çavuş. McNeil kim?
0: McNeil Akbaba timinin asıl lideriydi. Beni eğitim birliğindeyken almıştı. Bir liderin her özelliğini taşırdı.
6: Ona ne oldu Çavuş?
0: Kısacası Jericho tarafından harap edildi. Başarısız bir hava saldırısının sorumluluğunu aldı. Biz birliğin çoğunu kaybettik. McNeil görevden alındı, ben kendimi hastanede buldum. Vicdanımda birçok ölü kardeşimle. Ama birçoğu da hayatta kaldı tabii ki. Sizi bilmem akbabalar ve hanımefendi. Ama ben hepinizi eve götürmeye hazırım.
8: Güzel.
0: İşe koyulalım.

0: Yavaş köpekleri. Tam zamanında geri geldiniz. Bu gece bir test daha var.
1: Peki büyük makine içeride mi?
0: Evet öyle.
1: Ne işe yarıyor?
0: Bunu anlamanı hiç beklemiyordum.
1: Peki sizinle olan anlaşmam bitti mi?
0: Evet tatlım. Vatanınızın semalarından Yankileri süpürme çabanızda size bol şans dilerim.
1: Asıl siz benim vatanımı canavarlara yem ettiniz.
2: Bu Bonedin.
3: O adamları tanıyorum.
0: Gel Tolstoy.
4: Oradaki canavarları biliyor muydunuz?
0: Onlar hayvan, canavar değil. Yük hayvanları.
1: Adamlarına pusu kuranlar bunlar olmalı.
3: Şimdi de sadakatlerini sorguluyorlar.
0: Nerede şimdi Amerikalılar?
5: Ölmüş olmalılar. Orada hiçbir şey hayatta kalamaz.
1: Borodin'i dikkatli olması için uyarmaya çalışıyor. Dinozorların Kızıl Meydan'a saldırabileceğini söylüyor.
3: Bunu durdurmanın bir yolu var mı?
1: Hayır. Borodin onları da beni de kullandığı gibi kullandı.
0: Bu vadide serbest bıraktığım tek canavar sizin gibi adamlardır. Size buraya getirin dendi ama siz gidip öldürmeye çalıştınız.
5: Sen delisin.
0: Hadi sık.
5: Sen tarih için tehditsin, insanlar için.
3: İçeri girmenin bir yolunu bulmalıyız. Hadi gel.
0: Benimle, şimdi.

0: Amerikalılar.
1: General, bunu kampın etrafında gezinirken buldum. Bir tane daha vardı ama ağaçların arasına saklandı. Bu şey nedir general?
0: Aptal herif. Sen ne yaptığını bilmiyor musun?
2: Kıpırdama, yoksa seni mahvederim.
3: Hiçbir sorun yok.
4: Şimdi kapa o çeneni.
3: Tamam.
2: Borodin'e dinozorlar konusunda yardım eden benim. Bütün bunlar bitmeli, yoksa o her şeyi yok edecek.
4: O pisliğin durdurulması gerek. Bize katılmak ister misiniz?
3: Evet.
5: Evet.
6: Sizinleyiz. Bir konuğumuz var.
2: Konuk mu?
6: Evet. Önemli bir konuk.
1: Bu şey de ne general?
0: Kurtulun şundan. Ateş etmeyin.

0: hareket halinde.
1: Çekilin önümden! Çekil!
0: Tamam, gidelim.
2: Lanet olsun!
3: Geri çekilin çavuş!
0: Tamam, tamam!
3: Anahtardan, bu taraftan!
0: Ali, bu taraftan! Geri, geri, geri, geri! Koşun, koşun, koşun, koşun!
3: Hadi, hadi, çabuk!
4: Beni takip edin! Çavuş, buraya!
0: Hadi!
4: Buraya!
0: İçeri, içeri, içeri!
1: Hemen gidiyoruz! Çarpıştırıcıyı bağlayın!
5: Anlaşıldı.
1: Bunun için de mi benim emrimi bekliyorsunuz?
3: Ne var? Ne var?
0: Kahraman olmak isteyen var mı?
3: Eller
0: çünkü
3: yukarı.
0: Bu kısa bir konuşma olacak.
4: Kıpırdama. Çarpıştırıcı hala şarjda, her an patlayabilir.
0: Sen hallet. Leon, sen Rusları al. C4'leri ve elindeki her şeyi yerleştirmeye devam edin. Geride bir şey kalmasın.
5: Hadi gidelim.
4: Bağışlamak yok.

0: Hey, hani tek yapman gereken fişi çekmekti?
1: Artık çok geç. Otomatik deşarj moduna ayarlanmış. Konsolu söküp yeniden kablolama yapmalıyım.
0: Peki ne kadar sürecek?
1: Birkaç dakika sonra biter. Odaklan.
0: Odaklan.
1: Hadi odaklan.
0: Sofia.
1: Merak etme, kocam bana güvenlik önlemlerini öğretti. Asla yanılmam. Ah Tanrım, umarım.
2: Akbaba 1, Akbaba 1, baba Akbaba. Anlaşıldı mı? Tamam.
3: Akbaba, beni duyuyor musun? Burası 6, dinle beni, tamam mı? O tesisin güvenliği sapasağlam kalmasını istiyorum. Anlıyor musun? Orada mısın? Cevap ver. Lanet olsun. Ne lanet? Neler oluyor? Bunca emek bir hiç için mi yani? Beni anlamıyorsunuz. Çevre güvenliğini sağlamalısınız aptallar. Lanet olsun. Lanet!
2: Eli geliyor.
3: Xavier de öyle.
0: Miller nerede?
4: Miller öldü. Patlatıcıyı yerleştirdi ve sonra onu patlattı.
5: Bunu yapmak istemezsiniz.
0: Beni hiç tanımıyorsun.
5: Bu kadar büyük bir güç ve bilgiyle yapabileceğini bir düşün. Hı?
0: Senin gücünü de bilgini de yeterince gördüm.
5: Sofia. Sanırım aşkta ve savaşta her şey mübahtır. Bu kadına güvenemezsin. Bu kadın aşağılık bir hain. Kocan var ya, bebek gibi ağlıyor. Hadi sık.
1: Hepsi senden daha iyi adamlardı.
0: Oldu mu?
1: Hallettim.
0: Neler oluyor?
6: Baker, buraya gelmen gerekiyor.
0: Lanet olsun. Yok artık.

0: Altılı gruplar halinde geziyorlardı değil mi?
1: Evet. Kesin onları öldürüp öldürmediğine bağlı. Ama yanılmış olabilirim.
2: Neler oluyor?

0: olası.
1: Burayı havaya uçurmalıyız.
2: Önce buradan çıkmalıyız.
3: Öyleyse sis bombası atıp herkesi yukarı çıkaralım.
1: Yukarı mı? Ama tek çıkış burası.
4: Hayır, çarpıştırıcının diğer tarafı da var.
3: Sis bombası Eli. Leon, C4'ler hazır mı?
5: Evet, hepsi hazır.
6: Patlamayı ayarla.
5: El bombası!
3: El bombası! Geri çekilin! Geri çekilin! Hadi! Hadi, hadi, hadi!
7: Hadi. Evet.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
3: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat hem şokta hem cepte şokta.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evi

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
3: tak. Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
6: Fansi'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı? Kalsın mı?
9: Yoksa atsın.
10: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
8: Tata!
5: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
11: Şarjörleri yenile.
12: Hazır.
13: Artık sen de at babası.
12: Şimdi nereye gidiyoruz?
7: Bu taraftan.

0: şekilde çalış.
1: O öldü gitmek zorundaysa Celil.
2: Sofya çık hadi, odaklan. Sofya'ya göz kulak ol, anlaşıldı mı? Git hadi. Daha fazla adamımı alamayacaksınız.
3: Hadi, hadi gel.

0: Hadi baylar, çabuk olun. Bu taraftan.
1: Hadi çabuk, hadi. Çabuk.
0: Durum raporu istiyorum, çavuş.
1: Hemen gidiyoruz, hadi.
0: Bu da ne böyle?
1: Dinozorlar efendim.
0: Baker nerede? Bu abi herifi görmek istiyorum.
1: O gelmiyor.
0: Ateş edin.

Dayanın! Hayır.

0: Az önceki rezil şovda neyin nesiydi? Teknolojiyi ele geçirmemiz gerekirdi. Yok etmemiz değil.
1: Bir açıklama yapmanız gerektiğini düşünüyorum efendim.
0: Her şey yükselmekten ibaret. O lanet olası makine imha edilince hiçbir şey bitmeyecek.
2: Evet, bitmeyecek. Bakın

0: Peki sen tüm bunları biliyor muydun albay?
1: Bu çok gizli.
0: Artık bize doğruyu söyle.
1: Sana söylediğim şey doğru, tamam mı? Savaşın aşağıda olanlarla sona ereceğini mi duymak istiyorsun? Dünyanın sonunun geleceğini mi?
0: Albay, bunu duymanız gerek.
2: Burayı istila ediyorlar. Devasa kertenkelelere benziyorlar. Ne oluyor anlamıyorum. Şuraya baksana.
3: Hadi, hadi, hadi, acele edin, sallanmayın. Hadi, hadi, hadi, çabuk, çabuk, çabuk olun, çabuk, hadi.
4: Hey, buraya gelin. Bu da ne?
5: Nasıl olur? Ne
4: anlatıyorsun? Şuna baksana, inanamıyorum.
6: Aman tanrım.
7: Gözlerime inanamıyorum, görüyor musun? Bu inanılmaz.
4: Aman tanrım.
7: Müthiş bir şey.
4: Bu da ne böyle? Hala yaşıyorum bunlar. İnanılmaz değil mi?

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstihbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor.

0: Bankası.
1: İş Bankası Elif'le sunar.
2: Ay bana çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
2: Sunalım.
1: Tabii tabii buyurun.
3: İş Cep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
3: Ben isterim, İş Cep'im yapar.
1: Harika.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Boğa'nın atölyesi Nevada.
5: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
6: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
5: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
6: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
5: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
6: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
5: Biz anlayışımız bile aynı.
6: Evet, iki çatlı az işte.
5: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
6: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
5: Evet.
6: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da
5: planımız aynı oluyor.
6: Evet.
5: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
6: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
5: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
6: tabii,
5: diyorlar.
6: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
5: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
6: Yine de pes etmedik.
5: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
6: Evet.
5: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
7: Altın var.
5: İşte böyle.
7: Bakın, altın buldum.
8: Vay, evet.
5: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
4: Home Sweet Çiftliği.
9: Merhaba.
5: Merhaba.
9: Nasılsınız?
5: İyi, siz nasılsınız?
9: Ben Roger.
5: Roger, memnun oldum.
8: Ben de. Ben Matt.
10: Sabah 9 akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
11: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
12: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
6: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
5: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
11: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
5: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
6: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
5: Hem de hiçbiri.
6: Evet.
5: Bu beni ölümüne korkuturdu.
6: Evet.
5: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
10: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
11: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
5: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
13: Başlayalım.
5: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
6: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
5: Evet.
6: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
14: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
6: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat, kapat!
8: Ben Chris.
13: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: New Jersey'nin öz evladı Bruce Springsteen, Kuzey Jersey gökyüzünü şöyle betimlemişti. Güneş, rafineri kulelerinin üzerinde yükselen kıpkırmızı bir top gibi. Ama artık bu manzaraya birkaç drone eklememiz gerekiyor.
17: Kasım 2024'te gökyüzüne bakan New Jersey halkı bu şeyi görmeye başladı.
18: Bu da ne?
17: Neredeyse bir ay boyunca geceleri gizemli hava araçları görüldü.
18: Sadece ileri geri gidip geliyorlar. Çok yavaşlar.
19: Bir saattir gökyüzünü gözlüyoruz. Bu dronlardan rahat 40-50 tane gördük. Hatta şu an yukarıda bir tane var.
17: Kendine has seyir ışıkları olan bu araçlar bir uçak ya da helikopter olamayacak kadar küçüktü.
18: Bu şey her neyse çok büyük.
17: Ama piyasadaki standart dronlardan çok daha büyüktüler.
18: Evimin tepesinde arazi aracı büyüklüğünde dronlar uçuyor ve hükümet ne olduklarını bilmiyor. En iyisi bir şeyler içeyim.
17: Bazılarının belli bir düzende uçtuğu bildirildi.
20: Hepsi aynı yöne.
18: Çok yavaşlar.
19: Bir saattir gökyüzünü gözlüyoruz. Bu dronlardan rahat 40-50 tane gördük. Hatta şu an yukarıda bir tane var.
17: Kendine has seyir ışıkları olan bu araçlar bir uçak ya da helikopter olamayacak kadar küçüktü.
18: Bu şey her neyse çok büyük.
17: Ama piyasadaki standart dronlardan çok daha büyüktüler.

0: Detaylı bir şekilde bilgilendirme sorumluluğu var.
1: Hükümetin bu sessizliğiyle birlikte komplo teorileri hem internette hem de ana akım medyada çığ gibi büyüdü.
2: New Jersey'de neler döndüğünü bilmek istiyor musunuz?
3: New Jersey'de radyoaktif bir malzeme kayıp.
4: İran muhtemelen bir ay kadar önce bu dronları taşıyan bir ana gemi gönderdi.
5: Üçüncüsü insan dışı varlık olabilirler.
6: Bunu sen söyledin.
1: New Jersey dronları gizem olmaktan çıkıp sosyal medya geyiği oldu.
7: Nasılsın? Ne desem? Sen nesin?
8: Ya hayır, ben bu oyuna gelmeyeceğim. Ben ne olduğumu çok iyi biliyorum ve kimseye hesap vermek zorunda değilim.
1: Fakat akıllardaki sorular hala cevap bulabilmiş değil. Aradan koca bir yıl geçmesine rağmen hükümet neden hala net bir açıklama yapmadı? Bu bölümde CIA geçmişimden edindiğim tecrübeleri kullanarak...
9: Becca, onu yakaladın mı?
1: Biraz yaratıcı olalım. New Jersey'deki drone gizemine yönelik en kapsamlı soruşturmayı yürüteceğim.
10: Bu durum yaptığımız işi bambaşka bir boyuta taşıyor.
1: Röportajlar yapacağım.
11: Belki de bir yerlerde gizli testler yürüten bir birim vardır.
1: Canlı uygulamalar gerçekleştireceğim.
12: Birinci birim kalkış yapıyor.
1: Böylece gerçeği kurgudan ayırabilecek ve 2024 sonbaharında New Jersey semalarında aslında neler yaşandığını anlayabileceğiz.
13: Jersey'de drone paniği.
1: Eskiden dronlar sadece oyuncaktı. Evlerimizi ya da çocuklarımızın futbol maçlarını havadan çekmek için kullandığımız birer tatil hediyesiydiler. Sonra daha işlevsel hale geldiler. Kargo taşıyarak, kayıp insanları arayarak, ışık gösterileri yaparak bizi eğlendirmeye başladılar. Pratik ve zararsızdılar. Ta ki işin iç yüzü anlaşılana kadar. Hepimiz Ukrayna gibi yerlerde o küçük ve ucuz dronların nasıl korkunç birer savaş silahına dönüştüğüne şahit olduk. Dolayısıyla doğu yakasında beliren bu dronlar halkı tedirgin etti. New Jersey dronlarının sırrını araştırmak için her şeyin başladığı yere gidiyorum. Manhattan'ın tam karşısına, Hudson Nehri'nin diğer yakasındaki Kuzey New Jersey'ye. Bergen County'de bu dronları en çok görüntüleyen tanıklardan biri de Lisa Plus isimli bir kadındı.
13: Gözlemler.
14: Dronları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İçlerinden biri resmen evimin tam üstünden geçti. Uzansam dokunabilirdim. Şu an tam tepemizde. Başta bize zarar verebileceklerini düşünmemiştim ama... Herkesin bu konu hakkında konuştuğunu duyunca insan ister istemez ya öyleyse ya zarar verirlerse demeye başladım. Yani herkes gibi ben de kendi kafamda hikayeler kurdum.

0: Charlie Oscar. Charlie Oscar. Snakebite. Anlaşıldı mı? Tamam. Charlie Oscar. Charlie Oscar. Snakebite. Anlaşıldı mı? Tamam. Mutlaka izliyorlardır. Sen hazır ol. Charlie Oscar. Charlie Oscar. Snakebite. Anlaşıldı mı? Tamam.
1: Charlie Oscar 6. Son durumu bildir.
0: 6. Snakebite. Görev başarısız. 4 ağır yaralı var. Delta üstünden acil tahliye talebinde bulunuyorum. Tamam.
1: Görev tamamlandı mı?
0: 6. Snakebite. Bilginiz olsun.

Görevi sürdüremeyiz. İki kişi kaldı. Tekrar ediyorum, iki kişi kaldı. Neredesiniz? Aa!

Ha ha ha.

0: sanırım sizler buralardan değilsinizdir ha?
1: Yani bunu size söyleyebiliriz. Ama biliyorsun.
0: Anlıyorum.

0: Hadi sallanmayın. Şu tarafa, şu tarafa acele edin. Acele edin.
1: Emredersiniz efendim.
2: Herkes dışarı.
3: Siz ikiniz. İkiniz de hemen o tepeye gidin.
4: Emredersiniz.
3: Sabır ver tam.
5: Şeyi arıyoruz, binbaşı Wallace.
3: O benim işte. Dinleyin pislikler. Kalan stoğunuzun nerede olduğunu söyleyecek misiniz? He?
1: Hadi söylesin.
3: Ben Bill Wallace. S2 birinci saha kuvveti.
1: Ne duruyorsun?
3: Beklememi söyledikleri saha temsilcileri siz olmalısınız.
5: Peki o nerede binbaşı Wallace?
3: Her şeyi gördüğümü sanıyordum. Benimle gelin.
1: Cevap ver diyorum.
3: Neredensiniz siz? Korts mu? MACV mi? SOC mu? CIA mi?
5: Bilmen gerekmez binbaşı.
3: Doğru. Gerçekten bilmem gerekmiyor. Bana söyleseniz oldukça...
5: Emir böyle.
3: Çavuş gelsin. Şu çocuğa bir lollipop, bir doz morfin ya da benzer bir şey verin lütfen.
6: Hadi, hadi.
3: Tanrı aşkına çekil lütfen. Önümden. Derdin ne senin kadın?
6: Lütfen yardım et.
3: Sana söyledim lütfen. Ya, tek bir lütfen. Kelimeni bile anlamıyorum.
7: Kocasını bir iblisin kaçırdığını söyledi. Tüylü bir iblis.
5: Ben de öyle duydum.
3: Dillerini biliyor musun?
5: Biraz, bölgede kaldığım için.
3: Evet, o bölgeyi ele alabiliriz. Kamyon burada. Pekala, buyurun.
4: Buna ne dersin? Biraz ister misin?
5: Variller aynı Rusların işareti.
3: Biliyordum. Ne işe yarıyorlar ki?
4: Kahretsin. Burada adamlarım var. Ne olduğunu bilmek istiyorum.
5: Buradaki işimiz bitti. Sizinki de.
4: Buyurun. Hazır efendim.
7: Charlie Oscar... Rampage, anlaşıldı mı? 6 ile konuşmam gerekiyor.
8: Birinci bağlantı Rampage.
9: Rampage, Charlie Oscar 6, ne buldunuz?
8: Bir kamyon, 10 varil, hepsinde standart işaret var. Sayaç 3.46'yı gösteriyor.
7: Cehennem gibi sıcak. Kamyon sürücüsü radyasyon zehirlenmesinin erken belirtilerini gösteriyor.
8: Sahaya geldiğimizden beri 5. vaka.
9: Peki, Snake Bite'dan başka haber var mı?
7: Olumsuz, bilinen son 2 yeri inceledik. Orada yalnızca orman ve çalılık var.
9: Tamam, büyük ordu gelecek ve tüm sivilleri oradan çıkaracak. Siz sıkı durun. Konuşlanın ve hazır bekleyin.
1: Gidelim.
7: Çok yaklaştık. Bence Snake Bite'in izini bulabiliriz.
9: Hayır. Olumsuz. Dışarıda çok büyük bir risk var. Şu anda timsahlarla dolu bir bataklıkta sayılırız, tamam mı? Şimdilik ben bu işi çözene kadar burada oyalanacağız. Anlaşıldı mı? Charlie Oscar 6, tamam.
10: Operasyon emri. 1-8-0-0.
11: Bravo'nun çıktığından emin olun.
9: Akbaba'da son durum ne?

0: Pekala, hadi başlayalım.
1: Yürüyün, hadi. Eğilin, eğilin. Hadi, hadi, hadi.
0: Tamam, başlıyoruz Logan.
2: Hold on,
3: temiz, girin.

0: Geliyor. Koruyoruz. Akbaba gözetleme. Bu sitte gözümüz üzerinizde.
1: Anlaşıldı.
2: Hedef görüldü. Harekete geçelim. Tamam. 12 yönünde. 11 yönünde. Soldaki kulübe.
3: Nefes al. Rahatla. Nişan al. Sık.

0: Defteri dürüldü.
1: Nefes al. Rahatla. Nişan al. Sık.
0: Akbaba 6. Burası temizlendi. Gitmeye hazırız. Tamam.
1: Biraz soluklanayım, tamam mı?
0: İyisin.
2: Senin pislik.
3: İşte bu. Kolluyorum. Yüce Tanrım, olamaz.
2: Leon.
3: Buradayız.
2: Merak etmeyin, sizi kurtaracağız.
3: Sizi kurtaracağız.
4: Akbaba gözetleme. Kuzey bölgede iki müttefik mevcut. Kuşları çağırın, sonra bize katılın. Dikkat.
2: Hey çavuş, bir şey buldunuz mu?
5: Diğer kulübeleri kontrol ettik. Hiçbir şey yok. Anlaşılan sadece bu ikisini alacağız.
2: Tamamdır. Sizi buradan çıkaracağız beyler. Ailenize geri götüreceğiz.
6: Çok geç.
3: Kahretsin.
6: Lanet olsun. Kanaman var.
3: Lanet olsun. Lanet olsun.
2: Eve gidiyoruz çocuklar. Herkes sıkı bir ziyafet çekecek. Çok sevdiğiniz Samantha amcanızın izni ve Akbaba timinin katkılarıyla. Onlara iyi bakın.
3: Eve gidiyoruz.
2: Bir şeyler için çocuklar, hak ettiniz.
7: Efendim, Çavuş Baker'ı arıyorum.
2: Evet, buldun işte.
7: Sizi ve adamlarınızı helikopterle deniz tarafına doğru götürmemiz gerekiyor.
2: Dur biraz, bu emri kim verdi?
7: Albay Jericho verdi Çavuş. Tek bildiğim bu.
1: Bir şey içemeyeceğiz. Lanet olsun.
3: Şaka yapıyor olmalısın.
1: Albay Jericho emretmiş ha?
3: Jericho da kim?

0: olmayan insanlar sürüsü gibi görünüyorsunuz. Baker nerede?
1: Burada ne işin var? Daha da önemlisi bizim ne işimiz var?
0: Hepimiz hayatımızda kötü seçimler yapmışızdır Baker. İhtiyar adam sonuçları sizinle konuşmayı çok isterdim.
2: Yorgunlara dinlenmek yok.
1: Miller.
3: Gidelim.
1: Kolunu kontrol ettir.
2: Ben iyiyim çavuş.
1: Soran oldu mu?
4: Hadi beyler.
5: Buraya bak.
1: Efendim?
5: İki kişiyi kurtarmışsınız. Tebrikler Baker.
1: Zavallı Lurp ekibi için fena değil.
5: Evet ama unutmamalısın. O yoz ve beceriksizlerden oluşan ekibi seçmene ben izin verdim. Ama belki de sen haklıydın.
1: Akbaba olacaksan kafadan kontak olmalısın.
5: Haklı olabilirsin. Belki de şunu söylemem gerek. Bakalım bir sonraki görev için ne düşüneceksiniz?
1: Efendim?
5: İşte herkes otursun. Varsa tütün içebilirsiniz. İşte Razor burada. Evet. Acıktın mı Razor? Ha? Dostum evet. Eminim açsındır. Ama hak ettin. Bu adama büyük saygı duyuyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü... Küçük bir yavru köpek gibi yalvarmıyor. O bir tepe yırtıcısı. Besin zincirinin en tepesinde. Ve adamlarımdan oluşan koca bir müfrezeye karşı koydu ve korkmadı. Şimdi orada zincirlenmiş şekilde oturuyor. Ve onu besleyecek bir alfa erkek bekliyor ve bu böyle devam ediyor. Bak baba, savaş esirlerini kaçırma işinde gerçekten müthiştiniz. İki kişi sağ salim getirdiniz.
6: Her şeyin bir ilki vardır Allah.
5: Bu arada işi tepeme attırmadan da başardınız. Gerçekten. Görevinize hazır mısınız bakalım?
7: Anlatın albay. Akbabanın ihtiyacı olan tek şey bir sırt çantası ve onu taşıyacak yarım bir omuz.
1: Bir gece uyuduktan sonra da anlatabilirsin albay.
5: Anlaştık. Sabahın köründe sizi tam buraya bırakacağız. 3 gün önce buraya bir Mike ekibi gönderdik. Wangent'teki ODA-225'i. Buraya bazı ağır yük nakliyatlarını, yeni inşa edilen sığınakları ve o tür şeyleri araştırmak üzere gönderilmişlerdi. Bilirsiniz işte.
6: Yeşil belirliler o ormanda kayboldu ha?
1: Leo.
5: Hayır kaybolmadılar. Telsiz tamamen sessizdi ve havadan bir şey göremedik. O bölgede bir şeyler oluyor. O vadide. Siz Lurp ekibisiniz değil mi? Keşfetmek sizin kahrolası işiniz. Hadi bu işin peşine düşelim.
1: Nihai hedef ne albay? Onları bulduğumuzu varsayarsak hepsini toplayıp tahliye mi edeceğiz?
5: Hayır olumsuz. Onları bulmanızı, kimliklerini tespit edip bildirmenizi istiyorum. Tahliyeyi biz hallederiz.
6: Bu vadinin özelliği ne efendim?
7: Lanet olası yeni adam.
5: Çok gizli.
8: Adeta Büyükler Ligi'ne özgü efendim. Hatta kulağa NBA gibi geliyor.
5: Ya da PLA gibi de denebilir. Bu konuda sonsuz teoriler üretebiliriz. Herkes kendi çizgisinde kalsın. Herkes etrafını sürekli gözlemlesin.
6: Peki yeşilberililer tam olarak ne arıyordu efendim?
7: Lanet olası yeni
5: gizli adam. Gizli dedik ya aptal herif. Hey! İşin o kısmı gizli, tamam mı? Yaşından eski nemlendiricim var benim aşağılık herif. Ne istediğimi söyleyeyim. Geri zekalı yeşil berellerimi kaybettim. Ve onları benim için bulmanızı istiyorum.
1: Akbabalar onları bulur.
5: Pekala. Saat 18.30'da toplantı için buraya döneceğiz. Ekipmanlarınızı kontrol edin. Dinlenmiş ve hazır bir şekilde gelin. Hepsi bu. Şimdi defolup gidin.
4: Hadi gidelim.
5: Baker.
1: Dikkat edin.
5: Bir dakika daha burada kalmanı rica ediyorum olur mu?
1: İyice dinle, tamam mı? Hikayenin kalanı nedir albay? Orada özel kuvvetlerin cesetlerini bulacağımızı düşünüyoruz değil mi?
5: Oraya git ve bana bir şeyler bul, tamam mı? Bırak da gerisini ben düşüneyim. Bir şekilde hallederim, sen merak etme.
1: Zayıf bir ihtimal efendim.
5: Pekala. Oraya gidip bana detaylı bir rapor getir. Tek istediğim şey bu. Bu kalın kafaların senin bu serseri mayınlarının kahramanlık taslamaya kalkışmadığından emin ol. Anladın mı? Bu konuda hemfikir miyiz?
1: En azından orada ne aradıklarını söyler misiniz?
5: Çok gizli. Eğer bu işi ciddiye alırsan ben de 201 numaralı dosyayı koca bir silgiyle silerim. McNeil'la ilgili iddiaların konusunda. Ve o soruşturma sırasında sana inandım. Ben senin tarafındaydım. Bu yüzden seni Lurp'a transfer ettirdim. Anlıyorsun değil mi? Tamam mı?
1: Teşekkür ederim efendim.
5: O kalın kafalıları hizaya sok. Tek istediğim bu. Gidebilirsin.

0: Al çavuş.
1: Yağmurluğa ihtiyacın yok. Çok hışırtı yapar. Kumanya kutusundakileri ayrı koy. Fazla büyük ya da çok ağırsa başına dert açarsın.
0: Lur peki bir yanlış kuralları düzeltiyor.
1: Evet öyle arkadaşım. Sadece ihtiyacın olanı taşı. Cebinde veya astarında taşıyamıyorsan ihtiyacın yok demektir. Ama buna mutlaka ihtiyacın olur.
0: Ekipte birkaç sıyırmış adam var. Buraya gönüllü geldiğimde neyi imza attığımı biliyordum.
1: Dinle dostum. Baker seni bir nedenle seçti. Onun seçimi ve Akbaba'da ihtiyacı olan şeyi bilir. Gereken şeyin sende olduğunu düşünüyor. Yapacağın en iyi şey onu aklı çıkarmak.
0: Evet çavuş.
1: Bunları da oraya ekle.
0: Mataralarınız. Aşağıda yağmur çiseliyor.
2: Her zaman çiseliyor zaten.
3: Kolun nasıl?
2: Gayet iyi. Elindeki ne öyle?
3: Aa, bu bir kutsal içecek. Hem de kaçak.
2: Vay canına, nereden aldın?
3: O iki casusta. Çadırlarında vardı. Sanırım Vietnamlılarla değiş tokuş yaptılar. Böyle bir şey onlardan daha iyi değerlendi.
2: O şey evde pişirdiklerinden daha mı iyi?
3: Dağlardaki kafayla kıyaslanmaz ama acil durumlarda iş görür.
2: Ha, seni kargaşadan sürükleyerek çıkardığımı unuttun mu?
3: Hayır, sarhoştum. Ama sana borçluyum. Bu bir işe yarar mı?
2: Asıl kampta kafayı bulmaman işime yarar. Yoksa bir sonraki görevde gözümüzü bile açamayız.
3: Diğer tarafta bizi neyin beklediğini gördüm. Bu yüzden bunu avans olarak almak kendimi kötü hissettirmiyorum. Karşılıklı teminat mı? Neyse işte.
4: Karşılıklı menfaat. Yok artık Eli. Entelektüel görünmeye çalışma. Sevdiğimiz çekiciliğini kaybedersin.
3: Bir kerecik de olsa şu çeneni kapatsan kes.
4: Rahat ol arkadaşım. Yoksa yanımda getirdiğim hediyelerden faydalanamazsın. Madem Miller da burada kutsal kitabı buldu. Onu Tanrı'nın huzurunda yaşayacağı utançtan kurtaracağım.
2: Harika.
4: Oho dostum.
2: Tabii. Cazibeni artırmak mı istiyorsun? Keyisi takip et. Bu adam Eskimolara buz bile satabilir. Bunları bulmak için albayın yardımcılarından birine yağcılık yapmıştır.
3: Yıkamayı ağlamayla işi bitirmiş.
4: İşi uzmanından öğrendim.
3: Bizim de öğreneceğimiz şeyler.
4: Değil mi? Pekala. Yeni adam. Hayatında yapacağın en önemli seçimi yapacaksın.
0: Neymiş o?
4: Gözlerin mi bayram etsin? Yoksa ağzın mı bayram etsin? Sence hangisi?
0: Ağzın bayram etsin.
3: Yanlış cevap.
2: Sen hiç çıplak kadın gördün mü?
0: Annen sayılır mı?
2: Vay be, adam çok cesur çıktı ha.
4: Hadi dostum, saçmalamayı kes, tamam mı? Yeni adam dürüst ve doğru bir cevap verdi. Buna saygı duymalıyız ama seçimi yanlış. Yeni adam tam bir geri zekalı. Demek oluyor ki bu senin için.
5: Sen olmasan bu kulüp ne olurdu bilemem.
4: Muhtemelen birbirimizi öldürürdük. Logan dostum. Hey, konuşmamız gerek.
5: Ayrılmak mı istiyorsun?
4: Hayır. Şeyle ilgili. Tepede olanlarla ilgili.
5: Evet.
4: Ben çok ciddiyim dostum. Bu konu hakkında biriyle konuşmalısın.
5: Dostum.
4: Bak orada bir ateş eğitmeni falan yok. Safsata ilahi zırvalıklarını söylemeden de ateş edebilirsin.
5: Elimde değil Kes. Sesler sürekli kafamda yankılanıyor. Ama yüksek sese söylersen belki hedefte kalabiliyorum.
4: Evet. Tamam. Ama bu durum öldürülmene neden olacak. Bak. Bunu görmeyi hiç istemem. Şimdi bana söz ver. Merkeze döndüğümüzde bu konuyu birileriyle konuşacaksın. Tamam mı?
5: Olur. Biriyle konuşacağım. Merkeze dönebileceğimizi varsayarsak da.
6: Demek seni yoldan çıkarıyorlar. Güzel. 10 dakika sonra briefing var. Herkes briefing çadırına gelsin.
5: Peki patron. Onları oradan çıkardığımızda utanç içindeki yeşil bereleri göreceğiz.
0: Aynen öyle.

0: Bu da ne böyle?
1: Çok garip.
2: Ne oldu?
1: Göstergeler bozulmaya başladı. Yine de uçuşta bir sorun yok. Şu anda sıfır noktasına yaklaşıyoruz. Bir dakikaya iniş yapacağız.
2: Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oh!
3: Pekala, iniyoruz. Herkes hazır olsun. Hadi.
1: Bol şans Akbaba.
3: Hadi bakalım. Hadi.

0: Hazır olun.
1: Ağaçların arasındaki patikadaki izler neydi öyle?
2: Hayvan izine benziyor. Ama gördüklerimden daha büyük.
0: Belki fildir.
3: Devasa bir fil olmalı çavuş.
0: Düşman onları hala kullanıyor.
2: Jericho'yu anlayamıyorum. Ben olsam sürekli dandik kaplanlardan bahsetmezdim.
1: Evet, Jericho kafayı sıyırmış. O pislik herife asla güvenilmez.
0: Zırvayı kesin. Ne gibi küçük hesaplar yaparsa yapsın bir anlamı yok işte. Görevimiz belli. Yeşil berelileri bulmak. Şimdi dağılın.

0: Nedir o?
1: Bir iz.
0: Bizimkilerin mi?
1: Hayır, bir hayvan. Çok büyük.
0: Büyük bir kuş. Deve kuşu, emu. Belki de kasuaridir. Eğitimini gördüm.
1: Orada bir iz daha var. Şunun izini sürelim Leon. Çok tuhaf. Yeşil berillerin bunların peşinden gittiğini tahmin ediyorum. Ne buldunuz?
2: Hiçbir şey. Şu devasa tüylere baksana bir.
1: Leon, hiç böyle bir şey görmüş müydün?
0: Hayır, görmedim.
1: Sende ne var?
3: Şey, bir sırt çantası.
1: Ya sen?
4: Dışkı yığını, hem de kocaman. Bana bakmayın.
5: Hayır, gübre gibi ama kocaman.
1: Çavuş, bundan bir şey anlaşılır mı?
4: Burada bir yazı var. Araştırma istasyonu 4 yazıyor. Belki de oraya gidiyorlardı.
1: Çantanın etrafında başka bir şey var mı?
5: Evet, 556 mermi kovanları.
1: 556 mı?
5: Evet. Ayak izleri.
3: Evet, izler iki farklı türde. Amerikan ordusunun onayladığı onluk mermiler ve başka şeyler var. Mücadele edilmiş gibi görünüyor.
1: Dün gece Louis'i kaybettik, avlanıyoruz. İzleri 1-2 kilometreye kadar takip edelim. Haklı olabilirsin.
0: Anlaşıldı patron.
6: Efendim?
1: Tamam.

0: vaijaksi. Kaya maymunları. Bu tepeler bu kahrolası şeylerle dolu.
1: Bunlar kaya maymunu falan değil dostum. Lanet olsun.
2: Sıkı durun. Hareket ediyorlar.
0: O her neyse bu yöne doğru hareket ediyor.

0: Baker. Çavuş. Onu buldum. İşte burada. Onu buldum. Çavuş.
1: O iyi mi?
2: O da neydi öyle?
0: İyi misin?
2: Evet.
0: O şey çok büyüktü. Nereye gittiğini gören var mı?
3: Ne bileyim dostum. Şimdi her yerde olabilir.
1: Bölgelerin sizi yanıltmasına izin vermeyin.
2: O şehir neyse. Araya mesafe koymakta fayda var.
1: Bu o kadar basit olmayabilir.
0: Neden olmasın?
1: Bizden korkmuyordu. Bir de karnı açsa geri dönmekten hiç çekinmez. Onun bölgesinden çıkmalıyız.
2: Ne büyüklükte bir bölge bu?
1: Eğer kaplansa 155 kilometre kare.
4: Bu koca bir vadi demek
1: abi. Evet, o yüzden sızlanmayı kes de işe koy.
3: Albaydan kaplanları duydunuz. Evet. Çok tehlikeliler. Ama o kaplan değildi.
5: Evet, bence de.
2: Üstesinden gelemeyecek değiliz. Devam edelim. Şafaktan önce araştırma istasyonuna varmak istiyorum.
3: Bir şeydi işte.
6: Beni dinleyin. Ateş edildi. Ses buradan geldi. Hadi.
7: Borodin Amerikalıları takip etmemizi emretti. Sadece tesislerimizden birine yaklaşırlarsa müdahale ediyoruz. Konyugen, sen önden git.
8: Çok cana yakın insanlar. Bir haftadır buradayım. Ama keşke sonsuza dek kalsam.
9: Kemiklerin kalacak.
6: Konyugen, biraz gevşemelisin. Rusların şaka yaptığını nasıl anlarsın? Çünkü şaka olduğunu söylerler.
7: Hala sıcak. İzleri takip edebilir misin? Çok yakınımızda olabilir. Herkes dağılsın. Çatışmaya girmeyin.
6: Çimenliğe doğru gidelim. Suda mutlaka sessiz olun.
8: Evet. Amerikalılar çok ödlek. Sadece...
7: Sessiz ol. Dağılın ve hareket etmeye devam edin.
4: Aptal çocuk. Aptal ülke. Aptal sivrisinekler.
10: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Profiller Özel Fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
3: Budur.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhong.com.tr'de.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
5: Bankam Sonbank kartım Hadi.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Festçiler geldi.
13: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
12: Lezzeti de.
13: Ha?
12: Bravo! Bravo!
14: Italiano.
13: Festi.
12: E festi.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
10: Fancy'den vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın mı? Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
10: Ta-ta.
9: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: İhtiyaçların önü arkası kesilmiyorsa...
0: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
19: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
20: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
21: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
22: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
23: Budur.
24: Gelmiş geçmiş en iyi kız
23: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
24: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
23: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
25: Boş Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Boş XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Boş mağazaları ve Boş Hong Kong TR'de.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler

0: Dönerleriniz keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank, kartıma gel.
2: Tolstoy. Alexander ölmüş. Tüfeği kan içinde.
3: Buralarda adamlarınız var mı?
4: Komik olan ne?
3: Hemen kan izlerini takip edin. Hadi.
4: Ne oldu?
2: Sakın bak.
4: Tolstoy ne gördü öyle? Benim de bakmam gerek. Bırak da bakayım.
2: Amerikalıları bulup hepsini öldürmelisiniz. Durmayın, Tolstoy. O öldü. Gidelim.

0: Şu deliği açsana Keyes. İçinde ne var bakalım.
1: Peki patron. Oradaki şeyin ne olduğunu düşünmüştük.
2: Phuc Thoi'daki Avustralyalılar onları takip eden Vietnamlı casuslardan bahsediyorlardı.
1: Evet. Hindi kostümü giymiş birkaç casus çavuşu sürüklüyordu.
2: Hayal edebiliyorum.
3: Bu bilinmeyen bir tür olabilir.
0: Şimdiden söyleyeyim. Burada canavarlar var.

0: Baker.
1: Evet.
0: Görev hemen son verebiliriz. Bir şey bulamadık deriz. Hepimiz eve gidebiliriz.
2: Tünel sonsuza uzanıyor. Ucu diğer tarafta olabilir. Ne olursa olsun bence doğru yoldayız.
3: Oradan geçelim. Doğru yoldasın. Miller.
4: Çavuş.
3: Tünelin içine gir.
5: Yine mi ben? Bıktım, yemin ederim bıktım.
6: Onu boş ver.

0: Sanırım kurtulduk.
1: Burada beklemeye niyetimiz yok. Peşimize düşecekler. Lanet olsun.
2: Şimdi ne olacak? O şeyler neydi öyle?
0: Lanet olsun.
1: Tırman, hemen tırman. Sorunu sonra sor. Çabuk! Hadi! Olamaz!
2: Çavuş!
1: Fener! Lanet olsun.
0: Ya o şeyler diğer adamları öldürürse?
1: Kurşun geçirmez değillerse öldürmezler. Kahrolası şeyler.
0: Şu patika. İşte oradaki. Daha önce gördüğümüz patikaya çok benziyor.
1: Benziyor. Nereye çıkacak bir bakalım.
0: Vaziyet berbat dostum. Albay sana bu şeylerin varlığından bahsetti mi?
1: Diğerleriyle bağlantı kuralım. Telsizi açalım ve bunu doğrudan Jericho'ya soralım.
0: Bir tek şey söyleyeyim. Özel kuvvetlere ait bir ekibi arayan bir keşif görevi değil.
1: Leon, bir cevap almak istiyorsak onları bizzat bulmak zorundayız.
0: Aptalca bir işe gönüllü katıldığıma inanamıyorum.
3: Bir şey var dostum. Etrafımızı sardılar.
4: Seslerden bahsetmiştim, hatırlıyor musun? Bu sesler gerçek. İnan bana. Hepsi gerçek. Söylemiştim. Söylemiştim.
3: Ateş etmeyin. Baker ve Leon burada bir yerde olabilirler.

0: Lanet olsun.
1: Filler.
0: Ama dev gibiler. Çavuş. Çavuş. Bundan hoşlanmıyorum. Biz burada olmamalıydık. Bu çok yanlış. Bu işte bir iş var inan.
1: Bizim işimiz bu Leon. Seni seçmemin bir nedeni vardı.

0: damit.
1: Josh, nabijas.

0: 안에 뒀습니다.
1: 오다네이도

0: Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Lanet dinozorlar.
2: Kahrolası taş devrindeyiz.
0: Bu tam bir saçmalık. Ben dinozor öldürmek için anlaşma yapmadım.
1: Toparlanmamız gerekiyor. En iyisi Baker ve Leon'u bulup buradan bir an önce topuklamak.
3: Baker ve Leon'u bulmak mı? Saçmalamayı kes dostum, tamam mı? Hiç kimse ve hiçbir şey için o korkunç mağaraya girmeyeceğim. Acil kurtarma çağrısı yapmalıyız, hem de hemen.
1: Telsiz bağlantısını Leon yapıyordu.
3: Lanet olsun.
2: Oturursak yem olup gideceğiz. Hareket edelim.
1: Ne tarafa?
0: Şu lanet gürültüyü çıkaran her neyse oraya.
1: Kıpırdayın.
3: Ona dur.
1: Önden git hadi.
4: Hadi kıpırdayın.
2: Lanet olsun.
5: Buralarda bir yerde bir nehir vardı. Haritada görmüştüm. Aşağı doğru gidersek buluruz.
6: Bu yüzebilir mi?
5: Önce oraya varmalıyız.
1: Koş!
6: Lanet olsun. Koş.

0: 할게. 유르!
1: 란의 접수.
0: 비즈다이 테넥기 이슬리움.

0: Dios, Dios, ya que sos. León, venme, Paulio. Benimle kal, Leon. Tabii ki yüzebiliyor.
1: Hey! Hey! Buraya gel! Hey! Beni takip et!
0: Leon!
1: Arkadaşın yaşıyor mu?
0: Olamaz. Hadi Leon. Uyan kardeşim. Uyan. Uyan hadi. Çıkar hepsini. Tekrar hoş geldin.
1: Amerikalı mısınız?
0: Evet, Amerikalıyız.
2: Bu da kim böyle?
1: Sophia Wagner, az önce hayatınızı kurtaran kadın. Teşekkür ederim. Şu tarafta bir laboratuvarım var. Hemen oraya gitmeliyiz. Orada T-Rex ve Dinonokus sürüsünden uzak durmuş oluruz. Çabuk olmalıyız.
2: T-Rex mi? Yani Tyrannosaurus Rex mi?

0: ne olduğunu bilmiyorsanız burada ne işiniz var? Bu nehrin karşısında duran dinozorun annesi. Ömür boyu çift olarak yaşarlar. Anne yavruları büyütür, baba da avlanır. Baba olmayınca anne yavruları avlanmaya götürmek zorundadır. Baba kendi bölgesine ve ailesine dönmek için ne gerekirse yapar. Şimdilik güvende olacaksınız.
1: Dinleyin hanımefendi, biz 7 kişilik bir keşif ekibiyiz. Şu lanet şeylerle karşılaşınca ayrı düştük. Ekibimi bulana kadar hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok.
0: Adamların nehrin diğer tarafında kaldıysa büyük olasılıkla ölmüştür. Benden söylemesi asla yanılmam. Bu taraftan. Ya da kalıp ölün. Seçim sizin.
1: Kalk hadi.

0: Yani çok da önemsediğinden değil ama nereye gidiyoruz?
1: Mavi çizgiye ulaşana dek kuzeydoğuya gidiyoruz. Bir kilometre ya var ya yok. Bulduğumuz notlarda araştırma istasyonu 4 olarak işaretlenmişti.
2: Peki Çavuş Baker ve Leon ne olacak?
1: Baker'da da aynı harita var. Hala hayattalarsa aynı yöne doğru giderler.
3: Lanet olası Jericho. Burada böyle şeyler olduğunu bilmesi gerekirdi.
2: Sanmıyorum dostum. Burada dinozorların olduğunu bilselerdi, bombardıman uçaklarıyla saldırıp her yeri otoparka çevirirlerdi. O herif yaşlı bir şeytan ama aptal değil.
1: Şu anda bölgenin kuzeyindeyiz. Sizce Washington dinozorlarla ilgili istihbarat üzerine buraya saldırı düzenler mi? Yani onlar da benim kadar deli olabilir mi?
2: Sen iyi misin dostum?
1: Evet, bir sürü şey oluyor. Başka bir ses duymuyorum.
2: İyi o zaman.
1: Sessiz olun.

0: Kuzey Vietnam ordusu hala buralarda.
1: Bundan şüpheliyim dostum. Burada Çinliler vardı. Her yer atıştırmalık salyangozlarla dolu.
2: Lanet olsun. Şu dinozor pisliğine bakın.
3: O Eli.
4: Evime hoş geldiniz. Bir yıl, 7 ay, 11 gündür evden uzakta bir ev.
5: Araştırma istasyonu 4.
4: Çok iyi.
6: Bunlar bize çok benziyor. Amerikan askerleri, yeşil bereliler.
4: Yeşil bereliler mi, nedir o?
5: En iyi adamlarımız.
4: O zaman muhtemelen ölmüşlerdir. Bu vadide olan tek şey ölüm.
5: Sen yaşıyorsun.
4: Şanslıyım diyebiliriz. Merak etmeyin. Burası vadinin en güvenli yeri. Çelik takviyeli beton. Duvarlar çok kalın. Bir tarafı 4 kat yüksekliğinde. Pekala. Şimdi bana neden burada olduğunuzu açıklayın bakalım.
6: Sanırım açıklama yapması gereken sensin.
5: Ne yapıyorum?
4: İlaç alıyorum.
5: Bu kadın koluna ne yapıyor öyle? Yüce Tanrım, çavuş. Ne oluyor burada?

0: stays, it stays with me.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
5: Bellona. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız, tam da aramızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
13: İlk arabamdı.
14: Fancy'den vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
15: Kalsın mı? Kalsın mı?
16: Yoksa atsın.
17: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
16: Tata!
11: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
18: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
19: Kredi. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
20: Siparişiniz
21: ve Pepsi'niz.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
6: Burada ne yapıyorsun? Bu tesisin amacı nedir? Ve neden? Dışarısı dinozorlarla kaynıyor ha?
7: Aman tanrım. Yine insan sesi duymak harika bir şey. Çok uzun zamandır yalnızdım.
8: Neden? Ne oldu?
7: General Borodin öldü. Burayla ilgili bilgisi olan herkesi öldürdü. Duvarları onların beyniyle boyadı.
8: Madem herkes öldü, sen hala burada ne yapıyorsun?
7: Aç kaldım. Saklandım. İlaç almaktan başka yapacak bir şey olmadan yaşadım. Beni anlıyorsunuz, değil mi?
6: Leon, sen gidip telsiz sinyali alıyor musun bak? Hemen!
7: Tarzın Çiğova çok benziyor çavuş. Hayatınızı kurtardım.
6: Sözde nesli tükenmiş dinozorlar olmasaydı kurtarılmaya ihtiyacım olmazdı.
9: Charlie Oscar 6. Ben Akbaba Bravo 2, tamam.
6: Eminim eski dostum Victor Charlie'nin bununla bir ilgisi yoktur.
9: Charlie Oscar 6. Ben Ama Akbaba sen, Bravo 2, tamam.
6: Gizemli Rus bayan Morfin bunun için epey uygun görünüyorsun.
7: Tabii ki bunun için çok uygunum.
6: İşte bu.
9: Charlie Oscar 6. Ben Akbaba Bravo 2, tamam.
6: Borodin'in... Derdin ne? Herkesi neden öldürdü?
7: Rusların yöntemi bu. Burada yaptığı şeyi korumak için.
6: Peki ne yapıyor?
7: Çarpıştırıcı.
6: O da ne oluyor?
7: Sanırım bu oyunu oynamak istemiyorum çavuş. Savaşta en büyük meta bilgidir ama bundan mahrum bırakıldığınızı görüyorum. İstersen sana 20 soru sorayım ve burada ne halt ettiğinizi bilip bilmediğinizi anlayayım.
9: Çavuş! Albay bağlantıda. Akbaba Bravo için beklemede kalın. Tamam.
6: Charlie Oscar Akbaba.
10: Burası 6 Akbaba. Durum raporu gönder.
6: Acil uçuş talebinde bulunuyorum. Şiddetli ateş altındayız. Görev tehlikeye girdi. Tekrar ediyorum. Acil uçuş
10: talebi tamam.
11: Görev tamamlandı mı Çavuş Baker?
6: 6. Durumu çok açık bir dille anlatayım size. Bizi buraya ne bulmaya gönderdiğinizi bilmiyorum. Ama kayıp yeşil berillerden
10: çok bir sürü bela bulduk. Burada.
6: Uzun zamandır çok acayip bir Rus deneyi devam ediyormuş. Şimdi üstlerinize Borodin adında bir generali
10: sorun isterseniz. Ekibi bir şekilde dinozorları yeniden
6: hayata döndürdü ve sizin Snake Bite timinizi mideye indiren de
10: o dinozorlardı.
6: Buraya geldiğimizden beri her türlü tarih öncesi canavarların saldırısına uğradık. Hepsi de aç, öfkeli ve Amerikan pastasından küçük bir parça için can atıyorlar. Bu lanet hayvanat bahçesinden acil tahliye edilmeliyiz. Başka seçeneğiniz yok.
11: Hey, bak beni dinle Çavuş Baker. Şimdi biraz soluklan, tamam mı? Bana konumunuzu bildir. Tek istediğim bu.
6: Asıl sen beni dinle. Adamlarımdan beşi kayıp. Gidip onları bulacağım, ölü ya da diri. Onları bulduğumda konumumuzu bildiririm. Ayrıca yanımızda hayatta kalan bir Rus kadın da olacak. Her şeyi anlatmasını istiyorsanız helikopterler hazır olsun.
11: Bana şantaj yapabileceğini mi sanıyorsun ha aşağılık herif? Konuyu bilmiyorsun tamam mı? Yapbozun bir tek parçasını buldun.
6: Yapbozun o parçasını istiyorsan albay helikopterleri gönder. İniş alanı saat 22'de işaretlenecek. Güneş batıyor albay. Tamam.
11: Dinle. Şöyle bak, hepsi kafayı yemiş. Ne dediğini duydun mu? Lanet olası dinozorlarmış. Keçileri kaçırmış bunlar. Lanet mantarları yiyip duruyorlar.
12: Evet, bence de çok haklısınız.
11: Baker'ın derisini yüzüp kendime bir panço yapacağım.
7: Piyon, sadece piyon. Hepiniz benim gibi sadece piyonsunuz.
6: Sözünü ettiklerim benim adamlarım. Ve onlar dışarıda. Kayıp.
7: Ne olmayı tercih edeceğimi iyi biliyorum.
6: O şeyleri iyi tanıyorsun. Nasıl yaşarlar, nerede olabilirler iyi biliyorsun. Sen işi biliyorsun hanımefendi. Kaldır poponu. Piyonların seçme şansı olmaz.
13: Romeo 2. 44. birimin dikkat edin.
11: Söylediklerine inanmak için bir neden var mı?
12: Sanmıyorum albay. Yani orada silah yapımında kullanılacak nükleer malzeme üretecek bir tür reaktör arıyoruz ama... Milyon yaşında.
11: Evet, ama dur biraz. O yani Baker deli değil, tamam. Peki bize neden yalan söylesin ki?
14: Nükleer malzemelerle oynamaya başlarsanız her şey mümkün olabilir.
11: Evet, haklısın. O zaman bunu derhal öğrenmeliyiz. Borodin denen adam hakkında casus kaynaklarınızla görüş lütfen, tamam mı?
12: Hemen ilgileniyorum efendim.
11: Hadi hemen, hadi defolun.
13: Şimdi destek geliyor. Alan temiz. Tekrar ediyorum. Alan temiz.

0: Bakın. Bunlar zararsız. Evet, çavuş.
1: Dün gece saldırıya uğradık.
0: Küçük çocuklar hep askercilik oynar.
1: Ben oynamıyorum, profesyonel görüşünü soruyorum.
0: O halde mesleki nezaket gereği cevap vereceğim.
1: Çok hızlı ve güçlüydü. Beni pusuya düşürdü. Her yeri tüylerle kaplıydı. 2,5-3 metre boyundaydı.
0: Raptor çok büyüktür. Gördüğüm Velociraptor ya da Deinonychus'lardan çok daha büyüktür. Vadide 6 tane büyük olan vardı. O canavarların en zeki olanları.
2: Hanımefendi işini biliyor.
0: Teşekkür ederim.
1: Benim güvenmediğim nokta bize söylemediği şeyler.
0: Güven kazanılır çavuş. Sizin canınızı kurtardım ve sığınak sağladım.
1: Yürümeye devam et.
3: Üçüncü bölge yaklaşık 1 kilometre ileride. Sonra batıya, 4. bölgeye gideceğiz. Baker ve Leon hala hayattalarsa bence oraya gideceklerdir.
4: 1,5 kilometre kaldı.
5: Şükürler olsun.
6: Cehennem gibi sıcak.
7: Lanet olsun.
8: Evet, sıcak. Buradaki asıl sorun bu.
4: Kapa çeneni.
6: Evet.
4: Temmuz güzeli kadar sıcak. Hiçliğin ortasında... Kek, şirme!
9: Onu... Güneyde, solda! Güneyde!
10: Neler oldu?
9: Lanet!

0: lanet olsun.
1: Lanet olsun.
2: Göremiyorum.
3: Onları göremiyorum.
2: Kaç kişi lazım? Neredeler?
3: Nerede bunlar?
4: Bu da ne böyle?
5: Bunlar AK'ler ve M16'lar. Anlaşılan bizimkiler çatışmaya girdi.
6: Kimlerle?
5: Gidip öğrenelim.
2: Ateş edin! Nerede olduklarını bilmeliyiz.
7: Bir anda ortaya çıktılar.
1: Dayanmaya bak.
3: Lan!
1: KS bende.
0: Göremiyorum.
1: Neredeler?
3: Bakın lanet olsun. Kimse sonra seversin. Git hadi.

0: herifler. Sen iyi misin?
1: Bir tarafım kopacaktı.
0: Evet, sünnet oldun işte.
2: Sena mı?
1: Evet.

0: Ateşi kesin.
1: Ateş etmeyin, durun.
2: İyi misin? Hayır, o kadar kötü değil. Şimdi buraya. Kötü. Derin nefes al. Uzanman lazım.
0: Şuraya bakın. Kahrolası kuşlar. Kahretsin.
3: Bize destek oldular. Ne güzel.
1: Kizal, eğilin ve ağaçlara doğru ilerleyin.
2: Acele edin, acele edin.

0: Yaralısı canavar.
1: Oh, lanet olsun.
2: İlerlemeye devam edin. Arkanıza bakmayın.
1: Bu ne böyle?
2: İlerleyin. Arkanıza bakmayın. İlerlemeye devam edin.
3: Hadi kalk. Kalk. Koş Sergey. Koş.
4: Sadece ikiniz kaldınız ha?
5: Neden kaçtın? Hı? Bu şeyler de ne böyle?
6: Bizi orada bırakıp kaçtın.
4: Tanrım. Benim işim Amerikalıyı bulmak. Sizi korumak değil.
5: Hadi kalk.
6: Tamam. Tamam.
2: Hadi çabuk olun hadi. Acele edin.
1: Yavaş olun.
5: Devam etmeliyiz Keyes. Gitmeye hazır mısın? İyi misin?
1: Vuruldum dostum. Dinozorlu Vietnam'da vuruldum. İyi olmaktan 12 bin kilometre ve 1 milyon yıl uzakta.
5: İyi olacaksın dostum.
1: Biraz yavaş ol.
5: Logan pansumanı yaptıktan sonra öne geç de ağaçların arasından gidelim.
7: Tamam, koşunu çıkarıyorum Keyes.
1: Biraz yavaş ol.
8: O şeyler kan kokusu olur mu?
1: Defol git.
5: Sus artık İlay.
3: Ateş etmeyin. Leon ve bir otostopçuyla geliyorum. Ha,
9: lanet olsun Baker. Seni canlı ve sağlam gördüğüme sevindim.
8: Bu kadın kim?
3: Rapor verin. Kim ateş etti ve Keyes'e ne oldu?
5: Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Kahrolası koca kanatlı kuşlar hepsini temizledi. Keyes'in uyluğuna kurşun isabet etti. Onu hareket ettirmek kolay değil. Bu kim?
3: Yardım edebilecek biri. Tahliye helikopteri yolda. Sofya'nın bekleyebileceğimiz güvenli bir yeri var. Ona pansuman yapın da gidelim.
1: Şu uzun saçlı. Olan biteni biliyor mu?
10: Bizden daha çok şey biliyor. O bizim çıkış biletimiz.
4: Asıl siz benim biletimsiniz.
9: Rus mu? Eve dönüş biletimiz. Lanet olası bir Rus mu?
4: Doğu Berlin'de doğdum. Şimdi için rahatladı mı acaba?
8: Rahatlamadı. Kesinlikle olmaz. Yaşadıklarımızdan sonra olmaz.
9: Oradaki adamlar. Bize ateş edenler lanet olası Ruslar
3: Hayır.
9: mıydı yani?
3: Hayır. Muhtemelen buralarda daha fazlası da var.
5: Bunlar her neyse dün gece bizi takip ediyorlardı.
3: Sofia, fikrin var mı?
4: Dinonychus sürü halinde avlanır. Sürünün yarısı yerde, diğer yarısı da ağaç tepelerinde konuşlanır. Ayaklarındaki orak pençelerine dikkat edin.
8: Bu ne böyle, dinozor derisi mi?
4: Dinozorun kendi delidir, seni salak köylü faşist.
1: Tanrı aşkına hanımefendi, sadece sordum, hepsi bu.
3: Yeter. Hareket eden her şeyi ateş edin.
2: Ateş altı durmayalı.
3: Yakaladın. Logan! Logan!
4: Bekle! Hızlı koşmalısın, güvende hissedene kadar onu sürüklerler.
3: Peşinden gidelim, hadi.
5: Hadi.
1: Logan! Çekil derim ben seni, küçük pislik. Sana çekil dedim. Logan! Çekil şurada, bırak! Bırak beni! Nerede kaldın? Lanet!

Cani Hindiler. Benimle gülüyor musunuz? Size patates kızartması

Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Lanet olsun. Hava çok sıcak.

0: Ateş edeceğiz.
1: Ateş etmeyin, durun.
2: Kes.
3: Tamam. Adeta kıyma makinesinden geçirilmiş gibi.
2: Miller, Miller, şu sedyeyi getir. Leon.
4: Evet.
2: Ama sopa gibi bir şey bul. Onu tahliye için araştırma istasyonuna taşımalıyız.
5: Bırakın onu.
2: Ne dedin?
5: Büyük raptorlar altılı sürüleriyle birlikte mutlaka geri gelir. O zaman hepimiz ölürüz. Onu bırakırsak hayatta kalmayız.
2: Ne kadar kötü yaralandı umurumda değil, bizimle gelecek. Akbabalar, gün batımına yarım saat var. Sedye'de baygın halde yatarken karanlıkta düşe kalka dolaşmak istemiyorum. Sedye'yi alın, gidelim hadi.
6: Leon.
2: Al şunu, taşı biraz.
0: Yeterim, yardım edin.
2: Tamam, biraz daha bandaj verin. Sen orada kal. Emine'ler desin tamam, ki iyiyiz.
7: Bir günde iki kez yapılır mı bu dostum?
0: Çok acı.
2: Emine'ler desin kardeşim. Tamam. Emine'ler tamam. Desin.
1: Acele edin.
8: Acele edin. Sallanın.
1: Hadi.
2: Hadi. Kapıyı aç. Çabuk.
4: Tamam.
1: Sallanmayın.
2: Şu masaya yatın.
4: Hey siz.
1: Çabuk.
4: Hadi. Siz bana bak.
1: Hadi.
4: İyileşecek.
1: Hadi
4: tamam mı? İyileşecek.
2: Dikkat et. Dikkat et. Evet, tamam.
4: Tamam. İyi olsun.
3: Lanet olsun. Lanet olsun.
2: Lanet olsun. Lanet olsun.
5: Işığı getir.
4: Tamam.
2: Hadi kes. Hadi kes. Miller, Eli.
4: Bana bak.
2: Lanet olsun. Bana bak. Sağ olsun. Mekanı kontrol edin.
1: İyi olacaksın. Keis.
2: Tamam. Leon, çavuşun evet. Yerine geç.
4: Tamam çavuş. Tamam.
3: Nefes al.
2: Nefes al.
4: Tamam.
2: Yapabileceğimiz başka bir şey var mı?
3: Uzun süre dayanamayacak çavuş. Çok kan kaybediyor. Belki pansumanı yenileyebiliriz ama bilemiyorum.
2: Ona biraz morfin verin. Bakalım kanamayı durdurabilecek
6: daha
2: miyiz? Hadi.
6: Fazla baskı yapmamız gerekiyor.
4: Bana yardım edin. Ne yapacaksınız? Yapın hadi.
7: Kes.
6: Tamam dostum.
7: Kes.
6: Tamam.
7: Gözlerini benden ayırma. Sakın ayır.
4: Şu morfini hemen vermelisiniz. Tamam.
7: Geliyorum. Sakinleşmeye çalış.
4: Yardım etmelisiniz.
7: Gözlerini benden ayırma. Bana bak. Bana bak.
4: Sabitle şunu.
1: Hazır mısın? İşte başlıyoruz. Hadi.
4: Tamam.
1: Hadi başlayalım.
7: Başka var mı? Başka var mı?
1: Diğeri nerede?
2: Morfin yapın hemen hadi.
1: Diğeri nereye gitti?
4: İkinci morfin nerede?
2: Seni aşağılık.
7: Dayan kes.
4: Kes. Kes.
7: Bunu hissediyor musun?
4: Kes dinle
7: beni. Hissettin
4: derin
7: mi kes?
4: Al, tamam mı?
7: Derin. Öyle iyi mi?
4: Hadi.
7: İşte o.
4: Güzel. Daha iyi.
3: Nefes İşte alabiliyor bu. Musun?
4: İyisin.
3: Alabiliyor musun?
4: Benimle kalmanı istiyorum dostum, tamam mı?
2: Kendine hakim olamadın değil mi?
5: Durdurmak için hiçbir şey yapmadım.
2: Ne?
5: Dinozorlar. Onları durdurabilirdik. Oysa sadece bir kazaydı.
2: Ne? Neden daha önce söylemedin?
5: Söylemek istedim ama sen...
2: Ne?
5: Siz düşmansınız.
2: Hanımefendi... Sizi vurmaya veya yemeye çalışan ben değilim.
5: Biliyorum, biliyorum. Şimdi anlıyorum. Siz iyi adamlarsınız. Hepiniz iyi adamlarsınız. Ama bana iyi adamlardan fazlası gerekiyordu. Benim bu vadide olanları durduracak birine ihtiyacım vardı. Anlasana.
3: Baker, daha çok gözlüğe ihtiyacımız var.
2: Leon, çavuşa yardım et.
4: Emredersiniz.
3: Leon, şu pencereden kolla.
2: Dinle, görevim adamlarımı eve götürmek. Dinozor savaşı değil.
5: Borodin durdurulamazsa eve falan gidemeyeceksiniz. Dışarı baksana.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İhtiyaçların önü arkası kesilmiyorsa...
5: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
12: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
13: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: İş Bankası Murat'la sunar.
1: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların... topluyorum.
0: Tamam. Topla bakalım.
1: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
0: Güzel topladın.
1: Yani bir kıvanç değilim ama.
0: Aa, hayır. İyisin.
1: Ben isterim. İş cebim yapar.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı?
6: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Ta.
5: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
4: Sofia, burada tam olarak ne oluyordu?
10: Kocam nükleer araştırma uzmanıydı. Benim alanım paleontoloji. Bizi buraya Sovyet delisi Borodin gönderdi. Tamamen araştırma için.
4: Hiç kimse ormanın ortasında, hele savaşın ortasında bilimsel araştırma yapmaz.
10: Rusya bile araştırmanın kendi topraklarında yapılmasını istemedi. Borodin gibi bir adam bir şey yapmanı emrettiğinde ya yaparsın ya da ölürsün. Biz geldiğimizde bu çarpıştırıcı zaten test edilmişti. Sovyetlerin Amerika'yı alt edip Beyaz Saray'ın bahçesine tankları göndermesi için solucan delikleri üzerinde çalıştığı söylendi. Ama kocam Borodin'in maalesef ki işin kolayına kaçtığını söyledi. Parçacıklar çarpışmadı ve bazı elementler ışık hızının ötesine geçti. Solucan deliği geçmişe açıldı ve dinozorlar içinden geçti. Bilgilerim sayesinde kocamla birlikte geldim. En iyi ekiple.
4: Kocan nerede peki?
10: Dışarıdaydım. Buradan geçen otçulları inceliyordum. Borodin dinozorlardan faydalanabilir mi görmek istedi. Makineli tüfeklerin seslerini duydum. Eve geldiğimde tüm ekibin öldüğünü gördüm. Buna kocam da dahil. Sonra burada oturup acımı hafifletmek için yapabileceğim tek şeyi yaptım. Borodin'i durdurmalıydık. Oysa o dev kertenkelelerini bırakıp başka bir çarpıştırıcı yapmaya gitti. Asla durmayacak.
4: Bak, Tanrı rolü oynamanın sonucuna bir bak.
10: Biliyorum.
4: Yeni çarpıştırıcının nerede olduğunu biliyor musun?
10: Dağlardaki bir nehre giriyorlar. Benim öldüğümü sanıyor ama ben biliyorum. Düzeltmeme yardım et, yoksa çok fazla insan bundan zarar görecek, inan bana.
4: Durumu nasıl?
11: İyi değil.
4: Tamam dostum, diş, merak etme. Geçecek.
12: Eve gitme.
4: Seni eve götüreceğiz dostum. Bunu annene nasıl anlatacaksın bana?
13: Daha iyi misin?
11: Evet. Bu şeyler beni çok korkutuyor.
13: Üstesinden gelirsin.
11: Evet. Bir şeyler içebilsem daha iyi baş ederdim. Keşke uğurlu matarayı getirseydim.
13: Baker seni sahada o matarayla yakalarsa hiç iyi şeyler olmaz.
11: Bir keresinde o matar hayatımı kurtardı. Seninle Lurp'a girmeden önceki timde koşuşturup dururken aynı o küçük saçma sapan köyü temizliyorduk. Charlie bambu yığının arasından fırlayıp tüfeği de beni tek kurşunla vurdu. Kurşun cebimdeki matarayı isabet etmişti. Bense sadece arka üstü düşmüştüm. Cebimde o matara olmasaydı.
8: Tanrı'nın işiydi. Ama çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra olanları. O dört kişiyi asla unutmayacağım. Bu sefer seni kurtarmak için mataradan fazlası gerekecek.
11: Evet. Seni kurtarmak için Tanrı'dan fazlası gerekecek. Peki nerede? Burada değil, sen buradasın. Onlar burada. İşte buna inanıyorum.
8: Bu boncuklar neden hep yanımda biliyor musun? Öldürdüğümüz insanlardan af diliyorum.
11: Durgunluğum bundandır. Berbat durumdayım.
12: Hala benimle misin Keyes?
14: Ne oldu?
12: Keyes uyan.
11: Keyes hemen buradan çıkaramazsa kesin ölür.
8: Hayır, kurtulacak.
14: Hey çavuş. Hareketlilik var.
15: Lanet olsun. Zaman lazım. Helikopterlerin tahmini varış zamanı ne?
14: Tahmini varış saati bir saat önceydi. Kalın kafalılar gece uçuşundan hoşlanmıyorlar.
15: Lanet olsun.
16: Bir saat daha bekleyebilir miyiz?
17: Hala orada. Etrafı kolaçan ediyor.
15: Logan, sana ihtiyacımız var.
12: Bunun diğer tarafına geçeceksin. İyileşeceksin.
14: Git.
12: Dayan.
14: Ben yanındayım.
12: Dayan, tamam mı?
15: Hemen. Soldan devam et.
12: Neler oluyor?
15: Vurabileceğim bir hedef bulunca bana söyle.
12: Etrafta dolaşıyor.
15: Vurabilir misin?
12: Konumumuza ele mi verelim yani?
15: Burada olduğumuzu biliyorlar.
12: Onu kaybettim.
15: Sen devam et.
11: Bir kuş için epey zeki.
8: Bir kuş için fazla zeki.
15: Bak, kadınla konuşurken acayip şeyler öğrendim.
14: Olamaz, içerideler. İçeri girdi. Ateş edin. Solda, solda.
17: Lanet olsun burada.
15: Şarjörünüzü doldurun. Bizi yokluyor. Kahrolası bizi yokluyor. Gözünüzü açın, gözünüzü açın. Çok hızlı olun. Bu da ne böyle?
8: Bakıyorum.

0: bir yolunu bulacaktır. Her zaman bulurlar.
1: Sen merak etme. Helikopterimiz yok. Tamam mı?
2: Lanet olsun tepemizde. Radar! Yukarıda!
0: Dışarıdaki blokların üstünde tekne var.
2: Burada bir tekne mi var?
0: Evet, onarılması gerekiyor ama ben yapamadım. Adamların yapabilir. Bak, orada bir çıkış var. Havalandırma delikleri. Ne? Güven bana.
2: Aç hadi. Beyler, dışarı çıkıyoruz. Havalandırma deliğinden. Leon, Sofia'ya yardım et.
3: Hemen.
1: Yeni bir çıkış yolu oluşturacağız. Kes, tamam mı? Seni taşıyacağız.
4: Olmaz.
2: Hadi Keyes, bacağını tut.
4: Beni köşeye bırak. Köşeye. Beni bir köşede bırakın.
2: Köşeye bırakmamızı istiyor.
5: Asla olmaz.
2: Gitmek istiyor. Biz... Bu onun kararı.
5: Bunu yapmayacağız.
2: Üç,
5: tamam mı?
2: Bir.
5: Yapmayacağız.
2: Çabuk olun.
5: Lan.
1: Ne yapıyorsun?
0: Havalandırma deliğini görmelisiniz.
5: Tanrı seninle ki. Tanrı seninle.
2: Git.
0: Çavuş.
4: Bana bir el olmaz mı?
2: Tamam, bendesin. Bendesin, merak etme.
1: Hayır dostum, yapma şunu.
2: Bunu bendesin dedim, tamam mı?
0: Hadi.
6: Gidelim, hadi çabuk.
0: Hadi.
1: Dostum. Aman Tanrım. Baker.
4: Yaralı birini sırtınızda taşıyarak bir yere varamazsınız.
1: Tamam. Bunu sensiz yapamam dostum.
4: Yapabilirsin. Hayır. Yapabilirsin.
1: Kafamın
4: tamam
1: içindeki sesler
4: dinle
1: tutmuyor.
4: Beni. Dinle. Sana zarar vermeye çalışıyorlar, tamam mı?
1: İster misin bir tane?
4: Evet.
1: Tamam. Pekala. Al bakalım. Tadını çıkar.
4: Sağ ol.
2: Logan!
4: Sağ ol. Tam bir kahramansın. Git hadi.
2: Kahrolasın.
4: Git artık. Git dedim. Gelin alın hadi. Sizi aşağılık taşlıyorum.
2: Koşun. Tamam. Hadi şu ihtiyarı çalıştıralım.
0: Arka tarafta, arkada.

0: 1-2-3-4-5 Ben psikopat Kes kardeş.
1: Kes'i o kuşlarla geride bırakmak doğru gelmiyor.
2: O artık Tanrı'nın yanında.
3: Neler oluyor? Kuzeye mi gidiyoruz çavuş?
4: Evet öyle.
3: Nedenini söyler misin?
4: Akbabalar, toplanın hadi. Dinleyin he. Kis'i kaybetmek çok zor. Özellikle saçma bir görev için gönderildiğimizi öğrenmişken tabii. Ama buradayız. En derin pisliğin içinde. Komutanlıkla son görüşmemde tahliye konumunu bildirdiğimiz anda bir helikopter göndereceklerini söylediler. Ama son telsiz bataryamızda çok az şarjımız kaldığından belki tek şansımız olabilir. Bu birincisi. Diğeri daha önemli olabilir. Ormanın içinde Borodin adındaki Sovyet pisliğinin hazırladığı dehşet verici bir şeye rastladık. Bu kıyamet senaryosu gibi bir şey. Onu es geçemeyiz.
5: Tabii ki es geçebiliriz. Bir an bile düşünmeden geçebiliriz. Kıyamet senaryoları bizim işimiz değil.
3: Çavuş kararını verdi İlay. Oraya doğru gidiyoruz.
6: Kafayı kırmış bir Rus nasıl olur da dünyanın sorunu getirebilir?
7: Neler olabileceğini hepiniz gördünüz. Üstelik kazara oldu.
5: Dine, bu bizim işimiz değil. Çavuş. Komuta zincirinde biz buradayız. Kıyamet senaryolarıysa tam burada çözülüyor. Bu başkanların ve generallerin işi. Jericho'nun işi bu.
4: Jericho'ya güveniyor musun İlay? Ona güveniyor musun?
2: Jericho'ya değil çavuş fakat...
4: Hiç kimse Miller. Hiçbir tanrı, hiçbir ülke, hiçbir insan o lanet güce sahip olmamalı. O kahrolası şey hidrojen bombasının yanında bile İlay'ın gaz çıkarması gibi basit kalır.
1: Ben de gayet sağlam gaz çıkarabilirim çavuş.
6: Kapa çeneni dostum.
4: Bu daha kötü.
3: Hiçbir insan o güce sahip olmamalı.
2: Çok haklısın.
4: Koşulları göz önüne alırsak işi olabildiğince basit tutalım. Bulup işaretleyeceğiz, elimizdeki bombacıları göndereceğiz.
7: Hayır, hayır, hayır, bunu yapamazsınız. Olmaz, hayır.
4: Ya, çavuş dümeni al.
6: Hadi ama.
2: Onun nesi var?
6: Uyuşturucu bağımlısı.
1: İyi, bu keşin peşinden cehenneme gidelim.
8: Baştan beri burada canavarlar var demiştim. Beni deli sanıyorsunuz. Hepiniz beni deli sanıyor ama biliyordum. Hepinize söyledim. Lanet olası Bekra yeni çocuğa hepinize, hepinize söyledim.
4: Dinle, işine odaklan. Neydi bu?
7: Sadece Baba Rex'ti. Hala ailesini arıyor.
4: O şey yüzebiliyor.
7: Onlar sadece hayvan. Ondan uzak durursak sorun olmayacaktır.
4: Bunu yapamazsınız derken ne demek istemiştin?
7: Çarpıştırıcı, istikrarsız maalesef.
4: Evet.
7: Kıvılcım gibi solucan delikleri oluşturuyor. Uzay ve zaman solucan deliği için aynı şey. Orayı bombalarsanız tüm dünyaya bomba atmış olursunuz anında.
4: Kötü bir durumu daha da kötüleştirmeyen bir şey söylediğin oldu mu hiç?
7: Ben Rus'um, bunu boşu boşuna soruyorsun.
4: Peki ne yapacağız?
7: İçeri girip fişi çekmelisiniz.
4: Neyi?
7: Fişi çekmelisiniz işte.
4: Ya yanılıyorsan?
7: Ben asla yanılmam.
2: Çavuş! Burada bir durum var.
4: Ne var?
2: İşte orada.
4: Hayvanlar otluyor işte. Uzak durursak sorun olmaz.
2: Zararsız mı yani?
6: Lanet olsun.
4: Hadi yola devam et.
3: Hey, hey bırak onu.
7: Hayır ihtiyacım.
3: Bırak onu.
7: İhtiyacım var.
3: Sana
7: ver
3: bırak
7: onu
3: dedim
7: bana.
3: Ben kadar.
7: Bana ihtiyacım var.
9: çocuk.
10: Bu neydi böyle?
4: Kendini toparlaman gerek. Çünkü ne istersen yapıyoruz. Bu yüzden muhtemelen hepimiz bağırarak öleceğiz.
5: Şu bağırarak ölme meselesini konuşabilir miyiz?
4: Bana bak. Odaklan. Neydi o?
7: Spinozorus. Acele etmek zorundayız.
11: Onu bağlamamı ister misin?
4: Bunları iç. Hı? Bunu Amerikan usulü alt et. Hayır. Bence gayet iyi olacak. Değil mi? Şu pisliğin icabına bakın.
10: Şimdi de yüzmeye başladılar.
5: Sen nasıl uçarken görmeliydin?

0: Rahat. Logan hadi kes şunu.
1: Sık. Sık.
0: Onlardan nefret ediyorum.
1: Logan, sorun yok. Geri çekil.
0: Tamam. Tamam. Artık duracağım. Tamam. Duracağım. Duracağım. Duracağım. Evet. Siz gidebilirsiniz. Ben... Ben de gidiyorum.
1: Dostum.
0: Bana durmamı söylemene gerek
2: evet,
0: yok.
2: Evet, senin sıran gelmedi kardeşim.
0: Hayır, gerek yok.
2: Senin sıran gelmedi.
0: Öyle mi?
2: Öyle.
0: Emin misin?
2: Evet, bana lazımsın.
0: Ve bence...
2: Bize lazımsın.
0: Bir şey hissedemiyorum. Artık bir şey hissedemiyorum. Pekala.
2: Hı?
0: Evet. Evet. Bunu yapabilirim.
2: Biliyorum. Biliyorum.
0: Evet. İyiyim. Hı-hı.

0: Dur dur şunu.
1: Bol bol su iç. Sence Çavuş ondan hoşlanıyor mu?
0: O zaman tutarlı olur.
2: Çavuş sadece işini yapıyorlar.
0: Dinozorlar Kamboçya'ya kadar girdi. Evet, Kamboçya'ya. Aylar içinde Burma'da, Çin'de, Hindistan'da olabilirler. Ormanda yiyecekleri bittiğinde sizce beslenmek için nereye gidecekler ha?
1: Onları durduracağız.
0: Evet.
1: Buna hazır mısın?
0: Geçmişimle yüzleşmeye mi? Pek sayılmaz.
1: Sadece gülümse ve tetiği çek. Sorun ortadan kalkar. Bu da Amerikan usulü.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
17: Bu ne böyle?
18: Böyle olmaması gerekiyor.
16: Ama sahipleri onları çok seviyor.
19: İlk arabamdı.
20: Fansi'den vazgeçemem.
16: Geriye tek bir soru kalıyor.
21: Kalsın mı? Kalsın mı?
22: Yoksa atsın.
23: Esas heyecan şimdi başlıyor.
16: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
20: Başıma ne gelecek acaba?
19: Bakmaya cesaret edemiyorum.
22: Ta-ta.
16: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: peşinden gideceğim.
1: Hadi. Yakalayın beni. Lanet olsun size. Hepinize lanet olsun. Kafamın içinden çıkın artık. Lanet olsun.

0: Tesisin görüntüsünü alabildik. Konumu bildiriyorum. Koordinat 197545.
1: Anlaşıldı mı? Tamam.
2: Tamamen anlaşıldı.
1: Tahliye için tahmini varış saatini bildirin.
2: 30 dakika.
1: Pilotlar az önce
0: gönderdiğim koordinatta büyük bir ateş ve moloz yığını arasın.
2: Olmaz Akbaba. Orası artık ulusal güvenlik bölgesi. Kesinlikle zarar vermeyin ve yaklaşmayın. Tamam mı? Kiminle uğraştığınızı biliyorsunuz. Ben McNeil değilim. Ne dediğimi anlıyor musun Akbaba?
0: Bağlantı kesiliyor altı. Yaklaşın ve bölgeyi imha edin emri aldım. Helikopterlerle birlikte patates kızartmalarını bekleyeceğiz. Akbaba tamam.
2: Bana şirinlik yapma sakın. Hey! Hey! O pisliği ellerimle çarmıha gereceğim.
3: Bunu tekrar düşün albay. Dünyayı dinozor sürüsünden kurtaran biri bazıları için kahraman olur.
2: Eğer kimse duymazsa olmaz. Tamam mı? Lanet olsun. Hemen yakıtı dolu ve tamamen silahlı korumalara ihtiyacım var. Onlara milyonlarca yıllık evrimin neler başardığını göstereceğiz.
4: O yerin yok edilmesi bizden ya da onlardan herhangi birinin eline geçmesinden daha iyi olabilir.
2: Hadi ödlekler, yakıtı doldurun ve hazırlanın.
0: Leon, patlayıcı kitlerinden hala var mı?
5: Var efendim.
0: Mükemmel. O tesisin tabanına en az 3 patlayıcı yerleştirmen gerek. Toprağa göm. Patladığında kahrolası yapı nasıl çöküyor görelim. Miller, Eli.
6: Efendim.
0: Dışarıdaki mühimmatları bulup getirin. Ve sen yüksek bir yer bul. İçeri girip fişi çektiğimde beni kollayacaksın.
6: Fiş mi dedin? Nereye bakacağını biliyor musun?
7: Ben biliyorum. Çavuş Baker'la gidebilirim.
0: Çantaları bırakın. Gidelim. Miller. El bombası.
8: Tamam. Sence Hawaii helikopteri gerçekten gönderir mi? O kadar kızdırdın ki bunu unutabilir bence.
0: Gönderecek. Bana o kadarını borçlu.
9: Çavuş. McNeil kim?
0: McNeil Akbaba timinin asıl lideriydi. Beni eğitim birliğindeyken almıştı. Bir liderin her özelliğini taşırdı.
6: Ona ne oldu Çavuş?
0: Kısacası Jericho tarafından harap edildi. Başarısız bir hava saldırısının sorumluluğunu aldı. Biz birliğin çoğunu kaybettik. McNeil görevden alındı, ben kendimi hastanede buldum. Vicdanımda birçok ölü kardeşimle. Ama birçoğu da hayatta kaldı tabii ki. Sizi bilmem akbabalar ve hanımefendi. Ama ben hepinizi eve götürmeye hazırım.
8: Güzel.
0: İşe koyulalım.

0: Savaş köpekleri. Tam zamanında geri geldiniz. Bu gece bir test daha var.
1: Peki büyük makine içeride mi?
0: Evet öyle.
1: Ne işe yarıyor?
0: Bunu anlamanı hiç beklemiyordum.
1: Peki sizinle olan anlaşmam bitti mi?
0: Evet tatlım. Vatanınızın semalarından Yankileri süpürme çabanızda size bol şans dilerim.
1: Asıl siz benim vatanımı canavarlara yem ettiniz.
2: Bu Bonedin.
3: O adamları tanıyorum.
0: Gel Tolstoy.
4: Oradaki canavarları biliyor muydunuz?
0: Onlar hayvan, canavar değil. Yük hayvanları.
1: Adamlarına pusu kuranlar bunlar olmalı.
3: Şimdi de sadakatlerini sorguluyorlar.
0: Nerede şimdi Amerikalılar?
5: Ölmüş olmalılar. Orada hiçbir şey hayatta kalamaz.
1: Borodin'i dikkatli olması için uyarmaya çalışıyor. Dinozorların Kızıl Meydan'a saldırabileceğini söylüyor.
3: Bunu durdurmanın bir yolu var mı?
1: Hayır. Borodin onları da beni de kullandığı gibi kullandı.
0: Bu vadide serbest bıraktığım tek canavar sizin gibi adamlardır. Size buraya getirin dendi ama siz gidip öldürmeye çalıştınız.
5: Sen delisin.
6: Опустите оружие.
0: Hadi sık.
6: Опустите оружие.
5: Sen tarih için tehditsin, insanlar için.
3: İçeri girmenin bir yolunu bulmalıyız. Hadi gel.
0: Benimle, şimdi.

0: Amerikalılar.
1: General, bunu kampın etrafında gezinirken buldum. Bir tane daha vardı ama ağaçların arasına saklandı. Bu şey nedir general?
0: Aptal herif. Sen ne yaptığını bilmiyor musun?
2: Kıpırdama, yoksa seni mahvederim.
3: Hiçbir sorun yok.
4: Şimdi kapa o çeneni.
3: Tamam.
2: Borodin'e dinozorlar konusunda yardım eden benim. Bütün bunlar bitmeli, yoksa o her şeyi yok edecek.
4: O pisliğin durdurulması gerek. Bize katılmak ister misiniz?
5: Evet. Sizinleyiz. Bir konuğumuz var.
2: Konuk mu?
5: Evet. Önemli bir konuk.
1: Bu şey de ne general?
0: Kurtulun şundan. Ateş etmeyin.

0: hareket halinde.
1: Çekilin önümden! Çekil!
0: Tamam, gidelim.
2: Lanet olsun!
3: Geri çekilin çavuş!
0: Tamam, tamam!
3: Taraftan, bu taraftan!
0: Hadi, bu taraftan! Geri! Koşun, koşun, koşun, koşun!
3: Hadi, çabuk!
4: Beni takip edin! Çavuş, buraya!
0: Hadi!
4: Buraya!
0: İçeri!
1: Hemen gidiyoruz! Çarpıştırıcıyı bağlayın!
2: Anlaşıldı.
1: Bunun için de mi benim emrimi bekliyorsunuz?
3: Ne var?
4: Şeytansın sen! Amerikalı şeytan! Ailemi öldürdün! Ailemi!

0: того, как эксперименту номер 5. Готовьте лабораторию.
1: Başka kahraman olmak isteyen var mı?
2: Eller
1: çünkü
2: yukarı.
1: Bu kısa bir konuşma olacak.
3: Kıpırdama. Çarpıştırıcı hala şarjda. Her an patlayabilir.
1: Sen hallet. Leon sen Rusları al. C4'leri ve elindeki her şeyi yerleştirmeye devam edin. Geride bir şey kalmasın.
4: Hadi gidelim.
5: Gebereceksin ve biz yerimizi

0: Hey, hani tek yapman gereken fişi çekmekti?
1: Artık çok geç. Otomatik deşarj moduna ayarlanmış. Konsolu söküp yeniden kablolama yapmalıyım.
0: Peki ne kadar sürecek?
1: Birkaç dakika sonra biter. Odaklan.
0: Odaklan.
1: Hadi odaklan.
0: Sofia.
1: Merak etme, kocam bana güvenlik önlemlerini öğretti. Asla yanılmam. Ah Tanrım, umarım.
2: Akbaba 1, Akbaba 1, baba Akbaba. Anlaşıldı mı? Tamam.
3: Akbaba, beni duyuyor musun? Burası 6, dinle beni, tamam mı? Otel sizin güvenliği sapasağlam kalmasını istiyor. Anlıyor musun? Orada mısın? Cevap ver. Lanet olsun. Ne lanet? Neler oluyor? Bunca emekli hiç için mi yani? Beni anlamıyorsunuz. Çevre güvenliğini sağlamalısınız aptallar. Lanet olsun. Lanet.
4: Eli geliyor.
3: Xavier de öyle.
0: Miller nerede?
5: Miller öldü. Patlatıcıyı yerleştirdi ve sonra onu patlattı.
6: Bunu yapmak istemezsiniz.
0: Beni hiç tanımıyorsun.
6: Bu kadar büyük bir güç ve bilgiyle yapabileceğini bir düşün. Hı?
0: Senin gücünü de bilgini de yeterince gördüm.
6: Sofia. Sanırım aşkta ve savaşta her şey mübahtır. Bu kadına güvenemezsin. Bu kadın aşağılık bir hain. Kocan var ya, bebek gibi ağlıyor. Hadi sık.
1: Hepsi senden daha iyi adamlardı.
0: Oldu mu?
1: Hallettim.
0: Neler oluyor?
7: Baker, buraya gelmen gerekiyor.
0: Lanet olsun. Yok artık.

0: Altılı gruplar halinde geziyorlardı değil mi?
1: Evet. Kesin onları öldürüp öldürmediğine bağlı. Ama yanılmış olabilirim.
2: Neler oldu?

0: Lanet olası.
1: Burayı havaya uçurmalıyız.
2: Önce buradan çıkmalıyız.
3: Öyleyse sis bombası atıp herkesi yukarı çıkaralım.
1: Yukarı mı? Ama tek çıkış burası.
4: Hayır, çarpıştırıcının diğer tarafı da var.
3: Sis bombası Eli. Leon, C4'ler hazır mı?
5: Evet, hepsi hazır.
6: Patlamayı ayarla.
5: El bombası!
3: El bombası! Geri çekilin! Geri çekilin! Hadi! Hadi, hadi, hadi!
7: Acele edin! Kaç, Sergey!
3: Mayınları hazırlayın!
5: Hazır, çavuş!
8: Hadi. Ateş et.
9: Hadi. Hadi. Hadi.
8: Hadi. Evet.
10: Otomobil piyasası durgun.
11: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
12: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Pepsi ile hepsi güzel.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
19: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
20: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
21: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
22: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
20: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
23: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
24: Ben Chris.
25: Ben Max.
24: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
25: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
24: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
25: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
24: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
26: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
27: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
26: Ama sahipleri onları çok seviyor.
28: İlk arabamdı.
27: Hansi'den vazgeçemem.
26: Geriye tek bir soru kalıyor.
27: Kalsın mı? Kalsın mı?
29: Yoksa atsın.
30: Esas heyecan şimdi başlıyor.
26: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
27: Başıma ne gelecek acaba?
28: Bakmaya cesaret edemiyorum.
27: Ta-ta.
26: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
3: Şarjörleri yenile. Hazır.
31: Artık sen de at babası.
1: Şimdi nereye gidiyoruz?
4: Bu taraftan.

Odaklan. Sofya'ya göz kulak ol, anlaşıldı mı? Git hadi. Daha fazla adamımı alamayacaksınız. Hadi. Hadi gel.

0: Hadi baylar çabuk olun. Bu taraftan.
1: Hadi çabuk, hadi çabuk.
0: Durum raporu istiyorum çavuş.
1: Hemen gidiyoruz hadi.
0: Bu da ne böyle?
1: Dinozorlar efendim.
0: Baker nerede? Bu adi herifi görmek istiyorum.
1: O gelmiyor.
0: Ateş edin.

0: Az önceki rezil şovda neyin nesiydi? Teknolojiyi ele geçirmemiz gerekirdi. Yok etmemiz değil.
1: Bir açıklama yapmanız gerektiğini düşünüyorum efendim.
0: Her şey yükselmekten ibaret. O lanet olası makine imha edilince hiçbir şey bitmeyecek.
2: Evet, bitmeyecek. Bakın

0: Peki sen tüm bunları biliyor muydun albay?
1: Bu çok gizli.
0: Artık bize doğruyu söyle.
1: Sana söylediğim şey doğru, tamam mı? Savaşın aşağıda olanlarla sona ereceğini mi duymak istiyorsun? Dünyanın sonunun geleceğini mi?
0: Albay, bunu duymanız gerek.
2: Burayı istila ediyorlar. Devasa kertenkelelere benziyorlar. Ne oluyor anlamıyorum. Şuraya baksana.
3: Hadi, hadi, hadi. Ellerini sallanmayın. Hadi, hadi, hadi. Çabuk olun, hadi.
4: Hey, buraya gidin. Bu da ne?
5: Nasıl olur?
4: Lan tanrım. Nasıl bir şey? Şuna baksana, inanamıyorum.
5: Aman tanrım. Gözlerime inanamıyorum, görüyor musun? Bu inanılmaz.
4: Aman tanrım.
5: Müthiş bir şey.
4: Bu da ne böyle? Hala yaşıyor onlar. İnanılmaz değil mi?

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
4: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Şef Duck'la birlikteyim.
5: Programa davet ettim bir kerelik ve sen evet. Programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
6: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
7: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
6: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
5: Kemik iliği yedin mi?
4: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
5: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler: bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
6: Doğru.
5: Senin bununla yaptığınsa...
6: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
4: Vay canına. Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
6: Ketçaptan nefret
4: neler
6: ederim.
4: Neler olduğunu gerek bile yok. Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi biliyorsun dostum.
5: Olayım. Ketçap benim olayım. Sonra ketçap yemeği götürürüz. Tamam.
6: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
5: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
4: Çok güzel.
6: Biraz batır.
5: Lezzetli.
4: Evet, çok iyi.
6: Bizim çeşnimiz bu.
5: Kendime not. Anladım.
6: Evet, ketçap yerine.
5: Biraz sıkıştır. Soğutucu yağ, bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
6: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
5: Seninle bir konuşmalıyız.
4: Şef kavgası.
6: Taze patatesleri kesiyoruz.
5: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
4: Tamam.
5: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl
4: evet,
5: olduğunu görebilirsin değil mi?
4: Bu inanılmaz.
5: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
6: Evet.
5: Otla beslenmiş burger.
6: Göğüs ve kol karışımı.
5: Olağanüstü.
6: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
4: Skopski patatesler.
6: Evet, biraz Skopski ilik.
4: Bu şakacıların olayı anlamazsın.
5: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor. İnan bana.
6: Yaklaşık 225 gram.
5: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
6: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
5: Bu çok acayip olacak.
6: Evet dostum.
5: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
6: Raclette peyniri.
5: Şuna bakın.
4: Ah dostum.
5: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
4: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
5: Sadece bir şeye ihtiyacım var.
4: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
5: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
4: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
5: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
4: Alabilir miyim?
5: Evet.
4: Hmm, dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
5: İçindeki etin zenginliği.
4: Aa, evet.
5: Bu arada ekmek de bomba
6: harika
5: gibi.
6: Harika. Glutensiz ekmek.
5: Hayır, değil.
6: Öyle.
5: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
8: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
9: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
8: Çok sulu.
10: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor. Ekmek harika.
5: Glutensiz.
10: Vay.
5: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
10: Kesinlikle.
9: Yer burası.
5: Harikaydın.
4: Beni ağırladığın için sağ ol.
5: Ne zaman istersen gelebilirsin. Üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
6: Teşekkür ederim.
4: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
5: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedin.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Juan'ın atölyesi, Nevada.
16: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
17: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
16: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
17: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
16: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
17: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
16: Biz anlayışımız bile aynı.
17: Evet, iki çatlı az işte.
16: Üstelik sen ve ben bir duruma soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
17: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
16: Evet.
17: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
16: Planımız aynı oluyor.
17: Evet.
16: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
17: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
16: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
17: tabii,
16: diyorlar.
17: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
16: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
17: Yine de pes etmedik.
16: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
17: Evet.
16: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
18: Altın var.
16: İşte böyle.
18: Bakın altın buldum.
19: Vay, evet.
16: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
15: Home Sweet Çiftliği.
20: Merhaba.
16: Merhaba.
20: Nasılsınız?
16: İyi, siz nasılsınız?
20: Ben Roger.
16: Roger, memnun oldum.
19: Ben de.
21: Ben Matt.
14: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
20: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
19: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
17: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
16: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
20: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
16: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
17: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
16: Hem de hiçbiri.
17: Evet.
16: Bu beni ölümüne korkuturdu.
17: Evet.
16: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
14: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
20: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
16: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
22: Başlayalım.
16: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
17: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
16: Evet.
17: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
23: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
17: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu. Kapat, kapat!

0: Başladığımızdan beri işler çok zor. Muson mevsimi geldi. Neredeyse her gün operasyonları durduruyoruz.
1: Muson mevsiminde yıldırım riski yüzünden operasyonu durdurmadığımız tek bir gün yok.
0: Geçen sene sel vurdu. Her şeyi silip süpürdü. Lanet olsun. Bizim için tam bir felaketti. Her şeye sıfırdan başladık.
1: Burası çok tehlikeli ve hiç mantıklı değil.
0: Yeteri kadar toprak işleyemiyoruz. Altını kaçırıyoruz. Yatırımcılar 600 gram istiyor. Onlara bu işin tam bir fiyasko olmadığını göstermeliyiz.
2: Zamanımız daralıyor.
3: Hadi altın bulalım.
4: Freddy Dutch.
3: Altının garantisi yoktur dostum.
4: Ve Juan Ibarra.
5: Başlayalım o zaman.
4: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalaştılar.
5: Baksana.
4: Dünyanın en zorlu coğrafyalarında.
5: Midem bulanıyor Freddy.
4: Şimdi ise zor durumdaki madencileri kurtarıyorlar.
5: Ah, bu hiç iyi olmadı.
4: Zengin olmak uğruna her şeyini riske atan...
3: Kapata şunu.
4: Ama ellerindeki her şeyi kaybetmek üzere olanları.
3: Dikkat.
4: İflasın eşiğindeki bu madenleri kurtarmak için Freddy ve Juan imkansızı başarıyor.
6: Daha önce at savak diye bir şey duymamıştım.
4: Acı gerçekleri yüzlerine vuruyor.
3: Şu an çıkardıklarınız 5 para etmez.
4: Ve altının izini sürüyorlar.
3: İşte hayal edilen şey bu.
4: Fakat madencilerin altın üretimini en az 2 katına çıkaramazlarsa karşılığında tek kuruş bile almayacaklar.
3: Tam 10 katı daha fazla altın var.
5: İnanılmaz.

0: Oldukça etkileyici ha?
1: Kesinlikle harika bir tarihi bina.
0: Arizona'nın en eski kasabasıymış. Meksika'da olduğu zamanlardan kalma.
1: Düşünsene ilk kaşifler buraya geliyor ve burada hiçbir şey yok.
0: İnsanlar altın bulmak için her yeri
1: ailelerine
0: dolaşmışlar.
1: Ailelerine yardım edebilmek ve geçinmelerini sağlamak uğruna evlerini, sevdikleri her şeyi geride bırakmışlar.
0: Tıpkı yardım ettiğimiz madenciler gibi.
2: Freddy ve Juan, Meksika sınırına 18 kilometre uzaklıkta, Kennedy madenine doğru yol alıyorlar. Yatırımların kesilmesiyle birlikte madenin bu yıl kâra geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde operasyonları durdurulacak.
1: Daha önce de Arizona'ya gelmiştik Fred. Sıcaklık, su sıkıntısı ve diğer şeyler yüzünden burada işler hep zordur ama bilirsin. Bir zamanlar burada çok iyi altın vardı.
0: Evet, muhtemelen buralarda diğer yerlere kıyasla çok daha kaliteli altın var.
2: Buradaki ilk altın 200 yıl önce Pima isyanı sırasında İspanyol yerleşimcilerin topraklarda hak iddia etmesiyle keşfedilmişti. Ancak çölün kavurucu sıcağı ve ardından gelen aylarca süren muson yağmurları yüzünden bu çetin koşullara sadece en dayanıklı madenciler göğüs gerebildi.
0: İşte burası Juan.
1: Demek geldik ha Fred.
0: Evet geldik.
3: Merhaba.
4: Nasıl gidiyor?
1: Tanıştığımızdan emin oldum Matt. Ben Hoa.
0: Memnun oldum Robert.
5: Matt.
0: Matt mi? Memnun oldum Matt.
1: Memnun oldum George.
4: Geldiğinizde çok sevindik. Gerçekten.
2: Asıl mesleği petrol ve gaz işçiliği olan Teksaslı George Kennedy, işleri bozulunca 4 yıl önce çölde yarı zamanlı olarak madenciliğe başladı.
4: Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyorduk ama doğal gaz fiyatları çok kötü düştü. Altın benim için hobi gibiydi. Petrol ve gaz şirketimi satıp madencilik yapabileceğim iyi bir arazi bulmak için internette araştırma yapmaya başladım. Güney Arizona'da bu bölgeye baktık. Bolca arama çalışması yaptık ve bu arazinin test sonuçları gayet iyi çıktı. Metreküp başına 1 grama yakın altın veriyordu ve ham madde çok fazlaydı. Ciddi bir potansiyeli var. Fakat ekipmanları alıp çöktürme havuzlarını kurduktan sonra paramız bitti. Şu an üretim yapıyoruz ama elde ettiğimiz gelir faturaları ödemeye bile yetmiyor.
1: Saatte ne kadar malzeme işliyorsunuz? 8 metreküp falan mı?
4: Şu an ancak 5 metreküp.
0: Çıkardığınız altınlar yanında mı?
4: Evet ama kum gibi.
3: Doğru düzgün bir parça yok.
1: Sezon başından beri durumlar nasıl?
4: Yaklaşık 200 gram kadar.
0: Bu madene ne kadar yatırım yaptınız?
4: Bizim birikimler, ufak tefek arkadaş yatırımları falan derken herhalde 800 bin dolar.
0: Bayağı büyük paradan bahsediyorsun.
4: Evet, henüz hiçbirimiz tek kuruş kazanamadık.
1: Bu aciliyetin sebebi ne?
0: Bizi neden şimdi çağırdınız?
4: Bize 400 gram gerekiyor. Madeni kapatmadan önce yatırımcılara ödeme yapmak için sadece 4 haftamız kaldı.
3: Bir noktadan sonra işin içine o kadar çok para, zaman, kan, ter ve gözyaşı giriyor ki artık bu işte beraberiz ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek zorundayız.
0: Peki ya sen Matthew, seni buraya hangi rüzgar attı?
5: Arkadaşlık. George'da petrol sahasında beraber çalışırken tanıştık. Bir gün boş boğazlık edip yardıma ihtiyacın olursa buradayım dedim.
1: Para kazandırmıyorsa yapmanın bir mantığı
5: aynen da yok. Öyle.
0: Yine de şuraya bir bakın, insanın içi açılıyor.
4: Pek sayılmaz. Buranın havası dengesiz. Neredeyse her gün hava yüzünden durmak zorunda kalıyoruz.
3: Muson sezonu bastırıyor. Cevher ıslanıyor ve işlemesi zorlaşıyor.
5: Malzeme çamur gibi kalınlaştığında işlerimizi çok yavaşlatıyor.
0: Evet.
4: İlk iki yılımızda neredeyse hiç yağmur yağmadı. Hem de hiç. Aşırı kuru. Sonra üçüncü ve dördüncü muson sezonu çok kötü geçti. Havuzlarımızı tamamen yok etti. Her şeye baştan başlamak zorunda kaldık.
2: Arizona'nın muson sezonu genellikle Haziran ayında başlar ve 4 ay sürer. Nemli tropik havanın kuru çöl sıcağıyla çarpışması ani sağanak yağışlara, gök gürültülü fırtınalara, yıldırımlara ve ani su baskınlarına neden olur.
4: Olamaz. Dostum, sanırım bir sorunumuz var.
2: Bu ani ve şiddetli yağış toprak tarafından hızlıca emilemez. Sular üst toprağı ve kayaları yerinden söküp atacak bir güçle akarak yıkıcı seller oluşturur. Eskiden ulaşılması zor yerlere sıkışmış olan altınlar da akıntıyla aşağı sürüklenerek yeni yataklar meydana getirir.
3: Eğer gerçekten çok fazla muson yağmuru yağmaya başlarsa o zaman sezonu kapatıyoruz demektir.
0: Yani durumu şimdi toparlayamazsanız buradaki madencilik faaliyetiniz de bitiyor. Bu sizin son
4: kesinlikle
0: sezonunuz.
4: Kesinlikle öyle.
0: Bir deneme çalışması yapalım ve bakalım ne kadar altın çıkıyor.
2: Muson sezonu tehdidi kapıdayken Freddy ve Juan yarım günlük mesainin provasını yapmak ve ne kadar altın çıkaracaklarını görmek için 4 saatlik bir test çalışması başlatıyor.
1: Süreyi başlatmak ister misin?
0: İlk kova.
1: İşte başlıyoruz.
2: Robert bir kepçe yardımıyla büyük kayaları ayıklamak için cevherli toprağı ızgaralara döküyor. Ardından bir konveyör bant malzemeyi tazyikli suyun altın barındıran toprağa ayrıştırdığı titreşimli bir eleye taşıyor. Son olarak dönen o tromel ince malzemeyi serbest bırakıyor ve 4 metrelik bir savak altını kıvrımlarında hapsediyor.
1: Şu ızgarayı ne diyorsun Fred?
0: O kepçenin radyatörünü ve diğer parçaları darmadağın edecek.
1: 4-5 kepçe döktükten sonra orada resmen dağ oluşacak.
2: Haznenin önünde biriken kaya yığını kepçenin tesise malzeme yüklemesini engelliyor. İşe devam edebilmeleri için Matt'in o kayaları eliyle temizlemesi gerekiyor.
0: Ortada bazı sorunlar olduğu kesin.
3: İşlerin nasıl yürüdüğünü görmeleri için Freddy ve Juan'ın burada olması çok iyi. Daha iyisi de olabilir.
2: Kuzen Robert 2019 yılında George'la güçlerini birleştirdi.
3: İkimiz de altının peşindeyi izledik ve resmen bu işe vurulduk. İlk altını görene kadar tamamen işin dalgasındasın. Ama sonra işler ciddiye biniyor. Izgaralar doldu. Bir kepçe daha alacağım.
1: Fred, şu eleğin oraya bir baksana. Orada biraz tıkanma oluyor gibi değil mi?
0: Evet, iç kısmında bazı sorunlar var.
2: Sıkışan kayalar eleğin temizlenmesini ve değerli altının tromele ulaşmasını engelliyor.
5: Ara sıra müdahale etmek gerekiyor.
0: Juan. Kayalar çok keskin ve düzgün değiller. Neredeyse hiç aşınmamışlar.
1: İşte iyi görünmüyor.
0: Toprakta ne kadar altın olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen sandıklarından daha fazla ince altınları var. Farklı altın türleri farklı koşullarda bulunur. Bana gösterdikleri altına bakılırsa burada bir sorunumuz olabilir. Gidip bir bakalım Juan, ne dersin?
1: Evet, biraz ince altın
0: evet,
1: var.
0: Evet, tavanın sadece çeyreği doluydu.
1: Kesinlikle bir sorun var.
5: Fırtına biraz kuzeye kaymış gibi görünüyor ama güneybatıda hala hareketlilik var.
3: Evet, gözüm sürekli üstünde. İzleyip göreceğiz artık.
5: Şimşeklere karşı gözünü dört at George.
4: İlk günden beri yatırımcılara tek kuruş geri ödeme yapamadım. Artık bir şeyler görmek istiyorlar. Her şeyimiz pamuk ipliğine bağlı.
0: Son kepçe.
5: Son kova.

0: Test tamamlandı.
1: Tam 4 saat.
0: George ve ekibi altın temizlemek üzere makineleri kapatıyor.
2: Renkli bir şeyler var.
3: Çok fazla ince altın var.
2: Evet.
1: Peki, siz şurayı güzelce bir temizleyin. Tamam. Biz de durum değerlendirmesi yapıp geri dönelim.
3: Harika olur.
4: Güzel, harika. Sağ olun.
2: Birazdan görüşürüz.
4: Şunları yıkayalım hadi.
1: O tesisin her tarafında altın kaybetmelerine neden olan pek çok şey var. Burada olduğumuz süre boyunca bunların çoğunu düzeltebilirsek onlara çok daha fazla altın kazandırırız.
3: Hemen buradan gitmeliyiz.
4: Neyse ki testimizin bittiği ana denk geldi.
3: Sel suları coşmadan önce o yatağa geçmek zorundayız. Yoksa buradan çıkamayız.
0: Dere yatağında meydana gelecek ani bir sel, madenin tek çıkış yolunu kapatacak. Eğer ekip hemen ayrılmazsa orada mahsur kalacaklar.
5: Hadi gidelim. Umarım yarın döndüğümüzde havuzlar taşmamıştır.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss. Her sen için.
13: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
14: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
16: kalgonla. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
17: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank,
19: kartıma din. Ben Chris.
4: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
20: ilk arabamdı.
21: Hansi'den vazgeçemem.
22: Geriye tek bir soru kalıyor.
23: Kalsın mı? Kalsın mı?
24: Yoksa atsın.
25: Esas heyecan şimdi başlıyor.
22: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
21: Başıma ne gelecek acaba?
20: Bakmaya cesaret edemiyorum.
21: Ta-ta.
22: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
26: İkinci gün.
1: Bakalım ne çıkacak?
2: İşte büyük an.
1: Merhaba beyler.
3: Nasıl gidiyor?
1: Altın tamamen temizlendi mi?
3: Biraz çıktı işte.
2: Öyle mi?
1: Pek fazla çıkmamış.
3: Maalesef.
0: Meksika sınırından yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta, Güney Arizona çölünde maden şefi George Kennedy ve Teksaslı ekibi altın tartımı için bir araya geliyor.
1: Evet, bakalım ne kadar çıkarmışız.
3: Pekala.
0: Yatırımcılar desteği tamamen çekmeden önce George'un 4 hafta içinde günde en az 15,5 gram altın elde etmesi gerekiyor.
1: 4,3 gram.
0: 4,3 gram. Hedeflerine ulaşmak için her 4 saatlik vardiyada çıkarmaları gereken miktarın sadece yarısı.
2: Bu normal mi?
1: 4 saatlik çalışma için.
3: Evet, aşağı yukarı hep bu kadar çıkıyor.
1: Sizce kaç metreküp malzeme işlediniz?
27: Saatte tam 5 metreküp civarı.
0: Bu gidişle kalan 4 hafta içinde yarı zamanlı çalışan ekip 622 gramlık hedeflerinin hala 186 gram gerisinde kalacak.
2: İyi haber şu ki orada altın var.
27: Her kırıntının bile bir değeri var.
2: Bir diğer konuda siz çalışırken tesisin işleyişini izledik ve performans arttırmanıza yardımcı olacak birkaç şey fark ettik. Hem tesisteki malzeme akışında hem de altını geri kazanma aşamasında.
1: Bunu iki katına çıkarmamız lazım.
3: Dostum,
27: çok iyi olurdu. İnanılmaz olurdu.
1: Kesin çıkarız diyemiyorum tabii.
2: Ama kesinlikle deneyeceğiz. Tabii bazı durumlarda bu mümkün olmuyor.
3: Doğru.
1: Biz Juan'la bir kafa kafaya verelim. Sonra konuşuruz.
3: Tamamdır.
1: Sağ olun beyler.
3: Tamam.
2: Teşekkürler.
1: Hadi tamam. Gidelim de şu işleri konuşalım biraz.
2: Tamam, gidelim.
19: George ve Robert'a yardım etmek istiyorum. Gerçekten iyi adamlar ama sanki buraya gelmeye mecburmuşum gibi hissediyorum. Öyle. 2,5 yıldır buradayım. Neredeyse 3 yıl ama ben 3. yılı doldurmayacağım. Öyle görünüyor. Öyle sanıyorum.
3: Bu kadar az altınla parlak bir gelecek görmek zor. Sağa sola sürekli para saçıp duruyoruz ve onların önerdiği sorunları çözmenin bize ne kadara patlayacağı konusunda endişeliyiz. Çok ama çok stresli.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Karşılaşacağımız en büyük sorun toprak. Hiç ama hiç iyi değildi.
1: Umarım onlar için bir şeyler yapabiliriz. Toprağa altın koyacak halimiz yok tabii. Bence en büyük sorunlardan biri şu besleyici ve geriye düşen o koca taşlar.
2: Kepçenin radyatörünü patlatacaklar bu gidişle.
1: O yüzden oraya bir oluk koyup taşları kenara yönlendirebilirsek, evet, savaklardaki sorunları düzeltebilirsek, evet, bir de o eleği malzeme ve altın kaçırmayacak hale getirirsek kazanç artar.
2: Benim asıl istediğim şu egzantriğin düzgün çalışmasını sağlar.
1: Üzerine biraz daha ağırlık ekleriz. Aşağı doğru sarkan zincirler koysak, evet, nasıl olur? Evet. Sallandıkça havaya kalkıp sağa sola çarparlar.
2: Umarım o malzemenin, evet, bir kısmını temizlemeye yardımcı
1: hedefe
2: olur.
1: Hedefe ulaşabilirler mi bilmiyorum ama daha fazla altın çıkaracaklarına eminim.
20: Buyurun beyler.
2: Aa, harika.
20: Ben teşekkür ederim. Yine bekleriz.
1: Çok sağ ol. Koyup taşları kenara yönlendirebilirsek, evet, savaklardaki sorunları düzeltebilirsek, evet, bir de o eleği malzeme ve altın kaçırmayacak hale getirirsek kazanç artar.
2: Benim asıl istediğim şu egzantriğin düzgün çalışmasını sağlar.
1: Üzerine biraz daha ağırlık ekleriz. Aşağı doğru sarkan zincirler koysak, evet, nasıl olur? Evet. Sallandıkça havaya kalkıp sağa sola çarparlar.
2: Umarım o malzemenin...

0: etti. Birincisi, malzemeyi yükleyen kepçe yukarıdan düşen taşlardan zarar görüyor. Bu durum işletme için maliyetli ve işi durdurma riski taşıyor. Juan düşen parçaları yakalayıp güvenli bir şekilde yan tarafa tahliye etmek için haznenin önüne bir oluk yerleştirecek. İkincisi, titreşimli elek yeterince sarsılmadığı için taşlar birikip sıkışma yapıyor. Freddy eleğin daha güçlü titremesi için alttaki egzantreye ağırlık ekleyecek. Ayrıca bu kurtarma operasyonlarında bir ilk olarak sıkışan taşları altın içeren malzemeden ayırıp ufalamak için üst kısma zincirler monte edecek. Son olarak Freddy ve Juan savağı 5,5 metre uzatacak, paspasları yenileyecek ve daha ince altınları yakalamak için kendilerine has o meşhur tırnakları takacaklar. Fakat Freddy işleyecek daha iyi bir toprak bulamazsa yapılan tüm bu düzeltmeler boşa gitmiş olacak.
1: Nasılsınız dostlar?
2: Merhaba.
3: Merhaba. Haber?
1: Siz çalışırken izledik de kesinlikle geliştirebileceğimiz birkaç şey var. Bunlardan biri şu eleğin sürekli tıkanıp durması. Bu durum aslında geçirebileceğiniz malzeme miktarını sınırlıyor. Eğer düzgünce temizlenmesini sağlarsak siz başına nöbet tutup tırmıkta temizlemek zorunda kalmayacaksınız.
4: Evet, bir de şu anki durumunuzda kepçeye yeni bir radyatör alacak durumunuz yok.
5: Pek sayılmaz.
4: Dün seni izliyordum da yukarı çıkıp o taşları elle fırlatmak zorunda kaldın.
3: Evet.
4: İşte eğer o besleyicinin önüne bir oluk koyarsak taşlar direkt oraya kayar ve siz de kepçeyle toprağa
5: evet, çıkarız. Evet, kesinlikle. Tamam.
1: Üstüne bir de savak kutunuzu uzatıp içindeki tırnakları yeniden düzenlemek istiyoruz.
4: Kesinlikle. İnce altın tırnakları yerleştireceğiz. Paspas evet. Düzenini de buna göre ayarlayacağız.
5: Evet.
4: Bir de ilk testte işlediğimiz toprak pek iyi değil. Belki daha iyi bir yer bulabiliriz.
5: Evet, harika olur. Evet.
1: Maddi durumunuzun farkındayız. Freddy de ben de hayatta birçok konuda şanslıydık. Bu yüzden sizden hiçbir işçilik ücreti almayacağız.
4: Eğer altını ikiye katlayamazsak malzemeleri de biz vereceğiz. Evet. Tesisiniz için 1500 dolarlık masraf demektir.
1: Sizin için uygun mu?
5: Dostum bu
2: kesinlikle.
5: Harika.
2: Burada olmanız ve tecrübenizi paylaşmanız bizim için paha biçilemez. Gerçekten çok değerli.
4: Anlaştık.
5: Kesinlikle. Size gerçekten minnettarız.
4: Tamam.
5: Her şey için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim kardeşim. Freddy ve Juan'ın sunduğu bu teklif daha iyi bir zamanda gelemezdi. Biliyorsunuz borcumuz olan bir sürü yatırımcı var. Bizi ipten almış olabilirler.
0: Kennedy'lerin altın kazancını artırmak için önlerinde sadece 5 gün var. Üstelik her an kopabilecek bir fırtına yüzünden işlerin tamamen durması riskiyle karşı karşıyalar.
4: Şu oluktan başlayalım Juan, ne dersin?
1: Tam buradan kenara kadar 2.4 metre.
4: Bu gidişte bir sürü çelik harcayacağız.
1: Evet.
5: Freddy titreşimli eleği temizlememi istedi. Tıkanma olmazsa daha fazla malzeme işlememize yardımcı olabilir.
4: Tesiste hala yapacak çok iş var. İlk test çalışmasında ana tıkanma noktası burasıydı. Elek taşlarla doluyordu ve altın içeren malzemenin yıkanmak üzere tromale emmesine izin vermiyordu. Bu da onları yavaşlatıyordu. Çözüm eleği temiz tutup üretimi ve altın kazanımını arttırmak. Al bakalım.
5: Sağ ol dostum.
4: Rica ederim. Taşların elekten kurtulmasına yardımcı olması için bu zincirleri üstteki titreşimli eleğe kaynakla tutturacağım. Çünkü teoride aşağı yukarı zıplayıp sağa sola sallanacaklar. Yani deneyeceğiz ve ne olacağını göreceğiz.
0: Hazne titrediğinde Freddy'nin bu yaratıcı zincir çözümü taşları döverek eleğin tıkanmasını önleyecek ve onları aşağıdaki atık yığınına gönderecek. Bu maden kurtarma operasyonlarında bir ilk.
4: Sağ ol dostum.
5: Rica ederim.
4: Evet, eleğe iki tane zincir kaynakladım. Elek titredikçe bu zincirler adeta dans edecek. Malzemenin aşağı doğru akmasını sağlayıp o taşları oradan atacak. Bu sayede hem verimlilik artacak hem de orada elinde tırnıkla bekleyip elekteki delikleri açmaya çalışan birine gerek kalmayacak. Bir kişi tasarruf edeceğiz.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
8: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar Kalgon'la. Kor,
1: dondurma, dondurma gibi değil dondurma. Kor. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
5: basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
7: Böyle olmaması gerek.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
8: İlk arabamdı.
9: Hansi'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
12: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
9: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
11: Ta-ta.
5: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
14: Üçüncü gün.
15: Merhaba. Merhaba dostlar. Vaktiniz var mı? Öğleden sonra fırtına çıkacak gibi görünüyor.
16: Güney Arizona'da Freddy ve Juan bu kurtarma görevini tamamlamak için adeta doğayla zamana karşı yarışıyor.
17: Oluğu kesmeye başlamam gerek. Siz de aşağıda bize yardım edin.
15: Tamam. Biz de aşağı inip eksantrik birliğini çıkaralım. İlk testte saatte sadece 5.3 metreküp işliyorlardı. Bunu arttırabilirlerse eksantriğin daha güçlü sarsılmasını sağlayıp ince altın savanda düzeltebiliriz.
16: Kesim karavanında Juan kepçeyi korumak için bir atık oluğu tasarlıyor.
17: Şu anda malzeme ızgaradan düştüğünde öne doğru geliyor veya kepçenin önüne çarpıyor. Ön tarafa bu küçük oluğu koyduğumuzda malzemeyi yakalayacak, kepçeye çarpmayacak ve yan tarafa akacak. Böylece ileride bu konuda bir sorun yaşamayacağız.
16: 14 bin derecelik plazma ışını 6 milimetrelik çeliği tereyağından kıl çeker gibi kolayca kesip geçiyor.
18: Nasıl gidiyor?
17: İyi gidiyor diyorsan. Bu arada sen evli misin?
18: Evet.
17: Eşin ne diyor buralarda olmana?
18: İşlerin yolunda gitmesini umuyor. Ailemden uzak kaldığıma değsin istiyor.
17: Ufaklık var mı?
18: 3 çocuk.
17: Öyle mi? Yaşları kaç?
18: 9, 10 ve 11.
17: Bu çok üzücü dostum. Evden ve çocuklardan uzak kalmak.
18: Zamanımın tamamını çalışarak geçiriyorum. Sırf para yetiştirebilmek için. Okula, evin faturalarına ve bir de burayı desteklemek var. Çocukların üniversite eğitimi için ayırdığımız paraları bile harcadık. Kesinlikle bir emeklilik planım falan da yok. Gecelerim uykusuz geçiyor. Gerçekten çok sıkıntılı.
16: Eşi Tosha ve 3 oğlu onlardan yaklaşık 1600 kilometre uzakta Texas'ta yaşıyor.
19: George ailemiz için bir şeyler başarmaya ve bir gelecek kurmaya çalışıyor. Çocuklarımızın ileride kendi ayakları üzerinde durabilmelerini istiyoruz. Eğer altın madeni işi yolunda gitmezse bunun gerçekleşmesini düşünmek bile istemiyorum. Çünkü bu çok acı olur.
17: Gerçekten varını yoğunu bu işe koymuş.
18: Sahip olduğum her şey, evet.
17: Başarmamız lazım.
18: Evet, tamir edip çalıştırmaktan başka hiçbir çaremiz kalmadı.
15: Evet, tamir edip çalıştırmaktan başka çaremiz yok.
16: Yıkama tesisinde Freddy, elek üzerindeki kalıntıları temizlemeye yardımcı olmak için egzantrik vibratörü yeniliyor.
15: Şu anki çalışmasıyla kendi kendini tıkıyor, bu da onları yavaşlatıyor. Aslında karşı ağırlık dönen mili dengesizleştiriyor. Yani tüm ağırlık tek bir tarafta toplanıyor. Ağırlık yukarı çıktığında eleği yukarı fırlatıyor, aşağı indiğinde ise aşağı çekiyor. Elekteki titreşimi sağlayan şey bu. Buna biraz daha ağırlık eklediğimizde dengesizliği daha da artırmış olacağız. Buradaki amaç tesisteki üretim miktarını artırmak. Dengesiz çalışma istiyoruz ama kaynakların dengeli olması şart. E işte bu kadar. Daha önce altın işleriyle uğraştın mı hiç?
6: Yapmadım.
15: Öyle mi?
6: Bu benim için tamamen bir ilk. Torna atölyesinde büyüdüm. 25 yıl petrol sahalarında çalıştım. Yani hiç ama hiç tecrübem falan yoktu. İlk altın işini George'la buraya ilk kez arama yapmaya geldiğimizde yaptım.
15: Gerçekten mi?
6: Aynen öyle. Üstelik altın vardı.
15: Eyvah.
6: Evet. Hayatımda elediğim ilk tavada altın çıktı. Her şey böyle başladı. Buraya ilk geldiğimizde arama yaparken burada harbiden altın var, bu iş ciddi dedim. Tamamdır dedim, ben de varım. Hadi yapalım bu işi. Ama tabii bunun için para gerekiyor. Özellikle ekipmanla işe başlamak, maden hakları falan derken birkaç bin dolar girmişsin bile. Bir baktım bu işin bir parçası olmuşsun. Kenara koyduğum ne kadar para varsa buraya gitti. Şu an sadece benim harcadığım para yaklaşık 100 bin dolar. Bu kadar parayı arkanda bırakamazsın.
15: Parmaklara dikkat. Texas'ta bekleyen bir eşim ve çocukların
6: evet,
15: var.
6: Evet, eşim var. 25 yıldır evliyiz.
15: Kaç çocuk?
6: Bir kızım var. 22 yaşında.
15: Benim de 22 yaşında bir kızım var.
6: Her gün hep birlikte fidanlığımızda çalışıyoruz.
15: Çok güzel.
6: O yüzden ben buralardayken yükün neredeyse tamamını onlar sırtlamak zorunda kalıyor. Arkamda boşluk bırakıyorum. Eşim beni sonuna kadar destekliyor ama birbirimizden bu kadar uzun süre ayrı kalmanın yarattığı o psikolojik baskı, o duygusal yük çok ağır. Para her şey değil elbette ama bu işi bitirmek istiyoruz.
15: İçeride bir şey göremiyorum. Bak bakalım temizlenebiliyor mu? Tamam, bu tarafa vuruyor. Hadi çalıştıralım
6: tamam.
15: Şunu.
6: Hazır mısın?
15: Evet.
6: İşte bu.
15: Şimdi çok daha güçlü sallanıyor. Ama olması gerektiği kadar kolay başaramadık. Güya montajı 15 dakika sürecekti. Ama 1,5 saatimizi aldı. Burada kaybedecek zamanımız yok. Bu adamlara elimizden geldiğince yardım etmek için geldik. Yardım edeceğimiz başka madenciler de var. Hey Juan!
7: Az kaldı Fred.
15: Karşı ağırlıklar tamam ama şimşekler iyice yaklaştı.
8: Tam şurada şimşek çaktı. 8 kilometreden az. Sizi o metal yığınından uzaklaştırmamız lazım.
16: Yıldırım her yıl 24 bin insanın ölümüne neden oluyor. Ancak hayatta kalanlar genellikle ömür boyu sürecek nörolojik hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. 3 kilometreden fazla bir etki mesafesine sahip olan yıldırım her an maden sahasını vurabilir.
15: Bu havada kaynak yapılmaz.
7: Kesinlikle.
15: İşi yarım bırakmayı sevmediğini biliyorum ama bu sefer geri
7: bence
15: çekilelim.
7: Bence de Fred, paydos etmeliyiz.
15: Bayağı yaklaştı.
7: Evet. Her şey tamamen çelik. Hava bozmaya başladığında her zaman sorun oluyor. Şimşekler yüzünden kurulumu bitirmek zor olacak. Evet.

0: Dördüncü gün.
1: Yaptığımız oluk çok basit.
2: Freddy ve Juan bir gün geride.
1: Bu sayede malzeme ızgarın ucundan çıkacak ve yan tarafa gidecek. Böylece kepçenin önüne çarpmayacak ya da burada malzeme yanı olmayacak.
2: Juan oluğun kaynak işlerini bitirirken...
3: Merhaba George, hadi bakalım maden aramaya çıkalım.
2: Bizim dedektifler kaliteli altının olduğu toprağı bulmak için bir hazine avına çıkıyor.
3: Senin şu işlediğin malzeme doğa tarafından daha önce hiç işlenmemiş.
2: Damperli kamyonu olmadığı için George yıkama tesisine 35 metre mesafedeki altınlı toprağı kazmak için kepçeyi kullanıyor.
3: Yer altındaki altın milyonlarca yıl boyunca akarsu sistemine karışır ve birikir. Burada işlediğimiz şey ise daha önce doğa tarafından hiç işlenmemiş çok sayıda köşeli kaya. Altın barındıran bir bölgede asıl aradığımız şey nehirde aşınmış ve yuvarlanmış kayalardır. Sadece onları bulmamız gerekiyor. Burası daha iyi.
4: Evet.
3: Kayalar daha yuvarlak değil mi?
4: Evet. Burayı sel basar.
3: Evet, belli oluyor. Şuna bak. Bu çöle gelene kadar
4: doğru.
3: Çok yol açmış. Hem de çok.
4: Evet, doğru.
3: Pürüzsüz yani. Bu da öyle bak. Kenarları yuvarlanmış.
4: Evet.
3: Bunların hiçbir yeri elini kesmez.
4: Hayır, kesmez.
3: Ama kazdığın yerdeki kayalara tıraş olabilirsin.
4: Evet.
3: Buradaki dere yatağında en zengin altın ana kayanın üzerindedir. Çünkü sürekli işlenmiş. Orası adeta doğanın kendi sabahı. Kenarların el değmemiş olduğunu biliyorum. Burası çok iyi çıkabilir.
2: Freddy'nin sezgilerine göre en zengin altın, muson yağmurları nedeniyle bu eski dere yatağında birikmiş durumda.
3: Yüzeyde altın varsa daha derinlerde de kesinlikle vardır.
4: Haklısın. Pekala.
3: Hadi şunu bulalım.
4: Tamam, iyi fikir.
3: Bakalım içinde ne varmış George. Vay canına. Şuna bak, tam yüzeyde. Güzel parçalar var. Bence bir sonraki test için buraya bir damperli kamyon sokabilirsen bunu bir deneriz ve ne çıkacak bakarız. Yani geleceğin burada olabilir George.
4: Çok iyi.
3: Burada altın çok daha iyiydi ama bunu tesise taşımanın bir yolunu bulmalıyız. Umarım kamyon bulabiliriz.
2: Freddy'nin daha iyi altın bulmak için çıktığı başarılı avın ardından Juan yıkama tesisindeki iyileştirmelere iyice asılıyor.
1: Şu anda onlar için özel bir savak yapıyoruz. Eski savak çok kısaydı, bu yüzden altın kaçırıyorlardı. Şimdi yeni savak çıtaları, yeni paspaslar ve halılarla 3 metrelik bir savak yapacağım.
5: Ne diyorsun Juan?
1: Merhaba Matt. Bu destekler tabanın yamulmasını önlüyor. Eğer tabanda bir kabarma olursa altını dışarı
5: mantıklı.
1: Çıkarız. Matthew son birkaç yıldır 5 kuruş almadan yardım ediyor. Ama ortada altın olmaması ve başarı gelmemesi onu yıpratıyor. Umarım işleri kolaylaştırabiliriz. Geri dönüp dönmeme konusunda karar aşamasında.
5: Şimdiye kadar kaç tane savak yaptım?
1: İnan bilmiyorum. Bir sürü işte. Yığınla yaptım.
5: Evet.
1: Birkaç yüz tane yapmışımdır.
5: Vay canına. Daha uzun bir savak yapmanın mantığı nedir peki?
1: Savağın en alt kısmına inip test ettik ve alt tarafa doğru hala çok miktarda altının gittiğini gördük.
5: Tamam.
1: Bu yüzden yapılması gereken boyunu uzatmak.
5: Tamam.
1: Böylece o altını yakalamak için bir nevi güvenlik önlemi almış oluyoruz.
5: Evet.
1: Altın zaten savağın en son çıtasına kadar gelmişse bir kısmını kaçırdığını anlarsın,
5: doğru.
1: Değil mi? Bunu defalarca söyledim.
5: Evet.
1: Kazalığınız dışındaki en değerli mülkünüz savağınızdır. Çünkü her şeyi orada kazanıyorsun.
5: Evet.
1: Bu yüzden düzgün olmalı.
5: Evet.
1: Eğimi doğru olmalı, su akışı doğru olmalı ve diğer her şey. Bir de doğru uzunlukta olmalı. Savağın fazla olması yetersiz olmasından iyidir.
5: Pekala.
1: Eğer kaynak yapmaya başlayacaksak tüm kenarı komple yapmamız gerek.
5: Tamam.
1: Yapıyı destekledik. Tamamen kaynak yapabiliriz.
5: Güzel plan.
1: İnsanların kendi savakları üzerinde çalışma fırsatı bulması her zaman güzel. Onlar için özel bir savak yapıyoruz. Kaynağını da kendi yapıyor. Gurur verici.
5: Seninki kadar güzel olmuyor Juan.
1: Sorun değil. Senin savan sonuçta. Ben dert etmiyorum.
5: Her gün buna bakacak olan benim değil mi?
1: Diğerleriyle aran nasıl?
5: Stresli bir projenin içinde olduğunda ve etrafında arkadaşların varsa durum bazen gerici olabiliyor.
1: Dostluğu paradan daha hızlı hiçbir şey bozamaz.
5: Bu yüzden yardım istedik. Anlarsın evet. Geçmişte ailemle biraz altın madenciliği deneyimim olmuştu. O yüzden George'a beni de çağırmasını söyledim. İş makinesi kullanırım, kaynak yaparım. Mekanik işlerden anlarım. Yani ne istersen yaparım işte. Her şey böyle başladı. Ama bir hataydı. Hiç para almıyorum. Burası benim tam zamanlı işim olsa ve yine de evde ailemle istediğim kadar vakit geçirebilsem bu gerçekten de harika olurdu. Her şeyin bir araya geldiğini görmek güzel.
1: Umarım en azından para kazanabileceğiniz bir noktaya getirebiliriz.
5: Evet, ben de öyle umuyorum.
0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net!
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Alaska.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan.
11: Bankam Tombank, kartıma din.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Beşinci gün.
16: Bizim kamyon da geldi.
17: Harika.
16: Görünüşe göre George iş halletmiş.
18: Altın arama konusunda hızlandırılmış bir eğitim alan George, kasabadaki tek damperli kamyonu kiralamak için $300 riske atıyor. Eğer Freddy haklıysa, yeni dereden gelen değerli toprağı işlemek tüm sezonlarını kurtarabilir.
16: Nasıl gidiyor? Zamanımız kalmadı. Malzemeyi hemen taşımamız lazım.
17: Hadi yükleyelim.
16: İçinde altın olduğundan eminim.
18: Damperli kamyon tek bir günde 70 metreküp malzeme taşıyabiliyor. Bu da ikinci test için ihtiyaç duyacakları miktarın 3 katından fazla.
17: Buraya içi değerli toprak dolu bir kamyonun girdiğini görmek harika. Normalde her seferinde sadece 1 metreküp malzeme taşıyabiliyorduk. Bu kamyon bize çok yardımcı olacak.
16: Şu savağı yükleyip aşağı götürelim.
18: Maden alanının girişinde Freddy savağı taşıyor.
16: İşler yoluna geliyor ama planın gerisindeyiz.

0: Döndür şimdi. Harika. Yeni savak.
1: Aynen öyle.
0: Her gün fırtınalar ve muson yağmurları yüzünden durmak zorunda kalıyoruz. Bu öğleden sonra daha fazla yıldırım beklendiğini söylüyorlar. Nasıl gidiyor beyler?
2: Merhaba. İyi gidiyor.
0: Toprağın hepsini taşınırız.
2: Evet.
3: Güzel.
0: Hadi çalıştıralım o zaman.
2: Güzel plan.
1: Ben hazırım.
4: 5 günün ardından Freddy ve Juan, Kennedy yıkama tesisini baştan aşağı yeniledi. Ön yıkama eleğini temizlemek için egzantrik vibratöre zincirler ve ağırlık eklediler. Savağı 5,5 metre çıkarıp ince altını yakalamak için paspaslar yerleştirdiler.
5: George, hazneyi doldurmaya başlıyorum.
4: Ve son olarak taşları kepçeden güvenli bir şekilde uzaklaştırmak ve değerli toprağın işlenmesinde gecikmeleri önlemek için ızgara demirlerinin altına bir atık oluğu inşa ettiler.
0: İlk kepçe Juan.
6: Hadi bakalım. İlk adımı attık.
5: Taş oluğu iyi çalışıyor gibi.
0: Güzel. Evet, çok daha iyi.
6: Elek iyi titriyor.
0: Evet, burayı bir kere bile temizlediğinizi görmedim.
2: Evet.
0: Eskiden orada tırmıkla uğraşıyordunuz.
1: Gerek kalmadı.
6: Bir baksana.
0: Malzeme temiz çıkıyor.
6: Savak çok iyi olmuş. Çıtaların işlevini hissediyorsun. Hepsi tıkır tıkır çalışıyor. Ben memnunum.
0: Yeni savağı nasıl buldun?
2: Harika dostum. 4 yıldır bunları yapmanı izliyorum. Sonunda. Evet, sonunda.
0: İyi görünüyor Juan.
6: Biraz daha zorlamazsak altın üretimlerinin 2 katına çıkaramayız.
0: Bu adamlar da ekmek parası kazanmaya çalışıyorlar.
6: Evet.
0: Artık gaza basma zamanı. Umarım şu toprak işe yarar.
6: Hadi bakalım.
4: George saatte 5,3 metreküp toprak işleyerek 620 gramlık hedefine ulaşamayacak.
0: Şunu biraz daha artır.
2: Tamam.
4: Bu yüzden Freddy işlenen toprak miktarını neredeyse 2 katına çıkarmak istiyor.
2: Pekala, şimdi hızlanıyoruz.
1: Her şey sorunsuz çalışıyor gibi.
5: Evet, bu oluk iyi duruyor. Temizlik işlerinde filan zaman kazandıracak.
4: Kennedy ekibi ikinci test çalışmasının sonuna yaklaşıyor.
2: Haznenin hızını saatte 9,2 metreküpe çıkardık. Bu çılgınca bir şey. Saatte hiç bu kadar çok toprak işleyememiştik. Bu yüzden bu miktar bile işleri tamamen değiştirebilir. Çok heyecanlıyım, orası kesin.
0: Son kepçe.
2: Evet. İyi gidiyor dostum. Tam olarak 4 saat. Hey Matt.
7: Bu son kepçe.
6: Acaba tartıda durum ne olacak?
0: Kasa oldukça iyi görünüyor ama altını tatmadan bilemeyiz. Paspasları çıkarıp temizliğini yapalım ve hemen tartalım.
2: Güzel fikir.
0: Elinize sağlık.
2: Kesinlikle. Harika, sağ olun.
0: Görüşürüz. George'la konuşuyordum. Texas'a dair en çok özlediği şeylerden biri de kerevit ziyafetleriymiş.
6: Bilmez miyim?
0: Umarım güzel olur.
6: Güzel olacağına eminim. Geçmişte yaptıkların harikaydı.
0: Kocaman baharatlı bir ziyafet hazırlıyoruz. İçine sosis ve karides atıyorum. Sosu da bir sürü farklı baharatı karıştırarak kendim yaptım. Eğer baharatım iyiyse acayip bir ziyafet çekeceğiz. Burada sıcak ateşin başındayım ve dışarısı da herhalde yaklaşık 38 derece filan. Yani şimdiye kadar böyle bir sıcakta yemek yapmamıştım. İşte sosisler ve karidesler. Bunlar da kerevitler.
6: Mükemmel. Maden ustası ve imalat uzmanı. Freddy Dodge. Bir de şef miymiş yoksa?
0: Sıradan bir şef. Bunda iyiyim. Evet. Döşeti, kaburga.
6: Kaburga, kaburgada da
0: evet.
6: Geliyorlar Fred.
0: Evet.
6: Umarım açsınızdır beyler. Freddy, sizin için harika sosisler yaptı.
0: Sosisli evet. Sever misiniz?
2: Evet.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi birer tabak alın. Geçen gün bana baharatlı ziyafetleri ne kadar çok sevdiğini söylüyordun. Hadi
2: evet,
0: bakalım.
2: Evet, Texas usulü. Şuna bir bak.
5: Bakalım Colorado'lular kerevit'i nasıl yapıyormuş. Şunun tadına bir bakın.
0: Şunlardan biraz daha koyalım üzerine, getir.
1: Kesinlikle.
2: Memleketim gibi kokuyor. Harika. İyi iş çıkarmış.
5: Evet.
0: Baharatı nasıl olmuş?
5: Mükemmel.
6: Baharatı çok iyi dostum.
0: Afiyet olsun.
1: Afiyet eline olsun. Sağlık.
3: Son gün.
2: Bu noktaya gelmek için çok zaman ve çok para harcadık. Umarım Freddy ve Juan'ın yaptığı bütün bu değişiklikler bizi olmamız gereken yere getirir. Ve artık bu işlerin karşılığını almaya başlarız.
5: Yaptığımız değişikliklerin bu işin devam etmesini sağlayıp sağlamayacağını görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Her yeri temizlediniz değil mi?
2: Evet, hallettik.
6: Oldukça iyi görünüyor.
0: 4 saat için gayet iyi.
6: 4 saate göre çok iyi.
2: Evet.
6: İlk tartı neydi Fred?
0: 4.3 gram.
6: 4.3 gram.
0: Evet, burada 4.3 gram var. Bir de tavada kalan altına bakın.
2: Vay canına.
4: Kennedy ekibinin 622 gramlık hedeflerine ulaşma şanslarının olması için 7.78 grama ihtiyaçları var. Ama Freddy ve Juan en az 8.71 gram göremezlerse girdikleri 2 katı iddiasını kaybedecekler.
6: İşte 2 katı.
0: Evet. ...17.29.
1: Harika dostum.
6: Vay canına, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi.
2: Teşekkür ederim.
6: Harika.
4: 1150 dolardan fazla değere sahip bu miktarla Kennedy ekibi çıkardıkları altın miktarını 4'e katladı.
0: Yani bu işlenen toprak miktarının, tesisteki düzeltmelerin ve daha verimli bir arazinin sağladığı şey.
6: O araziye doğru yönde atılmış büyük bir adım. Elinizde binlercesi var.
2: %20-30 falan umuyorduk. Yani şu halimize bak. İnanılmaz bir şey. Bundan sonra birkaç gün boyunca yüzümden gülümseme eksik olmayacak.
4: Gelecek 4 hafta boyunca günde 8 saat çalışarak 822 gramdan fazla altın çıkarabilirler. Bu da altın madenciliği hayallerini hayatta tutmak için fazlasıyla yeterli.
6: Yatırımınızı geri almak istiyorsunuz değil
2: evet.
6: mi? Gezi olarak kalmasındansa para kazanmak istiyorsunuz. Artık bu
2: evet.
6: mümkün görüyorsunuz.
1: Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Artık bu işte gerçekten bir geleceğimiz olabilir.
0: Önce bir damperli kamyon alın. Peşinatınız çıktı bile. İşlediğiniz toprak miktarını artırırsanız günde 3000 doları bulabilirsiniz. Kişi başı 1000 dolar eder.
2: Evet, harika.
6: Burada kalıp madencilik yapma durumları konusunda gerçekten endişelilerdi. Eski halleriyle şu anki durumlarını kıyaslayınca bu sadece bir ihtimal değil. Gerçekten gelecekleri var.
0: Şu an ikinci testin sonucundan daha mutlu olamazdım. Onlar da mutlular. En sonunda Matt'in bile gülümsediğini gördük. Demek ki durum iyiye gidiyor. Önümüzde upuzun bir dere var. Bu yüzden küçük tesisinizle sınırları zorlayın. Para biriktirince daha büyük bir tesis alırsınız.
2: Bu çok iyi olurdu. Böyle devam edersek neden bunu yapmayalım?
5: Size ne kadar teşekkür etsek azdır.
0: Rica ederiz.
5: Bizim için iyi bir tecrübe oldu. Buna ihtiyacımız vardı doğrusu.
6: Bizim için zevkti beyler.
0: Benim için de büyük zevkti.
2: Pekala, hepinize kolay teşekkür gelsin. Ederiz.
5: Hoşça kalın. Daha fazla altın gördüğümüze göre bu işe devam etmeyi çok isterim. Bu tam bir macera. Gelecek sezon kesinlikle varız.
2: Bu sayede çocuklarla, ailemizle vakit geçirmeye biraz daha zaman ayırabiliriz. Bu çok önemli çünkü uzun zamandır bunu bekliyorduk. Artık hayallerimizin peşinden gidebiliriz.
3: 3 ay sonra.
2: Merhaba Freddy ve Juan. Yaptığınız bütün o düzeltmeler için size çok teşekkür ederiz. Her şey çok iyi gidiyor.
5: Kuzey tarafında biraz daha arama yaptık. Değerler umut verici.
2: Damperli kamyonu satın aldık. Malzemeyi eskisinden 7 kat daha hızlı taşıyoruz.
5: Buradaki eleme kasasına biraz ince ayar yapıyoruz. Her şey tıkır tıkır çalışıyor.
2: Şimdiye kadarki en büyük toplama işlemimiz yaklaşık 38.88 gram geldi. Eleme kasasında o kadar çok altın görmek çılgınca bir şey. 622 gramlık hedefimize kesinlikle ulaştık. Artık yatırımcılarımıza paralarını gönderiyoruz. Para kazanmaya başlamamız çok uzun süre almayacak. Bu yüzden çok teşekkür ederiz.
7: Hava.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
17: tak. Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Hazır mısın Luca? Hadi şansımı bakalım. Deniyorum. Kahretsin. Geri çıkmaya çalışıyorum.
1: Rory ile makineyi geri çekmeye çalışıyorduk ama saplanıp kaldık. Toprak çok gevşek ve lastikler boşa dönüyor.
0: Dal bulmam gerekecek. Bakalım lastiklerin tutunmasını sağlayabilecek miyim?
1: Şu büyük olanı denemek ister misin?
0: Sağ ol. Lastikler neredeyse kabak. Makinenin tutunup buradan çıkabilmesi için yeterli çekişi sağlamaya çalışıyorum. Umarım lastiklerin geri çıkması için bu kadarı yeterli olur. Yoksa babamla Mark'ı çağırmak zorunda kalacağız. İşlerini de bölmek istemiyorum. Umarım bu işe yarar. Kahretsin.

0: Babamı ve Mark'ı arasak iyi olacak. Babanı bir çaldırır mısın?
1: Tabii. Alo baba, ne yapıyorsun?
0: Böyle ufak tefek sorunlar önce dakikalarınızı sonra saatlerinizi alıyor. Ve bir bakmışsınız bütün gününüz bir çamur çukurundan çıkmaya çalışmakla geçmiş. İnanılır gibi değil.
1: Toprak ıslak bile değildi.
0: Mark yükleyicisiyle geldi. Şu eski makineyi zincirleyip bizi çekip çıkaracak.
2: Gravel, yeni Güney Galler. Bölgedeki opal madencileri 30 yılı aşkın süredir kayalıkların derinliklerine inmek için burgulu sondaj makinelerine güveniyor. Çil ailesinden Chris, oğlu Rory, kızı Luca ve maden ortağı Mark bir araya geldi. Turner'ın Rush arazisinde yeni bir opal damarı bulmaya çalışacaklar.
0: Sana da zahmet verdim, kusura bakma.
3: Lafı bile olmaz. Birbirimize yardım etmek için buradayız.
2: El değmemiş topraklarda arama sondajı yapıyorlar.
3: İlk sondajı şuradan yapacağız.
2: Açık ocak madenlerini genişletme ya da araziden vazgeçme konusunda bir karar verecekler.
3: Buradan hiçbir şey çıkaramazsak buraya gelip ekskavatörle kazı yapmanın pek bir anlamı kalmaz.
2: Sydney'de Chris'in en küçük oğlu Oscar satışlardan sorumlu.
4: Bildiğiniz gibi işler çok hızlı büyüyor. Yeni koleksiyonumuz da yolda.
2: Talepkar müşterileri memnun etmek için yeni opaller şart.
1: Oscar bize zorlu bir görev verdi. Bu yılki en büyük hedefimiz Chil Opal yaz koleksiyonunu çıkarmak. Bize inandığını biliyorum ama muhtemelen o da içten içe stres yapıyordur. Mücevherlere işlemek ve müşterilerimize sunmak için yüksek kaliteli, birbirinden güzel, yüze yakın taş bulmamız gerekiyor. Bunun arkasında çok büyük bir emek yatıyor.
0: Önümüzdeki birkaç gün sondajda yapacaklarımız sezonun geri kalanını belirleyecek. Temelde 60 ila 90 santim arası bir çakıl katmanımız var. Çakılın altındaki her şeye bakıyoruz.
3: Matkap derine indikçe bulduğu parçaları bu tambura yolluyor. Tamburdan geçiyor. Bütün o ince kum yere dökülüyor ve arka tarafta sadece örneğimiz kalıyor.
0: Renk bulursak ne âlâ. Ama bulamazsak madencilik yapmak için başka bir yer bulmak zorunda kalacağız. O yüzden umarım şansımız yaver gider de önümüzdeki birkaç gün içinde biraz renk buluruz.
3: Bu kamyon benimle yaşıt. 1970 model. Ama mekanik olarak harika bir ihtiyar. Hiç yolda bırakmadı. 15 yıldır bende. Mücevher serimize ve diğer işlere ayak uydurabilmek için verimli bir toprağa ihtiyacımız var. Ayrıca masrafları karşılamak ve geçimimizi sağlamak için de opal bulmamız şart. Evet, bir şeyler çıkarabilmemiz çok önemli. Eğer çıkaramazsak bizi çok zor bir yıl bekliyor demektir. Bir yeri aylarca kazıp hiçbir şey bulamayabilirsiniz ama bu makine sayesinde bu arazide yaklaşık bir hafta geçirdikten sonra yer altına inip kazmaya deyip değmeyeceğini anlarsınız. Renksiz opal bulduk.
0: Bu çok iyiye işaret. Bulduğumuz şey renksiz opal. Renkli olanlar kadar para etmeyecektir.
3: Kalitesiz. Biz de zaten bunu arıyorduk ama asıl istediğimiz şey renkli olan. Sana şu kadarını söyleyeyim. Buradan bir renk bulursak...
0: Bütün sezonumuzu kurtarmış oluruz.
3: Burada biraz daha var. Bir renk lazım. Renk çıkaramazsak buraya gelip o kadar yeri boşuna kazmayacağız. Üzerimizde baskı var ve acilen opal bulmamız gerekiyor.

0: Selam Joe.
1: Geziyorsun bakıyorum.
2: Güneş yüzünü gösteriyor ama ben gölgede oturuyorum. Saçmalığa bak. Suçlu bir haliniz var.
0: Dünya kadar toprak taşıdık.
2: Ama opal bulamıyorsunuz.
1: Koca bir hiç.
2: Demek suçlu görünmenizin sebebi bu.
1: Olabilir.
2: Peki bu kazanın bize maliyeti 35-40 falan oldu mu?
0: Bayağı bir para, evet.
2: Çok daha fazlasını kazandırması gerekiyordu.
0: Tabii ki bunu es geçmedik.
2: Kesinlikle öyle.
0: Sanmıyorum.
2: Peki ortada para olmaması kimin suçu sence?
0: Sanırım benim.
2: Senin, evet. İşler şöyle ilerleyecek. Kazmaya devam edeceksiniz. Gece de çalışmanız gerekiyor. Acilen para kazanın.
1: Gece vardiyası başlıyor.
2: Tamam mı?
0: Evet.
2: O zaman ne duruyorsunuz? Hadi.
1: Eyvah eyvah.
0: Birimizi kovacak sandım izi.
1: Kesin beni kovar diye düşündüm.
0: Evet.
1: Çünkü ekibin en yenisi benim. Kesin beni kovacak dedim.
0: Opal götürmemiz şart. Hadi bitirelim şu
1: Hadi.
0: İşi.
1: Hadi.
0: Demiri kuyunun üstünü ört.
1: Tamamdır.
0: Çünkü yarın epey yağmur yağacak diyorlar.
3: Lunatic arazisinde Misfits ekibinden maden ortakları Angel ve Izzy...
0: Yılanlara da dikkat et.
3: Opal madenlerini ayakta tutmak için çabalıyorlar.
1: Patron olan Joe bize verdiği emir gece burada olup opal bulmamız. Biz de buna çalışacağız.
3: Açık ocak madenlerinde sezona iyi bir başlangıç yaptıktan sonra...
1: Angel!
0: Bir şey mi buldun?
1: Bak!
0: Vay canına!
3: Ekip artık kazandığından daha fazlasını harcıyor.
2: Şu ana kadarki kazıları bize 40 bile patladı. O kadar olmasa bile o civarlarda, belki biraz da geçmiştir.
3: Akıl hocaları ve finansörleri Joe Kalmar hastalıkla boğuşurken...
2: Neredeyse 3 aydır ortalarda yokum.
3: Çıkarabildikleri kadar opel çıkarma işi tamamen Angel ve Izzy'ye kalmış durumda.
0: Sezon hedefimiz 300 bin. Büyük bir rakam. Ama umarım Lunatic arazisi yüzümüzü güldürür ve hedefe ulaşırız.
2: Bugünkü ekonomik şartlarda madencilik yaparak hayatta kalmak istiyorsanız o en üstteki %1'lik kesimde olmanız şart. Angel çabalarını muazzam ölçüde arttırdı. Belki de üstüne biraz fazla gidiyorumdur ama bence halledecek.
0: İlk yapmam gereken şey ekskavatörle kazabileceğimiz bir yüzey açmak. Izzy benim gözüm ve kulağım. Opal'i bulması için ona güveniyorum. Çünkü en kötü senaryoda kazıyla çıkarıp yanlışlıkla tekrar toprağa gömebiliriz.
1: Gece çalışması için iyi bir yere benziyor.
0: Çok iyi görünüyor Izzy.
1: Fenerleri hazırlıyorum. Bunlar ultraviyole. Güney Avustralya'da opalin ultraviyole ışık altında gerçekten parladığı sadece birkaç yer var. Onlar da Andamooka ve Cooperpedi. Yani orada olan hiçbir şey gözümüzden kaçmayacak. Joe'yu çok mutlu edeceğiz. Ve daha önce söylediğim gibi o toprakta parlayan her şeyi görebileceğiz.
0: İçeri girip şuraya bir bakmanı isteyeceğim.
1: Sorun değil.
0: Kepçeyi daldırayım mı, ne dersin?
1: Bekle.
0: Bir şey mi buldun? Woo! Makineyi kapatıyorum.
1: Gel de şuna bir bak.
0: Oo. Bakalım şuna renk var mı? Yok. Gördüğüm kadarıyla renksiz, lanet olsun. Renksiz olanlar da diğerleri gibi parlar ama üzerine beyaz veya normal bir fener ışığı tutana kadar renkli olup olmadığını anlamıyorsunuz. Çok güzel olabiliyor ama biliyorsunuz ki piyasa mavi, mor, yeşil, kırmızı istiyor. Bu da ne?
1: Buldun mu?
0: Renksiz de olabilir. Aa, çok ince. Bize boş yere umut veriyor gibi.
1: Bizimle oynuyor.
0: Bize opal ver artık. Nasılsın Izzy?
1: Biraz yorulmaya başladım.
0: Toprak biraz sertleşmeye başladı. Benim olduğum yere kazma vurmam gerekecek. Hey Izzy, o yıldız falan mı?
1: Vay canına. Bu da nesi böyle?
0: Kalkıp bir bakalım.
1: Aman tanrım.
0: Görebiliyor musun? İnsan olmadığı kesin. Ne olduğunu bilmiyorum. Ensemdeki tüyler diken diken oldu.
1: Kayan yıldız olmadığı da kesin.
0: Acayip ürkütücü. Ne ki o?
1: Bize doğru geliyor sanki.
4: Legos Kale'ye dönüyoruz.
5: Evet, dönüyoruz.
4: Babamı haklı çıkaralım.
5: Evet.
4: Hep daha fazlası olduğunu ve geride çok şey bıraktığımızı söylerdi. O zamanlar ekipman eksiği vardı.
5: Evet, ekskavatörün var, damperli kamyonun var, evet. Yükleyicin var. Evet.
4: Harika bir kombinasyon oldu. Damperli kamyonla inersin, biz de işe koyuluruz.
5: Tamam, süper. Ben tepeye çıkıyorum.
4: Hadi bakalım.
5: Eyvah, o hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi bir ses değildi. Gerçekten çok can sıkıcı. Çünkü yapacak onca işimiz var ve toprak taşımamız gerekiyor.
4: Ne oldu?
5: Sence ne olabilir?
4: Altına girip ne olduğuna bir bakmam lazım. Şu kabini kaldırıp nerede sorun var bir bakmalıyım. Umarım çok ciddi bir şey değildir.
3: Cooper Pedy, Güney Avustralya'da. Opal Lovers ekibi, Dan ve Renee.
4: Bana tutun.
3: İlk olarak 2002'de Dan'in babası tarafından keşfedilen bir arazi olan Diggers Gully'e geri döndü.
4: Diggers Gully babamla birlikte çalışırken ilk kayda değer parayı bulduğumuz yer.
5: Damperli kamyonu tekrar çalışır hale getirmemiz önemli. Dan'in babasını haklı çıkarmayı çok istiyoruz.
4: Sorun kesinlikle şu turboda. Bence 2-3 bin tutar.
5: Birkaç hafta yatacak.
4: Muhtemelen, evet.
5: Bu yılki hedefimiz 300 bin. Geçen yılda aynı hedefi koymuştuk ama ulaşamadık.
4: Bu saçmalıktan artık bıktım.
5: Bu yıl hedefi tutturmak zorundayız, yoksa Adelaide'a dönmek zorunda kalacağım.
4: Hiçbir şeyi dikiş tutturamıyoruz.
5: Neden arkadaşlarınla motor sürmeye çıkmıyorsun?
4: Aslında iyi bir fikir olabilir.
5: Biraz motor sür, biraz eğlenmiş olursun.
4: Evet, iyi fikir. Bir makinenin daha bozulması stresli bir durum. Ama gidip biraz motor süreceğim. Bu stresi atıp biraz eğlenmeye çalışacağım. Tamam beyler. Bugün buradan çıkıp Old 17 Mile Road'a inelim. Sonra da Jack'ın eski tünellerinden geçelim diyorum. Oradaki yollardan geçeriz. Ufak bir tur atışırız.
6: Süper olur.
4: Hadi gidelim.
6: Yola çıkıyoruz.
4: Cooper Pedy macera sürücüleri benim de arada bir katılıp motor sürdüğüm bir grup. Madencilikte işler ters gittiğinde biraz stres atmak ve kafayı dağıtmak için harika bir yol. Cooper Pedy de çölün dört bir yanında motor sürerek büyüdüm. Sürmek için muazzam bir yer. Manzarası harika. Bir de tabii maden sahaları ve büyük dozer çukurları var. Arkadaşım Jack'ın 17 Mile Road bölgesinde büyük bir arazisi var. İçinde 2 kilometrelik tünel ve yol ağı var. Yani buradan kesinlikle iyi opal çıkar.

0: Ne turdu ama.
1: Tek kelimeyle harikaydı dostum.
2: Mükemmeldi.
0: Biraz soluklanalım.
1: Çılgıncaydı.
0: Sanırım ultraviyole Fener'le etrafa şöyle bir bakmam gerekecek.
2: Hiç de huyun değildir.
0: Şurada epey umut var eden bir toprak.
2: Sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz. Kendime engel olamıyorum. Umut vaat eden bir toprağa benziyor. Buna gerçekten bakmalıyım. Aşağısı epey ilginç görünüyor. Vay canına. Şuna bak. Bu çok iyi bir iz. Bence buraya dönüp buna bir bakmalıyız. Gidip Rene'yi alayım. Kırıcıyı da getireyim. En azından o çöküntünün olduğu damardan biraz numune koparırız. Arazi Jock'un gerçi ama onu bir arayıp anlaşabilir miyiz diye bakacağım. Evet, şu mavi olan epey güzel. Tam olarak renk sayılmaz ama yine de bakmaya değer.
3: O sert kısmı açtık. Bu iyi haber.
4: Turner'ın Rush arazisindeyiz. Rory ve Luca, ekibin açık ocak madenini genişletip genişletmeyeceklerine karar vermek için opal bulabilecekleri yeni toprakları sondajlıyorlar.
3: Oraya kadar kazdık. Şuranın, şu köşenin geri kalanını kazmaya değeceğinden emin olmak istiyoruz. Hiç renk çıkmazsa kazmanın da anlamı kalmayacaktır. Umarız sonraki birkaç delikte ufak da olsa renk görmeye başlarız.
4: Ekibin yıkama tesisinde Chris ve Mark, çıkarılan kayadaki kili ve toprağı yıkayarak opalleri ortaya çıkaran, beton mikserinden dönüştürülmüş ikinci karıştırıcıyı yeniliyorlar.
5: Karıştırıcı kullanmak, buralarda bu makinelerle çalışırken hayatı biraz daha kolaylaştırıyor. Çünkü kazı yaparken hangi opali gözden kaçırdığınızı bilemezsiniz. Özellikle bizimki gibi büyük ekskavatör ve süper kazıcı tarzı makineler kullandığınızda. O yüzden bu aletler bizim için büyük bir nimet.
6: Bu telin üzerine ince bir beton tabakası atmamız gerekiyor. Bu sayede tambur korunacak. Bu tambur benim ömrümden daha uzun yaşayacak. Benden sonra bile kullanılmaya devam edecek.
5: Cidden eziyet gibi bir iş. O yüzden içerideki Chris'e acıyorum. Çalışmak için pek de rahat bir ortam sayılmaz. Umarım bir haftaya kadar şu tamburun sıvasını bitirdiğimizde ikisini de tıkır tıkır çalıştırıyor olacağız.
6: Aslında iyi hissediyorum. Çünkü bu iş bittiğinde bir daha asla içine girmek zorunda kalmayacağım. Üstelik üretimimizi de ikiye katlayacak.
3: Daha ilk delikte kalitesiz opal bulmak gerçekten olağanüstü. Evet. Millet hiç kalitesiz opal bulamadan yüzlerce delik açıyor. Buradan biraz renkli bulursak bu bütün sezonumuzu kurtarır. Bence bu delik için bu kadarı yeterli. Topla bakalım.
7: Bence de.
3: Şuraya alalım. Tamamdır. Kaldır.
7: Hı hı.
3: Şimdiden 5 tane açtım. Biraz daha açabilirsem iyi olur. Şu civarlarda herhangi bir yer olur. Burası gayet iyi. Ne zaman duracağımı söyle. Nereye takıldı o?
7: Suya.
3: Lanet olsun. Yine çamur çukuruna saplandım. Sakinleşmem için bana biraz izin vermen gerekiyor.
7: Şu an gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Makineyi yine taşıyalım dedik ve evet, çamura saplandık. Hem de bir öncekine pek de uzak olmayan bir yerdi.
3: Alo. Bu Meret'i yine çamura sapladım. Beni çekip çıkarmanız gerekecek.
5: Tamam dostum, oraya geliyorum.
3: Sağ ol. Kusura bakma. Yükleyici bizi çekip çıkarsın diye zinciri hazırlıyorum.

0: O zincirin etrafındayken dikkat
1: tamam.
0: et.
1: Tamam.
2: Hop! Dur!
3: Şu an hareket etmiyor.
1: Oh! Sağa doğru gidiyor.
3: Hareket ediyor.
4: Ne ki bu? Daha önce böyle bir şey gördün mü izi?
3: Hayır, görmedim. Tüylerim diken diken oldu.
4: Buralara pek uzak olmayan bir askeri hava üssü var. Belki bir şeyler yapıyorlardır ama biz de hiçliğin ortasındayız. Vahşi yaşamı veya kayan yıldızları görmeyi beklersin ama gökyüzünde böyle hareket eden bir şey beklemezsin.
3: Her neyse, işe dönelim.
4: Evet, işimize bakalım.
3: Kafamı buna takamam.
5: Maden işleri hızla para kaybederken Misfits ekibi opal bulma şanslarını artırmak için gece boyunca çalışıyor.
4: Gitti. Geri gel.

0: Orada mısınız? Evde misiniz?
1: Tanrım, senin ne işin var burada?
0: Size sıcak çay getirdim.
1: Çok incesin ama.
0: İyisi, sen de mi uyuyorsun yoksa?
1: Bütün gece kazdık ve sadece izleri takip ettik. Çoğunlukla kırıcı ve kazmayla çalıştık. Kollarım kopmak üzere.
0: Biraz da kokmaya başlamışsınız galiba. Belki bir duş falan almak istersiniz diye düşünüyorum. Bu gece madene geri dönersiniz, olur mu?
1: Belki de o gece bu gecedir.
0: Umarım daha büyük bir damara denk gelirsiniz.
1: Başka yolu yok.
0: Tamam.
1: İşim var burada.
0: Size sıcak çay getirdim.
1: Çok incesin ama.
0: İyisi, sen de mi uyuyorsun yoksa?
1: Bütün gece kazdık ve sadece izleri takip ettik. Çoğunlukla kırıcı ve kazmayla çalıştık. Kollarım kopmak üzere.
0: Biraz da kokmaya başlamışsınız galiba. Belki bir duş falan almak istersiniz diye düşünüyorum. Bu gece...

0: mutfak ve çalışma alanı. Kahvaltıda yediğim ekmeğim, tereyağım ve peynirim de var. Ama etrafım ufak tefek opal parçalarıyla da dolu. Üzerimde çok baskı var. Paydos etmek yok.
1: Bu geceki plan ne?
0: Çıkarabildiğimiz kadar büyük opaller bulmalıyız.
1: Evet.
0: Onları ekskavatörle parçalamak istemiyoruz. Kısacası yavaş ve temkinli gideceğiz.

0: Opal, neredesin?
1: Ufak bir izin peşindeyim.
0: Burada bir fay hattı var gibi izi. Küçük kırmızı bir fayımız var. Aşağıda bir şeyler buluyorum. Bak, şurada biraz iz var. Umarım sen de fayı takip
1: Öyle
0: ediyorsundur
1: yapıyorum.
0: da ortada
1: Tam
0: birleşiriz
1: şurada.
0: ve... Evet, ortada birleşirsek damarın olduğu yeri buluruz.
1: Biraz daha derinde olabilir. Şuradan biraz toprak al yeter.
0: Tamamdır. Şu an olduğum yerden sadece kepçeyi görebiliyorum.
1: Oraya senin için ışık tutacağım. O kepçeyle biraz daha geri gitmen gerekecek.
2: İzzy!
1: Dur!
2: İyi misin İzzy?
1: Hemen buraya inmelisin. Şuna bak.
0: Yok artık. Ben de burada kepçenin önünde yığılıp kaldığını falan düşünüyordum. Sen gidip kocaman bir kaya
1: Neredeyse
0: bulmuşsun.
1: ezecektin.
0: Bir an yüreğime iniyordu. Seni yanlışlıkla ezdim sandım. Hadi bakalım renk var mıymış? Hadi ama. İçinde. Ha, içinde mavi opal bile var.
1: Aman
0: Şu mor
1: Tanrım, şuna
0: çizgiye
1: bak.
0: bak. Tamam, bu taş için kendini kepçenin önüne atmana minnettarım. Minnettarım, evet.
1: Çoğu insan opal için ölmeye değmeyeceğini söyler ama Angel'ın o kayayı kırmasını göze alamazdım. Bu keşfe gerçekten de ihtiyacımız vardı.
0: Bu sadece Endamuka'da bulunan türden bir opal. Buna sert matris denir. Opal bulmayalı uzun zaman olmuştu. Bunu bulduğumuza memnunuz. Aa, bu bizi kurtaracak. Bu epey para eder. John'un yüzünü kesinlikle güldürecek.
1: Kovulmayacağız.
0: Evet.
1: İşte bu.
0: Harika bir iş çıkardın. Umarım devamı da gelir.
1: Kazımaya devam edelim.
0: Easy. Ultraviyole ışıkta inanılmaz parlak duruyor.
1: Tanrım, şuna bak.
0: Parlaklığa bak. Bakalım rengi var mı?
1: Aa.
0: Şuna bak. Bütün o renkler var. İçinde kristal opalin küçücük noktaları var. Bu da giderlerimizi karşılamaya yardımcı olacak. John'un yüzünü güldürecek. Henüz ağzı kulaklarına varmayabilir ama bu küçük taşı bulmamız üzerimizdeki baskıyı hafifletir.
1: Opal bulmak bütün gecemi aydınlattı. Eminim Angel'ın da öyledir. Daha çoğunu bulana kadar arayacağız. Angel? Şuna bak. Aman Tanrım. Şunun boyutuna bak.
3: Merhaba.
4: Sürüş nasıldı?
3: Bayağı iyiydi. Gazaya gitmemiz gerek.
4: Nasıl yani?
3: Bir yer buldum. Hem de Jock'un arazisinde.
4: Sence kazmamıza izin verir mi?
3: Onu bir arayacağım. Orayı kazmalıyız.
5: Alo?
3: Alo Jack, nasılsın?
5: İyiyim, sen
3: İyiyim. Bu sabah Cooper Pedy macera sürücüleriyle motor sürmeye çıktım. Oradan geçmemize izin verdiğin için sağ ol.
5: Lafı bile olmaz.
3: Bir mola vermek için durdum. Rene ile kazmak isteyeceğim küçük bir köşe buldum. Bir anlaşmaya varabilirsek çok sevinirim. Yarı yarıya anlaşsak adil olur.
5: Olur, bana uyar.
3: Umarım ikimiz için de iyi olur.
5: Evet, sorun yok. Hiç sorun değil.
3: İki tarafın da kazandığı bir durum olacak. Herkes için harika. Bütün araziyi tek başına kazamaz. Sınırlı vakit var. İçeri giriyoruz, malı buluyoruz, kazancı paylaşıyoruz. Buradan aşağı inmek epey zor.
4: Tanrım, ne
3: Evet.
4: karanlık.
3: Burası tam bir tavşan deliği. Sanırım burada birkaç kilometrelik

0: tünel var.
1: Bu sabah nerede olduğunu hatırlayabiliyor musun?
0: Her şeyde...
1: Gerçi içerisi bayağı ürkütücü, kaybolmak istemeyiz. Sanırım olduğumuz yerde dönüp duruyoruz Dan.
0: Bana da öyle geliyor. Sanırım buraya daha önce de gelmiştik. Burası tanıdık geliyor.
1: Tamam.
0: Evet, sanırım burası. Tam şuradaydı. Şuraya bak. Şu karanlık lekeyi görüyor musun? Bence buradaki en iyi seçeneğimiz burası. Şuradaki o çöküntü hoşuma gitti. Kırıcıyla oraya gireceğiz.
1: Pekala, ben etrafa biraz daha bakayım bari.
0: Nasıl istersen ama bence doğru yer burası.
1: Artık tamamen burada yaşadığım için Dan'le epey vakit geçiriyoruz.
0: Hem aşk hayatını hem de iş hayatını bir arada yürütmek kesinlikle hassas bir denge gerektiriyor. İkisi de önemli. Bence gayet iyi idare ediyoruz. Arada ufak tefek pürüzler çıkıyor tabii ama nasıl başa çıkacağımızı öğreniyoruz.
1: Hey Dan, sanırım opal buldum.
0: Evet ama doğru yer burası.
1: Bence benim bulduğum yer seninkinden daha iyi.
0: Görelim bakalım.
1: Gel de bir bak. Şuna bak.
0: Oh. Bunun içinde biraz yeşil var.
1: Evet, bence burayı kazmalıyız.
0: Tamam, hakkını teslim edeyim. Rene çok şey öğrendi. Adelaide tepelerinden gelen, eskiden at binen ve çölde opal madenciliğini daha önce hiç görmemiş biri olarak harika iş çıkardı. Burayı kırıcıyla indireceğiz. Eğer bunun devamında bir opal damarına denk gelirsek şaşırmam. İyi yakaladın.
2: Ne zaman çekmeye başlayacağımı söylemen yeterli.
3: Tamamdır. Şimdi yavaştan çekmeye başlayabilirsin.
4: Tamam, kurtuldu. Tamamdır, bu kadar basit.
2: O iş bende dostum.
4: Eline sağlık.
5: Ne demek?
4: Sizi buraya kadar yorduğum için kusura bakmayın.
6: Turner'ın Rush'taki arazisindeyiz. Çil ailesi, açık ocak madenlerini genişletip genişletmeme ya da araziden vazgeçip geçmeme konusunda karar vermek için opal izleri arıyor.
4: Artık yola devam edebiliriz. Birkaç delik daha açacağız. Günün henüz çok başındayız. Umarım günün geri kalanı da güzel geçer. Renksiz çıkmadı mı?
7: Şimdiye kadar çıkmadı.
4: Gözünü dört aç.
7: Tamam.

0: Biraz çıktı.
1: Bakalım ne alemdeler.
0: Renkli de var.
1: İşler nasıl Rory?
0: İyi gidiyor.
1: Öyle mi?
0: Evet, tam siz gelirken renkli çıktı.
1: Ciddi misin?
0: Şurada yeşil bir parıltı var, görebiliyor musun?
2: Şurada.
0: Oh.
1: Vay canına.
0: Nerede?
1: Evet, evet. İşte evet. Bundan bahsediyorum.
3: Güzel. Matkap gerçekten çok güzel renkli opal çıkardı. Şimdi o rengin gittiği yönü takip edeceğiz. Umarım şansımız yaver gider de o opali bulup yaz koleksiyonunu taçlandırırız.
0: Bence sezonun geri kalanı için elimizdeki en iyi şans muhtemelen şu yön. Önümüzde renk olduğunu biliyoruz. Yüzeyde renk bulmayı başardık. Hiç belli olmaz. Arada çok iyi bir damara da denk gelebiliriz. Bekleyip göreceğiz ama bence işaretler bizi yanıltmayacaktır. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yeşilin çıktığı o delikten şimdi de mavi ve mor çıkardık. Nasıl da siyaha dönmeye başlıyor. Gerçekten de harika bir delik. Evet, çok iyi. Şimdi kamyonu yüklüyoruz. Bunu elekli kepçeyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sert parçalar elekli kepçede kalıyor.
0: Birini doldurduk. Bir kamyon daha doldurup yıkamak için karıştırıcıya götürmemiz gerekiyor. Sezon hedefimizi tutturmak ve bu yaz koleksiyonuyla piyasayı sallamak için bir an önce opal bulmalıyız.
4: Sadece şu çöken seviyenin altına oyacağım.
2: Evet.
4: Şuradan geriye doğru.
2: Tamam.
4: Sonra da orayı aşağı indireceğiz.
2: Opalleri çıkaracağız.
4: Birazdan senin de bakmanı
2: olur.
4: İsteyeceğim. Bu sezon riskler her zamankinden daha yüksek. Lönen'in ekibe katılıp kendini bir opal madencisi olarak kanıtlaması gerekiyor. Ayrıca burada kalabilmesi için hedefi tutturmalıyız. Hadi ultraviyoleye geçelim.
2: Tamam. Dikkat et.
4: Kesinlikle bir şeyler
2: evet,
4: dökülüyor.
2: Evet, dikkat et. Bak, şuna bak.
4: Umarım renklidir.
2: Harika.
4: Şuna bak.
2: Bunda pembe var.
4: Evet, bunda kırmızı
2: şurada
4: var.
2: Şurada da mor.
4: Biraz mor, mavi ve yeşil. Şurada da büyük bir parça
2: evet.
4: var. Buna bir ağız banyosu gider.
2: Ah den. Şunu yapıp durma.
4: Bakmasın da güzelleşti.
2: İğrenç. Ya. Aa, rengi çok güzelmiş.
4: Bak şimdi daha iyi oldu.
2: Şu ağzında ıslatma huyun iğrenç gerçekten.
4: Senin de bir
2: gerçekten.
4: Denemen gerek.
2: Asla.
4: Harika oluyor.
2: Çok iğrenç.
4: Opal bu kadar güzelken kimin umurunda? Hadi seni şu yarım tonluk toprakla yükleyelim.

0: Kesim odasını yenilemek için epey para harcadık. Bu yüzden orayı gerçekten kullanmak istiyoruz. Ben de epey bir kesim yapıyorum. Gerçekten de çok keyif alıyorum. Jokun arazisindeydik ve gerçekten çok güzel bir opal bulduk. Dan'a bir sürpriz yapıp bir opal parçasını kesip parlatacağım. Bunu serbest formda keseceğim ve opalin doğal çizgilerini takip etmeye çalışacağım. Çubuğa biraz daha mum ekliyorum. Artık güzel renklerin ortaya çıktığını görmeye başladık. Yeşil, mor ve biraz da turuncu var. Elimizde ne var Dan?
1: Bunları sınıflandırdım. En iyiler burada. İkinci sınıf, üçüncü sınıf.
0: Evet. Sana küçük bir sürprizim var.
1: Boş bir kutu mu?
0: Hayır.
1: Oh.
0: Kesip parlattım.
1: Evet. Güzel parlatmışsın.
0: Bayağı vaktimi aldı.
1: Kesinlikle bulduğumuz taşa değer katıyor. Ham olarak sattığımızda belli bir fiyat alıyoruz. Rene onu kesip daha iyi bir hale getirdiğinde daha değerli oluyor.
0: Peki satış konusu ne olacak?
1: Daryl geçen gün parlak kristal aradığını söylemişti. Biraz karışık bir paket ama bence Daryl ilgilenebilir. Ne dersin?
2: Hatta mısın Rory?
3: Hattayım baba.
2: Önce senin kamyonu alacağız.
3: Tamam, karıştırıcıda görüşürüz.
2: Bu karıştırıcıyı döndürmemiz gerekiyor. Bize parayı kazandıran şey bu. Eğer bu hafta para kazanacaksak bundan kazanacağız.
4: Tambur doldu. Umarım içinde güzel taşlar vardır. Şans dileyin.
3: Başlıyoruz.
2: Buster, oradan çık. Sana çarpacak. Aslında potansiyel gösteriyor ama hala tam anlamıyla...
4: Yok.
2: Vay canına diyebileceğimiz bir
4: Hayır,
2: taş
4: bulamadık. Ama ona yakın.
2: Sadece küçük bir kristal. O da birkaç dolar eder.
4: Evet.
2: Şurada bir taş var bak. Hemen şuralarda kırmızı var. Kırmızı, evet. Bak.
4: Evet,
2: şurada da kırmızı. Hepsi birikiyor işte. Çok güzel.
3: İçinde birkaç taş var.
5: Çil ailesinin elinde siyah ve kristal opal var. Mor ve sarı parıltıları olan mavi yeşil renkte. Ham halde ve 250 gram ağırlığında.
2: Yaşasın dedirtecek bir taş çıkmadı.
4: Yaşasın dedirtecek bir taş yok.
3: Bizi havalara uçuracak bir şey yok ama yine de güzel ve parlak bir renk.
2: Peki sence dolar bazında değeri nedir?
3: Ham haldeyken söylemek epey zor.
2: Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum Mark ama bence oradakiler rahatlıkla... 10, 12 bini bulur.
4: Evet, ben de o civarda düşünüyordum dostum.
2: 12 bin dolarlık kazanç kesinlikle çok iyi ama operasyonun büyüklüğünü düşününce insan biraz daha fazlasını istiyor.
4: İyi iş çıkardın. İşimizi döndürmeye, büyük makinelerin masraflarına, bakıma ve yakıta yeter. Aynı zamanda soframıza da yemek koyar.
3: O zaman iyi geçen bir haftaya.

0: Günaydın.
1: Selam Joe.
0: Siz hangi rüzgar attı buraya?
1: Aslında yağmur.
0: Evet biliyorum. Artık bir süre madencilik yok.
1: Sana göstereceğimiz bir şey var.
0: Neymiş?
1: Dün geceki mesaimizin meyvesi.
0: Oh! Vay canına.
1: Kocaman bir kaya.
0: Matris. Ve opal damarları.
1: Bence güzel.
0: Evet evet çok güzel bir numune. Bu iyi para eder. Renkleri harika. İçinde bolca altın sarısı ve yeşil var. Gerçekten çok güzel bir parça. Altın sarısı, sarı, mavi.
1: Artık içim çok daha rahat.
2: Benim de.
0: Canlı renkleri var, çok iyi.
3: Misfits ekibinin elinde büyük bir Endamuka sert matris numunesi ve altın sarısı, yeşil ve mor renkler barındıran toplam 4 kilogram ağırlığında küçük taşlardan oluşan bir koleksiyon var.
0: Sizce ne kadar eder?
1: Belki 10. Şu büyük parçadan birkaç taş çıkarabiliriz.
0: Bence numune olarak satmak daha kolay. Bu tarz taşlar toplayan pek çok insan var.
2: Evet.
1: Evet.
0: Buna iyi para verirler eminim. En kötü ihtimalle 7 filan eder. Hem de sadece numune haliyle. Mesela şu. Bak bundan harika taşlar çıkacak. Bence ondan biraz daha fazlası eder Angel.
1: Harika bir haber.
0: Bence hepsi birlikte 14 civarına çıkabilir. Fena değil doğrusu.
1: Harika. Süper.
0: Hatta hiç fena değil.
1: Gece çalışmamıza kesinlikle değdi.
0: Bu durum beni keyiflendirdi. Hadi çayımızı içip kutlayalım.
1: Harika.
0: Bence kızlar gerçekten harika iş çıkarıyorlar. Angel ilk başladığı günlere kıyasla çok çok daha iyi. Izzy de son birkaç yılda gerçekten açıldı. Güvenilir, sırtınızı dayayabileceğiniz bir haline geldi.
1: Sıcak çikolata.
0: Harika. Evet, kutlamayı hak ettiniz. Sağlığınıza. Harika bir av oldu.
2: O sert matrisi tam zamanında bulduğumuz için son derece şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bir gün daha geçseydi durumumuz bu olacaktı ve Joe'ya gösterecek tek bir taş olmadan dönecektik.
1: Oradan rahat 14 bin çıkar dediğinde havalara uçtum. Hayallerimizi süsleyen opal madenciliğini yapıyoruz.
4: Taşlar burada. Burada en iyiler var. 60 gram. İkinci sınıf kalite 30 gram da var. 90 gramda 3. sınıf evet. kalite var. Bu da aslında Rene'nin tam da o partiden kestiği taşlardan biri.
5: Evet, onu ben kestim.
6: Gerçekten güzel bir parça.
5: Kesim işinde giderek ustalaşıyorum.
6: Beni çoktan solladın.
4: O kesilmiş taş 8 karat. Daryl, buradaki asıl mesele taşta hiç risk olmaması.
6: Haklısın, o da ondan çıktıysa ya. Yani evet, aynı fikirdeyim.
4: Daryl aslında arkadaşımız ve o da bir opal madencisi. Ama hatırı sayılır bir alıcı ağı var. Bence bunları hızlı bir şekilde elden çıkarabilir. Bazen taşı elden çıkarmaları için diğer madencilere satmak bizim de işimizi hızlandırıyor. Paramızı alıp çıkıyoruz. Ne düşündüğünü söyle.
6: Tamam.
3: Opal Lovers'ın elinde mavi ve morun canlı tonlarını barındıran kristal ve beyaz tabanlı opaller var. İşlenmiş tek bir taş haricinde hepsi ham halde. Tüm paketin ağırlığı 170 gram.
6: Söyleyin bakalım benden ne kadar koparmak istiyorsunuz?
5: Biz 9 düşünüyorduk. 9.000.
6: Belki bana kızacaksınız ama sanırım benim teklifim 5.5 olur.
5: O kadar mı? 5.5 mu?
6: Evet. Bunda risk olmadığını biliyorum. Çünkü rahatça satabilirsin. Ama bunlarla oynamaya falan başladığında elinde koca bir hiç de kalabilir. Biraz düşük gelebilir ama yine de bir yerden başlamak zorundayız.
5: Ama bu çok düşük.
4: Hı.
5: 7'ye düşebiliriz.
6: 6.
5: 6. 6'ya ne dersin Dan?
4: Olmaz. Çok düşük.
6: Verebileceğim 6.5.
4: 6.30.
5: 6.30.
4: Tamam.
5: 6.30'da evet, anlaştık. Teşekkürler Daryl.
6: Sağ ol Rene. Sağ ol Dan.
4: Açıkçası fena iş çıkarmadık. Oradan 6.5 aldık. Tabii anlaşma gereği Jock bunun yarısını alacak. Yine de iyi kar ettik. Damperli kamyonun tamir masraflarına gider ve dürüst olmak gerekirse çölde bir motor turu için 3.200 dolar da harika bir rakam. Kestiğin OTAŞ fiyatı artırdı. OTAŞ'a göz koymuştu. Sıfır risk. Anında satarsın.
5: Evet, geliştirdiğim kesme ve parlatma becerilerimle cidden ortaya harika bir iş çıktı. Evet, sağlığına.
4: Sağlığına.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Fancy'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
2: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Tata!
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Dikkat et, dikkat et. Çekil oradan.
1: Bu işte birkaç saniyelik bir hatanızda ölebilirsiniz. Odun antik çağlardan beri insanoğlunun en temel kaynaklarından biri olmuştur. Onu elde etmek hala gezegendeki en ölümcül işlerden biridir. İzleyeceğiniz tüm ormancılar profesyoneldir. Eğitiminiz olmadan denemeyin.
0: Dallar bir anda rüzgarla kopup kafama çarptı. Tek bir bacakta 65 dikiş.
2: Bir aileye babalarının eve dönemeyeceğini söylemekten daha zor bir şey olamaz. Sonunda bir kardeşlik, bir yoldaşlık oluşuyor. Dünyanın en ücra köşelerindeki en büyük ağaçları kesiyorum. Batıdaki büyük kırmızı ardıçları bulduğunuzda çok para kazanırsınız. O ağaçtan 60 ila 70 bin dolar kazanabilirsiniz. Bulunması zordur. Bu yüzden ulaşmak için sınırları zorluyoruz. Gerçekten çok riskli. Ekipte herkes yapmayı sevdikleri bir şey için hayatlarına riske atıyor. En büyük orman, en sert zemin, en dik yokuşlar. Dünyanın en zor işi. Ve sonra o maaş çekini alıyorsun. Vay canına.
3: Dünyanın en ölümcül ağaç kesme operasyonuna hoş geldiniz.
4: Çekil oradan!
0: Aman tanrım!
3: Ekip o kadar uzakta ki, medeniyetten uzakta, ağaçların hala elle kesildiği, kamyonet genişliğindeki izole kamplarda yaşıyor ve çalışıyorlar. Yanlış bir hareket ağacı mahvedebilir. Veya daha kötüsü, hayatlarına mal olabilir.
2: O kapıdan çıktığınızda bir daha eve geri dönmeme ihtimaliniz var.
3: Tüm bunların başındaysa ormancı Jared Douglas var.
2: Kaderim kıyının en büyük ve en sağlam oduncusu olmak. Devam et, devam et. Bu da ne? Bu ciddi bir risk ve herkes delirdiğimi düşünüyor.
4: Bomba geliyor.
2: Batabilirim de. Çok yakında. Çıkabilirim de. Evet. Risk almaktan korkmam. Kimse beni durduramaz. Ben böyleyim.
3: Onlar... Son ormancılar.
2: Tamam ileri. Onu dışarı alın.
3: Pasifik kuzeybatısının vahşi doğasında Jared Douglas yüzen kampını uzak bir kereste istasyonuna yönlendiriyor.
2: Rüzgardan uzaklaşmaya başladık gibi görünüyor.
4: Evet, daha iyiyiz. Şimdilik iyiyiz.
3: Önümüzdeki 3 ay boyunca ekibiyle birlikte dünyadaki en değerli kerestelerden bazılarını aramak için dış dünyayla bağlantısız bir şekilde çalışacak.
4: Biraz zor olacak dostum.
2: Daha nazik ol, daha nazik. O kadar değil. Yüzen kampımız en değerli varlığımız. Onu her işe taşıyabiliyoruz. Demirimizi atıp işe koyuluyoruz. Yeri gel. Kamp taşınırken her zaman orada olmayı tercih ederim. Birinin deniz tabanından çıkan bir kayayı fark etmemesi yeterli. O gemi teneke kutu gibi delinir ve batar. İşte bu. Tam oturdu.
4: Birkaç ip bağladıktan sonra hazırız.
2: Ross benim sağ kolum ve tam hızda önde işleri hallediyor. Yüzen kamptan da o sorumlu.
5: Hallediyor musun Ross?
4: Elbette.
5: Deneyi kontrol etmesi için getirsem iyi olacak.
4: Evet, ben Happy'yi getiririm.
2: Yüzen kamp bir yüzen otel gibi. 55 odalı, 2 katlı. Bir eğlence odası, spor salonu ve büyük bir yemekhanesi var.
6: Rose Beef. Buna bayılırım.
7: Uyandığın anda iştesin. Herkesin kendi odası var. Kimse birlikte kalmak zorunda değil. Ve bu harika bir şey.
2: Bu gidebilir. Çizginin nerede olduğuna bakın. Zorlu bir çocukluk geçirdim. Çok param yoktu. Liseden zar zor mezun oldum. 19 yaşında ormancılığa başladım. İlk işim tuvalet kağıdına dönüştürülen kavak ağaçlarını kesmekti. Kendini beğenmiş bir çocuktum ve babamın beni uçağa bırakıp sadece çeneni kapa ve adamları dinle dediğini hatırlıyorum. 23 yaşında kendi şirketimi kurdum. Bu işe bir makineyle başladım ve bunu makine makine inşa ettim. Bir iş ortağım oldu. Onunla yaklaşık 15 yıldır çalışıyordum. Sonunda kendi başıma devam etmeye ve iş ortağımı satın almaya karar verdim. Çok para, çok stres, çok fazla borç. Evet, gerçekten çok fazla borç. 6 metre kaldı baylar. Ryan, Ovinci'nin yanında kalabilirsin. Her şeyi kaybedebilirim. Bu işte zirveden dibe düşmek çok kolay. Korkutucu olan zaman, atlaman gereken zamandır. Ve biz de atlayacağız.
3: Ancak bir kerestecilik operasyonunun tam kontrolünü ele almak sadece büyük bir risk değil. Aynı zamanda son derece yorucu bir iş. Jared ve ekibinin öncelikle dev ağaçların izini sürmeleri gerekiyor.
2: Çok güzel ve düz.
3: Sonra oduncuların bu devasa ağaçlara ulaşabilmesi için yollar açılır. İşte o zaman tehlikeli taraf devreye girer. Bu dev ağaçlardan sadece birini devirmek büyük bir bulmacadır ve yanlış bir hareket ölümcül olabilir. Ağaçlar yere düştükten sonra vinçler devreye girer. 22 tonluk kütükleri yola taşır. Orada yükleyiciler bu kütükleri büyük araçlar olan iri kamyonlara yükler ve su kenarına taşır. Ağaçlar suya düştükten sonra botlar onları yerlerine yerleştirmek için mücadele eder. Ta ki kütük teknesi gelene kadar. Sonra ödeme zamanı gelir. Jared ve ekibinin emeği nihayet peşin paraya dönüşür.
2: Büyük bir riske girdik.
8: Bir sürü envanterimiz var.
2: Tamam. Satın alma işlemi tamam.
8: Ha işte bu.
2: Evet.
8: Evet. Evet.
4: Vay canına.
8: Evet dostum. Oldu. Evet gerçekten öyle. Evet. Gerçekten.
2: Evet. Artık istediğim şeyleri yapabileceğim ve bu çok önemli. Gitme zamanı. O odunu almalıyız. İyi durumdayız. Güçlü ve hızlı hareket etmeliyiz. Herkes güvende olmalı.
4: Zorlu bir süreçti ama başaracağız.
2: Ortağı satın aldığım için büyük bir borcum var. Bu sezonun sonunda 1.1 milyon dolar kar edemezsem her şeyimi kaybedeceğim. Evimi de şirketimi de. Ama beni motive eden şey aileme sahip olamadığım şeyleri sunabilmek. Eşimle 24 yıldır evliyim. Ergenlik çağında tanıştık. O hayatımın aşkı. Pek çok şeye katlandı. Aileden uzakta yaşamak zor. Bizler savaşçıyız ve dünyayı ele geçirebilecek güçlü çocuklar istiyoruz. Bence her işletme sahibi şirketi devretmek ister. Ben de bunu istiyorum. Bu yüzden çalışıyorum. Kütük mavnası geliyor. Sadece 5 günümüz var. O keresteyi mavnaya yüklememiz şart. Mavna dolu ayrılırsa borcumu kapatmak için 200 bin dolar ödeme yapabileceğim. Şu an hata yapamayız. Çok dikkatli olmamız gerek.
4: Son parçayı bitirmeye çalışıyorlar. Şuraya gitmemiz lazım. Bir başka alan daha var. Burası özel noktamız olacak.
2: Kütük mavnasını tamamen doldurduğumuzdan emin
4: Elbette.
2: Olun.
4: Elbette. Jim ve Rob şu anda orada. Elleriyle hallediyorlar. İşleri bitiriyorlar. Odunları yola hızlıca taşıyabilmemiz için biraz gün ışığı gelmesini sağlıyorlar.
2: İşi bitirin.
4: Tamam.
3: Sezon sonuna kadar 1.1 milyon dolarlık borcunu ödemek isteyen Jared, sadece büyük ağaçların değil, en büyüklerinin peşinde. Ömürlerinin sonuna gelmiş olan bu orman devlerinin tanesi 70 bin doları bulabiliyor.
9: Adımlarım benden çok daha uzun. Şuna bakın, şimdiden ağacın yarısına kadar geldi.
3: Elle kesim yapan Jim ve Rob, kıymetli büyük ağaçları bulma hedefiyle tepeye tırmanıyorlar. Ormanın derinliklerinde izlerini bırakıyorlar.
0: Ormancı olacağımı hiç düşünmemiştim. 25 yıldır kesim işindeyim. Üniversitede elektronik teknolojisi okudum ama param bitince ormancılık yapmaya başladım. Ormanda yalnızken patron sizsiniz ama bilgisayar programlama işine giderken o gün ölme ihtimaliniz yoktur. Kesiciler birbirine güvenir.
10: Yavaş ol.
0: Küçük kazalar çok sık yaşanır. Parmağımın ucunu testereyle kestim. Burnumu kırdım. Belimi kırdım. Bir ağaç rüzgarla kırıldı ve tam kafamın yanına çarptı. Beni ikiye katlayıp bir dere yatağına fırlattı. Dik dur.
10: Yukarı çıkıyoruz.
0: Kesim arkadaşlarım bana bu süreçte yardımcı oldu. Böyle bir şey olduğunda ortağınızın yanında olmanız gerekir. 3 yakın arkadaşımı kesim sırasında kaybettim. Bu durum aileler üzerinde büyük bir stres yaratıyor çünkü her zaman akıllarının bir köşesinde şu soru var. Eve dönebilecek mi? Eşim bunu biliyor, bunu soruyor.
9: Bunun için çok yaşlıyım. Ne bulduk?
0: Bu son birkaç günde gördüğümüz en büyük ağaççım.
10: Şu anda yaklaşık 2,5 metre çapında ve 45 metre uzunlukta büyük kırmızı ardıç ağacının yanındayız. Ancak bu ağacın devrilirken kırılıp yokuştan aşağı ve yola doğru gitme riski var. Tabii bunu istemiyoruz. Arkamızda insanlar var ve bir şey olursa onların kaçış yollarını ve ilk yardım imkanlarını engellemiş olacağız.
3: Eğer Jim ve Rob bu ağacı güvenli bir şekilde devirebilirlerse, bu 5 gün içinde yola çıkacak yüke yaklaşık 50 bin dolar ekleyecek. Ancak 26 ton ağırlığında dev bir ağaç. yere çarptığında patlayarak değerini tamamen kaybedebilir.
10: Evet.
0: Bu sedir tepenin biraz aşağısında duruyor. Yeşillikleri çok ağır. Hepsi tek bir yöne baktığı için o taraf çok ağır kalıyor. Ağacı tutan odun burada. Küçük bir odun parçası ağacı tutuyorsa buna tutan odun denir. Bu odun ağacın kontrolünü sağlar ve düşmesini, dağılmasını ve yokuş aşağı savrulmasını engeller. Burası biraz boş.
10: Ağacı en iyi tutan kısım olmalı. Bu tarafta da bir boşluk var.
0: Ağaçta ne kadar çok çürük olursa o kadar az kontrolünüz olur. İstediğiniz yere yönlendirebilirsiniz. Ama içinde çok çürüme varsa ağacı yokuşta tutacak hiçbir şey yoktur. İstediği yere gidebilir.
10: Bunu sol tarafa, bu kenara doğru yönlendireceğiz. Gayet düz, bir şeyin vuracağı sağlam bir kütük yok.
0: Umarım yoldan uzak kalabilecek kadar sağlam bir tutma parçası vardır.
3: Jim'in ilk hamlesi ağacın önüne derin bir kesik açarak ağacı yamaç boyunca yönlendirmeye yardımcı olacak olan alt kesiği yapmak. Ardından ağacın düşüşünü kontrol altına almak için tutma parçası olarak bilinen bir şerit bırakacak şekilde arka kesiği yapacak. Bu en iyi senaryo. Ama bu ağaç yaşam döngüsünün sonlarına yaklaşmış ve tabanında çürük belirtileri gösterdiğinden hangi yöne düşeceğini tahmin etmek zor.
0: Her şey senin elinde. Yola gitme.
10: Tamam, başlıyoruz. Dik bir zeminde çalışmak daha zor olabilir çünkü işler bir anda ters gidebilir.
3: Ağaç merkeze kadar çürümemişse, Jim'in onu istediği yöne gönderecek kadar tutma parçası olması gerekiyor. Ama en iyi senaryonun bile zor tarafları vardır.
0: Arka kesik alt kesikten biraz daha yüksek olmalı. Çünkü ağacın yüksek tarafıyla düşük tarafı arasında oldukça büyük bir yükseklik farkı var. Çünkü burada olman gerekiyor.
10: Evet.
0: Başın üstünde. Testerenin tasarımı altta tutulması için yapılmışken başınızın üstünde tutarsanız geri tepme sonucu boynunuzu ya da yüzünüzü kesebilirsiniz. Başınızın üstünde tuttuğunuzda daha az kontrol edebilirsiniz.
10: Bence bunu buradan kesebilirsem üzerine basabilirim. Bir basamak yaratıp üstünde durabilirim.
0: Kesin üstünde mi duracaksın?
10: Arkayı kesmeye başlarım.
0: Tut şunu.
3: Geçici bir merdivenle çalışmak arka kesiği doğru yere atmanın tek yolu. Ama bu çok riskli.
10: Tamam.
3: Jim, ağaç gövdesine çok yakın olacak ve ağacı tutan parça her an kırılabilir. En ölümcül yaralanmalar kök parçalarından 3 metre içinde gerçekleşir ve şu anda kolay bir kaçış yolu yok.
10: Yükseklikten korkuyorum. Her gün gergin oluyorum ama paniklerseniz kötü kararlar almanız daha da kolaylaşır. Düşen bir ağacın kontrolünü kaybederseniz birçok adam kaçıp gider. Düşen ağaçların hemen altından koşan adamlar tanıyorum. Bir ağacın kontrolünü kaybederseniz hiç iyi olmaz.
0: Durdu mu? Ne oldu?
10: Evet. Bu sesten hoşlanmadım.
0: Jim'in testeresi bozuldu. Çok fazla sedir tozu çekti. Ben de hemen gidip yedek testereyi aldım ve çalıştırıp ona verdim.
10: Ne bakalım, yine aynı şey olacak mı? Hadi bebeğim.

0: Bu ağaç çok büyük ve yuvarlak olduğundan yokuş aşağı yuvarlanma ihtimali çok yüksek. Yamaç çok dik ve yola düşerse parçalayabilir ve büyük bir tahribata yol açabilir. Ayrıca devirdiğimiz kütüğe de zarar verir.
1: İşte gidiyor.
0: Evet bebeğim,

0: Çok güzel gitti.
1: Evet.
0: İşte gidiyor. Hayır, dur. Dur, o tarafa gitme.
1: Mahvoldu. Kesinlikle yola doğru gidiyor.
0: Durdu. O küçük tepeyi aşıp diğer kütüklerin arasına girdiği anda durdu. Bu durumda en iyi senaryo buydu.
1: Pekala Rab. Şu anda mükemmel bir konumda duruyor. Yeri harika ve mükemmel bir parça.
2: Şiddetli düşüşe rağmen Jim ve Rab bu ağacın değerinin neredeyse tamamını korumayı başardı. Ve yaklaşık 50 bin dolar değerindeki bu sedir 5 gün içinde Mavna geldiğinde Jared'ın borçlarını ödemek için çok önemli bir katkı sağlayacak.
0: Harika.
1: Evet dostum.

0: Kamptaysa Jared şimdiden bir sonraki para ağacını aramaya başlamış durumda.
1: Helikopterdeyken etrafa havadan bakmak iyi oluyor. Kafanızda bir harita oluşturabiliyorsunuz.
0: Bu göreve katılanlardan biri ise bölgenin en eski sakinlerine dayanan kökeniyle Jared'ın en yakın iş ortaklarından biri.
2: Adım Klakwagila. Moachat Muchalant ilk milletlerinin şefiyim. İngilizce adım Jerry Jack. O kısmı hep unutuyorum.
3: İlk uluslar orman ürünlerinin toplanmasında büyük rol oynar. Onlar toprakların en büyük koruyucularıdır. Herhangi bir aktif orman kesimi için onay vermeleri gerekir.
2: Milletimin şeflerinden biri olarak görevim kaynakları korumak. Bunlar zamanın unuttuğu topraklar. İlk milletler olarak ormanla ilişkimiz çok kutsaldır. Biz buraya kimse gelmeden binlerce yıl önce topraklarımızın koruyucularıydık ve onu koruduk. Bir alanın kesimi ancak Şefler Konseyi'nden onay alındığında gerçekleşebilir.
1: Çok güzel bir orman. Çok güzel bir yer.
3: Bu iş olabildiğince yeşildir. Herkes bizi ormanları yok eden, testere kullanan mağara adamları olarak görüyor. Ama durum hiç öyle değil. Sürdürülebilirlik çok önemli. Yaşlı ve zayıf ağaçları kesiyoruz ve her kestiğimiz ağaç için 3 ağaç dikiyoruz. Yenilenen bir orman, sağlıklı bir ormandır.
1: Burası McCurdy Creek. Bu gelecekteki bir proje. En heyecan verici olanı ise kesmeyi planladığımız yerler. Kesmemiz gereken çok fazla yer var.
4: Öyle görünüyor.
1: Çak bakalım Jerry. Güzel bir orman bulduk.
5: Mavna'nın gelmesine 3 gün.
6: Yakıt durumu nasıl, doldurdun mu?
7: Evet.
0: Kampa döndüklerinde kütük mavnası gelmeden önce odunu suya taşıma çabaları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm işler 25 yılı aşkın bir süredir kerestecilik yapan orman ustabaşı Ross'un gözetiminde yapılıyor.
6: Bugün muhtemelen her biri 4 yük alacak. Bu çok zor olacak. Mavna'nın geç kalmasını istemeyiz. Bu epey büyükmüş, vay canına. Dev odunlar. Vay canına. 15 yaşında okulu bıraktım. Bana göre değildi, sürekli başım derde giriyordu. Sonra bir arkadaşımın bir adama ihtiyacı oldu ve bana denemek ister misin diye sordu. 15 yaşında kütükleri paketlemeye başladım ve yavaş yavaş kendimi geliştirdim. Yönetim tarzım katı ve adildir. Benden hoşlanmayan bir sürü adam var. Genellikle bunlar yüklerini taşımayanlardır. Onlara biraz takılırım ve biraz zorlarım. Herkes nerede?
8: Oraya vardığımda kütük bincine bir şeyler oluyordu. Ve adamlar da bir şeye bakıyorlardı.
6: Gidebilir misin?
8: Hayır, sanmıyorum.
6: Adamların ulaşması biraz geri gitti.
8: Trenleri bırakamam.
6: Hiçbir şey yapamazsın.
8: Hareket edemem.
6: Onun suda kalmasıyla durma noktasına geleceğiz.
0: Devrilen kereste vinci büyük bir sorun. Çünkü Ross ve ekibi tepedeki odunu alıp yola çıkaramazsa, onu suya ve Mavna'ya indirme şansları yok.
6: Aşağıda da yüklenmesi gereken bir odun yığını var. O vinç bugün iki makineyi ve tüm karayolu kamyonlarını besliyor, ancak onlar aşağıdayken hiçbir şey olmaz. Bir kütük Mavna'sı geliyor. Kütük çıkaramazsak Jared pek mutlu olmayacak.
0: 32 kilometre uzaklıkta.
3: Şu anda biraz daha ileri doğru gidiyorum.
0: Jared vahşi doğanın daha da derinlerine doğru ilerliyor. Ve büyük kerestelerle dolu yeni bir alana gidiyor. Ama oraya ulaşmak başlı başına bir çaba gerektiriyor.
3: Çok uzak bölgelerde çalışıyoruz. Keresteye ulaşmak için kendi yollarımızı inşa etmek zorundayız. Bu adamların oduncular oraya gelmeden önce sıfırdan 800 metre daha yol inşa etmesi gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Atlamaya hazır mı?
0: Bu kadar engebeli arazide hem toprak hem de katı kayayı kesmenin tek yolu patlatma işlemidir. Ortaya çıkan molozlarsa mükemmel yol yapım malzemesi oluşturur. Ancak her patlamadan en iyi şekilde yararlanmak için ekip taktiksel hassasiyetle çalışmalıdır.
3: Buradaki stratejiniz nedir?
7: Çapayla gidemeyiz çünkü çok dik. İçinden geçebilmek için önce onu patlatmamız gerekiyor.
3: Kaç kilo TNT, dinamit veya patlayıcı lazım?
7: Muhtemelen 180 kilo.
3: 180 kilo patlayıcı.
7: Bu iş asla monoton
3: olmaz. Evet, asla olmaz. Bir sürü tuhaf patlatıcıyla tanıştım. Dave tanıştığım en normal patlatıcı değil. Genellikle dinamitlerin damarlara sızdığını ve hepsini garipleştirdiğini düşünüyorum. Ama bir şeyleri havaya uçurmayı seviyorsanız farklı bir insan olmalısınız. Adrenalin sevmelisiniz.
7: Hazır mısınız? Hadi patlatalım. Hadi. İşte bu kadar.
0: Dave molozları yeni bir yola dönüştürürken, Jared, ormancılık faaliyetlerini kontrol etmek için dağdan aşağı iniyor.
9: Orada mısın Jared?
3: Evet, devam et Rose.
9: Buradaki kancalı odun yükleyicide bir sorunumuz var. Sanırım kompresör arızalandı. En az bir hafta iş yapamayacağız.
3: Ciddi misin?
9: Evet, biliyorum. Kötü zamanlama.
3: Tamam. Bir dakika izin ver. O odunları Mavna'ya yüklememiz gerek. Bilmiyorum ha.

0: yapacağız?
1: Burada. Yaklaşık 1,5 metrelik bir sedir.
2: Tepeye doğru ilerlerken Jim ve Rob 2 gün içinde kütük mavnası gelmeden önce büyük keresteler bulup onları yere indirmek için yarışıyor.
1: Ne düşünüyorsun Jim?
3: Epey çürük görünüyor.
2: Tek parça halinde indirebilirlerse yaklaşık 50 bin dolar daha edebilecek dev bir ağaç buldular.
1: 40 ila 45 metre uzunluğunda, çevresi yaklaşık 8 metre. Öyleyse çapı 2,5 metre.
3: Buradan bakınca bu tarafa eğilme duruyor.
1: Evet, o ilk daldan ayrıldığını görebilirsin.
3: Evet, kesinlikle. Büyük ağaçlar tehlikelidir. Genellikle o yaşa geldiklerinde içlerinde ters giden birçok şey vardır. Bu yüzden yönü kontrol etmek zor olacak. Yoksa kopup istediği yere gidebilir ve öyle olmasını asla istemeyiz.
1: Onu elimizden geldiğince korumaya ve sabitlemeye çalışalım.
3: Anlaştık.
1: Sedir ağaçları değerlidir. Ve çok sık bir ormanda bir anda yere çarparsa çatlar ve odunun değeri azalır. Bu yüzden tek parça kalabilmesi için ekstra gerilme direncine sahip bantlarla bağlıyoruz. Güzel.
3: Buraya olabildiğince derin bir kesik atıp arkadan düşene kadar kesmeyi planlıyorum.
2: Bu bantlama ağacın çarpma anında patlama olasılığını azaltsa da yine de kesin bir çözüm değil. Bu yüzden Jim ve Rob'un emin olmak için ağacın düşüşünü yumuşatmak üzere yerleştirilmiş, daha küçük ağaçların olduğu yere doğru gitmesini sağlayacak kesikler atacaklar.
1: Pekala dostum.
3: Herkes hazır mı?
1: Elbette.
3: Odunculuğa yaklaşık 8 yıl önce başladım. İç mekanda çalışamıyorum. Söylediklerime dikkat etmek zorunda olmamayı seviyorum. Yaptıklarıma dikkat etmek zorunda olmamayı seviyorum. Belli bir şekilde giyinmek zorunda olmamayı seviyorum. Tıraş olmak zorunda olmamayı seviyorum. İstediğim şeyi istediğim şekilde yapma özgürlüğüne sahip olmayı seviyorum. Sıkıştırıyor.
1: Sıkışıyor.
3: Lanet olsun. Bıçağınız ağaca değdiğinde ağacın verdiği tepkileri hissedebilirsiniz. Gerilimleri hissedebilirsiniz. Çatırtıları ve patlamaları hissedebilirsiniz. İçeride yerinden çıkan parçaları hissedebilirsiniz. Ağaçta hissettiklerinize göre neler olduğunu anlayabilirsiniz. Ve ağacın devrilmeye başladığını ve havaya kalkmaya başladığını görebilirsiniz. Evet, iyi olmayabilir. Odunlar bir anda fırlayacak gibi. Affedersin.
2: Oduncular, gizli tehlikeler ve büyük risklerle dolu, işlerin göz açıp kapayıncaya kadar kötüye gidebileceği bir dünyada yaşıyor. Ekibin güvenliğini sağlamak hem sağlam bir plan hem de onu uygulayacak birini gerektirir.
4: Jared nerede çalışırsa ben de orada çalışırım. Ve onu küçük bir güvenlikçini gibi takip ederim.
5: Endişen hangi konularda?
4: Birinin ölmesi. Evet. En büyük endişem bu diyebilirim. Aralık ayında maalesef biri ezildi. Ailesine haber verilirken de ben oradaydım. Sonrasında haftalarca uyuyamadım. Olaydan sonra o anları tekrar tekrar yaşayıp neleri farklı yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Evet. Her yerde tehlikeler var. Özellikle de birileri düşüyorsa genelde yelken operatörleri oluyor. Suya düşersiniz, kafanızı çarparsınız ve hava dondurucu derecede soğuktur. Yükü taşıyan biri yokuş aşağı iniyordur ve frenleri bozuktur. Kütük yükleyicisi römorka koymak için bir yük alır ve siz römorkla kütük arasında kalırsınız. Kimse sizi görmez. Gerçekten korkutucu olan birçok senaryo var.
2: Yüzen kampın eteklerinde.
6: Evet baylar, hazır mısınız?
3: Evet.
2: Jared, winch sorununu çözmek için riskli bir plan yapıyor. Atölyeden tamir edilmesi gereken bir başka vinci hazır olmadan çıkarıyor. Ve bitiş çizgisine kadar onları taşımasını umuyor.
6: Hadi bakalım. En iyi vincimizi getireceğiz. Ne yazık ki yangın çıktı ve umarım bu sorun tekrar yaşanmaz. Evet dostum.
2: Ama öncesinde ekibiyle birlikte onu 35 kilometre uzaklıktaki noktaya ulaştırması gerekiyor.
6: Hazır mısın Lance?
0: Evet efendim.
2: Ve sadece 2 günde doldurulacak bir kütük mavnasıyla kaybedecek bir saniyeleri bile yok.
6: Normalde böyle yapmayız ama zamanımız kısıtlı ve üretime ihtiyacım var. Bu şeyi taşımak için epey bir prosedür var. Kamyonu ben kullanacağım. Tamponu ağır yük römorkuna yanaştırıyoruz. Ağır yük römorkunu bu tepelere çıkarmak için beygir gücünü 2 katına çıkarıyoruz. Yeni bir ağır yük operatörümüz var.
0: Orası ne durumda Jared?
6: İyi görünüyor dostum.
7: Aynaya bak Lance. Sen de iyi görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim. Keşke saçıma da bir şeyler yapabilseydim.
7: Her şey yolunda dostum. Devam et Lens.
0: Pekala.
6: O vinç yaklaşık 1.2 ile 1.5 milyon dolar değerinde. Yani römorktan düşmesi muhtemelen şirketimin sonu olurdu. Bunu düzgün yaptığımızdan emin olmak istiyorum. Hadi bebeğim, hadi bebeğim.
0: Kamyonun tavanında garip bir şey var.
6: Rose, durup her şeyi kontrol edelim.
8: Tamam.
9: Evet, iyi değil. Yeterli boşluk yok. Kepçe römorku kamyona taktı ve besleme hortumlarını çıkardı. Kolu biraz dışarıda duruyor ve kamyona çarpıyor. Tabii oraya bir kütük koyabilir miyiz bilmiyorum. Yerinde durmayabilir.
0: Evet, kütük işe yarayabilir.
6: Rampaların tepesine kolu orada tutmaya çalışmak için birkaç kütük koyuyoruz. Kol rampaların üstünde durabilir. Bunu kolun kamyona çarpmasını önlemek için biraz boşluk yaratmak amacıyla yapıyoruz.
0: Evet, ne düşünüyorsun?
7: Oraya bir zincir de takın.
6: Orada iyi durmuyorsun. Sıradan bir çarşamba günü gibi. Tamam, yeniden çek oyuluyoruz.
0: Yola doğru eğimli olduğu kesin.
6: Tutacağını sanmıyorum ama göreceğiz. İşe yaramayacak. Oh, işte oldu. Ha, olamaz. Evet, kütüklerimiz gitti baylar.
0: Tamam dostum.
6: Peki, gitmedi. Tabanda bir delik açtı. Koca kütüğü aşağı attı. Neyse ki kütükler kamyonun radyatörüne ulaşmadı. Onuncu icadımız işe yaramadı.
10: Bu hiç iyi olmadı.
11: Mamna'nın gelmesine 2 gün.
6: Bir yolunu bulacağız.
9: Hadi bakalım.
6: Şimdi bunu bir zincirle sallanmayacak şekilde kaldıracağız.
9: Güzel.
6: Zincir kırılıp kol havaya kalkarsa dışarı fırlayıp bir ağaca çarpacak ve kütük vinci römorktan devrilecek.
9: Gidelim.
0: Evet, hadi bakalım. Gidelim.
9: Patron böyle büyük operasyonlarda her zaman yanımızda olmak ister.
6: Hadi bakalım. Çapraz kirişler iyi çalışıyor.
8: Haklısın.
6: Bence bundan sonra yol epey kötüleşecek. Oh!